0: yapmak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz denildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a anlaşma şartlarını kabul ettirmek için yeni fikirler arıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı bunun için askeri uzmanlara başvurdu. Amerikan CNN kanalına göre Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın istihbarat biriminde görevli bir subay, geçen hafta askeri analistlere gönderdiği e-posta mesajında İran'a baskı uygulamak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz ifadesini kullandı. CENTCOM sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı yenilikçi yöntemlerde düşünme ve çalışma konusunda köklü bir geçmişe sahip. Özellikle Amiral Cooper, mümkün olan en yüksek operasyonel performans düzeyine ulaşmak amacıyla rütbe gözetmeksizin harika ekibimizin üyeleriyle iletişim kuruyor dedi. Amerikan CNN kanalı bu şekilde analistlere başvurulmasının Trump yönetiminin İran konusunda seçeneklerinin ne kadar sınırlı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Stratejinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kabul eden Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un her türlü seçeneği gözden geçirdiği belirtildi. Uzmanlar özellikle de geleneksel seçeneklerin tükenmesiyle alışılmışın dışında fikirlere ihtiyaç duyulmaya başlandığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları iptal ettiği de hatırlatıldı. Trump'ın önündeki seçenekler arasında İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlenmesi var. Bu tesisler arasında daha önce hiç hedef alınmayan Kazma Dağı da bulunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü konvansiyonel silahlarıyla bile İran'ın yer altındaki nükleer tesislerinin yok edemeyeceği vurgulanıyor. Donald Trump'ın savaştan çekilmesine olanak tanıyacak sembolik bir zafer umuduyla bir yıl önce hedef alınanlarla aynı veya benzer noktaları vurarak havai fişek gösterisini andıran saldırılar düzenlenmesini de gözden geçiriyor. İran'ın füze kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirilmesi için bir veya iki haftalık yoğun bombardıman düzenlenmesi de seçenekler arasında. Stratejik Hark Adası'nı ele geçirmek veya İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına el koymak için İran'a asker yollanması için de plan hazırlandı. Ancak Trump seçim vaatlerine ters düşeceği için bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Pentagon'un elinde yeterli füze savunma sistemi bulunmadığı için bu seçeneklere temkinli yaklaşıldığı yönünde de haberler var. Havadan bombardımanla Trump'ın daha önce belirlediği hedeflere ulaşılmasının zorluğuna da dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, geçen hafta Kongre'ye ifade verirken hava gücünün sınırları vardır ifadesini kullanmıştı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü Gazze'de yeni aşamaya geçirildiği ilan etti. İsrail ise Gazze'ye saldırılarını arttırdı. Bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var.
2: Hamas silah bırakmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini ilan etti. Ancak İsrail, Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Üstelik saldırılar Trump'ın yeni aşamayı ilan ettiği Cuma'dan bu yana arttı. İsrail savaş uçakları hafta sonu sayısız hedefi bombaladı. Gazze şehri, Deir el-Bala, Han Yunus, Cebali'ye vurulan yerler arasında. Savaş uçakları sivillerin toplandığı yerleri, apartmanları hedef alıyor. 24 saatte son haftaların en ağır günlük bilançosu kayda geçti. Saldırılarda bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var. İsrail Gazze'nin %70'ini kontrol ediyor. Ateşkes anlaşmasının yeni aşamasında Hamas'ın silah bırakmasına karşılık İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında Hamas bütün silahlarını teslim etmeden askerin Gazze'den çekilmeyeceği ifade edildi. Hamas ise silahlarını teslim etmeden önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve çekilmesini istiyor. Üst düzey Hamas yetkilisi Besim Naim, örgütün hatırı sayılır bir esneklik gösterdiğini söyledi. Ancak İsrail'in saldırıları artırarak sahada fiili bir durum yaratmaya çalıştığını belirtti. Naim, siyasi ilerlemeyle eş zamanlı gelen tırmanma İsrail'in savaşı bitirme çabalarını baltalamak istediğini gösteriyor dedi. Eski Fetih yetkilisi Muhammed Dahlan, sosyal medya üzerinden Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurmak için çabaladığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Dahlan, sürecin başarısı İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Amerika Birleşik

0: Devletleri ile imzalanan anlaşmaya göre İsrail'in saldırılarını durdurması gerekmediğini iddia etti. Önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ileri sürdü. Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in bütün Gazze'yi yeniden ele geçireceği tehdidinde bulundu.
1: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Septe'deki göçmenlerin bekleyişi sürüyor. 50 binden fazla göçmenin büyük bölümü ülkesine geri gönderildi. Avrupa Birliği'nin gündeminde ise yasa dışı göçe karşı alınacak önlemler var.
2: Bir yandan hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Bir yandan da insani kriz devam ediyor. Binlerce Fas ve Cezayirli yasa dışı göçmen, Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye yüzerek geçti. Göçmenlerin büyük bir bölümü ülkelerine geri gönderildi. Ancak plajda kalanlarsa geri dönmeyi bekliyor. İspanyol askeri güçleri zaman zaman sahile gelerek göçmenleri askeri araçlarla Fas sınırına götürüyor. Sahilde bekleyenlere ise aralıklarla insani yardım yapılıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaşanan kriz nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine sınır güvenliğini artırmayı önerdi. Bu anlamda Fas'a verilen desteğin de artırılması öngörüldü. Leyen, Fas'ın göçle mücadelede stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. İspanya ile işbirliği halinde Septe ve Meia'ya yaşanacak olası göç için erken uyarı sistemlerinin devreye gireceği aktarıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda'nın çağrısıyla birliğe üye ülkelerin İçişleri Bakanları bugün olağanüstü toplanacak. İspanya İçişleri Bakanı İnsan Akını'nın yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine ilişkin kararının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
1: Karadeniz açıklarında 25 Temmuz günü drone saldırısıyla vurulan bir yük gemisi Zonguldak'a getirildi. Gemi incelemelerin ardından tersanede onarıma alınacak. Palau bayraklı kuru yük gemisi Ukrayna'nın Sulina kanalı yakınlarında vurulmuştu. Geminin kaptan köşküyle yaşam mahallinin saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle karardığı görüldü. Ramazan Bey adlı römorkör tarafından çekilen gemi dün Türkiye karasularına giriş yaptı. Zonguldak açıklarında demirledi. Geminin onarımına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtiliyor. İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. Toprak altında iki kişinin kaldığı iddiası ekipleri seferber etti. Olay Mimar Sinan sahilinde yaşandığı bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevredekilerin toprak altında kalanların olduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Çalışmalara arama köpekleri ve iş makineleri de destek verdi. Sonunda toprak altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bölgedeki çalışmalar tamamlandı. Bursa'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığınan, daha sonra yine eşinin yanına dönen hamile kadın ölüme sürüklendi. Sudan uyruklu kadın tartıştığı eşinden korkup pencereye çıkmıştı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Zanlı gözaltında.
0: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi S arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonunu atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığı ise Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
3: Yani daha öncesinde zaten bu kişi Buralarda vukuatlıydı. Bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta. Biz şikayetçi olurduk.
0: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Mardin'de sıcak havada otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti. Mazıdağ ilçesinde iddiaya göre ailesine ait kapısı açık olan otomobile tek başına binen Muhammed Aras Temel bir süre sonra araçta uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu ailesi geç fark etti. Otomobilde hareketsiz halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber şu Ağustos kira artış oranı da belli oldu. Bu ay zam yapacaklar için tavan sınır %31,90 olarak belirlendi.
4: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayında kira artış oranı %31,90 olarak belirlendi.
5: Benim yakınım var mesela 30 lira maaş alıyor. 40 lira şu an kirası olmuş.
6: Bu 31,90 en üst limit. Ya daha üstte yapmak isteyen tek tük çıkıyor aslında. Bunu kabul etmem diyen ev sahipleri çıkıyor ama kanunen bunun üstünde zam yapma hakkı yok.
7: Örneğin kirası 30 bin lira olan bir kiracı eğer zam ayı Ağustos ayıysa 9570 lira zam yapacak. Böylelikle kira bedeli 40 bin liraya yaklaşacak.
8: Ben kendim ev sahibiyim. O yüzden de hiç ilgilenmek istemiyorum.
9: Ev sahiplerine de hak veriyorum. Karşılıklı bir dengesizlik var.
10: Türkiye genelinde fazla mı? Fazla. Yani insanlar bir asgari ücret, 28 bin lira asgari ücretle çalışıyor. Bu adamlar nasıl kira verecekler?
5: Buna bir ihtimal biri dur demeli lazım yani kesinlikle. %31 gelin onu vermemeleri gerekiyor. Çok pahalı çünkü.
11: Kafalarına göre tefe tüfeği saymadan zam yapıyorlar maalesef.
12: Bizde öyle bir durum oldu mu?
11: Tabii bizde öyle bir durum oldu. Mahkemelik olduk maalesef.
6: 5 yıldan önceki bir dönem ise o zaman buna uymak mecburiyetinde ev sahibi de. Kiralık bir evin ilanda kalma süresi şu anda 3 aya çıktı. 90 gün. Hatta 5 ay, 6 ay, 1 sene tutulamayan evler var.
4: Kira artış oranında Ocak ayından bu yana yaklaşık %3'lük gerileme yaşandı.
1: Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri gıda. Gıda fiyatlarındaki yükselişi yaz ayları da düşüremedi. Mevsim ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.
13: TÜİK yıllık enflasyonu %31 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %37 artış var.
14: Soğan patates çok birden fırladı.
15: Bir hafta aldığımız ertesi hafta alamıyoruz. Bakın salata 60 TL.
16: 75 liraya markette gördüm. Soğan zaten bizim ülkemizde soğansız yemek pişmiyor. Soğana da yaklaşamıyoruz artık. Zam şampiyonları arasında soğan, sarımsak, havuç ve mantar var. Örneğin soğanın kilosu 80 liradan, sarımsağın demeti ise 100 liradan satılıyor.
17: Bu ay için soğan ve patates fiyatları çok yüksek. O da aşırı yağışlardan dolayı bölgelerde ürünler tonaj yapmadığı için toprak altı ürünleri biraz pahalı. Domates de Temmuz ayının ortalarında biraz fiyatı yüksekti ama Ağustos ayı için domates en başta düşecek ürünlerin başına gelecekti.
13: İkinci sırada ise mevsim ürünleri var. Domates, biber, salatalığın fiyatı bir önceki aya göre %14 arttı.
18: Yalova biberi 200 lira, 180 lira halde. Şu domates 70-80 liraydı, 60 liraya kadar düştü yani.
19: Sivri biber çok hassas bir ürün. Sıcaktan dolayı o bir tonun 100 kilosunu ancak toplayabiliyorsun. Yanıyor yani. Tabii tonaj az olunca fiyata yansıtılıyor.
13: Pazar hesabı fiyat artışındaki en büyük etkenin maliyetler olduğunu söylüyor.
20: Geçen sene soğan, sarımsak iş olmadığından dolayı köylü zarar ettiği için bu sene ders almış gibi herkes kendisine satabileceği kadar ekti. Oradan buraya gelene kadar zaten nakliye paralarıdır, faturalardır, işçilerdir, mazottur. Bunlar ayrıyetten bir biniyor. Araya giren aracılar bile üstü zaten ayrıyetten koyduğu için fiyat yükseli fazla oluyor.
13: TÜİK Temmuz verilerine göre fiyatı düşen grupsa kavun, karpuz gibi taze meyveler oldu.
1: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu seyahat ettiği uçakta rahatsızlanan yolcuya ilk müdahaleyi yaptı. Bakan Memişoğlu Batman ve Siirt'teki programlarının ardından tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti. Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin ekibi sağlık personeli çağrısı yaptı. Bunun üzerine Bakan Memişoğlu Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekilerle hastanın yanına gitti. Hastaya ilk müdahaleyi yapan Bakan Memişoğlu bir süre hastayla konuşarak sakinleşmesini sağladı. Ardından Demirkol hastanın tansiyonunu ölçerek kısa bir muayene yaptı. Yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi. Ankara'dan Giresun'a taksiyle giden bir kişi tam 28.500 lira ödedi. Sebebi adrenalin tutkusu. 8 saniyelik bungee jumping atlayışına yetişmek için bunu yaptığını söyleyen Zafer Günaydın, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu.
2: Uçak aktarmalı, direkt uçuş bulamadık. Otobüste de gelsek uzun süre yetişemiyor. Öyle derken Adem diye arkadaş taksiye denk geldi. Bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım.
21: Giresun'da yaşayan Zafer Günaydın arkadaşlarıyla bungee jumping yapmak istiyordu. İş için Ankara'ya gittiğinde bir yakınının sağlık sorunları olduğunu öğrendi. Artvin'de gerçekleştirilen bungee jumping organizasyonuna katılamayacağını düşündü, planını iptal etti. Yakınının hastanedeki tedavisi erkenden tamamlanınca bungee jumping saatine yetişmek için sıra dışı bir yola başvurdu.
22: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
21: Ankara'dan taksiye bindi, Giresun'a gitmek istediğini söyledi. Şoför Zafer Günaydın'ı kırmadı. 600 kilometrelik taksi yolculuğu 7 saat sürdü ve tam 28.500 lira tuttu.
22: Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
21: Giresun'dan karayoluyla Artvin'e ulaşan Zafer Günaydın, bungee jumping atlayışını gerçekleştirdi, büyük sevinç yaşadı.
1: Trafik kazalarında eksper çağırmak zorunlu hale geldi. Eksperler tek bir merkezden otomatik olarak atanacak ve bundan böyle araç değer kaybı için ek başvuruya da gerek kalmayacak.
23: Trafik sigortasında aracı mağduriyeti giderildi, zorunlu eksper şartı geldi. Trafik sigortasında Temmuz'da yürürlüğe girecek birçok uygulama için tarih 1 Ağustos'a ertelenmişti. Düzenleme yeni ay itibariyle hayata geçti. Artık trafik kazasında oluşacak maddi hasar 40 bin lirayı aşarsa hasar tespitini eksperler yapacak. Eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
24: Bu neyi getirecek? Tarafsız, bağımsız, daha objektif ve denetlenebilir, takip edilebilir ve hasarın daha hızlı şekilde ödenmesiyle ilgili bu sürecin kısaltılması açısından çok önem arz eden bir dönem söz konusu.
23: Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı için ek başvuruya gerek kalmayacak. Değer kaybı tazminatı araçtaki maddi hasarla birlikte ödenecek.
24: Hukukçu olmayan kişilerin de hasar takibi önlenecek. Ayrıca yine 1 Eylül itibariyle de Alo 193 olarak hasar ihbar hattı tekrardan ortak bir hasar ihbar hattı oluşturuluyor.
23: Maddi ve bedeni hasarlı kazalarda zorunlu haller dışında olay yeri terk edilemeyecek. Olay yerinde kalmak daha önce sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zorunluydu.
1: Oyuncu Bennu Gerede hakkında katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından gözaltı kararı verildi. Gerede hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müstehcenlik suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldı, açıklaması yapıldı. Gerede için gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Yeni haftayla birlikte hem sıcaklık hem de nem değeri artıyor. Yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor. Peki bu durum orman yangınlarının habercisi mi? Hangi bölgede risk var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan ayrıntıları aktardı.
21: Ağustos'la birlikte hava sıcaklığı artıyor. Nem daha da bunaltıcı hale geliyor. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
0: Ayın 13'üne kadar da bu yüksek sıcaklıklar devam edecek. Yani Ağustos ayı Temmuz'dan daha sıcak geçiyor diyebiliriz. İstanbul'da bu hafta oldukça bunaltıcı. Çünkü bağıl nem oranı %90-95'lere çıkıyor sabah saatlerinde. Özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde Sarıyer, Şile, Beykoz, Boğaz hattında sıcaklıklar 30 dereceyi geçince nem çok bunaltmaya başlar. İstanbul'da çarşamba 33'e, cuma 35'e doğru yükseliş var.
21: Peki yükselen sıcaklık ve nem orman yangınlarını nasıl etkiler? Nerelerde risk daha fazla?
0: Balıkesir, Çanakkale, Manisa hattında Poyraz hala çok sert esiyor ve kuru esiyor. 35-40'a kadar çıkıyor. Bu haftadan çok sert estiği için bu bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Hatta İzmir'in de iç kesimlerinde, Menemen taraflarında risk devam ediyor. Ama Antalya'da bu hafta risk çok azaldı.
21: Bunaltıcı sıcaklığın Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor.
1: Artan tatil ve eğlence maliyetleri hafta sonu alışkanlıklarını da değiştiriyor. İstanbul'da birçok aile ücretli mekanlar yerine para harcamadan gidebildikleri sahil ve parkları tercih ediyor. İstanbul'da Kazlıçeşme sahili de o yerlerden biri.
3: Az sabah geldik, kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik, şimdi de kahvemizi içip birazdan denize gireriz.
7: Kahvaltı yaptık, şimdi mangal yapıyoruz. Çocuklar eğleniyor parkta. Top oynuyorlar. Güzel geçiyor yani, çok şükür.
21: Kimi denize girdi, kimi mangalını yaktı, kimi de katlanır sandalyesini alıp sahil yolunun kenarına yerleşti. Yüzlerce araç yol kenarına sıralandı.
8: Ekonomi biraz kısıtlı olduğu için çocuklar artık bir yere götüremiyoruz. Mecburen ya sahile getireceğiz. Buraya götürüyoruz onları. Uzak bir yere gidemiyoruz maalesef ekonomi açısından.
9: Evler sıcak ya. Burası hep geliyoruz biz böyle. Karpuzumuz, meyvelerimiz, çaylarımız, bak çaylarımız çok güzel. Kebap pişiriyoruz.
21: Artan tatil ve eğlence maliyetleri nedeniyle birçok İstanbullu ücretsiz sahil ve park alanlarını tercih ediyor. Görüntüler İstanbul Kazlıçeşme'den.
25: Yapalım, evde can sıkıntısına geliyoruz sahile. Burası daha güzel, serin.
26: Parkta oynamaya geldik. Mangal yedik, denize gittik.
27: Mangalımızı yaptık, yedik, eğleniyoruz, oyun oynuyoruz.
21: Restoran yerine evde hazırlanan yiyecekler, kafe yerine katlanır masa ve sandalyeler. Yol kenarlarında ise yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluşuyor. Tatile gidemeyen İstanbullular yaz sıcağında deniz kenarlarında, parklarda, bahçelerde serinliyor.
1: İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için pazar gecesi Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri çarşamba sabahı sona erecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Dizi belgesel projesinin gece yarısından sonra başlayan çekimleri için köprü üzerine set kuruldu. Köprü 01 ile 05 arasında araç trafiğine kapatıldı. Dizi belgesel çekimleri nedeniyle köprüye giremeyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla köprüde trafik akışı yeniden normale döndü. Köprü bu gece de aynı saatlerde tek yönlü olarak trafiğe kapanacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Salah ise henüz imzayı atmadı. Bordo Mavililer 34 yaşındaki Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeye hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Kültür sanat haberlerinden derlediğimiz haber turuyla devam edelim.
28: Hey, look who's here.
29: The Sopranos dizisiyle hafızalara kazınan Vincent Pastore 80 yaşında hayatını kaybetti. Pastore'den 3 gün boyunca haber alamayan komşularından biri onu New York'un Bronx bölgesindeki evinde buldu. Sanatçının ölüm nedeni araştırılıyor.
30: I can't flip on my friends.
29: İlk filmiyle gişe rekorları kıran Barbie'nin devam filminin çekimlerinde sıkıntı yaşanıyor. İddiaya göre Warner Bros. Discovery'nin Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yüksek ücretli sözleşmelerine sıcak bakmaması Barbie'nin devam filmini çıkmaza sokabilir. Ken rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Gosling, ücretini 20 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilindeki Kaitakitanga kelimesi, dil öğrenme platformu Babbel tarafından düzenlenen uluslararası değerlendirmede dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Maori dilinde Kaitakitanga, doğayı koruma ve gelecek nesiller adına ona özen gösterme sorumluluğunu ifade ediyor. Dünyanın en güzel 15 kelimesi listesinde Türkçeden yakamoz kelimesi yer aldı.
1: Gece müzeciliği uygulaması Türkiye'nin kültürel mirasını farklı bir deneyimle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gece müzeciliğinde dünyaya örnek olduk dedi. İzmir'de her adımda tarih yolculuğuna çıkaran Efes Antik Kenti güneş battıktan sonra ziyaretçi akınına uğrayan yerlerden biri. Efes Ören yerini sadece Temmuz ayında 156.528 kişi ziyaret etti. Şimdi Efes'teki gece yolculuğuna sizleri ortak edelim ve saat başında haberlerle tekrar burada olalım.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl 27 öğren yeri ve tarihi mekanı gece müzeciliği için ziyarete açtı. Bunlardan bir tanesi de Efes Antik Kenti. Geçtiğimiz yıl Efes Antik Kenti gece müzeciliğinde 300 bin kişiyi ağırladı. Bu yıl ise hedef daha da yukarılarda.
1: Şimdi burada böyle bir etkinlik yapılıyor olması ve bu ışıklandırma özellikle çok keyifliydi. Beraber gerçekten çok keyif aldık. Güzel videolar da çektik. Yani mutlaka tavsiye ederiz. Herkes gelip bu güzelliği görmeli. Işığın bir aurası oluyor. Bir anda böyle yanması bir heyecan oluşturuyor. Yani aslında o yapıyı böyle daha görkemli yapıyor. Bir de gecenin yıldızlar vesaire çok daha farklı bir görüntüsü var diyebilirim.
2: Çok güzel görüntüler yakaladık. Zaten ara ara her bulduğumuz kişiye resmimizle çektirmeye çalışıyoruz. Bu tarihin her anını ölümsüzleştirip anı olarak biriktirmek istiyoruz hayatımızda. Özellikle şeyi yakalamak istedik. Yani gündüzün o enerjisi farklı ama gece de buradaki yaşayan topluluklar nasıl yaşamış? Bu ışıklar da biraz dediğim gibi mumu andırdığı için onların gece gördüğü manzarayı da görmek güzel oldu aslında.
3: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Şehri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İlk yerleşimi cilalı taş devrine dayanan antik şehir, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izlerle Anadolu'nun zengin tarihini gözler önüne seriyor. Tarihi alan bu yılda ışıklarla aydınlatılarak gece müzeciliğine kapılarını açtı.
4: Mutlu bir gündeyiz. Bütün ziyaretçilerimiz bu anı bekliyorlardı. 4 Haziran'da Efes'te gece müzeciliğine başladık. Gördüğünüz gibi müthiş bir yoğun bir ilgi var. Geçen yıl ziyaretçi sayılarımıza baktığımız zaman Efes Antik Kenti'nin 2 milyon 750 bin kişiye yakın ziyaretçimiz vardı. Gece müzeci olarak baktığımızda geçen yıl 300 bine yakın gece müzeci ziyaretçimiz vardı. Bu başarıdan dolayı bakanlığımız bu yıl 27 öğren yerinde de gece müzeciliği uygulamasını başlattılar. Efes Antik Kenti'ni çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece müzeciliğine tüm ziyaretçilerimiz ziyaret edebilirler. 19'da girişimiz başlıyor, 22'de son bilet, 23'te de öğren yerimizi bitiriyoruz ziyareti. Gündüz aşırı sıcak olmasından dolayı gece ziyaretçiler artıyor. Bir de özellikle gece ziyaret edebiliyorlar ambiyanstan dolayı.
1: İnanılmaz, muhteşem. Yani çok görkemli bir atmosfer. Sabah gündüz de gezme imkanım oldu benim. Ama gece burada gerçekten ışıkların yanmasıyla birlikte inanılmaz. Ülkemizin gerçekten çok güzel hazineleri var. Kıymetini bilelim, değerini bilelim. Bu sene diğer gece müzeciliği kapsamında biliyoruz ki antik kentler açılıyor. Ama Efes'in harika bir aurası var. Herkesi buraya bekliyoruz. Memleketimizin böyle güzel yerleri varken kaçırmayın. Alalım, sahip çıkalım. Harika bir atmosferdeyiz. Çok güzel.
0: Hemen arkamda görmüş olduğunuz bu yapı Celsus Kütüphanesi. Milattan sonra 2. yüzyılda dönemin yöneticilerinden Celsus adına oğlu tarafından yaptırıldı bu kütüphane. O dönemden bu yana görkemli yapısıyla hep dikkatleri üzerine çekti. Gece müzeciliğinde de en çok ilgi çeken yerlerin başında geliyor. Işıkların yanmasıyla birlikte buraya gelenler bir taraftan fotoğraf, bir taraftan da video çekerek o ambiyansı yaşamaya çalışıyor.
5: Gündüze oranla burası akşamları daha kalabalık oluyor, daha güzel oluyor. Havanın da serinlemesiyle beraber akşam müzeciliği çok güzel oluyor. Şu anki uygulama çok yerinde ve doğru bir karar oldu. Bizim için de iyi oluyor. Gündüz çalışmaktan akşam daha iyi oluyor. Onun için şu anda misafirler gayet memnun. Yani gece müzeciliğinden tepkileri çok güzel oluyor. Çünkü bütün kalıntıları, tarihi yerleri daha çok rahat görebiliyorlar. Işıkların yansımasıyla beraber daha çok etkileniyorlar gündüze göre.
3: Tarihi eserleri bu büyülü atmosferde görme fırsatı bulan yerli ve yabancı turistler gece müzeciliğini özellikle tercih ediyor. Ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Doğrudan siyaset başlıyor.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Doğrudan siyasette karşınızdayız efendim. Bugün terörsüz Türkiye sürecini, muhalefette yaşanan gelişmeleri ve de belediyelere düzenlenen operasyonları konuşacağız. Haftayı özetlemek gerekirse terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa meclise gelmesi bekleniyor çerçeve yasanın. Peki içeriğinde neler var? Partiler nasıl bir katılım sağlayacak? Son bilgileri birazdan aktaracağız. DEM Parti İmralı heyeti adadan döndü. Ardından yapılan açıklamalarda Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız ifadesi kullanıldı. Bu ne demek? Sürecin başarılı olması neden bu kadar önemli? Ve bu konuda değerlendirmeleri alacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamalara ve de yeni parti lideri Özgür Özel'in yaklaşımına da bakacağız. Konuklarımızla birlikte efendim stüdyomuzda birbirinden kıymetli isimler var. NTV Pasaport programcısı, gazeteci Mete Çubukçu, hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Deniz Tansi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyoruz.
1: Bugün stüdyomuz kalabalık ama evet, konularımız da epey kalabalık. Terörsüz Türkiye süreciyle de başlayacağız. Çünkü hem hafta sonu hem bugün gün içinde pek çok önemli açıklama yapıldı. Mete Çubukçu'nun ilk değerlendirmelerini alarak da başlayalım. Şimdi terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi açıklaması geldi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bugün bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de vardı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması da bekleniyor. Elimizdeki bilgiler bunlar. Peki gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk genel böyle bir analiz yapmak gerekirse.
3: Buse, iki yıl önce yaklaşık olarak 1 Ekim 2024'ü seçersek, iki yılın birkaç ay kaldı en önemli dönüm noktalarından birisi. Yani kimileri dört aşamaya ayırıyor. Başlangıç ve siyasi çağrılar, işte 1 Ekim 2024'te Devlet Bahçeli'nin mecliste DEM partilerle tokalaşmasıyla başlayan. Şubat 27 Şubat 2025'te Öcalan'ın PKK'yı resmen feshettiğini ve silahların bırakılacağını yaptığı açıklama. Üçüncü aşama mecliste komisyonların kurulması ve partilerin ortak bir deklarasyona imza atması ve bugün artık geldiğimiz nokta çerçeve yasa. Bunlar hepsi önemli ama ben ikinci önemli adım olarak nitelendiriyorum. Yani başlangıç çok önemli ama PKK'nın feshedildiği ve silahların bırakıldığı açıklamasının üzerinden, yani o teoriden pratiğe, somuta geçen bir adımdı. Bu da sanki ikinci adım olarak değerlendirilebilir. Bugüne kadar gerçekten raporlar hazırlandı, mesajlar verildi. Destekleyenler, karşı çıkanlar, itirazı olanlar görüşlerini bildirdi. Burada artık bir ete kemiğe bürünme durumu söz konusu. Yani üç aşağı beş yukarı tam olmasa bile hani kaba taslak biliyor gibiyiz içeriği. Ama birkaç gün içinde çok net olarak hem kamuoyu hem de bizler tam içeriği öğreneceğiz. Geçen hafta başladı ve bu hafta cuma, cumartesi, belki meclis eğer hafta sonunda çalışmaya devam ederse, hafta sonu olmazsa pazartesi günü genel kurulda nihayete erecek gibi görülüyor. Ve son birkaç gündür çok hızlı gelişmeler oldu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'na sunulduğu ve son bir değerlendirmenin yapıldığını biliyoruz. Pazar günü DEM heyeti İmralı'ya gitti ve işte oradan da işte Öcalan'ın kendi açıklaması ve desteğini açıkladılar. Öcalan henüz her şey çözülmüş değil ama negatif yaklaşacak bir durumda yoktur diyor. Önemli olan doğru anlaşılması sürecin ve ilerletilmesi dedi. Buradan da anlıyoruz ki artık oradan da bir engel en azından şimdiye kadar çıkmayacak gibi görülüyor. Bugün AK Parti kendi grubuna imzaya açıldığını tasarının ve bütün nasıl diyeyim grubun eksiksiz olarak imzalaması gerektiğini.
1: Ne demek bugünkü açılacak olan imza tam olarak neyin karşılığı?
3: Yani milletvekillerine yasa tasarısı.
2: Teklifi imzalıyorlar.
3: Teklifi imzalayın. Yani. Eksiksiz olarak diyor. Yani orada bir mekan belirlenmiş. Oraya gidip bunu imzalayın diyor. Bu bir iki gün içinde, belki yarın öbür gün sonuçta partilere de, tam yöntemini bilmiyoruz ama yasa tasarısı ya da çerçeve yasa diyelim sunulacak. Onlardan da görüş alınacak. Çünkü hani son anda imzalayın denmeyeceğini bunu tahmin ediyoruz. Yine bugün Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Kendisi işte Türkiye'nin toprak bütünlüğü içinde ve işte kurucu ilkeleriyle, hukuk devleti, eşit yurttaşlık, üniter yapının korunması şartıyla destek verdiklerini söyledi. Dört tane de ayrıca madde sıraladı Kılıçdaroğlu. Hem uzun süreden sonra kendisini böyle bir açıklamayla duymuş olduk. Dün de yeni parti lideri Özgür Özel, Fatih Altaylı'ya sanırım demeç verdi. Onlar da zaten biz CHP'deyken de bunun arkasındaydık ve şimdi de bir şekilde evet, yani bir takım itirazları değil ama şerhleri olmakla birlikte onu imzalayacağız dedi. Şunu tahmin ediyoruz. İyi Parti büyük bir ihtimalle hayır diyecek. O da kendi içinde tutarlı sayılabilir. Baştan beri zaten komisyonlara üye vermediler. Karşı çıktılar. Şimdi de karşı çıkacaklar ama onun dışındaki hem partilerin hem bağımsızların ya da İşte mecliste daha az sandalyesi olan partilerinde büyük bir ihtimalle bu çerçeve yasayı imzalayacağını düşünüyoruz. Ve Perşembe günü büyük bir ihtimalle, çünkü Perşembe günü MGK var. MGK'da da bu görüşülecek. Yani aslında MGK toplanma günü o ama bu gündem olacaktır. Orada da bir mesaj verilecektir. Cuma günü Adalet Komisyonu, eğer hafta sonu çalışırsa genel kurul, çalışmazsa pazartesi günü genel kurulda herhalde iş nihayete erecektir diye düşünüyorum. Bu arada tabii bu olanlar arasında bir de şu gazilerin özlük hakları ile ilgili bir süredir Güven Park'ta Ankara'da eylem yapıyorlardı haklarını almak açısından. Bu yasanın da büyük bir ihtimalle geçmesi bekleniyor. Sen dedin hani bayağıdır konuşuyoruz ama ben bu süreçten sonra çok daha sıcak tartışılacağını düşünüyorum. Çünkü bu uygulamadan kısa bir süre sonra, çünkü onun tarihi belirlenecek, onu bir sonraki turda konuşuruz. O tarihten itibaren saat çalışmaya başlayacak, belli bir saat dilimine kadar bu pratik yani çerçeve yasanın hayata geçmesi işlemeye başlayacak diye düşünüyorum.
1: Sizce bu çerçeve yasadan sonra daha da mı ısınacak siyaset ve işte bu süreç meselesi? Ve tabii meclis saatine girmeden neden bir an önce aslında çıkması isteniyor? Burada kritik olan nokta nedir? Bir genel değerlendirmeyle birlikte bu soruyu da cevaplayalım.
4: İlginç olan nokta, Türkiye'de siyasette bu kadar kutuplaşma var. Ama ana akım siyasette bu konuyla ilgili çok büyük bir pürüz olmadığı gözüküyor. En azından ilk izlenimlerimiz öyle. Burada tabii temel ilkeler son derece önemli. Çünkü burada öncelikle hemen en büyük problemimiz içeriği bilmiyoruz. Yani milletvekilleri herhalde biliyor imza attıklarına göre. Yani bir içerik şu anda...
1: Onların bilip bilmediğini de bilmiyoruz. Bu konuda bazı
3: bence
1: eleştiriler
3: onlar da
1: de
3: büyük
1: var hatta bunu.
3: Bilmiyoruz.
4: Ama şimdi bir teklif...
2: Yani evet, o bir belirli bir yani, çerçeve var evet. Da.
4: Çünkü hani bir imza atacaksanız bir metin...
3: Ama
4: olması...
3: okunacak o zaten.
4: Tabii. Birkaç gün yani, içinde. Şimdi bu önemli.
2: İlan edilmesi.
4: Çünkü ilan edilecek konu anladığım kadarıyla infaz rejimiyle ilgili. Yani bir içerikle ilgili. Çünkü içeriye baktığımız zaman aslında elbette ki temel konular var. Hani anayasanın ilk dört maddesi, cumhuriyetin temel nitelikleri, 42. madde eğitim dilin Türkçe olması, 66. madde yurttaşlıkla ilgili, 174. madde inkılap kanunları. Ama bunlarla ilgili şimdiye kadar bir tartışma konusu ortaya konmadı. Ancak bu dev milletvekillerinin söylemlerinde ciddi sıkıntılar var. Mesela diyorlar ki terörsüz Türkiye sözü ne demek? Terörü kabul etmiyor.
1: İsim olarak bunu reddediyorlar.
4: Evet, terörü kavramı. Şimdi bu tabii ciddi problem. Öte yandan af konusu gündeme geldiği zaman, ki hani böyle bir şey yok deniliyor ama af ya da etkin pişmanlık denildiğinde, etkin pişmanlık ya da af gibi bir konunun da olmadığını söylediklerinde bu kamuoyunda ciddi anlamda bir sıkıntı doğal olarak yaratıyor. Buradaki temel konu aslında Türkiye'nin bir topyekün demokratikleşmesi, hukuk devletiyle ilgili konular. Yani burada zannediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takım yurttaşlarına bazı özgürlüklerin sağlanıp ötekilere sağlanmaması gibi durum, Türkiye'nin zaten anayasal yapısında böyle bir şey mümkün değil, ama terörü bitirmek gibi bir konu var. Terör zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesiyle bitti. Ama Türkiye tabi burada bir engeli ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama burada bir başka soru, KCK terör şemsiyesi var Mart 2005'te oluşturulan. Yani evet, bunun Türkiye'deki ayağı PKK terörü. Peki PYD, YPG, Suriye'deki daha alfabenin başka harfleri var da, Irak'taki PÇDK, İran'daki PEJAK, bunların durumu ne olacak? Yani bunlarla ilgili, çünkü Türkiye çeşitli bu noktada çalışmalar yapıyor. Kaldı ki parlamentodaki komisyon aslında iş düzeye göre kurulmuş bir komisyon değil, ama danışma komisyonu bağlamında. Daha henüz yani yasa yapma niteliğinde olan komisyonlara gelmedi konu. Dolayısıyla mesela çerçeve yasa diyorlar. Şimdi değerli hocam, burada yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk tekniğinde çerçeve yasa diye bir şey var mı, ben bilmiyorum. Yani belki yanılıyor olabilirim. Dolayısıyla bu anlamda çeşitli tartışmaların olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki en temel konu şeffaflık. Yani kamuoyu neyi tartışacağını, neyin kabul edip edilmeyeceğini, çünkü çok farklı komplo teorileri her zaman, siyasette bu vardır. Ama şeffaflık olduğu müddetçe bu konular daha açık tartışılabilir. Ne olacak? Çünkü Türkiye...
1: Siz şeffaflık olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz?
4: Yani nasıl burada şimdiye kadar hani konunun hassasiyetinden dolayı yani kamuoyuyla belki çok paylaşılmamış olabilir, ama bu paylaşıldıktan sonraki temel konu şu, içeriye henüz girilmedi. Yani içerik dedim, yani anayasal yapının değişeceğiyle ilgili bir şey söylenmiyor zaten. Beyan esastır. İnfaz rejimi olarak bakıldığında mesela şu soruyu hani aslında toparlarken Selami Hocam'a da aslında topu atmış olayım. Yani belli bir takım gruba, diyelim ki PKK teröristlerine bir uygulama getiriyorsunuz. Eğer bunu diğer gruplara getirmezseniz, herhangi bir noktada bu Anayasa Mahkemesi'ne gidilip eşitlik ilkesi çerçevesinde bozulur mu bozulmaz mı? Bu ve buna benzer pek çok tartışmalar da var. Bununla ilgili bence kamuoyunun yeterince bilgilendirilmesi, şeffaflığın ortaya konması lazım. Kaldı ki özellikle hani siyasal iktidar da sürekli bunu söylüyor. Anayasayla ilgili, anayasal yapıyla ilgili bir değişiklik olmadığı ifade ediliyor. Ancak DEM yetkililerinin söylemi çok farklı. Yani kendi dünyalarını yaşıyorlar belki, ama bunu yaparken de kamuoyunun hassasiyetlerini ben ciddi anlamda yıpratıldığını düşünüyorum. Bunu da özellikle altını çizmekte fayda var.
1: Benzer düşüncede misiniz Sayın Kur'an? Hem de tabii yine Deniz Tansi'nin sözlerinden yola çıkarak o şeffaflık meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, sınırlı bir bilgi var şu an biz basın mensuplarının da elinde. Mecliste de buna dair bazı eleştirileri zaman zaman görüyoruz. Peki tam olarak ne biliyoruz? Merak ettiklerimiz sizce neler? Sizin bir hukukçu olarak merak ettiğiniz...
2: Şimdi ben en azından kamuoya yansıyan teklifin bazı unsurlarını not aldım. Tabii ki teklifi tam olarak ne içerdiğini bir iki gün içinde öğreneceğiz doğal olarak. Yani gizli saklı bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de geçmesi söz konusu değil. Ama kabul edelim ki Cumhuriyet tarihimizin en önemli ve en hassas meselesini konuşuyoruz. Yarına uğruna binlerce şehidin verildiği, Türkiye'ye ciddi şekilde maliyeti olan, iktisadi anlamda, sosyolojik anlamda ve devlet... aklı Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten yöneticiler 2 yıl önce diyelim, yaklaşık 2 yıl önce, yani Sayın Bahçeli'nin tarihi çıkışı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu süreci bir devlet politikası haline getirmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ana akım siyasi partilerin, başta Cumhuriyet Halk Partisi gibi önemli bir muhalefet partisinin ve hemen hemen 1-2 parti dışında, İyi Parti dışında tamamının temsilci verdiği ve 5 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalara başladı. Neydi? Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Adı üstünde bakın, Milli Birlik, Kardeşlik ve Demokrasi. Yani hem Milli Birliği bütünleştirecek, hem Türk-Kürt kardeşliği tarihsel anlamda 1000 yıllık bunu tahkim edecek, hem de demokrasiyi güçlendirecek, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi noktasında bir süreci işaret eden bir isimlendirme oldu. Şimdiki kanun teklifine baktığımız zaman Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu şeklinde ifade ediliyor en azından. kamuoyuna.
1: Nüans fark var.
2: Hayır, hiçbir farkı yok. Milli dayanışma, toplumsal bütünleşme. Şimdi mesele o kadar hassas ki, şimdi Deniz Hoca'nın bile ifade ettiği hususlara baktığınızda bunu anlıyorsunuz. Mesele çok hassas. Dolayısıyla bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmakla birlikte esastan kaybolmamak lazım. Esas istikamet. O da nedir? Yani hem uluslararası jeopolitik konjonktürün müsait olduğu, hem de özellikle terör örgütünün kurucusunun bu süreçte aktif bir rol alarak bu noktaya, bakın, bir iki yıla yakındır terör eylemi ve silahlı eylemden mütevellit bir ölüm vakası yaşamadı Türkiye. Bu çok kıymetlidir. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü terör, sadece PKK değil, her türlü terör örgütünü alaşağı edecek güçte, kapasitede ve kabiliyettedir. Burada şüphe yok. Ama mesele şu. Mesele bu konuyu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak. Yani hatırlayalım, 99 Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi, 2001-2002'de terör eylemlerinde ciddi şekilde azalma vardı. Ama sonra birdenbire uluslararası jeopolitiğin değişmesiyle birlikte, malum ülkelerin zaten lojistik desteği, silah desteğiyle birlikte tekrar bir terör şeyi başladı 2003-2004'ten itibaren. Dolayısıyla ben şu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Bir defa bu yasa teklifi bir başlangıç olarak görmek lazım. Yani iki yıldır gerek komisyon raporlarını okumuş biri olarak söylüyorum. Yani o komisyon raporlarını tamamını okuyan, Türkiye'de bilmiyorum, bu konuyla kafa yoran insanların kaçta kaçıdır. Komisyon raporlarını okuduğunuz zaman, komisyon raporlarında asgari müştereklerde neler olması gerektiği, siyaset kurumunun neler yapması gerektiği konusunda zaten bir fikir ediniyorsunuz. Orada komisyon raporunda kimin imzası var? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM Partisi ve diğer işte DEVA Partisi vesaire, diğer partilerin imzası olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir defa orada çok önemli bir husus var. Anayasamızın ilk üç maddesi, Türkiye'nin üniter yapısı, Cumhuriyet'in ilkeleriyle ilgili ne komisyon raporunda, bakın 100 sayfaya aşkın bir komisyon raporuydu, ne de bu çerçeve yasayla ilgili en azından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla herhangi bir düzenleme, herhangi bir konu yok. Türkiye zaten Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanı açıklamaları da bu yöndeydi. Altı önemli çizerek, yani Türkiye'nin üniter yapısı, anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmanın söz konusu dahi olamayacağını altını çiziyorlar. Teklifte en önemli hususu söyleyelim. Bir geçiş ve müstakil yasa olduğunu görüyoruz.
1: Tek sefer.
2: Bir geçiş ki bu 1925'te Şeyh Said İsyanı'ndan sonra 1926'da Şark vilayetleriyle ilgili çıkarılan kanunlarda da var. Yani Atatürk veya Cumhuriyetimizin kurucusu, banisi Atatürk zamanında çıkarmış 1928'de. Bu muhtevaya aşağı yukarı benzeyen, cezasızlık öngören, bu anlamda modern anlamda denetimli serbestlik dediğimiz mekanizmayı işleten, suç işlenmesi durumunda hem eski ceza suçtan hem de yeni cezadan ceza verileceğini öngören, bununla da ilgili ikinci kanun çıkarılıyor zaten. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu meseleyle nasıl nasıl ele alacağını, özellikle de altını çiziyorum, siyaset kurumu bir sorumluluk üstleniyor burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Burada süre de 6 ayla sınırlanıyor. Kapsamı ne? PKK ve KCK örgütü, münfesih örgüt tanımı da yapılıyor. Ne diyor? En önemli şart bu. Bakın, en önemli şart, ki ben bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir değişikliğe uğramadan geçeceğini düşünüyorum. Yani silahların terör örgütünün kendini tasfiye ettiği, feshedildiği, silahların bırakıldığının sahada tespiti ve teyidiyle ilgili bir değerlendirme yapıldıktan sonra ancak kanun, çerçeve kanun yürürlüğe girecek. Yani yürürlük şartı bugünden başlamıyor. Yani yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kanun çıkmış olsa yürürlüğe girmiyor. Zaten yürürlük resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı'nın kararından sonra açıklanıyor tarih itibariyle. Ama o bile yetmiyor. Çünkü kanunun yürürlük şartı silahların bırakıldığının sahada tespiti. Bununla da ilgili bir kurul öngörülüyor. O da hangi kurul? Özellikle denetim, tespit ve denetim Tespit ve teyit mekanizması bir kurul kuruluyor. Şimdi başkanı da Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yavuz'un olduğu, güvenlik bürokrasisinin olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kadar devletin güvenliğiyle ilgili bürokrasinin. İkinci bir kurul da öngörülüyor. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan siyasi partilerin temsilci bulunduracakları bir kurul. Yani meselenin siyasi ayağı, süreci izleme, irtibat kurulu diyeceğimiz bir kurul da oluşturuluyor. Bunun anlamı şudur Buse Hanım. Bir tarafta güvenlik bürokrasisi, devlet. Diğer tarafta da siyaset kurumu. Ve siyaset kurumu dediğimiz zaman bir siyasi parti değil ki bana kalırsa, yani Sayın Bahçeli de bunu açık olarak söyledi, Sayın Cumhurbaşkanı, bu siyaset üstü bir mesele. Cumhuriyet Halk Partisi de şimdi işte iki tane var bizde tabii, bir yeni partide, ama Sayın Özel'in de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bugünkü yaptığı açıklamalar süreci destekleyeceklerini, evet, ilkesel olarak lazım. Zaten üniter yapı vesaire diğer siyasi partilerin de söylediği bir şey, yani orada herhangi bir çelişki yok. Dolayısıyla bu şeyde en önemli husus şu. Birincisi söyleyelim size, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Müebbet hapis cezası alan örgüt üyeleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Kapsam dışı. Öcalan'la ilgili herhangi bir af yok, bir statü yok hiçbir noktada. İkincisi kimlerle ilgili var? Özellikle örgüt üyeliği, örgüt propagandası, yardım ve yataklıkla ilgili olan suçlarla, çünkü bizim terörle mücadele kanunumuz var, Türk ceza kanunumuz, bunlar suç olarak kabul edilmiş. Bunlarla da ilgili bir denetimli serbestlik mekanizması işletiliyor. Bunlar da belirli aşamalarda, ama suça karışanlar, özellikle öldürme eylemini, suçunu işleyenler açısından bu yasa uygulanmayacak.
1: Peki, birazdan ayrıntılı konuşalım. Tamam. Tabii bu nasıl tespit edilecek, nasıl ayrılacak? Burada toplumsal kamuoyu vicdanı nasıl açıkçası rahatlatılacak? Ve her bir denetimli serbestlik gibi kavramların içi nasıl doldurulacak? Bunları birazdan konuşalım. Ama öncesinde bir reklam arasında gidelim, ardından buradayız efendim. Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasayı konuşmaya devam edeceğiz.
0: Doğrudan siyaset devam edecek. Hava durumu.
5: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece. Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Ege'de kariyer denizden nemli ve sert esiyor. İzmir, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan Antalya'da 33 derece olan sıcaklık 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada. Sahiller 28-29 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42 derece.
0: Hava durumu.

0: Saat 4 haberlerle tekrar karşınızdayız. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hazır. Çerçeve yasa meclise imzaya açıldı. Çerçeve yasanın meclis başkanına bu hafta sunulması bekleniyor. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerine süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılıyor. Süreç yasası AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Gözler çerçeve yasaya çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu da toplanacak. Toplantının ardından yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların olacağı belirtiliyor. Süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
2: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek silahlar sussun, kan dursun.
1: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün siyasi partilerin grup toplantıları var. Gözlerse CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de Yeni Parti'nin grup toplantısında konuşacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
4: Genel Başkanımız saat 11.30'da burada Yeni Parti'nin ilk grup toplantısını basın açık bir şekilde gerçekleştirecek.
1: Yeni Parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor.
4: Bugün itibariyle 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ile de en kısa zamanda tamamlayacağız.
1: Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor. CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.
0: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak soruşturmalar, tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle bu tablo değişti. AK Partili belediyelerin sayısının toplamı CHP'yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de iki parti arasında çok az bir fark kaldı. Hangi belediyeler değişti? Sandalye dağılımı ne durumda? Haberimizde izleyelim.
5: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28

0: Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
1: Sacit Terzi!
0: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
2: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
0: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
3: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
0: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
4: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hakkında tutuklama kararı verilen Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
4: Cem Küçük'e yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturmada son olarak gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz ve kuvvetli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Ed Miliband'la görüşmesinde mevkidaşının yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Kuvvet Dışişleri Bakanı Asaf Sabah'la da görüştü. Görüşmede ABD-İran gerginliği başta olmak üzere Orta Doğu'daki son durum değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları askıya aldı. Trump'ın bir kez daha diplomasiye öncelik verdiğine dikkat çekiliyor. Ancak ABD basınına konuşan uzmanlar diplomasiden sonuç alınacağından şüpheli.
7: İran karşısında zafer elde edemeyen Trump yeniden diplomasiye yöneliyor.

0: İran'la ilgili yaşanan son gelişmelerin analiz edildiği American Wall Street Journal makalesinde bu başlık kullanıldı. Gazeteye konuşan John Hopkins Üniversitesi'nin İran uzmanı Vali Nasr, Trump'ın askeri tırmanışı önlemek için diplomatik çözüm arayışına girdiğini söyledi. Ancak Nasr, Trump'ı zafer ilan etme noktasına taşıyacak diplomatik veya askeri bir yol haritası bulunmadığını vurguladı. Wall Street Journal gazetesi, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Trump yönetiminin iç gündemini de karmaşık hale getirdiğini yazdı. ABD'de kongre seçimlerine 3 ay kala, kongredeki cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'a İran savaşındaki hedeflerin daha iyi formüle edilmesi için baskı uyguladığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ABD'de yakıt fiyatlarının arttığı vurgulandı. Trump'ın İran savaşını sınırlı uluslararası destekle başlattığı hatırlatıldı. ABD kamuoyunun İran'ın acil nükleer tehdit oluşturduğu konusunda ikna olmadığının da altı çizildi. Biden döneminin Pentagon yetkililerinden Daniel Shapiro, Trump'ın sergilediği bu bocalama hali ABD'nin caydırıcılığına vurulmuş korkunç bir darbe. Söylediği hiçbir şeye kimse inanmıyor. Ne müttefiklerimiz ne de İranlı hasımlarımız dedi. New York Times gazetesinde çıkan analizde de benzer görüşlere yer verildi. Gazeteye konuşan Georgetown Üniversitesi araştırmacılarından Halit Elgindi, olan biteni özetlerken bulabileceğim en iyi açıklama çıkmaz sokak tabiri dedi. Elgindi, başkanın en son görüştüğü kişiden etkilenerek politikasına yön verdiğini vurguladı. Uzmanlar Trump'ın bombalamayla müzakere arasında gidip gelmesinin askeri bir stratejiden ziyade bir halkla ilişkiler stratejisi olduğunu söyledi. İran uzmanlarından Trita Parsi, Trump'ın bu savaşa dair tüm dayanağı İran'ın zayıf olduğu ve bu sayede ABD'nin onu teslim almaya zorlayabileceği fikri. Ancak bu dayanak defalarca yanlış çıktı. Buna rağmen Trump bunu kabullenmeye yanaşmıyor dedi. Parsi, ortada öyle bir imkan yokken o hala işi tek hamlede bitirecek bir nakavt darbesi arayışında ifadesini kullandı.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den gelen açıklamalara bakalım.
0: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
2: Bu saldırılar, Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu, bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu, insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
3: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
1: AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle terörle mücadelede yaralanan ama gazilik unvanı almayanlara bu unvan verilecek, sosyal hakları arttırılacak, şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutar asgari ücretin altında olmayacak.
4: Şehitlerimizin anne ve babalarına, mağlul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, 15 Temmuz gazilerimize, mağlul sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz.
5: Şehit yakınlarına ve gazilere yeni haklar içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif 9 maddeden oluşuyor. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarın asgari ücretin altında kalmaması için yasal güvence getiriliyor.
4: Hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik ünvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
5: Teklifte bakıma muhtaç olan gazi ve madünlere yapılan ek ödemenin miktarı asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkartılıyor. Buna göre gazilere 56.150 lira ödenirken 70.187 lira ödenecek.
4: Terörle mücadele edip de yaralanıp ama mağlul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
5: Düzenlemeyle vazife mağdulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkartılacak.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlar neticesinde suç örgütü sayısının azaltıldığını söyledi. Bakan Çiftçi, yurt içinde, yurt dışında nerede olurlarsa mücadelemiz devam edecek dedi.
6: Uyuşturucu çeteleri ya da yeni suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşyaları adına ne denirse desin, aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması haline getireceğiz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, operasyonlar neticesinde örgüt sayılarında düşüş olduğunu söyledi.
6: Yurt genelinde, ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı. Onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayılar azalıyor şimdi.
0: Bakan Çiftçi, İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu. Suç örgütleriyle mücadelede Adana örneğini verdi.
6: Nisan ayı içerisindeydi. Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü, yeni nesil suç örgütlerinde. Onlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi böyle tutuklattık. Onlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü. Yani tamamen tasfiye oldu. Eylem yapaması hale geldi.
1: Tunceli'de orman yangını çıktı. Alevler saatler süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Venk Göğü yakınlarında başladı. İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü harekete geçti. Bölgede çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Sarp arazi koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Alevlere müdahale saatlerce devam etti. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Bakanlar Kurulu kararıyla 1971'de Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı çok sayıda yaban hayvanıyla endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Enflasyon Temmuz ayında yeniden artış gösterdi. Enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Rakamın belli olmasıyla Ağustos ayı kira zammı tavanı da netleşti.
7: Motorin fiyatı zamlandı. Enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor dedi. Mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedeflerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zammın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
1: Kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ'nin inşa edeceği konutlar alt gelir grubuna kurayla verilecek.
8: On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
9: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar rayiç bedelinin altında kiralanacak.
8: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
9: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi devam ediyor. Adayın kendine uygun bölümü seçmesi önemli ve bu kapsamda da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Liste yaparken hangi kriterler önemli, uzmanların tavsiyeleri neler, izleyelim.
10: Üniversite ve bölüm araştırmaları sürüyor, zaman daralıyor. Yüz binlerce aday için tercih maratonu devam ediyor. Bu süreçte devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler var.
11: Vakıf üniversitelerinin harçlarının özellikle sabit olması gerekiyor. Eğitim yılları boyunca 100 liraya girdi. 4 yıl boyunca bilmeli ki aile veyahut da çalışan öğrenci 100 lira ödeyecek. Bu çok önemli. Sabit ücret diyoruz. İkincisi, bursların kesilmemesi gerekiyor. Sadece yüz kızartıcı nedenler haricinde aldığımız diplomanın değeri önemli. Yani uluslararası geçerliliği önemli. Mavi diploma olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa'da yüksek öğrenime devam edebiliyor. Yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir.
10: Uzmanlara göre en önemli noktalardan biri de üniversitenin güncel kalabilmesi. Bölüm içeriklerinin ve kullanılan materyallerin değişen sisteme uygun olması gerekiyor.
11: Ders içeriklerinin güncel olanlarını tercih etmeli. Otomotiv teknolojisi okuyacak. Şu andaki teknoloji neyi gerektiriyor? Elektrikli otomotivin üretiminde artık insanların yer alması gerekiyor. Sektör ilişkileri diyelim. Bu ders içerikleri var mı? Veyahut da tıp okuyacak. Tıp bölümündeki eğitimlerin globalde mi? Hangi üniversitelerle anlaşmaları var dünyada?
10: Tercih süreci 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar listelerinde 24 seçim yapabiliyor.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hafta sonu Kahramanmaraş'taydı. Kurum Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Bakan kuruma çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafı, çarşının sembolik anahtarını bakan kuruma hediye etti.
12: Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
3: Bakan kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan kurum daha sonra yeni iş yerlerine taşınan esnafla bir araya geldi.
13: Kolay gelsin.
14: Nasılsın? Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok sevindik. Çok mutlu olduk.
15: Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Gerçekten mükemmel oldu. Böyle beklemiyoruz. Süper.
3: Bakan kurum çarşı ziyareti sonrası esnafla fotoğraf çektirdi. Bakan kurum Kapalı Çarşı ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda yaptı.
16: Devletin bütün gücünü hissettirdim. Buralar sayenizde çok güzel oldu.
17: Hep beraber yaptık.
16: Allah razı olsun.
17: Allah çok razı olsun.
3: Kurum yüzlerdeki mutluluğu görünce başka söze gerek kalmıyor ifadesini kullandı.
1: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik kentinde yürütülen kazılarda ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Heykel dönemin sanat ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler veriyor.
0: Lidyalı genç erkek heykeli 2500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Manisa'da Sardes antik kentinde devam eden kazılarda ayakta duran uzun saçlı genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bulunan heykelin M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirildiğini açıkladı. Bakan Ersoy bu buluşu Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif sözleriyle değerlendirdi. 2,2 metre yüksekliğinde iki büyük parça halinde bulunan heykelin ayaklarıyla bazı küçük parçaları ise eksik. Heykelin sağ elinde bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulmak üzere taşıdığı düşünülen bir meyve bulunuyor. Giysi detayları ise Lidya kültüründen izler taşıyor. Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmesi sayesinde yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Ekipler uzun yıllar toprak altında kalan Sardes heykelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütecek. Heykelin yüzeyindeki ve çevresindeki toprakta bulunabilecek boya izleri incelenecek. Bilimsel inceleme ve restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından eser Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
1: Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir RoRo gemisine drone saldırısı yapılmıştı. Aralarında Türklerin de olduğu, gemi personelinden de yaralananlar olduğu belirtilmişti. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapıldı açıklama. Samsun'a doğru seyir halinde olan Nadesa isimli RoRo gemisi 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı ve saldırıda geminin yaşam mahalli ve baş kısmında hasar meydana gelirken gemide yangın çıktığı da belirtildi. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
13: Buradan siyasete devam ediyoruz. İlk turun ardından ikinci turda da çerçeve yasa metninde terör Türkiye sürecinde meclise gelmesi beklenen çerçeve yasa metninde neler olması planlanıyor, neler konuşuluyor? Bunu biz de değerlendireceğiz efendim konuklarımızla. Mete Çubukçu'ya da hemen sormak isterim. Selam Kur'an'ın ardından siz bir tabii gazeteci kimliğinizle nasıl okuyorsunuz medyada çerçeve yasayla ilgili hem konuşulanları hem de beklentileri?
17: Şimdi hocalarım da söylediği gibi yani bu bir sürecin ilk adımı. Çünkü birçok yorum yapılıyor. Yani işte Türkiye'nin yönetim sistemi, anayasal sistem vesaire vesaire diye, ama bu onlarla alakalı bir şey değil. Yani burada tamamıyla hakikaten terörün sonuçlanması, PKK'nın bütün kollarıyla feshedilmesi, bunun teyit edilmesi ve bu aşamaya geçilmesi. İşte söylendiği gibi yani iki yıldır hakikaten sonuçta şehit gelmiyor, işte gazi haberleri gelmiyor, insanlar hayatlarını kaybetmiyor. Bu hakikaten çok önemli yani Türkiye'nin bütünlüğü için. Hı hı. Yani hepimizin çok çok önemli ki yani ben hakikaten 90'ları yaşayan bir gazeteci olarak Güneydoğu'da orada yani hangi aşamalardan geçildiğini çok net olarak biliyorum yani. Rahmetli Süleyman Demirel döneminde daha sonradan çıkmıştı. Yani bazı ilçelerin ve illerin neredeyse düşmekte olduğu dönemlerden geri kaldı. Bugünlere gelindi. Yani illerin ismini şimdi vermeyeceğim ama yani o noktalara gelinmişti. Yani Türkiye'nin dirayeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği aşama ki hakikaten ben farklı kaynaklardan da açık kaynakları da okuyorum. Yabancı kaynaklara da bakıyorum. Bu konuda çalışan bir takım uzmanlar da var. Zamanında Türkiye'de gazetecilik yapmış. Yani PKK'nın bu aşamaya gelmesinin en önemli iki tane nedeni var. Hep söylendiği gibi. Birincisi hakikaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok farklı şekilde organize olması ve yüksek teknoloji kullanması zaten Türkiye'deki eylemlikleri sıfırladı. Irak'taki yani Kandil tarafındaki eylemliklerin de neredeyse sıfıra yakın noktaya getirdi. Bu çok net. Evet yani Abdullah Öcalan belki başka nedenler de sıralıyor ama bunu çok iyi biliyor. Bir bu. İki, bölgenin konjonktürü değişti. Yani 80'lerde 90'larda PKK ile birlikte olmasa bile onların yönlendirmesi, dirsek temasında olan ülkelerin birçoğu bu işten artık çekildi. Ve Kuzey Irak'ta farklı bir yönetim kuruldu. Ve o yönetim de artık PKK'ya karşı mücadele etme kapasitesine erişti. O bölgelere farklı zenginlik geldi artık. Onlar da sonuçta dışlamaya başladı. Yani hem zemin kaybetti hem de güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla çok fazla varlık gösterememe başladı. Artı katılım falan da olmadı. Yani Türkiye'deki şehirlerdeki o sosyoloji de bir şekilde değişti. Bunların hepsi bir araya geldi. Ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bir önceki bölümde atladım. Yani bu süreç içinde hakikaten bu mecliste kurulan partilerin komisyonu, yani Numan Kurtulmuş'un başkanlığında yürütülen süreç, Numan Bey hakikaten o süreci, yani bütün partiler nezdinde hem komisyon sırasında hem sonrasında bence çok olumlu bir şekilde yönetti. Yani kimseye mesafe koymadı ya da işte bir takım itirazlar, kırgınlıklar varsa onları farklı bir şekilde değerlendirdi. Ve bu meclis sürecinin bugünlere gelmesinde çok iyi bir zemin hazırladı diyebiliriz. Şimdi genel olarak şeye baktığımızda tabii ki yani birçok yani iddia var, söylenti var, nasıl olacak, nasıl bitecek diye, ama kesin olan şeyler var. Hocam söyledi, onları ben tekrarlamayacağım. Belki ona ek olarak mesela büyük bir ihtimalle, yani orada belki yazacak mı yazmayacak mı bilmiyoruz ama örgütün üst düzey yöneticisi, ki bunlar 150-200 arası, bunlar kesinlikle gelmeyecekler.
18: Onları kapsamıyor. Evet.
17: Bunları kapsamıyor. Öcalan'la ilgili cümle olacak mı onu da bilmiyorum. Yani Öcalan'ın statüsüyle ilgili de herhangi bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Yok. Ama şu olacak. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Yani İmralı'daki koşullar biraz daha belki normalleştirilecek. Biraz daha rahatlatılacak. Yani oraya çok sık olmasa bile işte gazeteciler, akademisyenler, belki siyasiler, farklı kesimlerden insanlar görüşme ve o görüşleri alma imkanına sahip olacak. Çünkü şöyle de bir realite var. Yani yani gerçekçi olmak gerekirse, bugün eğer PKK silah bıraktıysa Öcalan'ın talimatıyla bırakmıştır. Çünkü yani örgütü kuran, o örgütü yöneten, o evet yani 99'dan beri, 2000'den beri belki cezaevinde direkt bağlantısı yok. Fakat sonuç olarak onun kurduğu bir örgüt olduğu için örgüt de onu dinliyor. İşte örgüt yöneticileri de öyle dediler. Yani o ne derse biz de onu takip edeceğiz. Eğer bundan sonra da süreç gidecekse sürecin de bir muhatabı olacak. Yani bu her söylediğinin olacağı anlamına gelmiyor. Ama mesela dün işte heyet gitti. Efendim Abdullah Öcalan'ın açıklaması da bugün çok kısa olsa bile yapıldı. Evet, ne diyor? Henüz her şey çözülmüş değil ama negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum da yok. Önemli olan adımın doğru anlaşılması ve ilerlemesi diyor. Yani evet, kabul etmiş. Yani o taslak neyse onu anlıyoruz ve devam edin diyoruz. Burada şunu da biliyoruz. İşte hocamın dediği de doğru. Yani işte DEM Parti milletvekillerinin çok farklı açıklamaları oluyor. Ama eminim ki Öcalan orada onların çoğuna da itiraz ediyor da olabilir. Bilmiyorum yani oradaki politik denge nasıl gidiyor ama sonuçta DEM Parti de oradan gelecek bir teklifin ya da direktifin karşısında bir şekilde duramaz. Yani bunun durma imkanı çok fazla yok. Dediğim gibi üst düzey yöneticiler zaten şey yapamayacak, dönemeyecek. Süreli olacak. Yani varsayalım ki bugün yasa geçti. İşte söylendiği gibi teyit edildi. Onaylandı ve evet dendi. İşte 1 Eylül diyelim, 6 ay ya da 1 yıl bir süre verilecek. Bu kadar süre içinde geri dönenler dönebilir. Geri dönmeyenler için artık bu yasa geçerli olmayacak denecek. Yani Irak'tan gelenler olacak, Suriye'den gelenler olacak büyük bir ihtimalle. Avrupa'dan daha çok insan gelecek. Ve yine tahminlere dayalı olarak önce daha az sayıda, ne bileyim 50 kişi, 100 kişi belki gelecek. Onlar bir deneyecekler, bakalım nasıl oluyor Avrupa'dan gelenler. Onun dışında tabii cezaevinden, yani infazını tamamlayıp çıkanlar olacak. Ama işte demin itiraz ettiği, bakalım o nasıl yansıyacak. İşte şiddete karışmış karışmamış ayrımı olmasın, herkes dönsün. Ben onun öyle olacağını tahmin etmiyorum. İlk başlarda cezaevlerinden bırakılan birkaç kişi işte bir takım meydanlarda çıkıp bazı söylemlerde bulunmuştu ve tepki çekmişti. Evet. Burada da dile getirmiştik. Sonra onlara belli ki yani bu şekilde davranmayın dendi ve onlar bir şekilde seslerini daha
18: dışarıyla oynayacak
17: çıkışlar yapmayın dendi. Yine bu süreç içinde de aynı şekilde bu süreci işletmeye çalışılması yönünde telkinler olacaktır. Yani bir zafer havası, bir gösteri havasının olmaması için. Nitekim bu süreç içinde de cezaevinden bırakılanlar var. Onu da biliyoruz ve onlar da sessiz sedasız çıkmış durumda. Çünkü hakikaten çok önemli, hassas bir süreç. Onun için bir takım sinir uçlarıyla hiçbir zaman oynamamak gerekiyor. Bu çerçeve yasadan sonra farklı zorlu aşamalar söz konusu. Yani bir entegrasyon, hayata katılma vesaire gibi. Toplumun da tabii ki bunu bir hazmete kapasitesi var. Ama şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla hem mecliste hem toplumun içinde özellikle terörün sona ermesi ve PKK'nın silah bırakmasıyla ve bu yasal çerçeveye yönelik büyük bir itiraz yok. İtirazlar tabii ki olacak. Eşyan tabiatı gereği onlar da olacaktır. Ama genel olarak olumlu giden bir süreç diyebiliriz. İkinci yılına daha varmadan.
13: Peki toplumu anlatılabiliyor mu işte? Bunu tabii ki de konuşuyoruz. Bir de bir zaman isteyen bir süreçti zannediyorum. Ve işte yasalaştıktan sonra da anlatılmaya devam edilecektir. Ama işte uygulamada ne gibi riskler olabilir, ne gibi eleştiriler olabilir? Mesela bu müstakil suç tanımı siyasi olarak sizce ne ifade ediyor? Denetimli serbestlik ihtimal neleri kapsar? Eli silah tutmuş, tutmamış, suça karışmış, karışmamış. Yani bunu herhangi bir vatandaşa nasıl anlatabileceğiz? Bu nasıl ayrıştırılacak yani siyasetten?
18: Ben siyaset ve siyasal iletişimle ilgili boyutuna biraz daha fazla değineyim. Şimdi buradaki algı yönetimine çok dikkat etmek lazım. Zira terör örgütü ve ona yandaş olan kesimler sanki Türkiye'nin bir zafiyeti var. Ve biraz önce Mete Bey de söyledi aslında. Yani Türkiye bir zafiyeti uğramış ya da terör karşısında bir başarısızlık göstermiş de bir açılım yapıyor değil. Tanımı çok iyi yapmak lazım. Karşımızda pasifize bir terör örgütü var. Ve bu kolluk kuvvetlerimizin başarısıyla sağlanmış bir durum. Yani öncelikle onu çok iyi görmek gerekiyor. Katılıyorum, doğrudur. Konjonktürel çerçeve aslında böyle bir yasanın çıkmasıyla ilgili önemli bir zemin sağladı.
13: Ama örgütün gerekliliğine dair de soru işaretleri artık şimdi oluşmaya başladı.
18: Tam onu söyleyeceğim. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu pasifize olmuş terör örgütünün geriye kalan unsurlarını topluma entegre etmek için bir adım atıyor. Bunu tanımlaması çok önemli. Çünkü öteki türlü sanki Türkiye bir zafiyet göstermiş ve terör örgütüyle ilgili, terör örgütünün talepleriyle ilgili bir adım atıyor gibi bir algı, tamamen yersiz bir algı. Ama bunu terör örgütüne yakın bir takım yapıların, bu ister siyasi parti olabilir, kimi zaman sivil toplum olabilir ya da buna benzer yapıların böyle bir dil kullandığını, dil çok önemli. Nasıl bir dil kullanıyorsunuz? Yani Türkiye bu anlamda bakıldığında evet yani terör ortadan kalksın diyor ama terörün şöyle bir özelliği var. Terör sadece Türkiye'de değil. Türkiye'deki terör bitti zaten. Onu tekrar altını çizelim. Ama bunun bileşenleri var. Yani Irak'taki bileşeni var. Suriye'deki bileşeni var. İran'daki bileşeni var. Yani son zamanda aslında Suriye'deki bileşeni ciddi anlamda bir yani geriye çekilmek durumunda kaldı. Suriye Merkezli Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonlar vardı. Bunlar doğru. Ama hep şöyle kafalarında o KCK terörü de öyle düşünüyordu ya. Hani 4 ayrı ülkedeki parçaları birleştireceğiz. Yok konfederasyon olacağız ya da buna benzer süreçler. Bunların aslında hayatta hiçbir karşılığı olmadığı görüldü. Ama bu ortaya konurken dediğim gibi dil ve algı yönetimi son derece önemli. Türkiye'nin o yüzden ben ilk turda onu söyledim. Yani topyekun bir demokratikleşme, hukuk devleti zemini derken. Şimdi karşımızdaki en büyük problem bu sürecin de uygulanması açısından devletsizlik problemi. Suriye ve Irak'ta devlet yapılarının ivedilikle güçlendirilmesi lazım. Çünkü eğer bu iki devletin devlet olma özellikleri tam anlamıyla ortaya konamazsa, buradaki bir takım terör unsurlarının bölgeyi destabilize edebilecek potansiyelin olduğunu görmek lazım. Türkiye değil. Çünkü Türkiye, tekrar söylüyorum, bizim silahlı kuvvetlerimiz düzenli ordu olarak terörle mücadele edip başarıya ulaşmış dünyadaki sayılı ordulardan biri. Ama bunun sosyal çerçevesine ve sosyal arka plana bakıldığında pasifize olmuş terör örgütünün geriye kalan unsurlarını bu anlamda topluma entegre etmekten bahsediyoruz. İşte orada tabii bu işin nasıl uygulanacağı konusunda devletin sadece kolluk kuvvetleri değil, istihbarat teşkilatının son derece önemli bir boyutu var. Çünkü ona göre bir çerçeve ortaya konacaktır ki biraz önce Selami Hocam söyledi. Yani ölüme karışmış, cinayete karışmışlarla ilgili zaten buna benzer uygulamalar yok. Ama geriye kalan unsurların da gerçekten topluma ve hukuk devletine entegre olmaları gerekiyor. Yani biz tabii ki insanların beyninin içine okuyamayız. Yani niyetlerini okuyamayız. Ama devlet burada, hani madem algı yönetimi diyorlar, ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Devlet lütfediyor. Ya bu devletin bir lütfu. Bu lütuftan yararlanmaları gerekiyor.
13: Daha eğer yukarıdan bir noktadan aslında.
18: Tabii yani, eğer yararlanmazlarsa zaten süreli bir yasa olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla o zaman ki bu terör bataklığına devam edebilecek bir altyapıları zaten yok. Yani Irak'ta artık bir bölgesel yönetim var. Yani her ne bir federal yapı, bir bölgesel yönetim var. Barzani'nin de ne kadar bundan memnun olduğu tartışılır tabii. Suriye'de bakıldığında Suriye'de çok farklı şeyler biliyorsunuz düşünüyorlardı. Özellikle 2016'da hani 15 Temmuz sürecinden sonra başlayan Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına bakıldığında aslında düşündükleri neydi? Bütün bir Türkiye-Suriye sınırını kaplamak, hatta daha aşağı inip Akdeniz'den çıkış sağlamak. Bunlar olmadı. Dolayısıyla bu anlamda değerlendirildiğinde tabii İran konusu daha farklı. İran'daki PEJAK konusu daha farklı. Çünkü İran o kadar ilginç ki, evet, İran'ın mağduriyetini hepimiz altını çiziyoruz ama zaman zaman İran PEJAK konusunda kullandığı ve kullanmadığı dönemler var. Yani bunun bölgesel boyutunu ve etrafımızdaki devletsizlik sorunsalının bence temelde çözülmesi gerektiğini ortaya koymak lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olması tek başa yetmez. Bizim karşımızda devlet olarak muhataplar lazım. Yani evet, kağıt üstünde var, Suriye'de, Irak'ta da kağıt üstünde devlet var ama bu devlet yapısının daha fazla tahkim etmesi gerekiyor ki biz muhatabiyet ilişkisine girelim. Bir sıkıntı olduğunda terör ya da buna benzer konularla ilgili sorumlu tutacağımız karşımızda denk unsurlar gerekiyor. Ama eğer devletsizlik olursa Türkiye kimi muhatap alacak? Şimdi düşünün, 900 artı 400 Suriye artı Irak sınırına baktığınız zaman Türkiye'nin 1300 kilometrelik bir sınırın aslında stabil olması gerekiyor. Yani bu sürecin bence en temel soru işaretlerinden bir tanesi işin dış boyutu. Yani dışarıdan nasıl bir süreç devam edecek? KCK'nın diğer unsurları, KCK terörünün diğer unsurları buna ayak uyduracak mı? Çünkü zaman zaman çok yüksekten konuştuklarını görüyoruz. Zira kendi kamuoylarına hep şunu söylemeye çalışıyorlar. Biz bir şey kazandık. Hayır, kazanmadınız. Devlet lütfediyor. Bunu bence çok iyi anlamak lazım. Hani belki yürütülen süreçte bu çok fazla tekrarlanmayabilir. Hani halk yönetiminde birileri hani ya da çok farklı bir anlaşılma olmasın diye. Ama işin gerçeği bu. Yani bu gerçeği bence ifade etmek ve hatta teşhir etmek gerekir diye düşünüyorum.
13: Şimdi burada da işte farklı talepler var. Öcalan'a işte umut hakkı verilsin, serbest bırakılsın gibi.
18: Ondan yola çıkarak öyle şeyler söylüyorlar ki o sinir uçlarının toplumun tamamıyla neredeyse felç edecek bir takım söylemler.
13: Onlar da daha yukarıdan işte açıp bu pazarlık payını belki de farklı bir noktaya getirmek
18: istiyorlar. Bu süreçte olmayan şeyler yani aslında.
13: Evet, Trump'ta da zaman zaman görüyoruz işte çok yukarıdan açıyor. Bu da bir politika zannediyorum. Biraz önce Mete Çubukçu en son İmralı'dan gelen açıklamalara şöyle bir değindi. Ben de bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdi DEM Parti İmralı heyeti adaya ziyareti yaptı. Dönüşte de Öcalan'ın mesajlarını ilettiler. Yine Mete Çubukçu'nun belirttiği gibi henüz her şey çözülmüş değil ama negatif yaklaşmayı gerektiren bir durum yok ifadesi kullanıldı. Ayrıca 1000 kilometrelik yol bir adımla başlar. Bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız ifadesi kullanıldı. Nasıl yorumluyorsunuz Selami Kur'an? Hani Cumhuriyet'in kuruluşuyla artık denk tutulacak noktada önem atfedilmiş. Evet. Bunun sebebi nedir? Ve işte Bu yasa sürecini nasıl etkileyecek bu açıklama?
19: Yani şunu ifade edelim, aslında benim Türk siyasi tarihini okumam iki ana noktada toplanır. Yani Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihi en önemli iki tane engeli, en önemli iki tane handikabı nerede yaşadı? Birincisi demokratik süreçlere yapılan antidemokratik müdahalelerdir. Net. 60 ihtilaliyle başlayan askeri darbesiyle işte 15 Temmuz'a kadar devam eden süreçleri görebilirsiniz. Doğrudan veya dolaylı antidemokratik müdahale. Darbeler, muhtıralar vesaire. Bunu biliyor. Yani bu siyasi, Türkiye siyasi tarihiyle ilgilenenler bir. İkincisi de 50 yıldır aralıksız Türkiye'nin ayağına pranga olan bu terör meselesidir. Yani bizim demokratik standartlarımızın yükseltilmesinde, iyileştirilmesinde, hukuk kalitemizin iyileştirilmesinde, yükseltilmesinde en önemli iki tane ana bariyer, ana engel, ana konu bunlardır. Diğerleri tali meselelerdir. Konjüktürel engellerdir. Konjüktürel politik siyasi engellerdir. Ama ana mesele budur. Bizim hukuk sistemi, ben hukuk alanında 40 yılı aşkındır kafa yoran hem ulusal hem uluslararası hukuk. Bana Türk hukuk tarihi, Türk hukuk mevzuatını dediğin zaman darbeler hukuku dersiniz. Yani seçim kanunundan tutun, siyasi partiler kanunumuza kadar, anayasamıza kadar. Çok değişiklik yapılmasına rağmen halen darbe anayasasıyla yönetilen bir ülkeden bahsediyoruz.
13: Çokça kez değiştirilmiş.
19: Terörle mücadele kanunumuza bakın, bakın. Yani neyi söylemeye çalışıyorum şudur. Tabii ki bu mesele tek başına demokratik standartlarımızın yükseltilmesi noktasında yeterli olmayabilir. Ama en önemli husus nedir? Türkiye'nin, bu milletin, bu halkın evlatlarının ölümünün önüne geçilmesi. Yani ne Türk ne Kürt gençlerinin artık bu meseleden dolayı ayrılıkçı terör örgütünün ideali, felsefesi, ideolojisi, her ne derseniz deyin. Bu meselede zaten söylenmedik söz, edilmedik kelam kalmadı 50 yıldır. Yani 1977'de kurulan Marksist-Leninist bir örgüt olarak geldiği nokta burada. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, silahlı unsurları, güvenlik bürokrasisi, güvenlik unsurları bu meseleyi etkisiz hale getirmiştir. Özellikle de 15 Temmuz'dan sonra, altını da çizelim onu. Yani tehdidi yerinde yok etme stratejisi uygulandığı için. Sınır ötesi yapılan sınır ötesi operasyonlar bunda önemlidir. Türk savunma sanayinin geldiği nokta önemlidir. Yani siz Beşiktaş'ta stadyumdan baştan çıkarken bizim 300 metre ilerimizde bombanın patladığını hatırlıyorum ben. İçinde onlarca polis memurumuzun şehit oldu. Yani Türkiye nelerden, bakın her konuda özellikle bu terör silahlı eylem meselesinde Türkiye'nin şüphesiz kasabasından tutun şehit verilmeyen bir beldesi kalmamıştır. Böyle bir meseleden dolayı konuşuyoruz. Ama ben şuradan ayrışıyorum birçok arkadaşımızla. Ben geçmişe takılı kalmak istemiyorum artık. Ben ileriye dönük. Bir fırsat yakalanmışsa bu fırsatı sonuna kadar. Ha, kullanmayabilirler mi? Kullanmasınlar, kendileri bilir. Devlet her zaman buradadır. Ve devlet de gereğini yapar. Şimdiye kadar olduğu gibi yapmıştır zaten. Türkiye bu meseleyi çözüm noktasında ilk defa denemeye geçmiyor. Ama ben konjüktür olarak hem içeride hem dışarıda bunun çok müsait olduğunu, yaşanan bu iki yıllık süreçte de az önce ifade ettiğim gibi çok üzücü bir olay yaşamamamız dedi. ABD'nin durumu ortada bölgedeki, yani ABD'nin bu örgütü nasıl beslediği, nasıl destek verdiği hepimiz biliyoruz. Hepimiz anlattık bunu biz gençlik yıllarımızdan itibaren. Ama şöyle bir şeyi unutmayalım. Bu yasa teklifi asgari müşterektir. DEM Partisi'nde bu süreçten rahatsız olanlar da vardır. MHP'de, CHP'de, AK Parti'de. Yani ama asgari müşterekleri siyaset kurumunun, bu bir yıllık komisyonundan bahsediyorum, bir noktaya getirmesinin ben kıymetli olduğunu düşünüyorum.
13: Bu rahatsız olunan meseleler,
19: bakın,
13: nereden ibaret?
19: Bu şimdi çatışma çözüm örneklerine bakacaksınız. ETA'ya bakın, İRA'ya bakın, dünyanın muhtelif, ki onunla konuda o devletlerin uğradığı, verdiği kayıpla Türkiye'nin verdiği kayıp kıyaslanmaz dahi. Ne insan kaybı açısından, ne ekonomik anlamda, ne de süre açısından. Onu da söyleyeyim ben size. Yani biz NATO Genel Sekreterinin bir dönem açıkladığı gibi dünyanın terör örgütüyle mücadele eden en önemli ülkesi Türkiye'dir dedi. Yalnız PKK mıydı? DAEŞ'la da vardı. Hizbullah'ı vardı, şuyu vardı, buyu vardı. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bakın devletinin bu terör örgütleriyle, devlet dışı aktörlerle daha teknik ifade etmek gerekirse yaptığı mücadele tarihsel mücadeledir. Ve bu devlet dışı aktörlerin konjüktürel olarak dönemi de bittiğini görüyoruz. Yani artık bölgede özellikle belirli devletlerin, devletler grubunun belirli amaçlara ulaşmak için kullandıkları bu tür PKK gibi örgütlerin de artık miladını doldurduğunu da görüyoruz. Türkiye de bunu görüyor zaten. Dolayısıyla en önemli noktaya neye getiriyor? Diyor ki ben siyaset alanını genişletmek suretiyle, ben siyaset alanında da ben kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Eğer demokrasiye gerçekten inanıyorsak.
13: Kim neden rahatsız oluyor mesela?
19: Önemli olan husus şu. Bakın önemli olan husus şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de içtihatlarında bu vardır. Siz her ülkenin resmi ideolojisiyle barışık olmak zorunda değilsiniz. Saygı göstermek zorundasınız. Anayasal düzene saygı göstermek zorundasınız. Uymak zorundasınız. Ama fikri anlamda barışçıl araç ve yöntemler kullanmak suretiyle, bakın barışçıl araç ve yöntemler kullanmak suretiyle siyasi mücadelenizi yapabilirsiniz. Aslında bu sürecin getireceği nokta da Türkiye bu olacak. Yani DEM Partili o çizgide olanlar farklı düşünecek. AK Parti'de, MHP'de, CHP'de, Yeni Parti'de ve bu da doğal. Bence de Türkiye'nin zenginliği bu olacak. Türkiye bundan beslenecek. Yani önemli olan husus ne? Benim açımdan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bu milletin mensubu olmaktan onur duyan biri olarak diyorum ki her ne fikri savunuyorsanız savunun, bunu barışçıl, öğrencilerimize de anlatıyorum, barışçıl şekilde.
13: Peki.
19: Yani silahın olmadığı, şiddetin olmadığı, tehdidin olmadığı bir konjüktürde, bir iklimde dilediğiniz fikri savunabilirsiniz. Eğer bu konuyla da ilgili herhangi bir politik mücadele vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Hemen şeye döneyim, onun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir defa bunun çok toplumsal rıza, ki bence çok çok önemli. Çünkü az önce söyledim, yani toplum ciddi şekilde, milletimiz bu konuyla ilgili olarak ciddi bir bedel ödemiştir, acılar yaşamıştır. Ama inanın ben kahrekseriyetin her konunun her ayrıntısını da bilmek istemeyeceğini, çünkü çatışma çözüm örneklerinde bunu biliyoruz, şeffaflıktan bahsediliyor ya, önemli olan benim için, ben yurttaş olarak ben derim ki benim anayasal düzenimdeki kırmızı çizgilerle ilgili, ki bu üniter yapıdır, egemenlik kavramıdır, bunlarla ilgili bir tartışma yok, bir bölünme, parçalanma yok. Ama bunun dışındaki sair konularda anayasal düzen içerisinde siyasi anlamda bir tartışma, bir münakaşa, bir mücadele verilecekse de verilsin. Toplum neyi ilgilendirir? Toplum özellikle şiddet, terör, silah eylemi olmaması kanaatimde toplumun bu konudaki hassasiyetlerini önemli ölçüde giderecek. Bir de diğer önemlisi, özellikle suça karışanlar açısından söylüyorum. Bu öldürme ağır ceza gerektiren suçlardır bu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve müebbet hapis cezasına mahkum olanlar bu yasa teklifinin dışında tutuluyor. Teklif olarak görüyoruz şu anda. Dolayısıyla ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir değişiklik olacak mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili ne gibi değişiklikler olur mu olmaz mı? Ben ana hatlarıyla bir başlangıç olarak düşünülmesi, sürecin ete kemiğe bürünmesi, ama bu sürecin de tabiatından ve doğasından kaynaklanan bir şey. Yani siz siyaset kurumunu bu meseleyi çözmesi için bir alan açıyorsanız bunun da yolu budur.
13: Peki. Şimdi Selami Kur'an'ın biraz önce ifade ettiği bu fırsat yakalandığında ifadesini kullandı ya da işte çözüme ulaştığında işte o zaman ne değişecek? Yani mesela bu ne kadar bir süreyi kapsayabilir? Tüm bu bahsettik, yasa geçti, sonra yavaş yavaş yargılamalar başladı. İşte o barış süreci, Türkiye'nin gerçekten o terörsüz noktaya erişme süreci ve bu zaman Türkiye ne kazanmış olacak? Yani ekonomik olarak, siyasi olarak, uluslararası aslında çerçevede ne getirecek, nasıl avantajlar yaşanacak? Acaba meseleyi biraz da bu taraftan anlatmak...
17: Ya şimdi tabii kolay bir süreç değil. Yani hakikaten zorlu bir süreç. Yani 40-50 yıl olan ve herkesin farklı bagajlarla yaklaştığı bir süreç. Yani şehit yakınları, gazi yakınları var. Güneydoğu'ya gitseniz başka size hikayeler anlatırlar. Orada başka...
19: İçeriden dışarıdan rahatsız olanlar var.
17: Olanlar var.
19: Süreci efekte etmek isteyenler.
17: Tabii ki. Birçok boyutu var. Yani ilerletmek hakikaten çok kolay değil. Yani hocanın dediğine ben de katılıyorum. Bu tür süreçlerde, dünyadaki örneklerde şeffaflık önemli. Ama her zaman değil. Yani belli noktalarda şeffaflık hakikaten toplumla paylaşım. Ama belli noktaları... Ve bugüne kadar gelen süreçle ilgili. Yani varsayalım biz bu iki yıllık sürecin her aşamasını çok açık bir şekilde herkesle, bizde, kamuoyuyla paylaşılsaydı. İşte Kandil'den mesaj geliyor, işte Öcalan bir şey söylüyor, buradan bir şey söyleniyor vesaire oluyor, dem onu diyor falan filan. Bunların içinde kaybolup giderdik. Bazı noktaları bilmememiz gerekiyor. Evet tabii ki yani... Türkiye toplum neyle karşılaşacak, bundan sonra atılacak adımlar konusunda buna anayasa konusu vesaire de dahil olmak üzere insanların kafasında sorular var. Bunları da açılması gerekiyor. O açıdan yani sadece hukuki bir süreç değil. Yani senin soruna yanıt olarak bunun psikolojik, sosyolojik, ekonomik o kadar farklı boyutları var ki onun için yani... Evet acılar kolay aşılamıyor. Bu kolay da bir şey değil ama acıların da yarıştırılmaması ya da bir takım zafer havalarının yaratılmaması gerekiyor. Evet belki bir kısım insan acılarını içinde yaşayacak. Evet ciddi kayıplar var. Bunlar hiçbir zaman unutulmayacak ama sonuçta bir ülkede sonsuza kadar böyle yaşayamayacak. Mümkün değil yani. Artı hep söylendiği gibi yani hem çevredeki konjonktür hem uluslararası konjonktür bu noktada değişmiş durumda. Ha bunu enfekte edecek unsurlar olmaz mı? Olur. Yani konu Orta Doğu olduğu zaman yani yarın ne olacağını gerçekten çok net bilmiyoruz. Eskiden hiç bilmezdik. Şimdi çok net bilmiyoruz. Bir anda bir günde bir eylem olur, bir suikast olur vesaire şu olur bu olur dengeler bir anda değişebilir. Ama benim izleyebildiğim kadarıyla yani Deniz Hoca da bahsetti. Şuraya da notları aldım. Yani özellikle PKK'dan yani en azından şu ana kadar yani içlerinden işte yeni bir grup çıkabilir. Yani bunlar olmaz değil. Olmayacak diye bir şey yok. Ama genel hava olarak baktığımızda şimdilik öyle bir şey görülmüyor. Yani bir yeni bir örgütün kurulması vesaire yapılması gibi. PYD genelde Suriyelilerden oluşuyor. Evet Türkiye'den gidenler de var ama genellikle daha Suriye ağırlıklı bir örgüt. Ve orada her ne kadar zayıf olsa bile Suriye'de yeni bir entegrasyon süreci başladı. Hatta işte Barzani Şahra'yı ziyaret edecek. Mazlum Abdi onun yanında gidecekmiş vesaire. Yani orada farklı bir şey var. İran PKK'sı ya da PJA gelecek olursak orada Türkler ya yani Türkiyeliler yani Türkiye'den gidenler ağırlıkta. En riskli grup o olabilir. Yani eğer Öcalan'ın talimatlarına uymuyorlarsa İran'ın kontrolüne kolaylıkla girilebilir. Ben burada en riskli ülkelerden birisini yani İsrail'den sonra İran olarak görüyorum. Çünkü İran zaman zaman yani evet yani şu anda farklı bir durumda saldırı altında ama son dönemlere yani son yıllara baktığımızda İran her zaman elinin altında bir şekilde tutmuştur.

0: Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde olan bir ro-ro gemisine drone saldırısı yapıldı. Aralarında Türklerin de olduğu gemi personelinden yaralananlar var. Saldırıya ilişkin açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a doğru seyir halinde olan Nadezhda isimli ro-ro gemisi 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Saldırıda geminin yaşam mahali ve baş kısmında hasar meydana gelirken gemide yangın çıktı. 13'ü Türk vatandaşı, 22 personel Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından tahliye edildi. Saldırıda yaralanan gemi personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gemideki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşandı. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hazır. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Çerçeve yasanın meclis başkanlığına bu hafta sunulması bekleniyor. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerinin süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılıyor. Süreç yasası AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Gözler çerçeve yasaya çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu da toplanacak. Toplantının ardından yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların olacağı belirtiliyor. Süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
2: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek, silahlar sussun, kan dursun.
1: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün siyasi partilerin grup toplantıları var. Gözlerse CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıkacak. Özgür Özel de Yeni Parti'nin grup toplantısında konuşacak.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
4: Genel Başkanımız saat 11.30'da burada Yeni Parti'nin ilk grup toplantısını basın açık bir şekilde gerçekleştirecek.
1: Yeni Parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor.
4: Bugün itibariyle 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ile de en kısa zamanda tamamlayacağız.
1: Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor. CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.
0: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu, emniyette verdiği 207 sayfalık ifadede suçlamaları reddetti.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz? Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlandı.

0: görevinden uzaklaştırıldı.
1: Ankara'da Perşembe günü önemli bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Aile, Bakan Gürlek'e suikast dosyasına ilişkin beklentilerini aktaracak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Talep Mumcu'nun ailesinden geldi. Adalet Bakanı Gürlek bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Tarih 24 Ocak 1993'ü gösterdiğinde gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerinden biri oldu. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı. Anayasa Mahkemesi yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastin kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. 33 yıldır firarı olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Son dönemde pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması için adım atan Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.
3: Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
2: Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak görüşmede ve dosyanın yeniden açılıp açılmayacağında.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Doğum oranlarının düştüğünü hatırlatan MHP lideri bu durumu beka sorunu olarak tanımladı.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Televizyon programlarının, sosyal medya platformlarının ve LGBT gibi akımların aile yapısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
5: Aile bir milletin varoluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir.
4: MHP lideri Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Düşen doğum oranlarına da dikkat çekti.
5: Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer hususta geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer.
4: Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir dedi. MHP lideri çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz ifadesini de kullandı.
1: Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dönük sözlerine AK Parti ve Beştepe'den tepki var. Ankara'dan gelen açıklamalara bakalım.
6: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine tepki gösterdi. Çelik, çürümüş beyanlar yok hükmündedir. Sadece Türkiye için kötü niyetleri olan kesimlerin itiraflarıdır dedi.
7: Cumhurbaşkanımız defalarca milletimizin hür iradesiyle ve demokratik seçimlerle iş başına gelmiştir. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir. Cumhurbaşkanımızın siyasi konumunu Franco diktatörlüğüyle benzeştirmek akıl ve izan yoksunluğudur. Bu aynı zamanda millet iradesine dönük ahlaki bir problemdir.
6: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan da Özkök'e tepki var. Duran, Özkök'ün açıklamaları için demokratik meşruiyeti ve milli iradeyi hedef alan çarpık bir anlayışın tezahürü dedi.
4: Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır.
6: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

0: seçimleri kazanarak göreve geldiğinde dikkat çekti. Hala dünyaca saygın bir lideri diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, halkın iradesinin ne olduğunun ve demokrasinin işleyişindeki rolünün farkında olmayanların demokrasi konusunda söyledikleri sözün bir kıymeti olmaz dedi. Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eminim ki Cumhurbaşkanımız 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde de bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir" ifadesini de kullandı. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök ise kendisine yönelik tepkilere yanıt verdi. Franco rejimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimini birbirine benzetecek kadar kendinden geçmediğini belirten Özkök, 13 kere seçim kazanmış insanı Franco der miyim ifadesini kullandı.
1: Cem Küçük'e yönelik halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturmada son olarak gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor. Eski Akut Başkanı Nasuh Maruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Maruki hakkında 4 yıl 6 ay hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. Mahruki, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede paylaşımın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve kamu düzeni açısından tehlike oluşturduğu değerlendirildi. Savcılığın raporuna göre Mahruki'nin 15 Temmuz'a yönelik ifadelerinin darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı da iddianamede yer aldı. Mahruki'nin 4 yıl 6 ay hapsi isteniyor. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni hakları öngören kanun teklifi meclis başkanlığına sunulduğu teklifle terörle mücadelede yaralanan ama gazilik unvanı almayanlara bu unvan verilecek, sosyal hakları arttırılacak.
2: Şehitlerimizin anne ve babalarına, malul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, 15 Temmuz gazilerimize, mağlup sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz.
3: Şehit yakınlarına ve gazilere yeni hakları içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif 9 maddeden oluşuyor. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarın asgari ücretin altında kalmaması için yasal güvence getiriliyor.
2: Hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
3: Teklifte bakıma muhtaç olan gazi ve mağdurlara yapılan ek ödemenin miktarı asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkartılıyor. Buna göre gazilere 56.150 lira ödenirken 70.187 lira ödenecek.
2: Terörle mücadele edip de yaralanıp ama mağlup sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
3: Düzenlemeyle vazife mağdulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkartılacak.
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den gelen açıklamalara bakalım.
4: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
5: Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
6: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayya ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası ele alındı. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşım sergilediğinin altı çizilirken İsrail'in yol haritasına yanıt vermek yerine Gazze'ye saldırılarını arttırmasının endişe verici olduğu ifade edildi. Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortak çabasına da bir kez daha vurgu yapıldı. Kalın, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te yeni illegal yerleşim faaliyetlerine devam etmesi ve yerleşimci şiddetinin gün geçtikçe artmasına da dikkat çekti. Gazze'de insani durumun da ele alındığı görüşmede Türkiye'nin hem siyasi süreç hem de insani yardımlar bağlamında Gazze'nin yanında olduğu ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Bunun İran için son şans olduğunu vurguladı. ABD Başkanı Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran'la müzakerelere vurgu yaptı. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Amerika Başkanı sosyal medya hesabından da açıklama yaptı. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar, sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de kontrolün tamamen ABD'nin elinde olduğunu da belirtti. İran'ın son dönemde füzeleriyle en çok hedef aldığı ülke Ürdün oldu. Bu saldırılar Ürdün'ün ABD ordusuna topraklarını kullanma izni vermesi nedeniyle tartışmalara yol açtı. Ürdün halkı olan bitenden ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutuyor.
4: Ürdün, İran'ın saldırılarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Ürdün'ün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak Wall Street Journal gazetesi bir makale yayınladı. Diğer bölge ülkelerinin aksine Ürdün'ün petrol zengini olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Ürdün'ün ABD yardımlarına muhtaç olduğu vurgulandı. ABD'nin Ürdün'e yıllık askeri ve ekonomik yardımı 2 milyar doları buluyor. Kendisinden güçlü ülkelerle çevrili olması Ürdün'ü ABD'nin korumasına da muhtaç hale getiriyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi bugünlerde ABD'nin de hiç olmadığı kadar çok Ürdün'e ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. İran'a uzak olması ABD ordusu için Ürdün topraklarını cazip hale getiriyor. Kuveyt ve diğer körfez ülkelerinin İran savaşında rollerini azaltmasıyla Ürdün'ün önemi daha da arttı. Ancak ABD ordusunun faaliyetlerini artırması Ürdün'ü çatışmaların içine çekilme riskinin de çoğalmasına yol açıyor. Ürdün'ün artık keskin bir şekilde İran'ın hedef tahtasına oturduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar İran'ın askeri baskıyı artırarak Ürdün'de savaşa ve ABD varlığına yönelik muhalefeti körüklemeye çalıştığını söylüyor. Bu stratejinin Ürdün Kralı Abdullah'ı zor durumda bıraktığı vurgulandı. Ürdünlülerin büyük çoğunluğunun ve ülkenin Filistinli nüfusunun önemli bir bölümünün ABD'nin Orta Doğu politikalarına ve İsrail'e verdiği desteğe karşı olduğunun altı çizildi. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deniz Trinovitz, Ürdün ABD'ye öylesine bağımlı ki kendi topraklarından saldırı başlatmalarına hayır diyemiyor dedi. Strinovist ancak aynı zamanda bu saldırıların Ürdün'deki kırılgan istikrarı zayıflatabileceğine dikkat çekti. Geçen ay 300 eski parlamento üyesi, aşiret lideri ve insan hakları aktivisti ABD askerlerinin Ürdün'den çekilmesi için bir dilekçe imzaladı. Ürdün'ün dahil olmadığı bir savaşın bedelini ödememesi gerektiği vurgulandı. İran rejimine muhalif bir politika kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Benham Ben Taleblu ise Ürdün'ün ABD'ye veya ABD güçlerinin varlığına yönelik tutumunun değişmesinin pek olası olmadığını söyledi.
1: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Septe'deki göçmenlerin bekleyişi sürüyor. 50 binden fazla göçmenin büyük bölümü ülkesine geri gönderildi. Avrupa Birliği'nin gündeminde ise yasa dışı göçe karşı alınacak önlemler var.
7: Bir yandan hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Bir yandan da insani kriz devam ediyor. Binlerce Fas ve Cezayirli yasa dışı göçmen, Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye yüzerek geçti. Göçmenlerin büyük bir bölümü ülkelerine geri gönderildi. Ancak plajda kalanlarsa geri dönmeyi bekliyor. İspanyol askeri güçleri zaman zaman sahile gelerek göçmenleri askeri araçlarla Fas sınırına götürüyor. Sahilde bekleyenlere ise aralıklarla insani yardım yapılıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaşanan kriz nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine sınır güvenliğini artırmayı önerdi. Bu anlamda Fas'a verilen desteğin de artırılması öngörüldü. Leyen, Fas'ın göçle mücadelede stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. İspanya ile işbirliği halinde Septe ve Meia'ya yaşanacak olası göç için erken uyarı sistemlerinin devreye gireceği aktarıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda'nın çağrısıyla birliğe üye ülkelerin İçişleri Bakanları bugün olağanüstü toplanacak. İspanya İçişleri Bakanı insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine ilişkin kararının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
1: Enflasyon Temmuz ayında yeniden artışa geçti. Enflasyonu en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Rakamın belli olmasıyla birlikte Ağustos ayında kira zammı tavanı da netleşti.
8: Motorin fiyatı zamlandı. Enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor dedi. Mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedeflerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zammın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
1: Nektarin'de bu yıl ürün bol ama üretici memnun değil, artan maliyetlerine göre fiyatın düşük kaldığını belirtiyorlar.
8: Nektarin üreticisi bahçe market fiyatı arasındaki farktan şikayetçi. Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin hasadı sürüyor. Bahçelerin baharda fazla yağış alması sayesinde bu yıl ürün bol. Ancak üreticiler şu anki fiyattan memnun değil. Onlara göre maliyet yüksek, fiyat düşük.
9: 15 lira 10 lira arasında bir fiyat söylüyorlar. Biz adımıza düşeni çok çok iyi yaptık çiftçi olaraktan. İşte çok kaliteli ürün, gübremizi verdik, sulamamızı fazlasıyla yaptık. İşte görüyorsunuz zaten ürünler çok güzel. Ama yani neden böyle oldu? 15 lira nedir ya? 15 lira hiçbir şekilde maliyetini karşılamıyor.
8: Üreticiden 15 liraya alınan nektarin markette 100 liraya satılıyor. Üreticiler aradaki farkın yüksek olduğunu söylüyor. Bu durumdan rahatsız olduklarını belirtiyorlar.
10: Üretici de memnun değil, tüketici de memnun değil. Buradaki aradaki farkı marketler veya hallerde bunlar kazanıyor. Üretici kazanamıyor, tüketici de kazanamıyor bu durumda.
1: İhracat Temmuz ayında 25 milyar doları geçti, rekor kırdı. Ancak ithalatta da artış var. Dış ticaret açığı 7 milyar doların üzerinde.
11: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
0: İhracat %2,9 arttı. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ihracatına ulaşıldı.
11: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları İstanbul'da açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracatla birlikte ithalat da arttı. %5,2 yükselen ithalat 33 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolara yükseldi.
11: Dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar, %8,2'lik artışla.
0: Savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinde ihracat kayıpları yaşandı. Bölgeye ihracat ilk 7 ayda %9,1 geriledi. En çok ihracat yapılan ülke yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya oldu.
1: Kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ'nin inşa edeceği konutlar alt gelir grubuna kurayla kiraya verilecek.
12: On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
0: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar raiç bedelinin altında kiralanacak.
12: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
0: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
1: İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. Toprak altında iki kişinin kaldığı iddiası ekipleri seferber etti. Olay Mimar Sinan sahilinde yaşandığı bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin toprak altında kalanların olduğunu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Çalışmalara arama köpekleri ve iş makineleri de destek verdi. Sonunda toprak altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bölgedeki çalışmalar tamamlandı. Bursa'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığınan, daha sonra yine eşinin yanına dönen hamile kadın ölüme sürüklendi. Sudan uyruklu kadın tartıştığı eşinden korkup pencereye çıkmıştı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Zanlı gözaltında.
4: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi'si arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonunu atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığıysa Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
13: Yani daha öncesinde zaten bu kişi buralarda vukuatlıydı, bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta, biz şikayetçi olurduk.
4: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
1: Tunceli'de orman yangını çıktı. Alevler saatler süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içinde bulunan Venk Köyü yakınlarında başladı. İhbar üzerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalara AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Sarp arazi koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Alevlere müdahale saatlerce devam etti. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Bakanlar Kurulu kararıyla 1971'de Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi çok sayıda yaban hayvanıyla endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Yeni haftayla birlikte hem sıcaklık hem de nem değeri artıyor. Yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor. Peki bu durum orman yangınlarının da habercisi olur mu? Hangi bölgede risk var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
5: Ağustos'la birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
14: Ayın 13'üne kadar da bu yüksek sıcaklıklar devam edecek. Yani Ağustos ayı Temmuz'dan daha sıcak geçiyor diyebiliriz. İstanbul'da bu hafta oldukça bunaltıcı. Çünkü bağıl nem oranı %90-95'lere çıkıyor sabah saatlerinde. Özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde Sarıyer, Şile, Beykoz, Boğaz hattında sıcaklıklar 30 dereceyi geçince nem çok bunaltmaya başlar. İstanbul'da çarşamba 33'e, cuma 35'e doğru yükseliş var.
5: Peki yükselen sıcaklık ve nem orman yangınlarını nasıl etkiler? Nerelerde risk daha fazla?
14: Balıkesir, Çanakkale, Manisa hattında Poyraz hala çok sert esiyor ve kuru esiyor. 35-40'a kadar çıkıyor. Bu haftadan çok sert estiği için bu bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Hatta İzmir'in de iç kesimlerinde, Menemen taraflarında risk devam ediyor. Ama Antalya'da bu hafta risk çok azaldı.
5: Bunaltıcı sıcaklığın Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor.
1: Üniversiteli olmak isteyenler için tercih dönemi devam ediyor. Adayın kendine uygun bölümü seçmesi çok önemli. Bu kapsamda da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Peki liste yaparken hangi kriterler önemli? Uzmanların tavsiyeleri neler? Yanıtlar haberimizde.
15: Üniversite ve bölüm araştırmaları sürüyor. Zaman daralıyor. Yüz binlerce aday için tercih maratonu devam ediyor. Bu süreçte devlet üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerini tercih etmek isteyenlerin dikkat etmesi gerekenler var.
16: Vakıf üniversitelerinin harçlarının özellikle sabit olması gerekiyor eğitim yılları boyunca. 100 liraya girdi. 4 yıl boyunca bilmeli ki aile veyahut da çalışan öğrenci 100 lira ödeyecek. Bu çok önemli. Sabit ücret diyoruz. İkincisi, bursların kesilmemesi gerekiyor. Sadece yüz kızartıcı nedenler haricinde. Aldığımız diplomanın değeri önemli. Yani uluslararası geçerliliği önemli. mavi diploma olması gerekiyor. Dünyanın her yerinde, özellikle Avrupa'da yüksek öğrenime devam edebiliyor. Yüksek lisans yapabilir, doktora yapabilir.
15: Uzmanlara göre en önemli noktalardan biri de üniversitenin güncel kalabilmesi. Bölüm içeriklerinin ve kullanılan materyallerin değişen sisteme uygun olması gerekiyor.
16: Ders içeriklerinin güncel olanlarını tercih etmeli. Otomotiv teknolojisi okuyacak. Şu andaki teknoloji neyi gerektiriyor? Elektrikli otomotivin üretiminde artık insanların yer alması gerekiyor. Sektör ilişkileri diyelim. Bu ders içerikleri var mı? Veyahut da tıp okuyacak. Tıp bölümündeki eğitimlerin globalde mi? Hangi üniversitelerle anlaşmaları var dünyada?
15: Tercih süreci 10 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar listelerinde 24 seçim yapabiliyor.
1: ABD Federal İletişim Komisyonu yurt dışında üretilen yeni akıllı robot süpürgeleri yasaklı cihazlar listesine ekledi. Listeye robot süpürgelerin yanı sıra yürüyebilen ve dans edebilen insansı robotlar da dahil edildi. Komisyon yaptığı inceleme sonucunda mutfaklarda ve salonlarda gezen bu cihazların siber saldırılar, casusluk ve veri hırsızlığı için kullanılabileceğini açıkladı. Gelişmiş robotik sistemlerin internete bağlı çalışma özelliklerinin çok sayıda güvenlik açığı oluşturduğu ifade edildi. Kuruma göre bu cihazlar kullanıcılar hakkında veri toplayarak gözetleme yapılmasına, yabancı istihbarat servislerinin kapasitesinin arttırılmasına veya robotların uzaktan ele geçirilmesine imkan sağlayabilecek riskler taşıyor. Futbol Federasyonu Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Türkiye Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin ismi verildi. Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlayan Süvari, Türk futboluna ilkleri Göztepe'de yaşattı. Sarı Kırmızılıları 1968-69 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkaran unutulmaz çalıştırıcı, bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında son dörde taşıyan ilk teknik direktör oldu. Göztepe, Adnan Süvari yönetiminde 1969-70 sezonunda da UEFA Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. İzmir kulübünde iki Türkiye Kupası ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Süvari, Sarı Kırmızılılarda görev yaptığı süreçte 2 yıl boyunca A milli takımı da çalıştırdı. Sonraki yıllarda federasyonda as başkanlık da yapan Süvari 1991 yılında hayata veda etmişti. Avrupa kupalarında Türk kulüplerinin play-off'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un kuralları çekildi.
15: Avrupa kupalarında ön eleme mücadelesi veren 3 Türk temsilcisinin rotaları çizildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse, play-off'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çarşamba günü ve gelecek hafta Avusturya temsilcisiyle ikinci ön eleme turu mücadelesi verecek Sarı Lacivertliler, bu turdan sonra play-off'u da geçerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini noktalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor'un play-off'taki muhtemel rakipleri belirlendi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradeç Kralov'u elerse play-off'ta Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen rakiple karşılaşacak. Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu, siyah beyazlıların Avrupa Ligi için son engeli olacak. Avrupa Ligi'ne play-off'tan dahil olacak Trabzonspor, 3. ön eleme turundaki Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Polonya ekibi Zabrze, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Avrupa Ligi'nde play-off maçları 20 ve 27
17: 41 yaşındaki Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve 32 yaşındaki Arjantinli nişanlısı Georgina Rodriguez'in haftaya evleneceği iddia ediliyor. Portekiz'e bağlı Madeira adasında yoksulluk içinde büyüyen Ronaldo'nun bugünkü tahmini serveti 1 milyar 200 milyon ile 1 milyar 400 milyon arasında. Ünlü futbolcunun memleketinde evlenme kararı tüm kardeşleriyle aynı odayı paylaştığı bir dönemden bugünlere geldiği için özel bir anlam taşıyor. Adanın başkentinde yer alan Funchal Katedrali'nde evlenecekleri ve ardından düğün davetlilerinin resepsiyon için 5 yıldızlı bir otele geçecekleri söyleniyor. Ronaldo ve Rodriguez çiftinin 5 çocukları var. Ünlü futbolcu Dünya Kupası'nda elendikten sonra katıldığı bir programda Georgina ile evlenmek istemesinin nedenlerini hem çocuklarımın annesi hem de dünyada en çok sevdiğim kişi şeklinde açıklamıştı.
1: Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı ve İddianamede cinayet değerlendirilmesi yapıldı. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi. İddianamede yazan ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yaman Demir NTV yayınında anlattı. Şimdi biz de bu detaylı anlatımı sizlerle paylaşacağız. Ardından saat başında tekrar burada olacağız.
18: Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede cinayet değerlendirilmesi yapıldı. Güllü'nün tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Dilek Yaman Demir'le iddianamenin ayrıntılarını konuşacağız. Dilek hoş geldin.
19: Merhaba.
18: Şimdi iddianamenin ayrıntısına gireceğiz. Çok ince detaylar var. Önemli bilirkişi raporları, ses kayıtları. Ama öncesinde bir olayı hatırlatır mısın? Ne olmuştu? Nasıl öldü Güllü?
19: 26 Eylül 2025 günü hatta günün ilk saatlerinde Güllü'nün banyodan çıktığı, ardından kızının odasına gitti ve pencereden aşağı düştü. İlk tanık beyanlarıyla birlikte kaza mı cinayet mi diye günlerce konuştuğumuz bir kaza sonrası hayatını kaybetmişti ilk bulgulara göre. Ardından bu soruşturma kapsamında Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Çünkü ardından Güllü öldükten sonra ses kayıtları çıktı, kızının mesajları çıktı. Yine birden fazla tanığın başka programlara çıkarak söz konusu Güllü'nün ölümüne ilişkin birden fazla beyanda bulunmuştu. İşte bu çarpık beyanlar, tanık anlatımları, ses kayıtları, güvenlik kamera görüntüleri derken artık Güllü'nün ölümüne ilişkin bir soruşturma sürecine girilmişti.
18: Başlı başına tuhaf bir olaydı. Yani çünkü görüntüleri de izlediğimizde Güllü gayet normal bir şekilde odasından çıkıyordu. Çıkıyor. Sonra içeri gidiyor. Bir şeyler çaldığını görüyoruz. İddiaya göre dans etmeye başlıyor. Sonrasında da dans eden bir insan nasıl pencereden düşer?
19: Herkes alkollü olduğunu konuşmuştu ilk önce ama alkol yapılan ilk olay yer incelemeden sonra yapılan ilk otopsi incelemesinde 3 promil bir alkol çıkmıştı. Yani bilincini kaybetme sınırında bile değildi.
18: Sonra peki nasıl cinayete doğru evrildi?
19: Aslında bu soruşturmaya çok fazla tanık beyanı girdi. En önemli raporlar Adli Tıp Kurumu raporu var, bilirkişi raporu var. Yine en önemlisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı ses çözümlerine ilişkin bir rapor var. Olay yerinde bulunan üçüncü bir tanık olan Sultan Nurulu, Güllü'nün kızının arkadaşı. O da iki farklı beyanla imza atmıştı.
18: Odada onlar var değil mi? Kızıyla
19: evet.
18: Arkadaşı Güllü odalarına geliyor, sonra da bu olay yaşanıyor.
19: Sonra da olay yaşanıyor.
18: Ne demişti o üçüncü tanık?
19: Sultan ilk önce olayın yaşandığı ilk sırada polislere, kolluk kuvvetlerine verdiği ifadede ayağa kaydı düştü. Tuğyan'la benzer bir ifadeye imza atmıştı. Tabi soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderdikten sonra avukatıyla cezaevinde görüştü. Avukatıyla hatta tutuklanmadan önce birden fazla kişiyle yaptığı mesajlaşmalarda Tuğyan'ın işlediği bir suçun cezasını neden çekiyorum şeklinde bir vicdan azabı yaşadığı da ortaya çıkmıştı. Aslında bu şekilde beyanlarıyla birlikte Sultan'ın tam tersi raporlar çıkınca artık Güllü'nün ölümüne ilişkin ikisi de tutuklandı, hem kızı hem de arkadaşı. İddianame giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine göre de ayırırsak, girişinde Güllü'ye kurulan bir tuzaktan bahsediliyor. Yine az önce söylediğimiz bir roman havasına ilişkin Malkata isimli bir şarkıyı çaldıkları ve Güllü'nün bu şarkıyı da çok sevdiği belirtiliyor. Tabii banyodan çıktıktan sonra sesin olduğu yere doğru gittiği görülüyor güvenlik kamera görüntülerinde. Oradan sonra da bir oyun oynama sesleri var ama asıl oradaki ses kayıtlarıyla birlikte dosyaya giren raporda boşluklar var. Doldurulamayan boşluklar var. Şimdi Güllü'nün ölüm şekli olay yerinde bulunduğunda sırt üstü pozisyondaydı yattığı yerde ama adli tıp kurumu diyor ki eğer sırt üstü düşseydi pencereye dönük olmalıydı. Ama Güllü kızlarıyla oyun oynarken, kızıyla ve arkadaşıyla oyun oynarken Tuğyan ve ülkeme dönüktü. Şimdi geriye dönük düşebilmesi için pencereden dışarı bakması gerekiyordu ama pencereden dışarı bakmasını gerektirecek bir ortam yoktu orada diyor. Hatta ayağı kayıp düştüğünde de bilincinin yerinde olmayan bir kadının yürüyüşleriyle, sesleriyle verdiği tepkilerle bu durumu da aslında adli tıp kurumu bilincinin yerinde olduğunu değerlendiriyor. Tabii bir başka ihtimal de adli tıp kurumu raporu için işte buradaki ışığı kapatması, düştükten sonra olay yerindeki o bulguyla birlikte beton zemine çarptığı o sırada 7 saniyelik bir boşluk var diyor İstanbul Teknik Üniversitesi raporu. Adli tıp da diyor ki bu aradaki boşlukları tabii ki de yargılama sırasında çözülecektir. Yargılama sırasında bunun cinayet olup olmayacağı karar verilecektir ama ilginç birkaç da cümlesi var, onları da söyleyelim. Alaycı, gülünç ve taklit edici bir şekilde hadi görüşürüz beyanı var ve bu ses kızı Tuğyan'a ait diyor. Hı hı.
18: Bu o anda mı duyulan? Çünkü ben şuna çok iyi hatırlıyorum. Yani bu görüntüler çıktığında hepimiz böyle dikkatle dinliyorduk. O cümleleri ayırt etmeye çalışıyorduk. Tabii çok da işte müzik sesi var, bir farklı sesler var. Sonra çığlıklar yükseliyor. Ama tabii adli tıpta bilirkişi bu sesler teker teker ayrıldı. Hı hı. Ve o cümleler önemli. Bir evet. Altını çizsene, neler söylüyor?
19: Hadi görüşürüz sözünün Güllü düşmeden 1.9 salise önce söylendiği belirtiliyor. Ardından Güllü'nün düşmenin etkisiyle 3 farklı yere çarptığı, çarpmadan sonra beton zemine düştüğü o anla ilişkin 9 saniye geçti diyor. O 9 saniyenin 7 saniyesi izlendiği, beklendiği, bir tepki verilmediği. Çünkü düşen birinin
18: bir sessizlik de
19: var. Bir sessizlik var orada.
18: Kayıtta.
19: İtildikten sonra beklendiğine ilişkin. Bunu da Sultan şu şekilde söylüyor. Evet diyor. İlk başta korkuyla ayağa kaydığını söyledim ama bir anda arkam dönüktü diyor. Sonra geri dönüp baktığımda kalçasından tutmuş, ayağını yerden kesmiş ve aşağı doğru itmişti diyor. Şimdi bu ifade raporla birlikte aslında o 7 saniyeyi de açıklıyor diyebiliriz. Çarptıktan sonra yere düştüğü o 7 saniyeden hemen önce de alaycı bir gülüşle de annesinin ölümünden hemen sonra hadi görüşürüz şeklinde bir beyanda bulunduğu iddia ediliyor. Yine bir başka iddia o 7 saniyelik sessizlikten sonra oluyor. Bir çığlık, feryat ya da bir kurtarış hamlesi dedikleri o imdat ya da annem düştü şeklindeki o beyanı 7 saniye geçtikten sonra o verilen reflekse uygun değil diyor. Annesinin sürekli ölümünü isteyen bir profil çiziyor aslında Tuğyan mesaj kayıtlarında, delillerde diyelim. Çünkü savcının o delillerle ilişkilendirdiği mesajlarda sürekli Güllü ile arasında, yani annesiyle arasında bir sorun olduğu belirtiliyor. Annesinin o yaşadığı sorun sebebiyle ölmesini istediği söyleniyor. Yine Tuğyan'ın attığı bir mesaj da var. Bir gün camdan atıp öldüreceğim. Şimdi bu Tuğyan'ın attığı mesajda Güllü'nün ölümünden 2 ay önce atılmış bir mesaj. Savcılıkta diyor ki Güllü'nün kızı Güllü'yü öldürecekti ve bunun için bir zihinsel hazırlık aşamasındaydı. O zihinsel hazırlığı da camdan atmayı planlamasıyla, kızının annesinin en sevdiği şarkıyı çalmasıyla, dans ettikleri bir sırada o boşluğu yakalayarak camdan aşağı atmasıyla, yine 7 saniye sessiz kalarak eylemi tamamladığından emin olmasıyla tasarladığı iddia ediliyor. Güllü'nün yükseklik korkusu olduğu belirtiliyor. Bunu en yakın komşusundan akrabalarına kadar 2-3 farklı tanık beyanında görebiliyoruz.
18: Burada da yani cama gelip bir eğilmesi söz konusu olmaz.
19: Olamaz diyor aslında raporda da. Yine bilirkişi raporu o itildi mi yoksa düştü mü şeklindeki yerde bir zemin taraması yapıldı. Bir kayganlaştırıcı ya da düşmesine neden olacak
18: bir şey
19: sıvı bir madde var mı diye. Yapılan incelemede zeminde bir kaygan madde olmadığı da görülüyor. O kızının odasındaki, sonra da bu görüntüye de geçeceğim hemen. buradaki o kaygan zeminin olmaması koşulu, Güllü'nün yükseklik korkusu olan bir kadının camdan aşağı bakmasının hayatın olan akışına aykırı olması, yine Adli Tıp Kurumu raporuyla yüzüstü baktığında sırt üstü dövmesi gerekirken güvenlik sebebiyle korkan bir kadın camdan bakmaz, yerden kayganlaştırıcıyla da düştüğünde sırt üstü düşmez. Adli Tıp Kurumu da buna ilişkin diyor ki bütün beyanlar Güllü'nün kuvvetle muhtemel at itildiği, ama bir iti, bir kuvvet, bir destekle itildiyse eğer bunu ben kesinlikle raporlayamam diyor adli tıp. Bu da yargılamanın işi diyor.
20: Anladım. Neden biz görüyoruz? Bu kameralar niye yerleştirilmiş? Güllü neden evine kamera yerleştirilmiş?
19: Güllü'nün bir korkusu olduğunu anlamak çok mümkün burada. Hı hı. Kızının, Tuğya'nın bir psikolojik devam eden bir tedavi süreci var. Hmm. Kızıyla yaşadığı çok fazla sorun var. İddianamede yer alan sadece bir olayı örnek vereyim. Kızının erkek arkadaşıyla gidilen bir restoranda para kavgası yapılıyor. Hmm. Ve burada Tuğyan annesini suçluyor. Bizi fakir gösteriyorsun, bizi para avcısı gösteriyorsun şeklinde beyanlarda bulunuyor annesine. Ardından o kavga büyüyor ve büyüdükten sonra Kervan'a, yani Tuğya'nın erkek arkadaşına atılan bir mesaja da yansıyor. Bizi parayla satmaya çalışan bir anneye sahibiz şeklinde bir mesaja imza atıyor Tuğya. Şimdi bu neden önemli? Güvenlik kamerasının, aslında Güllü'nün evine takılan birden fazla güvenlik kamerasının banyodan çıktıktan hemen sonra kapıya yakın bir yere konulmuş. Orada giriş çıkışları da aslında kontrol altına alındığını görüyoruz. Hı-hı. Kapıda şifreli bir giriş var. Yine kendisinin parmak iziyle açıldığı belirtilen bu güvenlikli kapıdan Güllü'nün izni olmadan kimsenin içeri alınmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bunu neden düşünüyoruz? Tuğya'nın yine bir mesajı var. Çok yakın bir arkadaşıyla konuştuğu mesajında diyor ki senin çevren geniştir. Annemden kurtulmam lazım, bana yardım et diyor. Hı-hı. Ve Güllü'nün bu mesajlara sahip olduğu, yani bilgilendirildiği de bir iddia. Hmm. Nasıl iddia? Çünkü o konuştukları abla dedi, isim verdiği, abla diye seslendiği o kadının Güllü ile de bir arkadaşlığı, bir yakınlığının olduğu belirtiliyor. İşte belki de tüm bu yüzden Güllü evine güvenlik kamerası taktırdı ki can güvenliğinden endişe ediyordu. Kaza ya da cinayet demek için gerçekten çok erken. Sadece tanık beyanları, anlatımlar, yine Tuğya'nın bu Güllü'nün ölümünden sonra geçirdiği bir süre de var. O yurt dışına çıkmaya çalıştığı, görüştüğü bir takım insanlar var. Yurt dışına çıkmak için kolaylaştırıcı yollar arıyor.
20: Doğru.
19: Yine Google aramalarında ve sosyal medya aramalarında dedektif oyunları, seri katil cinayetleri, cinayet nasıl çözülür?
20: Bir kaçış planı ve sürece dair bir merak görüyorum.
19: Merak da var. Çünkü bir suçluluk psikolojisiyle yapılan aramalar gibi görünüyor. Çünkü bir yandan da saçındaki uyuşturucu maddenin nasıl çıkıp nasıl çıkılmayacağını, saç boyamanın ne kadar etkili olup olmayacağını da aramışlar. Önemli bir kısım daha var bence burada. Mesajları sildikten sonra tanıkları yönlendirdiği iddiası var Tuğya'nın. Tuğya'nın erkek arkadaşı ve Güllü'nün menajeri. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntüler üzerine programlara çıkıyorlar. Programlarda Güllü'nün olması, yani kendini öldürecek bir profile sahip olmadığını söylüyor tüm tanıklar. Ve bunu her programa çıkan kişiye mesaj atıyor. Annemle aramızdaki kesinlikle sorunlardan bahsetmeyeceksiniz. Hı hı. Ya da bahsetmenizi istemiyorum. Mesajları sil. Benim sana gönderdiğim mesajları sil. Senin bana gönderdiğin mesajları sildik. Hiçbir delil kalmasın şeklinde bir baskı altına almaya çalıştığı da, yine bu mesajları sildirmeyle tanıkları yönlendirdiği iddiası da iddianamedeki yerini aldı. Annesi öldüğü için, kız kardeşi tarafından öldürüldüğü için abi de bu dosyada müşteki oldu. Mağdur sıfatı taşıyacak yargılama eğer kabul edilirse.
20: Süreç nasıl işleyecek şimdi?
19: Süreç
20: İddianame kabul edildi. Ne zaman ilk duruşma?
19: İddianame kabul edilmedi. Şu anda iddianame
20: inceleniyor.
19: İnceleniyor Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bir yandan artık iddianame kabul edilirse diye bir seyir olacak önümüzde. Önce diğer seyirden bahsedelim. İddianamenin iade edilme süreci olabilir. Savcılık, belki mahkeme heyeti iddianamede bir takım eksiklikler, eksik hususlar olabilir. Görecektir. Savcılığa geri gönderecektir. Ama şu iddianameyi okuduğumuzda, hazırlanan iddianamede dediğim gibi tanık beyanları, WhatsApp mesajları, yine olay yeri inceleme raporlarıyla birlikte iddianamenin kabul edileceğini düşünmek çok daha mantıklı. Öngörümüz bu yönde. Yine iddianame kabul edildi ve yargılama başladığında sanık Tuğyan artık TCK 82 dediğimiz kasten yakın akrabayı öldürme suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanacak. Hı hı. Yargılama başlayacak. Yine bir yandan bu yargılama ile birlikte devam eden başka bir yargılama daha olacak. Sultanur Ulu ile ilgili.
20: Doğru.
19: O da yalan tanıklıktan bir dava hazırlandı. Şu anda onun iddianamesi de davanın sürecinde daha kabul edilme sürecinde?
20: Dikkat çeken bir olaydı Güllü'nün ölümü. Elbette bu yargı süreci de dikkatle izlenecek. Dilek Yaman Demir, teşekkür ederim.
19: Ben sohbet teşekkür ederim.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
21: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağ nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
22: Zaman zaman dillendirilir. Şu şapkaları kaldırdılar ya, artık birbirimizle anlaşmamız iyice güçleşecek. Katılmamak olanaksız da nereye baksam şapkalar duruyor. Çünkü Türk Dil Kurumu bütün şapkaları kaldırmamıştı. Yine de yanlış kullanımlar çığ gibi büyüdü. Türk Dil Kurumu daha sonra hazırladığı imla kılavuzunda bol bol kullandı şapkaları. Bilgisayarların çıkardığı zorluklara karşın ben sürekli kullanıyorum. Şapka dediğimiz düzeltme işareti. Bu konuda da bir kafa karışıklığı söz konusu. Şapkalar üstüne geldiği ünlü harfin uzun okunması gerektiğini göstermez. İnce okunacağını gösterir. Kimi sözcüklerde hem inceltme hem de uzatma birlikte gerektiği için yanlış algılanmaktadır. Sabit, sade derken A'yı uzun söyleriz ama yazılırken A'ların üstünde şapka yoktur. Oysa rüzgar, dükkan gibi sözcüklerde şapka vardır ve A'ları inceltir. Kaşif, kaşane gibi kimi sözcüklerde hem inceltme hem de uzatma olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim düzeltme işaretinin, yani şapkanın çok gerekli olduğu iki benzer sözcüğe. Kar ve kar. Tek farkları A'nın ince okunması. Önce yazılırken de şapkalı kâra bakalım. Alışverişten elde edilen maddi kazanç, para kazancı. Bir iş sonucunda elde edilen fayda, çıkar. İnce K ile kar. Pek çok da kullanım alanı var. Kar etmek, kar haddi, kar marjı, kar payı, her halükarda, akıl karı ve de kar zararın kardeşidir derler. İnce değil de kalın K ile söyler, karımız geçen yıla göre arttı dersek yanlış anlaşılabiliriz. Peki kar ne? Havada bulunan su buharının dolmasıyla oluşarak yeryüzüne yağan beyaz ve hafif buz billurları. İşte bunu kalın K ile söylüyoruz. Kar. Tersini yaptığımızda, örneğin lapa lapa kar yağıyor dediğimizde yanlış anlaşılma olasılığımız hayli artar. Umarız hayatınızda hiçbir şey kelimeler gibi karışmaz.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını vurguladı. Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, İsrail'in yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz ve Kuveytli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Fidan, İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Ed Miliband'la görüşmesinde mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah'la da görüştü. Görüşmede ABD-İran gerginliği başta olmak üzere Orta Doğu'daki son durum değerlendirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları askıya aldı. Trump'ın bir kez daha diplomasiye öncelik verdiğine dikkat çekiliyor. Ancak ABD basınına konuşan uzmanlar diplomasiden sonuç alınacağından şüpheli.
1: İran karşısında zafer elde edemeyen Trump yeniden diplomasiye yöneliyor. İran'la ilgili yaşanan son gelişmelerin analiz edildiği American Wall Street Journal makalesinde bu başlık kullanıldı. Gazeteye konuşan John Hopkins Üniversitesi'nin İran uzmanı Vali Nasr, Trump'ın askeri tırmanışı önlemek için diplomatik çözüm arayışına girdiğini söyledi. Ancak Nasr, Trump'ı zafer ilan etme noktasına taşıyacak diplomatik veya askeri bir yol haritası bulunmadığını vurguladı. Wall Street Journal gazetesi Orta Doğu'daki istikrarsızlığın Trump yönetiminin iç gündemini de karmaşık hale getirdiğini yazdı. ABD'de kongre seçimlerine 3 ay kala kongredeki cumhuriyetçilerin Beyaz Saray'a İran savaşındaki hedeflerin daha iyi formüle edilmesi için baskı uyguladığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasıyla ABD'de yakıt fiyatlarının arttığı vurgulandı. Trump'ın İran savaşını sınırlı uluslararası destekle başlattığı hatırlatıldı. ABD kamuoyunun İran'ın acil nükleer tehdit oluşturduğu konusunda ikna olmadığının da altı çizildi. Biden döneminin Pentagon yetkililerinden Daniel Shapiro, Trump'ın sergilediği bu bocalama hali ABD'nin caydırıcılığına vurulmuş korkunç bir darbe. Söylediği hiçbir şeye kimse inanmıyor. Ne müttefiklerimiz ne de İranlı hasımlarımız dedi. New York Times gazetesinde çıkan analizde de benzer görüşlere yer verildi. Gazeteye konuşan Georgetown Üniversitesi araştırmacılarından Halit Elgindi, olan biteni özetlerken bulabileceğim en iyi açıklama çıkmaz sokak tabiri dedi. Elgindi, başkanın en son görüştüğü kişiden etkilenerek politikasına yön verdiğini vurguladı. Uzmanlar Trump'ın bombalamayla müzakere arasında gidip gelmesinin askeri bir stratejiden ziyade bir halkla ilişkiler stratejisi olduğunu söyledi. İran uzmanlarından Trita Parsi, Trump'ın bu savaşa dair tüm dayanağı İran'ın zayıf olduğu ve bu sayede ABD'nin onu teslim almaya zorlayabileceği fikri. Ancak bu dayanak defalarca yanlış çıktı. Buna rağmen Trump bunu kabullenmeye yanaşmıyor dedi. Parsi, ortada öyle bir imkan yokken o hala işi tek hamlede bitirecek bir nakavt darbesi arayışında ifadesini kullandı.
0: ABD ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta Irak'ta İran'ın destek verdiği Şii milislere düzenlediği saldırı, Haçlı Şabi olarak bilinen bu milis güçlerini yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine getirdi. İngiliz Telegraf gazetesi Haçlı Şabi'nin Orta Doğu'yu sonsuz bir savaşa sürükleme riski bulunduğunu yazdı.
2: Kasım Süleymani'nin hayareti Donald Trump'ın peşini bırakmıyor. İngiliz Telegraf gazetesi Irak'ta İran'ın desteklediği Şii milis grupları ile ilgili haberinde bu çarpıcı ifadeyi kullandı. Gazetede Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'de Bağdat'ta düzenlediği drone saldırısında İran'ın Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdüğü hatırlatıldı. Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen bu saldırıdan 6 yıl sonra Süleymani'nin tüm kariyeri boyunca kurmak ve genişletmek için çaba harcadığı, Irak'taki Şii milisanın gücünü hala koruduğuna dikkat çekildi. Haçlı Şabi olarak bilinen bu Şii milis grupların bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri askerlerini hedef alarak Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerini uzun ve maliyetli çatışmalara sürükleme riski oluşturduğu yorumunda bulunuldu. Kasım Süleymani'nin Şii milis grupları çatışmaları İran'ın sınırlarından uzak tutmak ve İran'ın savaşların içine çekilmesine engel olmak için kurduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta İran yerine Irak'a saldırmasının Süleymani'nin stratejisinin hala işe yaradığını gösterdiği vurgulandı. Saddam Hüseyin'in 2023'te devrilmesinin ardından İran'ın destek verdiği Şii milislerin Irak'ın siyaseti ve güvenliğinde etkisini giderek arttırdığının altı çizildi. Milislerin İran'dan aldıkları mali ve askeri destekle Irak ordusuna alternatif bir güç haline dönüştükleri belirtildi. Şii milislerin elinde uzun menzilli füzeler ve uçak savar silahları olduğuna dikkat çekildi. Şii milislerin politikaya da dahil oldukları ve Irak parlamentosuna girdikleri hatırlatıldı.

0: vurgulandı. Ketaib Hizbullah ve Esaib Ehli Hak'ın içinde bulunduğu grupların ise İran yanlısı olduklarına dikkat çekildi. Şii partilerin Irak meclisindeki gücü de dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği gibi Şii milislerin lağvedilmesinin imkansız olduğu yorumuna da yer verildi. Telegraf'a konuşan uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Irak'ın yıllarca iç savaşla mücadele eden Suriye'ye dönüşmesini istemediklerine dikkat çekti. Bu nedenle Haçlı Şabi birliklerinin Irak devletinin bünyesi içinde yer aldıklarına ve küçük bir talimatla Irak'ı yeni bir savaş alanına çevirme kabiliyetine sahip olduklarına vurguda bulunuldu. Telegraf gazetesi, Süleymani'nin ölümünün üzerinden 6 yıl geçse de mirasının Orta Doğu'da günümüzdeki savaşı şekillendirmeye devam ettiğinin altını çizdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cuma günü Gazze'de yeni aşamaya geçildiğini ilan etti. İsrail ise Gazze'ye saldırılarını artırdı. Bir günde 18 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında çocuklar da var.
2: Hamas silah bırakmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini ilan etti. Ancak İsrail, Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Üstelik saldırılar Trump'ın yeni aşamayı ilan ettiği Cuma'dan bu yana arttı. İsrail savaş uçakları hafta sonu sayısız hedefi bombaladı. Gazze şehri, Deir el-Bala, Han Yunus, Cebali'ye vurulan yerler arasında. Savaş uçakları sivillerin toplandığı yerleri, apartmanları hedef alıyor. 24 saatte son haftaların en ağır günlük bilançosu kayda geçti. Saldırılarda bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var. İsrail Gazze'nin %70'ini kontrol ediyor. Ateşkes anlaşmasının yeni aşamasında Hamas'ın silah bırakmasına karşılık İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında Hamas bütün silahlarını teslim etmeden askerin Gazze'den çekilmeyeceği ifade edildi. Hamas ise silahlarını teslim etmeden önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve çekilmesini istiyor. Üst düzey Hamas yetkilisi Besim Naim, örgütün hatırı sayılır bir esneklik gösterdiğini söyledi. Ancak İsrail'in saldırıları artırarak sahada fiili bir durum yaratmaya çalıştığını belirtti. Naim, siyasi ilerlemeyle eş zamanlı gelen tırmanma, İsrail'in savaşı bitirme çabalarını baltalamak istediğini gösteriyor dedi. Eski Fetih yetkilisi Muhammed Dahlan, sosyal medya üzerinden Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurmak için çabaladığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Dahlan, sürecin başarısı İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaya göre İsrail'in saldırılarını durdurması gerekmediğini iddia etti. Önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ileri sürdü. Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in bütün Gazze'yi yeniden ele geçireceği tehdidinde bulundu.
1: Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de sivil kayıplara neden olan ihlallerini ortak açıklamayla kınadı. Açıklamada İsrail'in Gazze'de özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlarla çocuklar dahil olmak üzere sivil kayıplara neden olan ihlalleri şiddetle kınandı. Hamas ve Filistinli grupların silahların sınırlandırılmasına ilişkin hükmü kabul ettiklerini açıklamasının ardından söz konusu ihlallerin devam etmesinin anlaşmayı ihlal ettiği ve ikinci aşamanın hayata geçirilmesine ilişkin çabaları baltaladığına dikkat çekildi. İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerine uyması ve ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini eksiksiz şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Karadeniz açıklarında 25 Temmuz günü drone saldırısıyla vurulan bir yük gemisi Zonguldak'a getirildi. Gemi incelemelerin ardından tersanede onarıma alınacak. Palau bayraklı kuru yük gemisi Ukrayna'nın Sulina kanalı yakınlarında vurulmuştu. Geminin kaptan köşküyle yaşam mahallinin saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle karardığı görüldü. Ramazan Bey adlı römorkör tarafından çekilen gemi dün Türkiye karasularına giriş yaptı. Zonguldak açıklarında demirledi. Geminin onarımına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtiliyor. CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile 39 belediyeden 26'sını kazanmıştı. Ancak soruşturmalar, tutuklamalar, kayyum atamaları ve transferlerle

0: bu tablo değişti. AK Partili belediye sayısının toplamı CHP'yi geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de iki parti arasında çok az bir fark kaldı. Peki hangi belediyeler değişti ve sandalye dağılımı ne durumda? Haberimizde yanıtına bakalım.
1: CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla 39 ilçenin 26'sını kazansa da seçimden 28 ay sonra tablo değişti. Yolsuzluk ve terör soruşturmaları ile birlikte belediye başkanlarının görevden alınması, sonrasında belediye meclislerinde yeniden yapılan seçimler, kayyum atamaları ve transferlerle CHP'li belediye sayısı 26'dan 18'e düşerken AK Parti'nin belediye sayısı ise 13'ten 19'a çıktı. Terör soruşturmalarında görevden alınan Esenyurt ve Şişli belediye başkanlarının yerine ise kayyum atandı.
2: Bize çok büyük bir görev düşüyor.
1: Bu tablo İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi, 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
3: Tuzla Sayın Eren Ali Bingöl.
1: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
3: Sacit Terzi.
1: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
4: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
1: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
5: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
1: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi operasyonlar neticesinde suç örgütü sayısının azaldığını söyledi. Bakan Çiftçi yurt içinde yurt dışında nerede olurlarsa mücadelemiz devam edecek dedi.
6: Uyuşturucu çeteleri ya da yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse desin. Aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması haline getireceğiz.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, operasyonlar neticesinde örgüt sayılarında düşüş olduğunu söyledi.
6: Yurt genelinde, ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı. Onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayılar azalıyor şimdi.
7: Bakan Çiftçi, İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu. Suç örgütleriyle mücadelede Adana örneğini verdi.
6: Nisan ayı içerisindeydi. Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü, yeni nesil suç örgütlerinde. Onlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi böyle tutuklattık. Onlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü. Yani tamamen tasfiye oldu. Eylem yapaması hale geldi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi. 84 hakim ve savcı için bu yıl meslekten çıkarma cezası verildiğini açıkladı.
7: Hakimler ve Savcılar Kurulu bu yıl 525 hakim ve savcının dosyasını inceledi. Bu isimlerden 84'ü meslekten çıkarıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
8: HSK 2. Dairesince 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademi ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.
7: Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi.
8: Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini arttırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
7: Gürlek açıklamasında hakim ve cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır ifadesine de yer verdi.
0: Mardin'de sıcak havada otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mazdağ ilçesinde iddiaya göre ailesine ait kapısı açık olan otomobile tek başına binen Muhammed Aras Temel, bir süre sonra araçta uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu ailesi geç fark etti. Otomobilde hareketsiz halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Oyuncu Bennu Gerede hakkında katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından gözaltı kararı verildi. Gerede hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Müstehcenlik suçlamasıyla re'sen soruşturma başlatıldığı açıklaması yapıldı. Gerede için gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri gıda. Gıda fiyatlarındaki yükselişi yaz ayları da düşürmedi. Mevsim ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekti.
9: TÜİK yıllık enflasyonu %31 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %37 artış var.
10: Soğan patates çok birden fırladı.
11: Bir hafta aldığımız ertesi hafta alamıyoruz. Bakın salata 60 TL.
12: 75 liraya markette gördüm. Soğan zaten bizim ülkemizde soğansız yemek pişmiyor. Soğana da yaklaşamıyoruz artık.
13: Zam şampiyonları arasında soğan, sarımsak, havuç ve mantar var. Örneğin soğanın kilosu 80 liradan, sarımsağın demeti ise 100 liradan satılıyor.
14: Bu ay için soğan ve patates fiyatları çok yüksek. O da aşırı yağışlardan dolayı bölgelerde ürünler tonaj yapmadığı için toprak altı ürünleri biraz pahalı. Domates de Temmuz ayının ortalarında biraz fiyatı yüksekti ama Ağustos ayı için domates en başta düşecek ürünlerin başına gelecekti.
9: İkinci sırada ise mevsim ürünleri var. Domates, biber, salatalığın fiyatı bir önceki aya göre %14 arttı.
15: Yalova biberi 200 lira, 180 lira halde. Şu domates 70-80 liraydı, 60 liraya kadar düştü yani.
16: Sivri biber çok hassas bir ürün. Sıcaktan dolayı o bir tonun 100 kilosunu ancak toplayabiliyorsun. Yanıyor yani. Tabii tonaj az olunca fiyata yansıtılıyor.
9: Pazar hesabı fiyat artışındaki en büyük etkenin maliyetler olduğunu söylüyor.
17: Geçen sene soğan, sarımsak iş olmadığından dolayı köylü zarar ettiği için bu sene ders almış gibi herkes kendisine satabileceği kadar ekti. Oradan buraya gelene kadar zaten nakliye paralarıdır, faturalardır, işçilerdir, mazottur. Bunlar ayrıyetten bir biniyor. Araya giren aracılar bile üstü zaten ayrıyetten koyduğu için fiyat yükseli fazla oluyor.
9: TÜİK Temmuz verilerine göre fiyatı düşen grupsa kavun, karpuz gibi taze meyveler oldu.
0: Ankara'dan Giresun'a taksiyle giden bir kişi tam 28.500 lira ödedi. Sebebi adrenalin tutkusu. 8 saniyelik bungee jumping atlayışına yetişmek için bunu yaptığını söyleyen Zafer Günaydın hayalini gerçekleştirdiği için mutlu.
18: Uçak aktarmalı direkt uçuş bulamadık. Otobüste de gelsek uzun süre yetişemiyor. Öyle derken Adem diye arkadaş taksiye denk geldi. Bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldım.
1: Giresun'da yaşayan Zafer Günaydın arkadaşlarıyla bungee jumping yapmak istiyordu. İş için Ankara'ya gittiğinde bir yakınının sağlık sorunları olduğunu öğrendi. Artvin'de gerçekleştirilen bungee jumping organizasyonuna katılamayacağını düşündü, planını iptal etti. Yakınının hastanedeki tedavisi erkenden tamamlanınca bungee jumping saatine yetişmek için sıra dışı bir yola başvurdu.
19: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
1: Ankara'dan taksiye bindi, Giresun'a gitmek istediğini söyledi. Şoför Zafer Günaydın'ı kırmadı. 600 kilometrelik taksi yolculuğu 7 saat sürdü ve tam 28.500 lira tuttu.
19: Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
1: Giresun'dan karayoluyla Artvin'e ulaşan Zafer Günaydın, bungee jumping atlayışını gerçekleştirdi, büyük sevinç yaşadı.
0: İstanbul Valiliği'nin kararıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Asırlık Gece isimli dizi belgeselin çekimleri için pazar gecesi Anadolu'dan Avrupa yakası istikametinde trafiğe kapatıldı. Belgeselin çekimleri çarşamba sabahı sona erecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan çekimler nedeniyle geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Dizi belgesel projesinin gece yarısından sonra başlayan çekimleri için köprü üzerine set kuruldu. Köprü 01 ile 05 arasında araç trafiğine kapatıldı. Dizi belgesel çekimleri nedeniyle köprüye giremeyen sürücüler trafik ekipleri tarafından alternatif yollara yönlendirildi. Çekimlerin tamamlanmasıyla köprüde trafik akışı yeniden normale döndü. Köprü bu gece de aynı saatlerde tek yönlü olarak trafiğe kapanacak. Trafik kazalarında eksper çağırmak zorunlu hale geldi. Eksperler tek bir merkezden otomatik olarak atanacak ve bundan böyle araç değer kaybı için ek başvuruya da gerek kalmayacak.
20: Trafik sigortasında aracı mağduriyeti giderildi, zorunlu eksper şartı geldi. Trafik sigortasında Temmuz'da yürürlüğe girecek birçok uygulama için tarih 1 Ağustos'a ertelenmişti. Düzenleme yeni ay itibariyle hayata geçti. Artık trafik kazasında oluşacak maddi hasar 40 bin lirayı aşarsa hasar tespitini eksperler yapacak. Eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
21: Bu neyi getirecek? Tarafsız, bağımsız, daha objektif ve denetlenebilir, takip edilebilir ve hasarın daha hızlı şekilde ödenmesiyle ilgili bu sürecin kısaltılması açısından çok önem arz eden bir dönem söz konusu.
20: Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı için ek başvuruya gerek kalmayacak. Değer kaybı tazminatı araçtaki maddi hasarla birlikte ödenecek.
21: Hukukçu olmayan kişilerin de hasar takibi önlenecek. Ayrıca yine 1 Eylül itibariyle de Alo 193 olarak hasar ihbar hattı tekrardan ortak bir hasar ihbar hattı oluşturuluyor.
20: Maddi ve bedeni hasarlı kazalarda zorunlu haller dışında olay yeri terk edilemeyecek. Olay yerinde kalmak daha önce sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zorunluydu.
0: Geçtiğimiz yıllarda başlayan halka az furyası negatife döndü. Açılışla birlikte yükseliş serileri yerini taban serilerine bıraktı. Bazı şirketler ise halka arzlarını erteledi.
20: Halka arz furyası negatife döndü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan 28 halka arzın yarısından fazlası tamamlandı. Hem arz olan şirket sayısındaki artış hem de piyasalardaki dalgalı seyir halka arz olan şirket fiyatlamalarını olumsuz etkiledi. Yeni halka arzlarda tavan değil taban serileri izlendi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla bu yılın Temmuz ayında 12 şirket halka arz oldu. Bu 12 şirketin 6'sı şu anda halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Yani Temmuz'da halka arzını tamamlayıp borsada işlem görmeye başlayan şirketlerin yarısı yatırımcısını zarara uğrattı.
22: Temmuz ayındaki gelişmeler, savaşın yeniden başlaması, paralelinde Merkez Bankası'nın faiz indirememesi, sıkı kalması hikayesi piyasada likiditeyi bir miktar geri çekti.
20: Yeni şirketlerin borsada işlem görmeye başladığı Temmuz ayında halka arz endeksi %6,79 geriledi. Temmuz ayında halka arz olan şirketlerin negatif performansı ve taban serileri yatırımcının talebini de azalttı. Bazı şirketler halka arzlarını erteledi.
22: Piyasaya likidite girişi durdu. Şimdi bu şöyle bir şey, likidite yoksa eğer ve halka arz varsa aynı miktarda suyun daha fazla kaba bölünmesi anlamına gelir. Bu durumda toplam su seviyesi aşağı geliyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hafta sonu Kahramanmaraş'taydı. Kurum kapalı çarşı esnafını ziyaret etti. Bakan kuruma çarşının sembolik anahtarı hediye edildi.
2: Kolay gelsin. Hayırlı işler
8: diliyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Kapalı Çarşı esnafı, çarşının sembolik anahtarını bakan kuruma hediye etti.
2: Bu anahtarı ömrümüzün sonuna kadar saklayacağız, taşıyacağız. Hayırlı olsun.
8: Bakan kurum, Kahramanmaraş temasları kapsamında tarihi Kapalı Çarşı'nın açılışını gerçekleştirdi. Bakan kurum daha sonra yeni iş yerlerine taşınan esnafla bir araya geldi.
2: Kolay gelsin.
3: Nasılsın? Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok sevindik. Çok mutlu olduk.
4: Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Gerçekten mükemmel oldu. Böyle beklemiyoruz.
8: Süper. Bakan kurum çarşı ziyareti sonrası esnafla fotoğraf çektirdi. Bakan kurum Kapalı Çarşı ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda yaptı.
23: Devletin bütün gücünü hissettirdik. Buralar sayenizde çok güzel.
2: Hep beraber yaptık.
23: Allah razı olsun.
18: Allah razı olsun.
8: Kurum yüzlerdeki mutluluğu görünce başka söze gerek kalmıyor ifadesini kullandı.
0: Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Caydırıcılığı arttırmak için kasıt, ihmal ve tedbirsizlik mutlaka cezalandırılmalı dedi.
9: 44 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmada 29 şüpheli tespit edildi. 6 şüpheli de tutuklandı. Orman yangınlarına ilişkin devam eden yargı sürecini değerlendiren Öz Orman İl Sendikası Başkanı Settar Aslan, açıklanan bu tablo yıllardır yaptığımız uyarıların ne kadar haklı ve hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir ifadesini kullandı.
24: Orman yangınları sıradan bir dikkatsizlik vakası veya yalnızca doğal afet başlığı altında değerlendirilemez. Kasıt, ihmal ve tedbirsizliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Yeşil vatanımıza uzanan hiçbir el cezasız bırakılmamalıdır. Ormanlarımızı kasten ateşe verenler bedelini en ağır şekilde ödemelidir.
9: Aslan, orman yangınları konusunda uzmanlaşmış soruşturma birimleri güçlendirilmeli, savcılıklarla kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon kalıcı hale getirilmelidir dedi. Yangın çıkış noktalarının teknolojik imkanlarla kesintisiz izlenmesi ve şüpheli her olayın bütün bağlantılarıyla araştırılması gerektiğini işaret etti. Aslan, kasıt şüphesi bulunuyorsa olayın arkasındaki bütün kişi ve bağlantılar ortaya çıkarılmalıdır dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında çıkan orman yangınları sürüyor. 700'den fazla evi küle çeviren yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yangında ölen ya da yaralanan yok. Ancak geniş bir alanı etkilediği için gerçek tablonun zamanla ortaya çıkacağına dikkat çekiliyor.
9: Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde. Ülkenin kuzeybatısındaki eyaletin Spokane kenti büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Eyaletin doğu sınırındaki Spokane'in çevresinde 3 büyük yangın var. Cumartesi günü başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor. Yaklaşık 3000 hektarlık alanda etkili olan yangın 700'den fazla evi küle çevirdi. Aileler birkaç saat içinde evsiz kaldı. 65 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Yetkililer 2 günlük yoğun mücadelenin ardından kontrol altına alınan alanı %0 olarak açıkladı. Yangınların haftalarca sürmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısı 30 yıldan uzun süredir en kötü yangın mevsimini geçiriyor. Washington eyaleti genelinde 15 büyük yangın var. Eyalet genelindeki yangınların 100 bin kilometrekarelik alanı etkilediği ifade ediliyor.
0: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu Şanlıurfa, Ordu ve Bursa'da gerçekleştirilen sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Memişoğlu, sağlık şaheserlerini vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz dedi. Gerçekleştirdikleri toplantıda Şanlıurfa ve Ordu şehir hastanelerimizle Bursa Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemizin açılış ve taşınma süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirten Memişoğlu, güçlü sağlık altyapımızı yeni yatırımlarla daha da ileriye taşıyarak sağlıklı Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu tüm Türk dünyasında pasaportsuz dolaşım için çalıştıklarını söyledi. Zorlu, Türkiye-Azerbaycan ve Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahatin olduğunu vurguladı. Şimdi bunu bütün Türk dünyasına yayabilir miyiz? Bunun çalışmalarını yapıyoruz dedi. COP31'in Antalya'da yapılacağını hatırlatan Zorlu, burada Türk devletleri özel oturumunun yapılacağını ve birçok konunun dünyaya anlatılacağını ifade etti. Kürşat Zorlu bugün Hazar'dan Kafkaslara, oradan esasında Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir hat ve çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor. Bunun merkezinde şüphesiz Büyük Türk Dünyası ailemiz var ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi Tanzanya'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu %90 yerlilik oranıyla ürettik dedi.
5: Yerli üretim lokomotif ihraç edildi. Dizel elektrikli manevra lokomotifi DE-10000 Tanzanya'ya doğru yola çıktı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi.
1: %90 yeterlilik oranıyla ürettiğimiz lokomotifimiz yaklaşık 3946 deniz mili sürecek yolculuğun ardından Darüsselam Limanı'na ulaşacak ve Tanzanya Demiryolu filosunda hizmet verecek. Yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz.
5: Uraloğlu, Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin gemiyle 29 Temmuz Çarşamba günü Tanzanya'ya uğurlandığını belirtti. Uraloğlu, yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi dedi.
0: Tatil ve eğlence maliyetlerinin artması hafta sonu alışkanlıklarını da değiştirdi. İstanbul'da birçok aile ücretli mekanlar yerine para harcamadan girebildikleri sahil ve parkları tercih ediyor. İstanbul'da Kazlıçeşme sahili de o yerlerden biri.
6: Sabah geldik, kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik, şimdi de kahvemizi içip birazdan denize gireriz.
7: Kahvaltı yaptık, şimdi mangal yapıyoruz. Çocuklar eğleniyor parkta, top oynuyorlar. Güzel geçiyor yani, çok şükür.
1: Kimi denize girdi, kimi mangalını yaktı, kimi de katlanır sandalyesini alıp sahil yolunun kenarına yerleşti. Yüzlerce araç yol kenarına sıralandı.
10: Ekonomi biraz kısıtlı olduğu için çocuklar artık bir yere götüremiyoruz. Mecburen ya sahile getireceğiz. Buraya götürüyoruz onları. Uzak bir yere gidemiyoruz maalesef ekonomi açısından.
11: Evler sıcak ya. Burası hep geliyoruz biz böyle. Karpuzumuz, meyvelerimiz, çaylarımız, bak çaylarımız çok güzel. Kebap pişiriyoruz.
1: Artan tatil ve eğlence maliyetleri nedeniyle birçok İstanbullu ücretsiz sahil ve park alanlarını tercih ediyor. Görüntüler İstanbul Kazlıçeşme'den.
25: Yapalım, evde can sıkıntısından geliyor sahile. Burası daha güzel, serin.
26: Parkta oynamaya geldik. Mangal yedik, denize gittik.
27: Mangalımızı yaptık, yedik, eğleniyoruz, oyun oynuyoruz.
1: Restoran yerine evde hazırlanan yiyecekler, kafe yerine katlanır masa ve sandalyeler. Yol kenarlarında ise yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluşuyor. Tatile gidemeyen İstanbullular yaz sıcağında deniz kenarlarında, parklarda, bahçelerde seriniyor.
0: Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda ayakta duran genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Heykel dönemin sanat ve toplumsal yaşamına ilişkin önemli bilgiler sunuyor.
5: Lidyalı genç erkek heykeli 2500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı. Manisa'da Sardes Antik Kenti'nde devam eden kazılarda ayakta duran uzun saçlı genç bir erkeği tasvir eden anıtsal mermer heykel bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bulunan heykelin M.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirildiğini açıkladı. Bakan Ersoy bu buluşu Sardes'te Anadolu arkeolojisine ışık tutacak eşsiz bir keşif sözleriyle değerlendirdi. 2,2 metre yüksekliğinde iki büyük parça halinde bulunan heykelin ayaklarıyla bazı küçük parçaları ise eksik. Heykelin sağ elinde bir tanrıya ya da tanrıçaya adak olarak sunulmak üzere taşıdığı düşünülen bir meyve bulunuyor. Giysi detayları ise Lidya kültüründen izler taşıyor. Roma döneminde sütunlu caddenin döşemesinde devşirme taş olarak kullanılan eser, yüzü aşağıya bakacak şekilde yerleştirilmesi sayesinde yüzyıllar boyunca önemli ölçüde korunmuş. Ekipler uzun yıllar toprak altında kalan Sardes heykelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütecek. Heykelin yüzeyindeki ve çevresindeki toprakta bulunabilecek boya izleri incelenecek. Bilimsel inceleme ve restorasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından eser Manisa Müzesi'nde sergilenecek.
0: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Salah ise henüz imzayı atmadı. Bordo Mavililer 34 yaşındaki Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Karadeniz'in tahta arabaları Formül Az'da piste çıktı. El yapımı araçlarla yarışan halk keyifli anlar yaşadı.
12: Tahta arabalar Karadeniz'in sert yokuşlarında yarıştı. 16. kez gerçekleştirilen Red Bull Formül Az'da el yapımı ahşap araçlar 1400 metrelik parkurda yola çıktı. Hadi. 77 yarışmacının katıldığı renkli etkinlikte kadınlarda Pınar Aytemiz, erkeklerde Fatih Çukur birinci oldu.
13: Beklemiyordum aslında, sondan birincilik bekliyordum ama ilk defa. Nasıl bir duygu tarif edilemez. Bütün izleyenlere, herkese çok teşekkür ederim.
14: Ya inanılmaz. Arkaya hiç bakma fırsatım olmadı. Fren yapmadım. En son düzlükte arkaya baktım. Kimsenin olmadığına çok şaşırdım. Sonra da keyif yapmak kaldı.
12: Bazı yarışmacılar da şanssız anlar yaşadı.
15: Geldik ama 150 metre anza geldik. Dingili kırdık. İyi geçemedi abi. İyi gidiyorduk ama gayet güzeldi. Ama işte böyle ne yapın? Talihsiz bir kaza oldu. İçi çürük çıkmış ağacın. Ne yapalım? Seneye inşallah.
12: El yapımı araçların yarışına Superbike pilotu Bahattin Sofuoğlu da katıldı.
16: Dünya şampiyonalarına kıyasla burada çok daha fazla yarış atmosferi var. Bence bu Karadeniz insanının verdiği huydan kaynaklı olabilir.
12: 1900'lü yıllarda başlayıp 2009'da festivale dönüşen Formül Az, Karadeniz bölgesinin kültürel mirasları arasındaki yerini de aldı.
0: Kültür sanat haberleriyle devam edelim.
17: The Sopranos dizisiyle hafızalara kazınan Vincent Pastore 80 yaşında hayatını kaybetti. Pastore'den 3 gün boyunca haber alamayan komşularından biri onu New York'un Bronx bölgesindeki evinde buldu. Sanatçının ölüm nedeni araştırılıyor. I can't flip on my friends. İlk filmiyle gişe rekorları kıran Barbie'nin devam filminin çekimlerinde sıkıntı yaşanıyor. İddiaya göre Warner Bros. Discovery'nin Margot Robbie ve Ryan Gosling'in yüksek ücretli sözleşmelerine sıcak bakmaması Barbie'nin devam filmini çıkmaza sokabilir. Ken rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen Gosling, ücretini 20 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori dilindeki Kaitakitanga kelimesi, dil öğrenme platformu Babbel tarafından düzenlenen uluslararası değerlendirmede dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Maori dilinde Kaitakitanga, doğayı koruma ve gelecek nesiller adına ona özen gösterme sorumluluğunu ifade ediyor. Dünyanın en güzel 15 kelimesi listesinde Türkçeden yakamoz kelimesi yer aldı.
0: Evet. Evet, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde terörsüz Türkiye sürecindeki çerçeve yasa var. Yasanın imzayı açılması sonrasında yaşanan gelişmeler ve sürece dair atılacak adımlar da NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Ardından saatler 7'yi gösterdiğinde Osman Girgin güne başlarken de karşınızda olacak.
2: Ekim 2024'ü kerteriz seçersek 2 yılın birkaç ay kaldı en önemli dönüm noktalarından birisi. Yani kimileri 4 aşamaya ayırıyor. Başlangıç ve siyasi çağrılar işte 1 Ekim 2024'te Devlet Bahçeli'nin mecliste DEM partilerle tokalaşmasıyla başlayan. Şubat 27 Şubat 2025'te Öcalan'ın PKK'yı resmen feshettiğini ve silahların bırakılacağını yaptığı açıklama. Üçüncü aşama mecliste komisyonların kurulması ve partilerin ortak bir deklarasyona imza atması ve bugün artık geldiğimiz nokta çerçeve yasa. Bunlar hepsi önemli ama ben ikinci önemli adım olarak nitelendiriyorum. Başlangıç çok önemli ama PKK'nın feshedildiği ve silahların bırakıldığı açıklamasının üzerinden yani o teoriden pratiğe, somuta geçen bir adımdı. Bu da sanki ikinci adım olarak değerlendirilebilir. Bugüne kadar gerçekten raporlar hazırlandı, mesajlar verildi. Destekleyenler, karşı çıkanlar, itirazı olanlar görüşlerini bildirdi. Burada artık bir ete kemiğe bürünme durumu söz konusu. Yani 3 aşağı 5 yukarı tam olmasa bile hani kaba taslak biliyor gibiyiz içeriği. Ama birkaç gün içinde çok net olarak hem kamuoyu hem de bizler tam içeriği öğreneceğiz. Geçen hafta başladı ve bu hafta cumartesi belki meclis eğer hafta sonunda çalışmaya devam ederse hafta sonu olmazsa pazartesi günü genel kurulda nihayete erecek gibi görülüyor. Ve son birkaç gündür çok hızlı gelişmeler oldu. Geçen hafta Cumhurbaşkanı'na sunulduğu ve son bir değerlendirmenin yapıldığını biliyoruz. Pazar günü DEM heyeti İmralı'ya gitti ve işte oradan da işte Öcalan'ın kendi açıklaması ve desteğini açıkladılar. Öcalan henüz her şey çözülmüş değil ama negatif yaklaşacak bir durumda yoktur diyor. Önemli olan doğru anlaşılması sürecin ve ilerletilmesi dedi. Buradan da anlıyoruz ki artık oradan da bir engel en azından şimdiye kadar çıkmayacak gibi görülüyor. Bugün AK Parti kendi grubuna imzaya açıldığını tasarının ve bütün nasıl diyeyim grubun eksiksiz olarak imzalaması gerektiğini.
3: Ne demek bugünkü açılacak olan imza tam olarak neyin karşılığı?
2: Yani milletvekillerine yasa tasarısı.
4: Teklifi imzalıyorlar.
2: Teklifi imzalayın diyor. Eksiksiz olarak diyor. Yani orada bir mekan belirlenmiş. Oraya gidip bunu imzalayın diyor. Bu bir iki gün içinde belki yarın öbür gün sonuçta partilere de tam yöntemini bilmiyoruz ama yasa tasarısı ya da çerçeve yasa diyelim sunulacak. Onlardan da görüş alınacak. Çünkü hani son anda imzalayın denmeyeceğini bunu tahmin ediyoruz. Yine bugün Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları oldu. Kendisi işte Türkiye'nin toprak bütünlüğü içinde ve işte kurucu ilkeleriyle hukuk devleti, eşit yurttaşlık, üniter yapının korunması şartıyla destek verdiklerini söyledi. 4 tane de ayrıca madde sıraladı Kılıçdaroğlu. Hem uzun süreden sonra kendisini böyle bir açıklamayla duymuş olduk. Dün de yeni parti lideri Özgür Özel, Fatih Altaylı'ya sanırım demeç verdi. Onlar da zaten biz CHP'deyken de bunun arkasındaydık ve şimdi de bir şekilde evet yani bir takım itirazları değil ama şerhleri olmakla birlikte bunu imzalayacağız dedi. Şunu tahmin ediyoruz. İyi Parti büyük bir ihtimalle hayır diyecek. O da kendi içinde tutarlı sayılabilir. Baştan beri zaten komisyonlara üye vermediler. Karşı çıktılar. Şimdi de karşı çıkacaklar ama onun dışındaki hem partilerin hem bağımsızların ya da İşte mecliste daha az sandalyesi olan partilerinde büyük bir ihtimalle bu çerçeve yasayı imzalayacağını düşünüyoruz.
4: İlan edilecek konu anladığım kadarıyla infaz rejimiyle ilgili. Yani bir içerikle ilgili. Çünkü içeriye baktığımız zaman aslında elbette ki temel konular var. Hani anayasanın ilk 4 maddesi, Cumhuriyet'in temel terikleri, 42. madde eğitim dilin Türkçe olması, 66. madde yurttaşlıkla ilgili, 174. madde inkılap kanunları. Ama bunlarla ilgili şimdiye kadar bir tartışma konusu ortaya konmadı. Ancak bu DEM milletvekillerinin söylemlerinde ciddi sıkıntılar var. Mesela diyorlar ki terörsüz Türkiye sözü ne demek? Terörü kabul etmiyor.
3: İsim olarak bunu reddediyorlar.
4: Evet, terörü kavramıyorlar. Şimdi bu tabii ciddi problem. Öte yandan af konusu gündeme geldiği zaman, ki hani böyle bir şey yok deniliyor ama af ya da etkin pişmanlık denildiğinde, etkin pişmanlık ya da af gibi bir konunun da olmadığını söylediklerinde bu kamuoyunda ciddi anlamda bir sıkıntı doğal olarak yaratıyor. Buradaki temel konu aslında Türkiye'nin bir topyekün demokratikleşmesi, hukuk devletiyle ilgili konular. Yani burada zannediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bir takım yurttaşlarına bazı özgürlüklerin sağlanıp ötekilere sağlanmaması gibi durum, Türkiye'nin zaten anayasal yapısında böyle bir şey mümkün değil, ama terörü bitirmek gibi bir konu var. Terör zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesiyle bitti. Ama Türkiye tabii burada bir engeli ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama burada bir başka soru. KCK terör şemsiyesi var. Mart 2005'te oluşturulan. Yani evet, bunun Türkiye'deki ayağı PKK terörü. Peki PYD, YPG, Suriye'deki daha alfabenin başka harfleri var da. Irak'taki PÇDK, İran'daki PEJAK. Bunların durumu ne olacak? Yani bunlarla ilgili, çünkü Türkiye çeşitli bu noktada çalışmalar yapıyor. Kaldı ki parlamentodaki komisyon aslında iş düzeye göre kurulmuş bir komisyon değil ama danışma komisyonu bağlamında. Daha henüz yani yasa yapma niteliğinde olan komisyonlara gelmedi konu. Dolayısıyla mesela çerçeve yasa diyorlar. Şimdi değerli hocam, burada yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk tekniğinde çerçeve yasa diye bir şey var mı? Ben bilmiyorum. Yani belki yanılıyor olabilirim. Dolayısıyla bu anlamda çeşitli tartışmaların olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Buradaki en temel konu şeffaflık. Yani kamuoyu neyi tartışacağını, neyin kabul edip edilmeyeceğini, çünkü çok farklı komplo teorileri her zaman, siyasette bu vardır. Ama şeffaflık olduğu müddetçe bu konular daha açık tartışılabilir. Ne olacak? Çünkü Türkiye...
3: Siz şeffaflık olup olmadığı konusunda ne düşünüyorsunuz?
4: Yani nasıl burada şimdiye kadar hani konunun hassasiyetinden dolayı yani kamuoyuyla belki çok paylaşılmamış olabilir, ama bu paylaşıldıktan sonraki temel konu şu: içeriye henüz girilmedi. Yani içerik dedim, yani anayasal yapının değişeceğiyle ilgili bir şey söylenmiyor zaten. Beyan esastır. İnfaz rejimi olarak bakıldığında mesela şu soruyu hani aslında toparlarken Selami hocama da aslında topu atmış olayım. Yani belli bir takım gruba, diyelim ki PKK teröristlerine bir uygulama getiriyorsunuz. Eğer bunu diğer gruplara getirmezseniz, herhangi bir noktada bu Anayasa Mahkemesi'ne gidilip eşitlik ilkesi çerçevesinde bozulur mu bozulmaz mı? Bu ve buna benzer pek çok tartışmalar da var. Bununla ilgili bence kamuoyunun yeterince bilgilendirilmesi, şeffaflığın ortaya konması lazım. Kaldı ki özellikle hani siyasal iktidar da sürekli bunu söylüyor. Anayasa ile ilgili, anayasal yapı ile ilgili bir değişiklik olmadığı ifade ediliyor. Ancak DEM yetkililerinin söylemi çok farklı. Yani kendi dünyalarını yaşıyorlar belki, ama bunu yaparken de kamuoyunun hassasiyetlerini ben ciddi anlamda yıpratıldığını düşünüyorum. Bunu da özellikle altını çizmekte fayda var.
8: Teklifte en önemli hususu söyleyelim. Bir geçiş ve müstakil yasa olduğunu görüyoruz.
3: Tek sefer.
8: Bir geçiş, ki bu 1925'te Şeyh Said isyanından sonra 1926'da Şark vilayetleriyle ilgili çıkarılan kanunlarda da var. Yani Atatürk, Cumhuriyetimizin kurucusu, banisi Atatürk zamanında çıkarmış 1928'de. Bu muhtevaya aşağı yukarı benzeyen, cezasızlık öngören, bu anlamda modern anlamda denetimli serbestlik dediğimiz mekanizmayı işleten, suç işlenmesi durumunda hem eski ceza suçtan hem de yeni cezadan ceza vereceğini öngören, bununla da ilgili ikinci kanun çıkarılıyor zaten. Dolayısıyla yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu meseleyle nasıl nasıl ele alacağını, özellikle de altını çiziyorum, siyaset kurumu bir sorumluluk üstleniyor burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Burada süre de 6 ayla sınırlanıyor. Kapsamı ne? PKK ve KCK örgütü, münfesih örgüt tanımı da yapılıyor. Ne diyor? En önemli şart bu. Bakın, en önemli şart ki ben bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiçbir değişikliğe uğramadan geçeceğini düşünüyorum. Yani silahların terör örgütünün kendini tasfiye ettiği, feshedildiği, silahların bırakıldığının sahada tespiti ve teyidiyle ilgili bir değerlendirme yapıldıktan sonra ancak kanun, çerçeve kanun yürürlüğe girecek. Yani yürürlük şartı bugünden başlamıyor. Yani yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kanun çıkmış olsa yürürlüğe girmiyor. Zaten yürürlük resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı'nın kararından sonra açıklanıyor tarih itibariyle. Ama o bile yetmiyor. Çünkü kanunun yürürlük şartı silahların bırakıldığının sahada tespiti. Bununla da ilgili bir kurul öngörülüyor. O da hangi kurul? Özellikle denetim, tespit ve denetim tespit ve teyit mekanizması bir kurul kuruluyor. Şimdi başkanı da Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yavuz'un olduğu, güvenlik bürokrasisinin olduğu, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kadar devletin güvenliğiyle ilgili bürokrasinin ikinci bir kurul da öngörülüyor. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan siyasi partilerin temsilci bulunduracakları bir kurul. Yani meselenin siyasi ayağı, süreci izleme, irtibat kurulu diyeceğimiz bir kurul da oluşturuluyor. Bunun anlamı şudur Buse Hanım. Bir tarafta güvenlik bürokrasisi, devlet, diğer tarafta da siyaset kurumu. Ve siyaset kurumu dediğimiz zaman bir siyasi parti değil. Ki bana kalırsa, yani Sayın Bahçeli de bunu açık olarak söyledi, Sayın Cumhurbaşkanı, bu siyaset üstü bir mesele. Cumhuriyet Halk Partisi de şimdi işte iki tane var bizde tabii, bir yeni partide. Ama Sayın Özel'in de, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bugünkü yaptığı açıklamalar süreci destekleyeceklerini, evet, ilkesel olarak lazım. Zaten üniter yapı vesaire diğer siyasi partilerin de söylediği bir şey. Yani orada herhangi bir çelişki yok. Dolayısıyla bu şeyde en önemli husus şu. Birincisi söyleyelim size. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Müebbet hapis cezası alan örgüt üyeleriyle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Kapsam dışı. Öcalan'la ilgili herhangi bir af yok, bir statü yok hiçbir noktada. İkincisi kimlerle ilgili var? Özellikle örgüt üyeliği, örgüt propagandası, yardım ve yataklıkla ilgili olan suçlarla, çünkü bizim terörle mücadele kanunumuz var, Türk ceza kanunumuz, bunlar suç olarak kabul edilmiş. Bunlarla da ilgili bir denetimli serbestlik mekanizması işletiliyor. Bunlar da belirli aşamalarda. Ama suça karışanlar, özellikle öldürme eylemini, suçunu işleyenler açısından bu yasa uygulanmayacak. Peki.
9: NTV Radyo.
18: Doğa Takvimi. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
19: Taklitçilik doğadaki önemli savunma mekanizmalarından biri. Mesela tavuk, horoz, fare, köpek balığı, ördek ciklet balığı, yılan, pek çok kuş ve böcek avını pusuya düşürmek ya da tehlike halinde kendisini korumak için ustalıkla ölü taklidi yapabilir. Avustralya'da topyekün ölü taklidi yapan bir karınca kolonisi bilim insanlarına yakalandı ve bu bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zebraların çizgili derisinin de önemli bir savunma sağladığını biliyor musunuz? Araştırmalara göre siyah-beyaz çizgiler zebraları hastalık taşıyan küçük kan emicilerden koruyor. Yapılan deneylerde at sineklerinin de bu desenlerden uzak durduğu belirlendi.
18: Doğa Takvimi.
20: Reklam. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
9: NTV Radyo.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece. Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Ege'de Karayel denizden nemli ve sert esiyor. İzmir, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan Antalya'da 33 derece olan sıcaklık 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada. Sahiller 28-29 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %22'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı-Kavacık arasında sabah trafiği başladı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar-Küçükçekmece arasında. TEM'de ise Esenyurt-İkitelli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu.

0: Günaydın, hoş geldiniz NTV'ye. İkinci günündeyiz haftanın ve pek çok başlık var elbette. Süreçle ilgili yeni yasadan bahsedeceğiz. Diğer taraftan bugün salı ve çok uzun süre sonra ilk kez konuşacak liderler var grup kürsüsünde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dolayısıyla gözler çevrilmiş durumda. Uğur Mumcu'nun ailesinden bir başvuru var. Adalet Bakanı ile bir görüşme için tamamına bakacağız. Diğer taraftan hem playofflar artık belli olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kurallar çekildiği. Diğer taraftan da elbette transfer haberleri var. Onlara da bakacağız. Önce terörsüz Türkiye diye hükümetin adlandırdığı bu yeni çözüm sürecine bir bakalım. Artık son yasanın şekli verildi. Bu çerçeve yasayla ilgili mecliste milletvekillerinin imza atması için bir imzaya da açıldı bu konu. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de var. Düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sunulacağını dün söylemiştik ama kim ne diyora bir bakalım şimdi.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hazır. Çerçeve yasa meclise imzaya açıldı. Çerçeve yasanın meclis başkanına bu hafta sunulması bekleniyor. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerine süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılıyor. Süreç yasası AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Gözler çerçeve yasaya çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu da toplanacak. Toplantının ardından yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların olacağı belirtiliyor. Süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
2: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
3: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek silahlar sussun, kan dursun.
1: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
0: Az önce sözünü ettiğim konuya bakalım. Bugün salı, yani partilerin grup toplantıları günü. Mutlak mutlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bir kez daha getirilen Kılıçdaroğlu çok uzunca bir süre Özgür Özel'le o polemiği yaşamış ve Özgür Özel kürsüye çıkmıştı grup başkanı sıfatıyla ve milletvekillerinin çağrısıyla ve grup başkan vekillerinin meclise yazdığı dilekçeyle artık bugün itibariyle CHP'nin grup kürsüsünde ilk kez olacak. İlk kez olacak bir diğer isim de yeni partinin ilk kamuoya açık grup toplantısı, dolayısıyla Özgür Özel.
1: Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partide gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak mutlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
4: Genel Başkanımız saat 11.30'da burada yeni partinin ilk grup toplantısını basın açık bir şekilde gerçekleştirecek.
1: Yeni parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor.
4: Bugün itibariyle 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ile de en kısa zamanda tamamlayacağız.
1: Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak yeni partiyi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor. CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.
0: Meclisteki durum bu şekilde ama bir yandan da artık bir duruma bakalım. Bundan sonra ne olacak sorusuna. Dün Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmadan ve Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklandığından söz etmiştik 40 kişiyle birlikte. Bir yeni gelişme daha var. Beklendiği üzere aslında bu gelişme artık belediye başkanlığından da alındı İçişleri Bakanlığı tarafından.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
6: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri pazar günü tamamlandı. Beşikçioğlu emniyette verdiği ifadede, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını söyledi. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını ifade etti. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcı Beşikçioğlu dahil 44 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti. 10 şüpheli savcılık sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir şüphelinin tedavisi için hastanede bulunduğu bildirildi. Erdal Beşikçioğlu dahil 40 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Hakkında tutuklama kararı verilen Erdal Beşikçioğlu, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
0: Şimdi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Haberin içerisindeki dünden kalan yeni bilgi buydu ama bu bilginin yan yana getirdiğimizde yeni bir bilgiyi, yeni bir varlığı ortaya çıkardığı da açık. 2024 yerel seçimlerinde birinci parti çıkmıştı Cumhuriyet Halk Partisi ve pek çok büyükşehir belediyesi ile il belediyesini almıştı biliyorsunuz. Şimdi bu soruşturmalar, bu operasyonlar derken artık özellikle İstanbul'da AK Parti'nin belediye sayısı ve bazı

0: Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. CHP'nin 186 üyesi, 3 bağımsız dahil 157'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 130'dan 138'e çıktı.
1: Tuzla Sayın Eren Ali Bingöl.
0: Son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
1: Sacit Terzi.
0: Tuzla Belediye Başkanı Bingöl neden AK Parti'ye geçtiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
2: 50 bin Tuzlalı komşumuzun evlerinin yıkılma riskiyle karşı karşıyayız. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadım. Ama maalesef meseleyi çözmek konusunda hiçbir mesafe alamadık.
0: Büyükşehir Belediyesi ile imar ve kentsel dönüşüm konusunda sorun yaşandığını savundu. Bingöl'ün bu açıklamasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan yanıt geldi.
3: Hem vatandaşlarımızın mağdur olmayacağı hem de kamu hakkının korunacağı hukuki yolların işletmesi için çalıştık, mücadele ettik. Çünkü bizim sorumluluğumuz bir kesimin çıkarını korumak değil.
0: İstanbul'da başlatılan soruşturmalar kapsamında 14 belediye başkanı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da 16 aydır tutuklu. İmamoğlu'nun yerine CHP'li Nuri Aslan başkan vekili olarak seçildi. Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa'da ise başkanların görevden alınmalarının ardından belediye meclislerinde yapılan seçimlerde yönetim AK Parti'ye geçti. Bir dönem tutuklu kalan ve görevlerinden uzaklaştırılan Esenyurt ve Beyoğlu Belediye Başkanları Ahmet Özer ve İnan Güney ise tutuksuz yargılanıyor.
4: Bir kırık gözlük, bir keskin kalem. Uğur Mumcu ile ilgili bir haber var sırada. Ailesi Perşembe günü bir önemli görüşme yapacak. Kiminle? Adalet Bakanı'yla. Talep de aileden.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Talep Mumcu'nun ailesinden geldi. Adalet Bakanı Gürlek bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Tarih 24 Ocak 1993'ü gösterdiğinde gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerinden biri oldu. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı. Anayasa Mahkemesi yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastin kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. 33 yıldır firarı olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Son dönemde pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması için adım atan Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.
6: Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
5: Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak görüşmede ve dosyanın yeniden açılıp açılmayacağında.
4: Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak bu konuyla alakalı ortaya. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına bakalım bir de. Aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi ve doğum oranlarının düştüğünü hatırlatıyor MHP lideri. Bu bir beka sorunudur diyor.
7: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk aile yapısının tehdit altında olduğunu söyledi. Televizyon programlarının, sosyal medya platformlarının ve LGBT gibi akımların aile yapısını olumsuz etkilediğini kaydetti.
8: Aile bir milletin varoluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir.
7: MHP lideri Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Düşen doğum oranlarına da dikkat çekti.
8: Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer hususta geleceğimiz olan

0: gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer.
1: Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir dedi. MHP lideri çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz ifadesini de kullandı.
2: Biraz ekonomiye bakacağız. Temmuz enflasyonunun dün açıklanacağını söylemiştik. Artık yeniden harekete geçiyor bu artış hızı. Enflasyonda en büyük etkiyi motorin zamları yapıyor elbette. Rakamın belli olmasıyla Ağustos ayı kira zammı tavanı da netleşti. Hazine ve Maliye Bakanı'nın da açıklamaları var, bir bakalım.
3: Motorin fiyatı zamlandı, enflasyon Temmuz'da yeniden hız kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon aylık %1,78 arttı. Yıllık enflasyonsa %31,75 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek rakamları sosyal medya hesabından değerlendirdi. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor dedi. Mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedeflerinden taviz vermediklerini dile getirdi. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Muayene katılım payındaki zammın etkisi hissedildi. İkinci sırada %2,59 ile ulaştırma grubu yer aldı. Ulaştırma enflasyonda etkisi en çok hissedilen ürün grubu olarak dikkat çekti. Yıllık bazda ise eğitim %44,18 ile yine ilk sırada çıktı. Onu %43,89 ile sağlık takip etti. Temmuz ayının zam şampiyonu ise ayakta tedavi hizmetleri oldu. Enflasyonun belli olmasıyla konut ve iş yeri için kira artış tavanı da netleşti. Geçen ay %32,03 olan kira zammı tavanı Ağustos'ta %31,90'a indi.
2: Şimdi bu enflasyonu belirleyen önemli gruplardan biri de gıda elbette. Hazine ve Maliye Bakanı bir kira bir gıda olarak ifade ediyordu ekonomideki sıkıntıları. Gıda fiyatlarındaki artış yani zam yazda da düşmedi. Şimdi mevsim ürünlerinde de dikkat çeken bir artış var.
4: TÜİK yıllık enflasyonu %31 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %37 artış var.
5: Soğan patates çok birden fırladı.
6: Bir hafta aldığımız ertesi hafta alamıyoruz. Bakın salata 60 TL.
7: 75 liraya markette gördüm. Soğan zaten bizim ülkemizde soğansız yemek pişmiyor. Soğana da yaklaşamıyoruz artık. Zam şampiyonları arasında soğan, sarımsak, havuç ve mantar var. Örneğin soğanın kilosu 80 liradan, sarımsağın demeti ise 100 liradan satılıyor.
8: Bu ay için soğan ve patates fiyatları çok yüksek. O da aşırı yağışlardan dolayı bölgelerde ürünler tonaj yapmadığı için toprak altı ürünleri biraz pahalı. Domates de Temmuz ayının ortalarında biraz fiyatı yüksekti ama Ağustos ayı için domates en başta düşecek ürünlerin başına gelecektir.
4: İkinci sırada ise mevsim ürünleri var. Domates, biber, salatalığın fiyatı bir önceki aya göre %14 arttı.
9: Yalova biberi 200 lira, 180 lira halde. Şu domates 70-80 liraydı, 60 liraya kadar düştü yani.
10: Sivri biber çok hassas bir ürün. Sıcaktan dolayı o bir tonun 100 kilosunu ancak toplayabiliyorsun. Yanıyor yani. Tabii tonaj az olunca fiyata yansıtılıyor.
4: Pazar esnafı fiyat artışındaki en büyük etkenin maliyetler olduğunu söylüyor.
11: Geçen sene soğan, sarımsak iş olmadığından dolayı köylü zarar ettiği için bu sene ders almış gibi herkes kendisine satabileceği kadar ekti. Oradan buraya gelene kadar zaten nakliye paralarıdır, faturalardır, işçilerdir, mazottur. Bunlar ayrıyetten bir biniyor. Araya giren aracılar bile üstü zaten ayrıyetten koyduğu için fiyat yükseli fazla oluyor.
4: TÜİK Temmuz verilerine göre fiyatı düşen grupsa kavun, karpuz gibi taze meyveler oldu.
2: Dönelim bir kez daha kiraya. Şimdi bir sosyal kiralık konut meselesi var. Çok uzun süredir konuşuluyordu. TOKİ inşa edecek bu konutları. Alt gelir grubuna kura ile kiraya verilecek. Nasılına bakalım bir.
12: On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
13: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar raiç bedelinin altında kiralanacak.
12: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
13: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
14: NTV Radyo.
2: Şimdi geçelim bir Karadeniz'e. Gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi artık orada. Novorossiysk'te, orada o limanda Samsun'a seyir halinde olan bir Roro gemisine drone saldırısı yapıldı. Aralarında Türklerin de olduğu gemi personelinden yaralananlar var. Saldırıya ilişkin açıklamayı Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptı. Rusya'nın Novorossiysk limanında Samsun'a doğru seyir halinde olan bir Roro gemisi Nadesa adı 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Saldırıda geminin yaşam mahali ve baş kısmında hasar meydana geldi. Yangın da çıktı. 13'ü Türk vatandaşı, 22 personel Rusya'ya ait deniz unsurları tarafından tahliye edildi. Saldırıda yaralanan gemi personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu söyleniyor. Yangının söndürme çalışmaları da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la bir telefon görüşmesi yaptı. Onun ayrıntısına bakalım. Açıklamayı İletişim Başkanlığı yapıyor. Görüşmede Suudi Arabistan, Türkiye ikili ilişkileri, bölgesel küresel konular konuşuldu. Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırıdan büyük üzüntü duyduklarını ifade ediyor. Kalıcı barışın tesisi içinde, bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını söylüyor. Gazze barış planının ikinci safhasına ilişkin değerlendirme de yapıyor Erdoğan bu konuyla ilgili. İsrail'in yol haritasına harfiyen uyulması için bir planın şart olduğunu ifade ediyor. Savaş ne durumda peki? Ona bakalım. Donald Trump'ın yeni açıklamaları var.
15: Görüşmeler sürüyor. İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Katar'ın desteğiyle, ama diğer ülkelerin desteğiyle de gerçekleşiyor. Birçok ülke, birçok liderle görüştüm. Bu anlaşma imzalamak için son şansı.
16: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yapılacağını duyurmasının ardından bir kez daha görüşüyoruz dedi. Ancak bu İran'ın son şansı diye de ekledi. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Trump, İran'a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya alındığını belirtmiş, görüşmelerin başlayacağını söylemişti. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok demişti. Amerikan Başkanı bu iddialara da yanıt verdi.
15: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Nedense konuşurken görüştüklerini söylemekten hoşlanmıyorlar. Ben görüşmeler var diyorum. Onlar saatlerce görüşsek bile görüşme yok diyorlar.
16: ABD Başkanı sosyal medya hesabından bu kez daha sert bir açıklama yaparak tepkisini sürdürdü. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar ama sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de de kontrolün tamamen ABD'nin elinde olduğunu belirtti.
17: Madem ki...
16: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın görüşmeler yapılacak açıklamasına yanıt vermiş, ABD ile müzakere yürütülmediğini söylemişti. Bekai, Hürmüz konusunda halen Umman'la görüştüklerini söyledi. İran Sözcüsü, Boğaz'ın yeniden açılması için Umman'la güzergah konusunda anlaşmaya varmak yeterli değil. ABD'nin saldırganlığı sürdüğü sürece durum aynı kalacak dedi. Katar'da saldırıları durdurmak için hamle yaptı. Başbakan El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den mevkidaşlarıyla görüştü. Körfez ülkelerini saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.
2: Şimdi geride bıraktığımız hafta Suudi Arabistan'ın da bu savaşa artık dahil olduğunu, yani resmen bir saldırı yaptığını, bir misillemeye misillemeyle karşılık verdiğini İran'a yönelik bahsetmiştik. Bu işin çıkış noktası neresi? Haçlı Şabi elbette, İran destekli grup, oradaki milisler. Şimdi İngiltere'de bazı basın yayın organları şunu yazıyorlar: bu Haçlı Şabi bölgeyi daha fazla karıştıracak iddiasındalar.
4: Roger. Kasım Süleymani'nin hayareti Donald Trump'ın peşini bırakmıyor. İngiliz Telegraph gazetesi Irak'ta İran'ın desteklediği Şii milis grupları ile ilgili haberinde bu çarpıcı ifadeyi kullandı. Gazetede Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'de Bağdat'ta düzenlediği drone saldırısında İran'ın Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdüğü hatırlatıldı. Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen bu saldırıdan 6 yıl sonra Süleymani'nin tüm kariyeri boyunca kurmak ve genişletmek için çaba harcadığı, Irak'taki Şii milis ağının gücünü hala koruduğuna dikkat çekildi. Haçlı Şabi olarak bilinen bu Şii milis grupların bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri askerlerini hedef alarak Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerini uzun ve maliyetli çatışmalara sürükleme riski oluşturduğu yorumunda bulunuldu. Kasım Süleymani'nin Şii milis grupları, çatışmaları İran'ın sınırlarından uzak tutmak ve İran'ın savaşların içine çekilmesine engel olmak için kurduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta İran yerine Irak'a saldırmasının Süleymani'nin stratejisinin hala işe yaradığını gösterdiği vurgulandı. Saddam Hüseyin'in 2023'te devrilmesinin ardından İran'ın destek verdiği Şii milislerin Irak'ın siyaseti ve güvenliğinde etkisini giderek arttırdığının altı çizildi. Milislerin İran'dan aldıkları mali ve askeri destekle Irak ordusuna alternatif bir güç haline dönüştükleri belirtildi. Şii milislerin elinde uzun menzilli füzeler ve uçak savar silahları olduğuna dikkat çekildi. Şii milislerin politikaya da dahil oldukları ve Irak parlamentosuna girdikleri hatırlatıldı. Milis grupların geniş bir ticaret ağı oluşturdukları da vurgulandı. Tahran'dan İranlı bir uzman, Şii milislerin Amerika üzerinde baskı uygulayarak İran'ın işine yaradıklarına dikkat çekti. Ancak İran'ın bu milis güçlerinden kapasitelerinin üzerinde talepkar olduğu görüşünü de dile getirdi. Şii milislerin ilk olarak DAEŞ'te mücadele etmeleri için 2014'te Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısıyla kurulduğu hatırlatıldı. Haçlı Şabi içinde şu anda 68 farklı grup bulunduğu ve üye sayısının 110 bin ila 130 bin arasında değiştiği belirtildi. En büyük grubu Sistani'ye bağlı Atabat birliklerinin oluşturduğu belirtildi. Bunların İran gündemine bağlı olmadıkları vurgulandı. Ketaib Hizbullah ve Esaib Ehli Hak'ın içinde bulunduğu grupların ise İran yanlısı olduklarına dikkat çekildi. Şii partilerin Irak meclisindeki gücü de dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği gibi Şii milislerin lağvedilmesinin imkansız olduğu yorumuna da yer verildi. Telegraf'a konuşan uzmanlar, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Irak'ın yıllarca iç savaşla mücadele eden Suriye'ye dönüşmesini istemediklerine dikkat çekti. Bu nedenle Haçlı Şabi birliklerinin Irak devletinin bünyesi içinde yer aldıklarına ve küçük bir talimatla Irak'ı yeni bir savaş alanına çevirme kabiliyetine sahip olduklarına vurguda bulunuldu. Telegraf gazetesi, Süleymani'nin ölümünün üzerinden 6 yıl geçse de mirasının Orta Doğu'da günümüzdeki savaşı şekillendirmeye devam ettiğinin altını çizdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump şimdi Cuma günü bu Gazze'de yeni aşamaya geçildiğini ilan ettiği o durumu, yani bu kendisinin ortaya çıkardığı barış planından söz ediyoruz. Yenisinin yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi ama İsrail'in saldırıları sürüyor. Bir günde 18 kişi öldürüldü.
14: Hamas silah bırakmayı kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkes anlaşmasının yeni aşamasına geçildiğini ilan etti. Ancak İsrail Gazze şeridini bombalamaya devam ediyor. Üstelik saldırılar Trump'ın yeni aşamayı ilan ettiği Cuma'dan bu yana arttı. İsrail savaş uçakları hafta sonu sayısız hedefi bombaladı. Gazze şehri, Deir el-Bala, Han Yunus, Cebali'ye vurulan yerler arasında. Savaş uçakları sivillerin toplandığı yerleri, apartmanları hedef alıyor. 24 saatte son haftaların en ağır günlük bilançosu kayda geçti. Saldırılarda bir günde 18 kişi öldürüldü. Ölenler arasında çocuklar da var. İsrail Gazze'nin %70'ini kontrol ediyor. Ateşkes anlaşmasının yeni aşamasında Hamas'ın silah bırakmasına karşılık İsrail'in Gazze'den çekilmesi gerekiyor. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında Hamas bütün silahlarını teslim etmeden askerin Gazze'den çekilmeyeceği ifade edildi. Hamas ise silahlarını teslim etmeden önce İsrail'in saldırılarını sona erdirmesini ve çekilmesini istiyor. Üst düzey Hamas yetkilisi Besim Naim, örgütün hatırı sayılır bir esneklik gösterdiğini söyledi. Ancak İsrail'in saldırıları artırarak sahada fiili bir durum yaratmaya çalıştığını belirtti. Naim, siyasi ilerlemeyle eş zamanlı gelen tırmanma, İsrail'in savaşı bitirme çabalarını baltalamak istediğini gösteriyor dedi. Eski Fetih yetkilisi Muhammed Dahlan, sosyal medya üzerinden Trump'ın damadı Jared Kushner'ın İsrail'in saldırılarını durdurmak için çabaladığını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Dahlan, sürecin başarısı İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Amerika Birleşik Devletleri ile imzalanan anlaşmaya göre İsrail'in saldırılarını durdurması gerekmediğini iddia etti. Önce Hamas'ın silah bırakması gerektiğini ileri sürdü. Hamas'ın silah bırakmaması halinde İsrail'in bütün Gazze'yi yeniden ele geçireceği tehdidinde bulundu.
2: Şimdi Bursa'ya gideceğiz bir. Şiddet önleme ve izleme merkezine sığınan, daha sonra yine eşinin yanına dönen hamile bir kadın ölüme sürüklendi. Sudan uyruklu o kadın tartıştığı eşinden korkup pencereye çıkmıştı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti.
14: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi'si arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonunu atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığı ise Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
17: Yani daha öncesinde zaten bu kişi buralarda vukuatlıydı. Bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta. Biz şikayetçi olurduk.
14: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
2: Şimdi Büyükçekmece'ye gideceğiz. Toprak kayması meydana geldi ve toprak altında iki kişinin kaldığı iddiası ekipleri hemen seferber etti oduya. Mimar Sinan sahilinde yaşanıyor. İzlediğiniz görüntü oradan. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin toprak altında kalanların olduğu iddiası üzerine hemen arama çalışması başlatıldı. Yoğun güvenlik önlemi alındı hemen. Çalışmalara arama köpekleri ve iş makineleri destek verdi. Sonunda toprak altında kalan kimsenin olmadığı anlaşıldı ve çalışma tamamlandı. Tunceli'de de orman yangını var. Saatler süren uğraşlar sonucunda ancak kontrol altına alınabildi. Bilinen bir yer Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı. İşte onun içerisinde Venköy'ü yakınlarında başladı bu yangın. Hemen tabii ki ihbarla birlikte ekipler gitti bölgeye. Uzunca bir süre güçlükle yapıldı çalışmalar. Sarp arazi koşulları sebebiyle alevlere müdahale saatlerce devam etti. Sonunda kontrol altına alınabildi. Mardin'deyiz. Orada da sıcak havada otomobile binerek uyuyakalan 4 yaşındaki çocuk fenalaşarak hayatını kaybetti. Mazıdağ ilçesinde iddiaya göre ailesine ait kapısı açık otomobile tek başına biniyor Muhammed Aras Temel. Bir süre sonra araçta uyuyakaldı. Güneş altında uzun süre araçta kalan çocuğu ailesi geç fark etti. Otomobilde hareketsiz halde bulunan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Dün Dilek'le konuşmuştuk, Dilek Çalışkan'la meteoroloji editörümüzle. Biraz daha ayrıntısına bakalım. Bu hafta bunaltıcı bir sıcak var.
18: Ağustos'la birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
19: Ayın 13'üne kadar da bu yüksek sıcaklıklar devam edecek. Yani Ağustos ayı Temmuz'dan daha sıcak geçiyor diyebiliriz. İstanbul'da bu hafta oldukça bunaltıcı. Çünkü bağıl nem oranı %90-95'lere çıkıyor sabah saatlerinde. Özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde Sarıyer, Şile, Beykoz, Boğaz hattında sıcaklıklar 30 dereceyi geçince nem çok bunaltmaya başlar. İstanbul'da çarşamba 33'e, cuma 35'e doğru yükseliş var.
18: Peki yükselen sıcaklık ve nem orman yangınlarını nasıl etkiler? Nerelerde risk daha fazla?
19: Balıkesir, Çanakkale, Manisa hattında Poyraz hala çok sert esiyor ve kuru esiyor. 35-40'a kadar çıkıyor. Bu haftadan çok sert estiği için bu bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Hatta İzmir'in de iç kesimlerinde, Menemen taraflarında risk devam ediyor ama Antalya'da bu hafta risk çok azaldı.
18: Bunaltıcı sıcaklığın Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor.
2: Şimdi böyle bir hava herkese ne der? İşte hafta sonu bir yere gidelim. Ama maliyetler, ekonomideki durum bu hafta sonu ne yapalım sorusuna verilen yanıtı da değiştirmeye başladı. Nerede özellikle İstanbullular? Bakalım hemen.
20: Sabah geldik, kahvaltımızı yaptık. Çayımızı içtik. Şimdi de kahvemizi içip birazdan denize gireriz.
21: Kahvaltı yaptık. Şimdi mangal yapıyoruz. Çocuklar eğleniyor parkta. Top oynuyorlar. Güzel geçiyor yani. Çok şükür.
18: Kimi denize girdi, kimi mangalını yaktı, kimi de katlanır sandalyesini alıp sahil yolunun kenarına yerleşti. Yüzlerce araç yol kenarına sıralandı.
22: Ekonomi biraz kısıtlı olduğu için çocuklar artık bir yere götüremiyoruz. Mecburen ya sahile getireceğiz. Buraya götürüyoruz onları. Uzak bir yere gidemiyoruz maalesef ekonomi açısından.
23: Evler sıcak ya. Burası hep geliyoruz biz böyle. Karpuzumuz, meyvelerimiz, çaylarımız, bak çaylarımız çok güzel. Kebap yapıyoruz.
18: Artan tatil ve eğlence maliyetleri nedeniyle birçok İstanbullu ücretsiz sahil ve park alanlarını tercih ediyor. Görüntüler İstanbul Kazlıçeşme'den.
24: Yapalım, evde can sıkıntısına geliyor sahile. Burası daha güzel, serin.
25: Parkta oynamaya geldik. Mangal yedik, denize gittik.
26: Mangalımızı yaptık, yedik, eğleniyoruz, oyun oynuyoruz.
18: Restoran yerine evde hazırlanan yiyecekler, kafe yerine katlanır masa ve sandalyeler. Yol kenarlarında ise yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluşuyor. Tatile gidemeyen İstanbullular yaz sıcağında deniz kenarlarında, parklarda, bahçelerde seriniyor.
2: Gelir adaletsizliğini de artık ortaya koyan bir durum. İşte normal sıradan halkımızın nerede hafta sonunu geçirmek durumunda kaldığını görüyoruz. Ama bir tutkunuz varsa o tutku için ne kadar ödeyebilirsiniz sorusu da elbette kazandığınız parayla alakalı. Ankara'dan Giresun'a taksiyle gidilir ve 28 bin lira verilir mi? Para varsa ve tutkunuz da varsa yanıtı evet.
27: Uçak aktarmalı, direkt uçuş bulamadık. Otobüste de gelsek uzun süre yetişemiyor. Öyle derken Adem diye arkadaşı taksiye denk geldi. Bana göre normal bir şeydi. Acil bir işim olduğundan dolayı gelmek zorunda kaldık.
18: Giresun'da yaşayan Zafer Günaydın arkadaşlarıyla bungee jumping yapmak istiyordu. İş için Ankara'ya gittiğinde bir yakınının sağlık sorunları olduğunu öğrendi. Artvin'de gerçekleştirilen bungee jumping organizasyonuna katılamayacağını düşündü, planını iptal etti. Yakınının hastanedeki tedavisi erkenden tamamlanınca bungee jumping saatine yetişmek için sıra dışı bir yola başvurdu.
28: Giresun'a yolcu aldım, Giresun'a gidiyorum.
18: Ankara'dan taksiye bindi, Giresun'a gitmek istediğini söyledi. Şoför Zafer Günaydın'ı kırmadı. 600 kilometrelik taksi yolculuğu 7 saat sürdü ve tam 28.500 lira tuttu.
28: Giresun Caddesi olarak düşündüm kendi kendime ve direkt Giresun Caddesi'ne sürdüm, yöneldim. Giresun Caddesi'nin sonuna geldiğimde yolcuların inmediğini fark ettim. Giresun'a gitmemiz gerekiyor deyince çok şaşırdım. Giresun'un girişinde hem korkuyorum hem heyecanlıyım. Çünkü paramı alabileceğim mi? Çünkü taksicilerin en büyük sorunu bu.
18: Giresun'dan karayoluyla Artvin'e ulaşan Zafer Günaydın bungee jumping atlayışını gerçekleştirdi. Büyük sevinç yaşadı.
29: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %40'ı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıbeylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderkense Çavuşbaşı Kavacık arasında sabah trafiği yoğunlaştı. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında. TEM'de ise yine Esenyurt İki Telli arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
29: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
1: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
29: takipte. NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Afyonkarahisar-Konya yolunun 10-12. Kilometrelerinde ve Rize-Pazar yolunun 0-56. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Dolmabahçe'deki çınar ağaçları kurudu. Bu aşamada yapılması gerekeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
6: Ortaköy Dolmabahçe hattı arasındaki çınarlar da yaklaşık 20 yıldır çınar kanser lekesi adını verdiğimiz bir mantar var. Bu mantara karşı bir çözüm yok. Sadece ve sadece görüldüğü ağaçların karantinaya alınması, kesilmesi, hatta olduğu yerde yakılması, talaş dahil, yani motorlu testereyle kestiğinizde o talaşlar dahil bunların orada olduğu yerde bertaraf edilmesi, kesim işçilerinin elbiselerinin, eldivenlerinin, aletlerinin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Çünkü bir mantar hastalığı olduğu için sporlarla yayılıyor. Rüzgarla, yağışlarla, hatta böceklerle yayılabiliyor. O yüzden hani karantina koşullarının uygulanması gereken, bu hastalık orada var. O çınarları hepsini kurutacak bir çaresi yok çünkü. Bizim yapmamız gereken bu hastalığı orada tutmak, yayılmasını engellemek ve tekrar o tarihi dokuyu nasıl kazandırırız? Bunun için bir planlama yapmamız gerekiyor.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
1: Arvento. Mobile Systems.
7: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Araştırmacı yazar Birol Ganioğlu'nun 3 ciltlik mitolojik roman dizisi Telmessos Bilicisi Kent Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Diziyi oluşturan romanlar sırasıyla Siesa Ana, Apollonides ve Nikolas. Birol Ganioğlu'nun bugün bahsine ettiğimiz mitolojik roman dizisinin dışında 2 kitabı daha var. Onları da hatırlatalım. Biri 1923 mübadelesinin öncesi ve sonrasına ışık tutan Niko amcanın anılarıyla Kayaköy Fethiye Mübadele, diğeri de Anadolu'da Bektaşiliğin önde gelen isimlerinden Abdal Musa'nın hayatını konu alan çalışma. Efendim, Telmessos Bilicisi'ne gelecek olursak, Telmessos Bilicisi dizisi Anadolu'nun güneybatısında Teke Yarımadası olarak bilinen bölgede günümüzden binlerce yıl önce yaşayan Likya uygarlığını, bu bölgede yaşamış kişilikleri bir roman anlayışı içinde anlatıyor. Önce Likyalılar hakkında kısa bir bilgi notu verelim. Likyalıların Anadolu'nun en eski Hint-Avrupa kökenli halkı olan Luvilerin dağılmasından sonra bir kısmının devamı olduğu söyleniyor. Luviler, M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısında Anadolu'ya gelmişler ve 2. bin yıl boyunca Güney Anadolu bölgesinde yaşamışlar. Likyalıların yaşadığı coğrafya ise Teke Yarımadası dedik. Likya ülkesini tam olarak tarif etmek gerekirse, bölge Antalya'nın batısını, Muğla'nın güneydoğusunu ve Denizli ile Burdur'un güneyini kapsıyor. Tarihsel olarak sınırları batıda Dalaman Çayı, doğuda bugünkü Kemer. Likyalıların yaşadığı bölge tarih boyunca Yunanların, Perslerin, Romalıların hedefi olmuş. Dolayısıyla savaşları işgaller, işgalleri kurtuluş ve yeniden kuruluş dönemleri izlemiş. Milattan önce 168-167 yıllarında Roma İmparatorluğu Likya'nın bağımsızlığını ilan etmiş. Likyalılar tarihte eşine az rastlanır bir tutkuyla kendi bağımsızlıklarına sahip çıkan bir halk. Öyle ki başkent Ksantos halkı Pers istilalarında olduğu gibi her dönemde kendilerine saldıran büyük askeri güçlere karşı direnmişler. Savaşı kazanamayacakları anlaşıldığında da toplu intihar yoluyla kendilerini yakmışlar. İşte Birol Ganioğlu'nun Telmessos Bilicisi dizisinin ilk kitabı Siesa Ana bu büyük trajediyi anlatan satırlarla başlıyor. Ksantos kazılarında çıkarılmış bir tablette yer alan satırlar Azra Erhat'ın çevirisiyle şöyle. Evlerimizi mezar yaptık, mezarlarımızı ev, yıkıldı evlerimiz, yağmalandı mezarlarımız, dağların doruğuna çıktık, toprağın altına girdik, suların altında kaldık, gelip buldular bizi, yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna toplu ölümleri yeğleyen bu toprağın insanları bir ateş bıraktık geride, hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan. Evet, böyle diyor 2000 yıl önce yazılmış tablette. İkinci kitap Apollonides M.Ö. 20'li yıllarda başlıyor. Bir Apollon rahibinin yaşamından hareketle Likya uygarlığına dair tamamlayıcı bilgiler sunulurken, Likya'nın komşu halklar ve uygarlıklarla kurduğu ilişkiler de romanın dokusu içinde ele alınıyor. Üçüncü kitap Nikolas ise Likya tarihinin son dönemini, yani Likya Birliği'nin dağılıp bölgenin tek bağımsız devleti Likya'nın Roma'ya bağlandığı dönemi anlatıyor. Roman milattan sonra 3. yüzyılın sonunda başlıyor. Günümüzde farklı anlatılarla Noel Baba kimliğiyle tanınan, ancak gerçek bir tarihsel şahsiyet olan Aziz Nikolas'ın yaşamına ilişkin bilgilerden yola çıkan kitap, erken Hristiyanlığı, dönemin dinsel inançlarını ve antik çağ felsefesini tarihsel bir roman atmosferi içinde anlatıyor. Tabii yine efsanevi karakterlerin gözünden. Likya milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ve milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllar arasında yaklaşık 200 yıl süren veba salgınının ardından bir daha kendini toparlayamamış. Milattan sonra 8. yüzyılda Arap akınları ve korsan saldırıları sebebiyle terk edilen bölge, 13. yüzyılda Türk beylikleri ile yeniden yerleşime açılmış. Evet, Birol Ganioğlu'nun 3 ciltlik Telmesos Bilicisi dizisi, yani Siesana, Apollonides ve Nikolas, Anadolu'nun onurlu kadim halkı Likyalıların efsanelerini günümüze taşıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu'da aşırı sıcak ve yüksek nem nedeniyle sıcak çarpması riski çok yüksek. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'in doğusundaysa yerel sağanaklar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı da dikkatli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Avrupa Kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un kuralları çekildi.
12: Avrupa Kupalarında ön eleme mücadelesi veren 3 Türk temsilcisinin rotaları çizildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çarşamba günü ve gelecek hafta Avusturya temsilcisiyle ikinci ön eleme turu mücadelesi verecek Sarı Lacivertliler, bu turdan sonra playoff'u da geçerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini noktalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belirlendi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Kralov'u elerse playoff'ta Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen rakiple karşılaşacak. Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu siyah beyazlıların Avrupa Ligi için son engeli olacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil olacak Trabzonspor, 3. ön eleme turundaki Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Polonya ekibi Zabrze, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Avrupa Ligi'nde playoff maçları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen takımlar Avrupa Ligi biletini alacak.
11: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Beşiktaş'ın Arsenal'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Trossard, Avrupa Ligi yolundaki Kralove maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla çeyrek final oynayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a imza törenine geldikten sonra tatile çıkmıştı. Trossard, UEFA listesine eklenmesi halinde Perşembe günü Hırvat ekibiyle deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor, söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer, 34 yaşındaki yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'a kayyum atanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ekibinin başkanı Sinan Kandı, yatırımcı ve yeni yönetim arayışlarından sonuç alınamadığını belirterek pazartesi günü mahkemeye başvuracaklarını ve kulübe kayyum atanacağını açıkladı. Kanlı, kayyum yönetiminin ilk olarak genel kurul sürecini başlatacağını ifade ederken, aday gruplara ve camiaya kulübe maddi destek çağrısı yaptı. Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. İngiltere Premier Lig takımlarında transfer dönemi hareketli geçiyor. Jordan Henderson'un yeni durağı Chelsea oldu. 36 yaşındaki oyuncu Londra ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Londra ekibi bedensiz olarak takıma kattığı 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig ekiplerinden Fulham'da, Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u transfer etti. Londra ekibinden yapılan açıklamada 2 yıldız oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Fulham'la bu yaz 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 40 yaşındaki Edin Dzeko, Schalke ile 1 yıl daha devam dedi. Tecrübeli forvet Bundesliga ekibiyle sözleşmesini uzattı. 2026 kış transfer döneminde İtalya ekibi Fiorentina'dan Schalke'ye imza atan Edin Dzeko, Alman ekibiyle şampiyonluk yaşayarak Bundesliga'ya yükselmeyi başarmıştı. Mavi beyazlı ekipte geçen sezon çıktığı 11 maçta 6 gol 3 asist yapan Bosnalı forvet, Schalke ile sözleşmesini 2027 sezonuna kadar uzattı.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır bağısta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzul lazım.
8: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
0: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
3: Tekrar merhaba. Saatler 8. Dolayısıyla ikinci dilimdeyiz. Hemen bir vakandaki son dakika gelişmesine bakalım. Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla bir operasyon düzenleniyor. 21 kişi de gözaltında. Ayrıntısı için hemen bölge temsilcimiz Meri Ak'a dönüyoruz. Meri Ak, günaydın. Neler aktaracaksın?
4: Osman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen bir operasyon ve sabah saatlerinde jandarma tarafından da bu operasyon çerçevesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı çerçevesinde operasyon başlandı. Operasyonun gerekçesi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarının baz alındığını belirtelim. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildi. 13 kişi yakalandı. 3 kişinin aranmasına ise devam ediliyor. Soruşturma halen devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda çok yönlü olarak soruşturmanın sürdürüldüğünü belirtmemizde de yarar var. Gözaltına alınan isimlerle ilgili bilgi de vermek gerekirse belediye başkanı İlkay Çiçek, belediye başkan yardımcısı ki şu anda yakalanmadı, Rüzgar Sönmez var, Mesut Taşdemir belediye başkan yardımcısı, İbrahim Yalçı belediye imar ve şehircilik müdürü, yine Durmuş Parın belediye plan ve proje müdürü var, belediye yapı kontrol müdürü Ömer Er Yılmaz var, belediye plan ve proje müdür vekili Yaprak Uçak var ve yine aralarında çok sayıda belediye meclis üyesi ile bazı vatandaşların da bulunduğu bize gelen bilgiler arasında sabah saatlerinde ilk aşamada belediye başkanının evinde bir arama yaptı jandarma ekipleri. Şu anda da İzmir Menderes Belediyesi'nde bir arama yapılıyor. Belediyenin etrafı jandarma ekipleri tarafından ablukaya alınmış durumda. Ekipler de içeride şu an için baktığımızda delil toplama sürecine girişmiş durumda. Biliyorsun daha önce Buca, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçelerine operasyonlar yapılmış. Belediye başkanları daha sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Bu İzmir'de 4. belediye başkanına yönelik bir operasyon olduğunu söylememizde yarar var. Özellikle belediye başkanı İlkay Çiçek'le ilgili son aylarda çeşitli iddialar gündeme gelmişti kentte. Özellikle WhatsApp yazışmalarıyla gündeme gelen bazı iddialar, bazı konular vardı. Başkan Çiçek bu yazışmaları reddetmiş ve yapay zeka ile yapıldığını öne sürmüştü. Bu iddialar da, yani bu WhatsApp yazışmalarında olduğu söylenen iddialar da bu operasyona bir basamak oldu mu? Tabii ki bu daha net değil ama önümüz ilerleyen saatlerde netleşecek diye umuyoruz. Tekrarlamak gerekirse İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir'in Menderes ilçesine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. 16 kişi hakkında gözaltı kararı var. 13 kişi yakalandı. 3 kişiyle ilgili arama işlemi var. Gözaltına alınanlar arasında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de olduğunu belirtelim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiaların arasında yer alıyor Osman.
3: Teşekkür ediyoruz. Meri Ak aktardı bilgileri. Aktardığı gibi yeni bir gelişme olduğu takdirde yine almayı sürdüreceğiz. Şimdi bugüne bir bakalım bir kez daha. Yüksek Askeri Şura da bugün toplanıyor. Tabii ki terfiler, işte yaş haddinden emekli edilecekler var ama Deniz Kuvvetleri'nde bir değişiklik olabilir mi sorusunun üzerine yoğunlaşıyor bu Yüksek Askeri Şura toplantısı.
5: Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
3: Şimdi bir de bugün içerisinde sunulan ve konuşulan bir teklif var. Yasa teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak imzasıyla verildi. Şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngörüyor. Artık iki asgari ücret olan o maaş 2,5 asgari ücrete çıkıyor.
6: Şehitlerimizin anne ve babalarına, mağlul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, 15 Temmuz gazilerimize, mağlul sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz.
7: Şehit yakınlarına ve gazilere yeni hakları içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif 9 maddeden oluşuyor. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarın asgari ücretin altında kalmaması için yasal güvence getiriliyor.
6: Hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Mağlul sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
7: Teklifte bakıma muhtaç olan gazi ve mağdurlara yapılan ek ödemenin miktarı asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkartılıyor. Buna göre gazilere 56.150 lira ödenirken 70.187 lira ödenecek.
6: Terörle mücadele edip de yaralanıp ama mağlul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
7: Düzenlemeyle vazife mağdulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkartılacak.
3: Şimdi bundan sonrasında gazeteci Ertuğrul Özkök'ü de bir konuşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sözlerine AK Parti'den ve Beşleme'den tepki var. Ankara'dan gelen o açıklamalara bir bakalım.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, gazeteci Ertuğrul Özkök,

0: Ahürü dedi.
1: Gazete manşetleriyle hedef gösterilen, siyasi yasaklarla önü kesilmeye çalışılan, kapatma davalarından darbe teşebbüslerine kadar pek çok antidemokratik girişime maruz kalan Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm bu süreçlerden yalnızca milletimizin güçlü desteği ve demokratik iradesi sayesinde çıkmıştır.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanarak göreve geldiğine dikkat çekti. Ala, dünyaca saygın bir lideri, diktatör Franco ile aynı cümle içinde kullanmak, siyaseten de ahlaken de tamamen yanlış ve millet iradesine açıkça saygısızlıktır dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Franco ile kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı ise büyük bir hazımsızlıktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, halkın iradesinin ne olduğunun ve demokrasinin işleyişindeki rolünün farkında olmayanların demokrasi konusunda söyledikleri sözün bir kıymeti olmaz dedi. Uçum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eminim ki Cumhurbaşkanımız 2028 Nisan ayında yapılacağı tahmin edilen genel seçimlerde de bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilecektir ifadesini de kullandı. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkökse kendisine yönelik tepkilere yanıt verdi. Franco rejimiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimini birbirine benzetecek kadar kendinden geçmediğini belirten Özkök, 13 kere seçim kazanmış insanı Franco der miyim ifadesini kullandı.
2: Bir soruşturma daha var Cem Küçük'e yönelik. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla bir soruşturma yürütülüyordu. Bu soruşturmada da son olarak Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında Tahir Sarıkaya da artık İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sarıkaya'nın da hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri ve bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Sarıkaya'nın jandarmadaki işlemi sürüyor. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki de sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle tutuklanmıştı. Hakkında 4,5 yıl hapis cezasıyla bir iddianame düzenlendi. Mahruki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanmıştı. İddianamede paylaşımın ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve kamu düzeni açısından tehlike yarattığı değerlendirildi. Savcılığın raporuna göre Mahruki'nin 15 Temmuz'a yönelik ifadelerinin darbe girişimini bir oyun olarak tanımladığı da iddianamede yer alıyor. 4,5 yıl hapis cezası isteniyor. Bir kez daha ifade edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonlar neticesinde suç örgütü sayısının azaldığını söyledi. Bakan Çiftçi, yurt içinde ve yurt dışında neredelerse mücadelemiz devam edecektir.
3: Uyuşturucu çeteleri ya da yeni nesil suç örgütleri, suç çeteleri, sokak işçileri adına ne denirseniz aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması haline getireceğiz.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Çiftçi, operasyonlar neticesinde örgüt sayılarında düşüş olduğunu söyledi.
3: Yurt genelinde ulusal çapta faaliyet gösteren 11 tane vardı. Onlardan büyük bir kısmı tasfiye edildi. Sayılar azalıyor şimdi.
4: Bakan Çiftçi, İstanbul'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu. Suç örgütleriyle mücadelede Adana örneğini verdi.
3: Nisan ayı içerisindeydi. Adana'da böyle meşhur bir suç örgütü, yeni nesil suç örgütlerinde. Onlara yönelik olarak büyük bir operasyon yaptık. Neredeyse 300 kişiyi böyle tutuklattık. Onlar içeriye girdiler. Onun neticesinde de örgüt çöktü. Yani tamamen tasfiye oldu. Eylem yapaması hale geldi.
2: Adalet Bakanı'nın da açıklamaları var. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi'nin hakim ve savcılara yönelik yürüttüğü denetim ve disiplin süreçlerine ilişkin bilgi verdi.
4: Hakimler ve Savcılar Kurulu bu yıl 525 hakim ve savcının dosyasını inceledi. Bu isimlerden 84'ü meslekten çıkarıldı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı.
1: HSK 2. Dairesi'nce 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet Savcısı hakkında esasa ilişkin karar alınmıştır. Bunlardan 333'ü hakkında 168 uyarma, 24 kınama, 23 aylıktan kesme, 4 kademi ilerlemesini durdurma, 30 yer değiştirme ve 84 meslekten çıkarma cezası uygulanmıştır.
4: Bakan Gürlek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına

0: ünvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir dedi.
1: Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini arttırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: Gürlek açıklamasında hakim ve cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır ifadesine de yer verdi.
2: Biraz ekonomiye bakacağız şimdi. Enflasyon rakamlarının açıklamasıyla birlikte Ağustos ayında kira artış oranı da artık belli. Tavan sınır 31,90 olarak belirlendi.
3: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayında kira artış oranı %31,90 olarak belirlendi.
4: Benim yakınım var mesela 30 lira maaş alıyor. 40 lira şu an kirası olmuş.
5: Bu 31,90 en üst limit. Ya daha üstte yapmak isteyen tek tük çıkıyor aslında. Bunu kabul etmem diyen ev sahipleri çıkıyor ama kanunen bunun üstünde zam yapma hakkı yok.
6: Örneğin kirası 30 bin lira olan bir kiracı eğer zam ayı Ağustos ayıysa 9.570 lira zam yapacak. Böylelikle kira bedeli 40 bin liraya yaklaşacak.
7: Kendim ev sahibiyim. O yüzden de hiç ilgilenmek istemiyorum.
8: Ev sahiplerine de hak veriyorum. Karşılıklı bir dengesizlik var.
9: Türkiye genelde fazla mı? Fazla. Yani insanlar bir asgari ücret, 28 bin lira asgari ücretle çalışıyor. Bu adamlar nasıl kira verecekler?
4: Buna bir ihtimal biri dur demeli lazım yani kesinlikle. %31 gelin onu vermemeleri gerekiyor. Çok pahalı çünkü.
10: Kafalarına göre tefe tüfeği saymadan zam yapıyorlar maalesef.
2: Sizde öyle bir durum oldu mu?
10: Tabii bizde öyle bir durum oldu. Mahkemelik olduk maalesef.
5: 5 yıldan önceki bir dönem ise o zaman buna uymak mecburiyetinde ev sahibi de. Kiralık bir evin ilanda kalma süresi şu anda 3 aya çıktı. 90 gün. Hatta 5 ay, 6 ay, 1 sene tutulamayan evler var.
3: Kira artış oranında Ocak ayından bu yana yaklaşık %3'lük gerileme yaşandı.
2: Halka arzlara bakalım bir de. Geçtiğimiz yıl o halka arzlar artmıştı biliyorsunuz. Artık negatife doğru döndü bu. Açılışla birlikte yükseliş serileri yerini taban serilerine bıraktı. Bazı şirketlerse halka arzlarını erteliyor.
11: Halka arz furyası negatife döndü. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan 28 halka arzın yarısından fazlası tamamlandı. Hem arz olan şirket sayısındaki artış hem de piyasalardaki dalgalı seyir halka arz olan şirket fiyatlamalarını olumsuz etkiledi. Yeni halka arzlarda tavan değil taban serileri izlendi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla bu yılın Temmuz ayında 12 şirket halka arz oldu. Bu 12 şirketin 6'sı şu anda halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Yani Temmuz'da halka arzını tamamlayıp borsada işlem görmeye başlayan şirketlerin yarısı yatırımcısını zarara uğrattı.
12: Temmuz ayındaki gelişmeler, savaşın yeniden başlaması, paralelinde Merkez Bankası'nın faiz indirememesi, sıkı kalması hikayesi piyasada likiditeyi bir miktar geri çekti.
11: Yeni şirketlerin borsada işlem görmeye başladığı Temmuz ayında halka arz endeksi %6,79 geriledi. Temmuz ayında halka arz olan şirketlerin negatif performansı ve taban serileri yatırımcının talebini de azalttı. Bazı şirketler halka arzlarını erteledi.
12: Piyasaya likidite girişi durdu. Şimdi bu şöyle bir şey. Likidite yoksa eğer ve halka arz varsa aynı miktarda suyun daha fazla kaba bölünmesi anlamına gelir. Bu durumda toplam su seviyesi aşağı geliyor.
2: Nektarine bakalım bir de. Ürün bol ama üretici memnun değil. Artan maliyetlere göre fiyatın düşük kaldığını söylüyorlar.
11: Nektarin üreticisi bahçe market fiyatı arasındaki farktan şikayetçi. Bursa'nın İznik ilçesinde nektarin hasadı sürüyor. Bahçelerin baharda fazla yağış alması sayesinde bu yıl ürün bol. Ancak üreticiler şu anki fiyattan memnun değil. Onlara göre maliyet yüksek, fiyat düşük.
13: 15 lira 10 lira arasında bir fiyat söylüyorlar. Biz adımıza düşeni çok çok iyi yaptık çiftçi olaraktan. İşte çok kaliteli ürün, gübremizi verdik, sulamamızı fazlasıyla yaptık. İşte görüyorsunuz zaten üründen çok güzel. Ama yani neden böyle oldu? 15 lira nedir ya? 15 lira hiçbir şekilde maliyetini karşılamıyor.
11: Üreticiden 15 liraya alınan nektarin markette 100 liraya satılıyor. Üreticiler aradaki farkın yüksek olduğunu söylüyor. Bu durumdan rahatsız olduklarını belirtiyorlar.
14: Üretici de memnun değil, tüketici de memnun değil. Buradaki aradaki farkı marketler veya hallerde bunlar kazanıyor. Üretici kazanamıyor, tüketici de kazanamıyor bu durumda.
2: Biraz da ihracata bakalım. Temmuz'da 25 milyar doları geçti artık ve bu bir rekor anlamına geliyor. Ancak ithalatta da artış var. Dış ticaret açığı 7 milyar doların üzerinde.
15: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
16: İhracat %2,9 arttı. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ihracatına ulaşıldı.
15: Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık.
16: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamları İstanbul'da açıkladı. Geçtiğimiz ay ihracatla birlikte ithalat da arttı. %5,2 yükselen ithalat 33 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı 7,3 milyar dolara yükseldi.
15: Dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar, %8,2'lik artışla.
16: Savaşın etkisiyle Körfez ülkelerinde ihracat kayıpları yaşandı. Bölgeye ihracat ilk 7 ayda %9,1 geriledi. En çok ihracat yapılan ülke yaklaşık 2 milyar dolarla Almanya oldu.
2: Trafik kazalarında da eksper çağırmak artık zorunlu hale geliyor. Eksperler tek bir merkezden otomatik olarak atanacak. Bundan önce araç değer kaybı için de ek başvuruya da gerek kalmayacak.
11: Trafik sigortasında aracı mağduriyeti giderildi, zorunlu eksper şartı geldi. Trafik sigortasında Temmuz'da yürürlüğe girecek birçok uygulama için tarih 1 Ağustos'a ertelenmişti. Düzenleme yeni ay itibariyle hayata geçti. Artık trafik kazasında oluşacak maddi hasar 40 bin lirayı aşarsa hasar tespitini eksperler yapacak. Eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
17: Bu neyi getirecek? Tarafsız, bağımsız, daha objektif ve denetlenebilir, takip edilebilir ve hasarın daha hızlı şekilde ödenmesiyle ilgili bu sürecin kısaltılması açısından çok önem arz eden bir dönem söz konusu.
11: Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı için ek başvuruya gerek kalmayacak. Değer kaybı tazminatı araçtaki maddi hasarla birlikte ödenecek.
17: Hukukçu olmayan kişilerin de hasar takibi önlenecek. Ayrıca yine 1 Eylül itibariyle de Alo 193 olarak hasar ihbar hattı tekrardan ortak bir hasar ihbar hattı oluşturuluyor.
11: Maddi ve bedeni hasarlı kazalarda zorunlu haller dışında olay yeri terk edilemeyecek. Olay yerinde kalmak daha önce sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zorunluydu.
2: Biraz dış politikaya, dış haberlere bakalım. Ukrayna ordusu Rusya'nın Yelencik kentindeki bir sahile yönelik bir saldırı yaptı. 7 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketi de bir kez daha bu saldırıların hedefinde.
18: Sahilde kimi güneşleniyor, kimi denizin tadını çıkarıyordu. Bir anda tüm dikkatler havadan düşen cisme odaklandı. Bir insansız hava aracı Rusya'nın Krasnodar bölgesinde Karadeniz kıyısında bulunan Gelencik kentinde plaja düştü. Ölen ve yaralananlar oldu.
19: Kimse böyle bir vahşeti beklemiyordu. Askeri hedeflere saldırmalarını bekliyorduk. Çocuklarıyla birlikte sahilde olan insanlara değil.
18: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski saldırının ardından hayatını kaybeden sivillere ilişkin açıklama yapmadı ancak saldırıların devam edeceğini duyurdu. Moskova'yı barışa zorlamak istedikleri ve bunun için uzun menzilli silahları kullandıklarını belirtti. Ukrayna, Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen e-ticaret firması Wildberries'a da saldırılarını sürdürüyor. Samara ve Penza bölgelerinde yer alan depolar havadan vuruldu. Vladimir kentinde de bir depo hedef alındı. Depoda yangın çıktı. Temmuz ayının ortasından bu yana Ukrayna Wildberries depolarını en az 20 kez hedef aldı. Kiev, Moskova'nın askeri mühimmat lojistiğini Wildberries'in üstlendiğini öne sürüyor. Moskova ise şirketle ordu arasındaki bağlantıyı reddediyor.
2: Amerika ordusuna bakalım. Orada da İran Savaşı'nda artık yeni fikirlere ihtiyacı olduğu söyleniyor. Bu ihtiyaç askeri bir analistlere bir e-posta ile iletildi. Amerika'nın CNN International kanalına göre bu mesajda İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni bir alışılmadık bir yol arıyoruz deniliyor.
20: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a anlaşma şartlarını kabul ettirmek için yeni fikirler arıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı bunun için askeri uzmanlara başvurdu. Amerikan CNN kanalına göre Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın istihbarat biriminde görevli bir subay, geçen hafta askeri analistlere gönderdiği e-posta mesajında İran'a baskı uygulamak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz ifadesini kullandı. CENTCOM sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı yenilikçi yöntemlerde düşünme ve çalışma konusunda köklü bir geçmişe sahip. Özellikle Amiral Cooper, mümkün olan en yüksek operasyonel performans düzeyine ulaşmak amacıyla rütbe gözetmeksizin harika ekibimizin üyeleriyle iletişim kuruyor dedi. Amerikan CNN kanalı bu şekilde analistlere başvurulmasının Trump yönetiminin İran konusunda seçeneklerinin ne kadar sınırlı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Stratejinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kabul eden Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un her türlü seçeneği gözden geçirdiği belirtildi. Uzmanlar özellikle de geleneksel seçeneklerin tükenmesiyle alışılmışın dışında fikirlere ihtiyaç duyulmaya başlandığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları iptal ettiği de hatırlatıldı. Trump'ın önündeki seçenekler arasında İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlenmesi var. Bu tesisler arasında daha önce hiç hedef alınmayan Kazma Dağı da bulunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü konvansiyonel silahlarıyla bile İran'ın yer altındaki nükleer tesislerini yok edemeyeceği vurgulanıyor. Donald Trump'ın savaştan çekilmesine olanak tanıyacak sembolik bir zafer umuduyla bir yıl önce hedef alınanlarla aynı veya benzer noktaları vurarak havai fişek gösterisini andıran saldırılar düzenlenmesini de gözden geçiriyor. İran'ın füze kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirilmesi için bir veya iki haftalık yoğun bombardıman düzenlenmesi de seçenekler arasında. Stratejik Kark Adası'nı ele geçirmek veya İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına el koymak için İran'a asker yollanması için de plan hazırlandı. Ancak Trump seçim vaatlerine ters düşeceği için bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Pentagon'un elinde yeterli füze savunma sistemi bulunmadığı için bu seçeneklere temkinli yaklaşıldığı yönünde de haberler var. Havadan bombardımanla Trump'ın daha önce belirlediği hedeflere ulaşılmasının zorluğuna da dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, geçen hafta Kongre'ye ifade verirken hava gücünün sınırları vardır ifadesini kullanmıştı.
2: İran'a da bakalım. Son dönemde füzeleriyle en çok hedef aldığı nokta Ürdün. Bu saldırılar Ürdün'ün ABD ordusuna topraklarını kullanma izni vermesi nedeniyle oluyor ve bu bir tartışmalara da artık yol açmaya başladı tabii ki. Ürdün halkı olan bitenden Amerika Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tutuyor.
0: Ürdün, İran'ın saldırılarıyla uluslararası kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Ürdün'ün içinde bulunduğu durumla ilgili olarak Wall Street Journal gazetesi bir makale yayınladı. Diğer bölge ülkelerinin aksine Ürdün'ün petrol zengini olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Ürdün'ün ABD yardımlarına muhtaç olduğu vurgulandı. ABD'nin Ürdün'e yıllık askeri ve ekonomik yardımı 2 milyar doları buluyor. Kendisinden güçlü ülkelerle çevrili olması Ürdün'ü ABD'nin korumasına da muhtaç hale getiriyor. Ancak Wall Street Journal gazetesi bugünlerde ABD'nin de hiç olmadığı kadar çok Ürdün'e ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. İran'a uzak olması ABD ordusu için Ürdün topraklarını cazip hale getiriyor. Kuveyt ve diğer Körfez ülkelerinin İran savaşında rollerini azaltmasıyla Ürdün'ün önemi daha da arttı. Ancak ABD ordusunun faaliyetlerini artırması Ürdün'ü çatışmaların içine çekilme riskinin de çoğalmasına yol açıyor. Ürdün'ün artık keskin bir şekilde İran'ın hedef tahtasına oturduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar İran'ın askeri baskıyı artırarak Ürdün'de savaşa ve ABD varlığına yönelik muhalefeti körüklemeye çalıştığını söylüyor. Bu stratejinin Ürdün Kralı Abdullah'ı zor durumda bıraktığı vurgulandı. Ürdünlülerin büyük çoğunluğunun ve ülkenin Filistinli nüfusunun önemli bir bölümünün ABD'nin Orta Doğu politikalarına ve İsrail'e verdiği desteğe karşı olduğunun altı çizildi. İsrail Askeri İstihbaratı'nın İran bölümünün eski başkanı Deniz Trinovits, Ürdün ABD'ye öylesine bağımlı ki kendi topraklarından saldırı başlatmalarına hayır diyemiyor dedi. Strinovist ancak aynı zamanda bu saldırıların Ürdün'deki kırılgan istikrarı zayıflatabileceğine dikkat çekti. Geçen ay 300 eski parlamento üyesi, aşiret lideri ve insan hakları aktivisti ABD askerlerinin Ürdün'den çekilmesi için bir dilekçe imzaladı. Ürdün'ün dahil olmadığı bir savaşın bedelini ödememesi gerektiği vurgulandı. İran rejimine muhalif bir politika kuruluşu olan Demokrasileri Savunma Vakfı'ndan Benham Ben Taleblu ise Ürdün'ün ABD'ye veya ABD güçlerinin varlığına yönelik tutumunun değişmesinin pek olası olmadığını söyledi.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz ve Kuveytli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı'nda görevini atanan Ed Miliband'la bir görüşme ve yeni mevkidaşını görevinden dolayı tebrik ediyor. Görüşmede ayrıca Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'la da bir görüşme yaptı ve bu görüşmede ABD-İran gerginliği başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum değerlendirildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik bu yeni saldırılarına Ankara'dan tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den pek çok açıklama var.
0: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
1: Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
21: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El Hayye ile bir, beraberindeki heyetle birlikte elbette bir görüşme yaptı. Gazze'deki barış planının ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası bu toplantıda el alındı. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşım sergilediğinin altı çiziliyor. İsrail'in yol haritasına yanıt vermek yerine az önce işte Ankara'nın tepkisini de ekrana getirdiğimiz bu saldırıları arttırmasının endişe verici olduğu ifade edildi. Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye ve Katar ve Mısır'ın ortak bir çabası var. Ama işte İsrail'in bu konuda Katar ve Türkiye'yi istemediğini biliyoruz. Batı Şeria ve Kudüs'teki yeni illegal yerleşim faaliyetlerine devam etmesi ve yerleşimci şiddetini her gün artırması da yine bu görüşmedeki ana başlıklardan biriydi. Gazze'de insani durumun ele alındığı bu görüşmede Türkiye'nin hem siyasi süreç hem de insani yardımlarla Gazze'nin yanında olduğu bir kez daha teyit ve ifade edildi. Hafta sonundan beri SEPTE'deki bu göçmen olaylarını da konuşuyoruz. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı SEPTE biliyorsunuz. Orada 72 kişi hayatını kaybetti şu ana kadar. Diğer yandan o SEPTE'deki göçmenlerin bekleyişiyle devam ediyor. 50 binden fazla göçmenin büyük bölümü ülkesine gönderildi.
6: Bir yandan hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Bir yandan da insani kriz devam ediyor. Binlerce Fas ve Cezayirli yasa dışı göçmen, Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı SEPTE'ye yüzerek geçti. Göçmenlerin büyük bir bölümü ülkelerine geri gönderildi. Ancak plajda kalanlarsa geri dönmeyi bekliyor. İspanyol askeri güçleri zaman zaman sahile gelerek göçmenleri askeri araçlarla Fas sınırına götürüyor. Sahilde bekleyenlere ise aralıklarla insani yardım yapılıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaşanan kriz nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine sınır güvenliğini artırmayı önerdi. Bu anlamda Fas'a verilen desteğin de artırılması öngörüldü. Leyen, Fas'ın göçle mücadelede stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. İspanya ile işbirliği halinde SEPTE ve MEIA'ya yaşanacak olası göç için erken uyarı sistemlerinin devreye gireceği aktarıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda'nın çağrısıyla birliğe üye ülkelerin İçişleri Bakanları bugün olağanüstü toplanacak. İspanya İçişleri Bakanı insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine ilişkin kararının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
7: NTV Radyo.
22: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
23: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağın nemle birlikte 39 derece hissediliyor.
22: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
24: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
25: Mobile Systems.
26: Reklam.
27: Düşünsenize. Güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.
28: Garanti BBVA Kripto.
29: Sana iyi gelecek.
30: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
31: Sana iyi gelecek.
32: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
33: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
34: Borusan Next.
35: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
36: Günlünün 24 saati.
37: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
3: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Ayhan Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Temmuz ayı beklenen enflasyon rakamı dün itibariyle TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Elbette gidişatta bir yükseliş beklentisi vardı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçici bir yukarı yönlü hareket olacağını ifade etmişti. Ama öte taraftan da yaz ayları bolluk bereket özellikle enflasyonda en önemli sıkıntılı kulvarlardan birini oluşturan gıda, taze meyve ve sebzede en azından bollaşma ve fiyatlarda aşağı yönlü bir iniş beklentisi de ortadaydı. Peki sonuç ne oldu? İsterseniz bir masaya yatıralım ve genel olarak ortaya çıkan ana karakteristiklere işaret edelim ki bundan sonraki beklenti ve olası öngörüler daha da net olarak karşımıza çıksın. Evet. Manşete baktığımızda TÜFE Temmuz ayında beklentilerin bir tık altında 1.78 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Normalde 1.9'un üstünde 1.9 ila 2.3 arasında değişen farklı terimler veya öngörüler vardı. Bizim de öngörümüz 2.35 civarındaydı. Bu çerçevede manşetin olumlu bir işaret verdiği söylenilebilir ama arka plan okumaları ve alt kırımlara dikkat etmek lazım. Özellikle taze meyve ve sebze söz konusu olduğunda maalesef beklentilerin karşılanması bir yana tam tersine beklenmedik bir risk tablosu karşımıza çıktı. Geçtiğimiz ay malum olunduğu üzere TÜİK birin altında bir enflasyon ilan etmişti. TÜFE manşeti ilan etmişti. Bu sefer gıdanın 1.61 aylık enflasyonla deklare edildiğini görüyoruz. 1.61 neredeyse 1.78 ile aynı düzeyde, yani müthiş bir katılık var. O katılık kırılamıyor. Aylıkta bu 1.61'lik gıda enflasyonu manşet enflasyona net olarak 0.4 puanlık bir katkı sağlıyor. Esas da bir sıkıntı bolluk bereket aylarında taze meyve sebzenin aylık enflasyonu 5.39. Yani gerçekten 1.78'in birkaç misli yukarıda bir taze meyve sebze fiyatı görüyoruz. Peki ne oldu bu tabloda, bu manşette neler pozitif rol oynadı? Yani enflasyonu yukarı çıkartmak bakımından pozitifi bu anlamda kullanıyorum. Kestirmeden gidelim. Sadece giyim ve ayakkabı frenleyici etki yaptı. TÜİK'e göre bu ay içerisinde %3.93'lük bir gerileme var giyim ve ayakkabıda. Onun dışında her şeyde yukarıya doğru bir artış var. Mesela sağlık grubu en yüksek artış 10.74. Şimdi bir kere daha manşeti hatırlatalım. 1.78, sağlık ne? 10.74. Enflasyona net katkı 0.32 puan. Sonra ulaştırma var. Ulaştırmada 2.59. Bütün bunlar aslında kırılamayan katılık ve yapışkanlığa işaret eden unsurlar. Tabii bundan sonra enflasyonla ilgili gelişmelere bakmak için birkaç teknik düzeyle veya parametreyle hareket etmek lazım. Bunlardan bir tanesi yayılım endeksi. Bunun içinde endekste kapsanan, yani üzerinden enflasyon hesaplanan alt sınıflara, ürün gruplarına bakıyoruz. Bu ay için 174 alt sınıf dikkate alınmış TÜİK tarafından. Bunların 50 alt sınıfında düşüş, 7'sinde değişiklik olmamış. Demek ki 57 adedinde 174'ün 57'sinde, yaklaşık 1/3'ünde fiyat düşüşü olmuş veya değişikliği olmamış. Peki 117'sinde ne olmuş? Fiyat artışı olmuş. Yani ürünlerin piyasadaki, pazardaki ürünlerin veya TÜİK tarafından dikkate alınan ürünlerin 3'te 2'sinde fiyat artmış. Bu neyi gösteriyor? Ekonomik aktörlerin fiyatları yukarı doğru düzenleme, çekme konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ettiklerini gösteriyor. Yayılma etkisinde iyileşme yok. Katılık ve yapışkanlıkta da iyileşme yok. Çünkü çekirdek enflasyona baktığımızda çekirdek enflasyon B1.7, C tipi 1.8, TÜFE'ne 1.78. Müthiş bir katılık ve yapışkanlık var. Bir türlü kırılamıyor. Zaten yurt içi üretici fiyat endeksinde de aynı şey görülüyor. Netice itibariyle yurt içi üretici fiyat endeksi de TÜFE'nin bir tık altında yer alıyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde ve sene sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisinin %24 ama 7 ay toplamıyla kendi rakamlarıyla gene 19.86 olduğu görüldüğünde 13 Ağustos'taki dönemsel enflasyon görünüm raporunda herhalde yeniden bir düzenleme yapılacağı konusunda beklentiler artıyor. Enflasyonda katılığın ve yapışkanlığın kırılamadığı bir ortamda özlenen, beklenen, planlanan bir enflasyonda iniş trendine dair somut parametre ve veriler henüz ortaya çıkmıyor. İşin gerçeği bu. Enflasyonda batı cephesinde yeni bir şey yok. Maalesef eğim ağırlıkla ortaya çıkıyor. Yani bir iniş eğilimi var ama bizim beklediğimiz trend. Aksi takdirde %30'lar civarında takılıp kalmış bir enflasyon sendromu Türkiye ekonomisinin adeta bilinen değerlerinden birisi olacak. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
3: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Ulusal Yüz Endeksi güne 13.410 puandan başlayacak. Serbest piyasada dolar 47 lira 55 kuruştan, euro 54 lira 80 kuruştan alıcı bulacak. Gram altın 6.210, çeyrek altın 10.160 lirada. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralar 85 dolar seviyelerinden işlem görüyor.
3: NTV Radyo İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %42'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde Acıbadem sırtlarında başlayan bir yoğunluk var. Ayrıca Çengelköy'den gelip köprüye bağlanan Beylerbeyi katılım noktası da ağır ilerleyen noktalardan. Ters istikamet akıcı ilerliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Çavuşbaşı Kavacık arasındaki yoğunluk sürüyor. Anadolu yakası finans merkezi önünde tem bağlantı yolu Çamcı Gişeler yönüne ağır ilerliyor. Avrasya tüneli açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Küçükçekmece arasında tem tarafındaysa Esenyurt İkitelli arasındaki yoğunluk sürüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
6: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
8: Sana iyi gelecek. kurutma makinesi deyince vatan.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: NTV Radyo.

0: Can. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Hayatımıza hızlıca giren avokado lezzetleri arasında bizim mutfağa çok yakın bir lezzet var. O da nedir? Avokadonun herhalde dünyada en çok bilinen yeme biçimi guacamole. Bir avokado ezmesi. Zaten avokadonun en büyük özelliği hiç pişmeye gerek duymaması, adeta tabiat tarafından pişirilmiş, doğanın olgunlaştırdığı hazır bir yiyecek gibi. Aslında o yüzden de çok enteresan bir şey var. Avokadoyu genellikle evinize alırsınız. Ondan sonra ay hala sert, hala sert dersiniz. Sonra bir bakarsınız ki çoktan geçmiş bitmiş, içi kapkara olmuş. Şimdi tabii cinsine göre de değişiyor. Ama ben hemen size bir tüyo vereyim. Eğer sert avokado alırsanız ne yapacaksınız? Onu pirincin içinde bekleteceksiniz. Hem çok güzel olgunlaşacak, hem de hiçbir şekilde çürümeyecek. Ama şimdi artık hazır avokado püreleri de oluyor. Donmuşu da satılıyor. Küp küp olsun, yarım yarım olsun. Dolayısıyla hele bir de öyle hazır avokado alma şansınız varsa guacamole yapmak çok kolay. Varyasyonları da yapılabilir. İçine ince doğranmış soğan konuyor. Biz taze soğan koyabiliriz çünkü taze soğanı biz çok seviyoruz. Ama genellikle normalde kırmızı soğan kullanılır. Çok çok ince doğramaya sıçan dişi derler ya, öyle çok ince doğranacak. Rende değil ama asla değil. Ağza pütürlü pütürlü gelecek ama hiçbir zaman rende olmayacak ama iri de olmayacak. Evet, soğanla ezilmiş avokadoyu karıştırıyorsunuz. Tabii soğanı birazcık tuzlamakta yarar var. Muhakkak limon suyu veya Frank limonu suyu. Şimdi artık dilimizde lime demeye alıştı. Lime buna çok yakışıyor. Hatta ben birazcık da rendesini koyuyorum. O zaman muhteşem oluyor. Guacamole'nin içinde bizim hiç alışık olmadığımız, sevmediğimiz bir ot var. O da nedir? Taze kişniş, Gürcülerin kinzi dediği, İngilizce'de coriander diye de geçiyor. Hatta Amerika'da cilantro. Şimdi bu otu biz sevmiyoruz. Çünkü bizim yabancısı olduğumuz bir lezzet. Ancak meraklısı, zaten küçükten beri yiyenler falan, onlar seviyorlar. Ben eskiden dayanamazdım, nefret ederdim. Yani bir parçacığı yemeğe değdiği anda bana o böyle hani yanmış plastik kokusu gibi gelirdi. Korkunç yani, hemen kaçardım. Şimdi demet demet yiyebilirim, o kadar çok seviyorum. Bütün bunların dışında küçük küçük gene kıyılmış yeşil biber de olabilir. Yeşil biber de avokadoya çok yakışıyor. Avokadonun o taze tadını daha da fazla vurguluyor. Harika oluyor. Birazcık deniz tuzu ve aslında başka hiçbir şeye gerek yok. Bunları bir çatal tersiyle ezdiğiniz zaman guacamole'niz hazır. Lime suyu oranını, yani Frank limonu suyu oranını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu baz alırsanız, aslında bu sadece cipslere değil, ekmek üstüne sürmeye ya da bir meze olarak sofraya gelmeye de son derece uygun. Melba tost derler ya, hani incecik kızarmış ekmek üstünde, bunu çok seviyorum. Evet, guacamole gibi avokadodan yapılabilecek son derece enteresan fikirler var. Bu guacamole'ye birazcık da bizden bir şey, Meksika'da da biraz koyarlar bazen. Birazcık da kimyon koyarsanız daha bir Türk damak lezzetine yakın olacaktır. Afiyet olsun, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Tek reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Tek reklam.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa takvimi. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Taklitçilik doğadaki önemli savunma mekanizmalarından biri. Mesela tavuk, horoz, fare, köpek balığı, ördek ciklet balığı, yılan, pek çok kuş ve böcek avını pusuya düşürmek ya da tehlike halinde kendisini korumak için ustalıkla ölü taklidi yapabilir. Avustralya'da topyekün ölü taklidi yapan bir karınca kolonisi bilim insanlarına yakalandı ve bu bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zebraların çizgili derisinin de önemli bir savunma sağladığını biliyor musunuz? Araştırmalara göre siyah-beyaz çizgiler zebraları hastalık taşıyan küçük kan emicilerden koruyor. Yapılan deneylerde at sineklerinin de bu desenlerden uzak durduğu belirlendi.
10: Doğa takvimi.
7: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.
1: Arvento.
9: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
12: Garanti BBVA.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
15: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
6: Her mevsimde, her havada,
7: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 9.
2: Tekrar merhaba. Saatler 9. Dolayısıyla 3. ve son dilimdeyiz. İzmir'in Menderes ilçesinde belediyeye yönelik bir rüşvet iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. 13 kişi de şu ana kadar gözaltında. Hemen bölge temsilcimiz Merihak'a dönüyoruz bir kez daha nedir son durum diyerek. Merihak günaydın. Bir kez daha aktarır mısın?
3: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştiriliyor operasyon Osman ki bu sabah saatlerinde jandarma ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. İlk önce evlerde arama yapıldı, şüphelilerin ardından da şu sıralarda Menderes Belediyesi'nde arama gerçekleştiriliyor ve Menderes Belediyesi'ndeki çalışanların şu an için belediyeye sokulmadığını belirtmekte yarar var. Tekrarlamakta yarar var. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemi amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma iddialarıyla bu operasyon başlatıldı. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınanların arasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek bulunuyor. Yine Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir var. İmar Müdürü var. Plan ve Proje Müdürü var. Belediye Yapı Kontrol Müdürü var. Plan ve Proje Müdür Vekili var. Belediye Meclis Üyeleri var. Ve bazı vatandaşların da bu suçlamalar kapsamında gözaltına alınır. Belirtebiliriz. 13 gözaltı var. 3 kişinin aranmasına devam ediliyor. İlkay Çiçek İzmir kamuoyunda son dönemlerde sürekli gündeme gelen bir isim. Özellikle kız arkadaşıyla yaptığı WhatsApp konuşmaları olduğu iddia edilen metinler yayınlanmış. Daha sonra İlkay Çiçek bu metinlerin kendisi tarafından yazılmadığını ve yapay zeka ile oluşturulduğunu öne sürmüştü. Ancak bu kapsamda da soruşturmanın başlatıldığı ya da iddiaların da bu soruşturma kapsamında baz alındığı ya da bir basamak oluşturduğu yolunda bilgiler var. Elimizde ilk aşamada İlkay Çiçek'in evine gitti jandarma ekipleri. İlkay Çiçek'in evinde bir arama yaptılar. Ardından da Çiçek jandarmalar eşliğinde jandarma komutanlığına götürüldü ki diğer kişilerin evlerinde de arama ve tarama işlemlerinin yapıldığını belirtmemizde yarar var. Bu İzmir'de CHP'li belediyelere yapılan 4. operasyon. Daha önce Buca, Seferihisar ve Güzelbahçe belediyelerine yönelik bir operasyon gerçekleştirilmiş. 3 belediye başkanı daha sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Toparlayacak olursak İzmir'in Menderes ilçesine, ilçe belediyesine yönelik sabah saatlerinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bir operasyon gerçekleştirildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak, rüşvet, irtikap, resmi evrakta sahtecilik ve bir dizi iddia bu suçlamalarda yer alıyor. Bu iddialar doğrultusunda belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu, belediye başkanları ve diğer daire başkanlarının da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 13'ü gözaltına alındı. 3 kişinin aranmasına ise devam ediliyor Osman.
2: Teşekkür ediyoruz. Merih Ak aktardı bilgileri. Yine yeni bir bilgi olduğu takdirde aktarmayı sürdüreceğiz. Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bunun haberini vermiştik. Novarisi limanından Samsun'a seyir halinde olan Roro gemisine bir drone saldırısı. Ama aralarında Türklerin olması tabii ki gemi personelinin içerisinde daha da anlamlı bir hale geliyor Türkiye için. Personelden yaralananlar da var. Saldırıya ilişkin açıklamayı Denizcilik Genel Müdürlüğü yaptı. Novarisi limanından Samsun'a doğru seyir halinde olan Nadesa isimli Roro gemisi 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğruyor. Hasar gören gemide yangın da çıktı. 13'ü Türk vatandaşı, 22 personel Rusya'ya ait deniz araçları tarafından tahliye edildi ve saldırıda yaralanan gemi personelinden 3'ünün ne yazık ki durumunun ağır olduğu söyleniyor. Bu arada Karadeniz açıklarında 25 Temmuz günü vurulan o drone saldırısıyla vurulan yük gemisi DE'de artık Zonguldak gemisi, yani o gemi de Zonguldak'a getirildi. Palau bayraklı bir kuru yük gemisi bu. Ukrayna'nın Surina kanalı yakınlarında vurulmuştu hatırlayacak olursanız 25 Temmuz'da ve Gemi incelemelerin ardından tersanede artık onarıma alınacak. Bir kez daha hatırlatalım. Zonguldak'a çekildi.
0: NTV Radyo.
2: Az biraz diplomasiden de bahsedelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir telefon görüşmesi var. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la. Ne görüşüldü? İkili ilişkiler elbette ve bölgesel konular, küresel konular. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik bu saldırıların, geride bıraktığımız hafta İran'ın yaptığı misilleme saldırılarından söz ediyor. Büyük üzüntü duyduklarını ifade ediyor. Kalıcı barışın tesisi için bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını söylüyor. Gazze barış planının ikinci safhasına ilişkin değerlendirme de yaptı Cumhurbaşkanı. İsrail'in yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu söyledi. Ankara'dan bir telefon bağlantısı sırası. Telefonun ucunda Sibel Can var arkadaşımız. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir açıklaması var çünkü. Sibel?
4: Bu sabah bir operasyon başlatıldığını duyurdu Akın Gürlek. Sosyal medya hesabından yaptı açıklamasını ve düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu operasyonun yapıldığını duyurdu. Soruşturma kapsamında ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadı. Bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturuldu. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildi ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığının tespit edildiğini ifade etti Gürlek. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüphelinin yakalandığını da duyurdu. 7 şirkete el konulduğunu ve kayyum atandığını, 1045 gayrimenkule Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, 1 yata ve 10 banka hesabına da el konulduğunu duyurdu. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Akın Gürlek bu açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
2: Teşekkür ediyoruz. Sibel Can aktardı olan biteni. ABD ile İran arasındaki duruma bir bakalım. Başkan Trump müzakereleri işaret etti bir kez daha. Görüşmeler sürüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi.
5: Görüşmeler sürüyor. İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Katar'ın desteğiyle ama diğer ülkelerin desteğiyle de gerçekleşiyor. Birçok ülke, birçok liderle görüştüm. Bu anlaşma imzalamak için son şansı.
6: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yapılacağını duyurmasının ardından bir kez daha görüşüyoruz dedi. Ancak bu İran'ın son şansı diye de ekledi. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Trump, İran'a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya alındığını belirtmiş, görüşmelerin başlayacağını söylemişti. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok demişti. Amerikan Başkanı bu iddialara da yanıt verdi.
5: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Nedense konuşurken görüştüklerini söylemekten hoşlanmıyorlar. Ben görüşmeler var diyorum. Onlar saatlerce görüşsek bile görüşme yok diyorlar.
6: ABD Başkanı sosyal medya hesabından bu kez daha sert bir açıklama yaparak tepkisini sürdürdü. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar ama sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de de kontrolün tamamen ABD'nin elinde olduğunu belirtti.
7: Madem ki...
6: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın görüşmeler yapılacak açıklamasına yanıt vermişti.

0: Özellikle sağlık tesislerini ve tıbbi altyapıyı hedef alan, kadınlarla çocuklar dahil olmak üzere sivil kayıplara neden olan ihlallerini şiddetle kınadığı, Hamas ve Filistinli grupların silahlarının sınırlandırılmasına ilişkin hükmü kabul ettiklerinin açıklanmasının ardından da bu söz konusu ihlallerin devam etmesinin anlaşmayı ihlal ettiğini ve ikinci aşamanın hayata geçirilmesine ilişkin çabaları baltaladığına dikkat çekildi. Şimdi geçelim bugünün önemli toplantısına. Beştepe'de önemli bir toplantı var. O da Yüksek Askeri Şura tabii ki. Gündemde neler var? Bütün bunları konuşacağız. İşaret ettiğimiz kuvvet kademesinde acaba bir durum olacak mı gibi pek çok soru var. Hemen Ankara'ya dönüyoruz. Özden Erkuş karşımızda. Özden Erkuş, günaydın. Bugün ne bekliyoruz Askeri Şura'da? Gündemde neler var?
1: Yüksek Askeri Şura olağan toplantısını, 2026 olağan toplantısını önümüzdeki saatlerde gerçekleştirecek. Saat 12'de bu toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok gizli bir oturumla gerçekleştirilecek. Tabi toplantı öncesinde Yüksek Askeri Şura üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini de belirtelim. O ziyaretin ardından Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mesaisine başlayacak. Tabi bu Şura'da ilk kez Yüksek Askeri Şura üyesi olarak görev alacak isimler var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şura üyesi olarak ilk kez bu toplantıda görev alacaklar. Yüksek Askeri Şura'nın gündemine gelecek olursak, Şura'da albaylıktan general ve amiralliğe terfi edilecek, ettirilecek, yükseltilecek subayların yanı sıra bir üst rütbeye yükseltilecek, görev süreleri uzatılacak ya da emekliye sevk edilecek general ve amirallerin dosyasının kapsamlı şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Yüksek Askeri Şura çalışmalarını bir günde tamamlayacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte Şura'da alınan kararların kamuoyuyla da paylaşılmasını bekliyoruz Osman.
0: Şimdi geçen yıl hafızam yanıltmıyorsa görev süresi uzatılanlar da olmuştu. Bu yıl da öyle bir durum olur mu, yoksa bir değişiklik olacak mı? Özellikle kuvvet kademesinde, yani komuta kademesinde bir değişiklik var mı?
1: Şimdi komuta kademesiyle ilgili şöyle bir parantez açmak gerekiyor. Sen de hatırlattın, 2025 yılındaki Yüksek Askeri Şura'da bilindiği üzere Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı yeni isimler olarak belirlenmişlerdi. Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Bu iki ismin görev süreleri devam ediyor. Bu nedenle çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa komuta kademesinin bu ilk iki sırasındaki isimde herhangi bir değişiklik beklenmiyor Şura'nın ardından. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu onun daha önce iki kez birer yıllığına görev süresi uzatılmıştı, hatırlanacaktır. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Ama emekliye sevk edilmesi durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü adayın Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız olduğunu da belirtelim. Geçtiğimiz yıl Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de bir yıllığına uzatılmıştı. Onun görev süresinin yeniden uzatılmasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını da belirtelim. Ancak eğer emekliye sevk edilirse Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkra'nın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması beklentiler arasında. Bunun da altını çizelim. Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1. 2. 3. Ordu ve Ege Ordu Komutanlıkları da var. Yüksek Askeri Şura çalışmalarının ardından bu ordu komutanlıklarının bazılarında da değişikliklerin yapılacağına ilişkin bazı duyumlar aldığımızı da belirtelim Osman.
0: Teşekkür ediyoruz. Özden Erkuş aktardı olan biteni. Bugünkü Yüksek Askeri Şura'dan bakalım nasıl bir karar çıkacak. Yine aktarmayı sürdürecek elbette gün boyunca NTV ekranlarında. Gözlerin çevrildiği bir diğer nokta da elbette meclis bu hafta. Çünkü acaba artık bugün mü gelir, yoksa bu hafta sonuna doğru mu devam edecek, ama şunu biliyoruz, bu yeni çerçeve yasayla ilgili, yani yeni çözüm süreciyle ilgili mecliste imzaya açıldı.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hayata geçirilecek yasal düzenleme hazır. Çerçeve yasa meclise imzaya açıldı. Çerçeve yasanın meclis başkanına bu hafta sunulması bekleniyor. Kritik süreç öncesinde önemli görüşmeler gerçekleşti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Ardından da AK Parti tarafından muhalefet partilerinin süreç yasası konusunda bilgilendirme yapılıyor. Süreç yasası AK Parti grubunda imzaya da açıldı. MHP grubunda ise ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin atması bekleniyor. Gözler çerçeve yasaya çevrilmişken Milli Güvenlik Kurulu da toplanacak. Toplantının ardından yapılacak MGK açıklamasında terörsüz Türkiye sürecine dair mesajların olacağı belirtiliyor.

0: Süreç yasası konusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş mutabakat arayacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konudaki beklentilerini dile getirdi.
1: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir. Sürecin tüm aşamaları, bundan sonra da meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezi yürütülmelidir. Çerçeve yasa, açık hukuk ilkelerinin ürünü olmalıdır. Silahsızlanma gerçek, denetlenebilir ve geri dönüşsüz olmalıdır. Üniter yapı ve egemenlik ilkesi korunmalıdır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise sürece ilişkin gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
2: Terörsüz Türkiye sürecindeki duruşumuz şöyle ilkesel. Bizim verdiğimiz destek silahlar sussun, kan dursun.
0: Süreç yasası konusunda DEM Parti heyeti pazar günü İmralı Adası'na gitmiş, Öcalan'da görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada bu yasayla tarihsel bir sorunu çözmek için yola çıkıyoruz denildi.
3: Mecliste grup salonlarında da aynı şekilde gözler çevrili bugün. Çünkü mutlak burtlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geldikten sonra Kılıçdaroğlu ilk kez CHP grup toplantısında konuşacak. Yine aynı şekilde yine bu sebepte CHP'den ayrılan ve yeni partiyi kuran Özgür Özel de yeni parti genel başkanı sıfatıyla kamuya açık ilk grup toplantısını bugün yapacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
4: Genel Başkanımız saat 11.30'da burada Yeni Parti'nin ilk grup toplantısını basın açık bir şekilde gerçekleştirecek.
0: Yeni Parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor.
4: Bugün itibariyle 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ile de en kısa zamanda tamamlayacağız.
0: Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor. CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.
3: İstanbul'da Büyükçekmece'de bir toprak kayması meydana geldi ve oradaki ekiplerin iddiası, daha doğrusu yurttaşın iddiası o toprak altında kalanların olduğu yönündeydi. Ekipler bir çalışma yaptı ama sonunda iyi haber geldi. İzlediğiniz bu görüntü Mimar Sinan sahilinde çekildi. Bölgeye çok sayıda afet itfaiye ve polis ekibi sevk edildi gördüğünüz gibi. Çünkü bu toprak kaymasından sonra oradaki mahalleli toprak altında kalanların olduğu iddiasında bulunuyor. Hemen çalışma başlatıldı. Arama köpekleri, iş makineleri, herkes geldi. Dolayısıyla kimsenin sonunda o enkazın altında kalmadığı anlaşılınca çalışmalar tamamlandı.
5: NTV Radyo. Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Tefal TY2098

0: spor haberlerini sunar.
1: Avrupa Kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un kuralları çekildi.
2: Avrupa Kupalarında ön eleme mücadelesi veren 3 Türk temsilcisinin rotaları çizildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çarşamba günü ve gelecek hafta Avusturya temsilcisiyle ikinci ön eleme turu mücadelesi verecek Sarı Lacivertliler, bu turdan sonra playoff'u da geçerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini noktalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belirlendi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradeç Kralov'u elerse playoff'ta Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen rakiple karşılaşacak. Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu, siyah beyazlıların Avrupa Ligi için son engeli olacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil olacak Trabzonspor, 3. ön eleme turundaki Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Polonya ekibi Zabrze, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Avrupa Ligi'nde playoff maçları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen takımlar Avrupa Ligi biletini alacak.
1: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Beşiktaş'ın Arsenal'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Trossard, Avrupa Ligi yolundaki Kralove maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla çeyrek final oynayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a imza törenine geldikten sonra tatile çıkmıştı. Trossard, UEFA listesine eklenmesi halinde Perşembe günü Hırvat ekibiyle deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor, söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer, 34 yaşındaki yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'a kayyum atanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ekibinin başkanı Sinan Kandı, yatırımcı ve yeni yönetim arayışlarından sonuç alınamadığını belirterek pazartesi günü mahkemeye başvuracaklarını ve kulübe kayyum atanacağını açıkladı. Kanlı, kayyum yönetiminin ilk olarak genel kurul sürecini başlatacağını ifade ederken, aday gruplara ve camiaya kulübe maddi destek çağrısı yaptı. Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. İngiltere Premier Lig takımlarında transfer dönemi hareketli geçiyor. Jordan Henderson'un yeni durağı Chelsea oldu. 36 yaşındaki oyuncu Londra ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Londra ekibi bedelsiz olarak takıma kattığı 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig ekiplerinden Fulham'da, Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u transfer etti. Londra ekibinden yapılan açıklamada 2 yıldız oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Fulham'la bu yaz 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 40 yaşındaki Edin Dzeko, Schalke ile bir yıl daha devam dedi. Tecrübeli forvet Bundesliga ekibiyle sözleşmesini uzattı. 2026 kış transfer döneminde İtalya ekibi Fiorentina'dan Schalke'ye imza atan Edin Dzeko, Alman ekibiyle şampiyonluk yaşayarak Bundesliga'ya yükselmeyi başarmıştı. Mavi beyazlı ekipte geçen sezon çıktığı 11 maçta 6 gol 3 asist yapan Bosnalı forvet, Schalke ile sözleşmesini 2027 sezonuna kadar uzattı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV 라디오. NTV 라디오요. 인터넷те ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 4 Ağustos 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız. Değerli izleyenler, birazdan Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte olacak. Dün enflasyon rakamları açıklandı. Aylık bazda bir hızlanma, yıllık bazda ise bir yavaşlama var. Piyasa rakamları nasıl algıladı? Dün bankacılık endeksinde ciddi bir yükseliş vardı. Ciddi derken %3 bir yükseliş vardı. Gün içerisinde %3,5'a kadar çıktıysa da günü %3 artıyla kapattı. Hani piyasa bu enflasyon rakamını nasıl okudu konuşacağız değerli izleyenler. Ayrıca jeopolitik gelişmelerin de yine piyasalar üzerine etkisini, küreselde bugün pozitif bir hareket var, bize yansır yansımaz onu da Yücel Tonguç Erbaş'ta konuşacağız. Sonrasında Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan yayınımıza katılacak. Enflasyon rakamları dün açıklanmadan önce hafta sonu İstanbul Ticaret Odası İstanbul Perakende fiyatları açıklanmıştı. Hatırlayacaksınız, orada fiyatı en çok artan ürünlerde ilk üçü gıda ve işlenmemiş, yani taze sebze, meyve, yani sivri biber, charleston ve dolmalık biber oluşturmuştu. Buradan hareketle acaba Temmuz ayı enflasyonunda TÜİK'in açıklayacağı rakamlarda da yine gıda bir yukarı yönlü sürpriz yapacak mı derken, evet bir yukarı yönlü geldi ama korkulduğu gibi olmadı. Hatta enflasyonun tahminlerin bir miktar altında gelmesinde de etkili olduğu söylenebilir. Fiyatlar ne durumda? Onu da Nevzat Bey'le konuşacağız. Yaz aylarında ucuzluyor mu? Olması gerektiği kadar ucuzlamadı mı yoksa arttı mı? Hep beraber Nevzat Bey'e soracağız. Sorularımızı değerli izleyenler, haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı. İlk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Enflasyon rakamları, Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı ve aylık bazda yeniden artışa geçtiği görüldü. Enflasyona en büyük etkiyi motorin zamları yaptı. Enflasyon aylık %1,78 arttı. Söylediğimiz gibi aylıkta bir artış, yıllıkta ise bir gerileme baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyon %31,75 oldu. Ana harcama gruplarında en yüksek aylık artış %10,74 ile sağlıkta görüldü. Malum Temmuz ayında yapılan düzenlemeler, fiyat düzenlemelerinin etkisi görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon verilerini değerlendirdi. Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor dedi. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Değerli izleyenler, ihracat %2,9 arttı ve tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamına ulaşıldı. Geçtiğimiz ay, yani Temmuz'da ihracatla birlikte ithalat da arttı. %5,2 yükselen ithalat 33 milyar dolara çıktı. Dış ticaret açığı da böylelikle 7,3 milyar dolara yükseldi. İş Bankası 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Banka, İş Bankası 9,6 milyar lira net kar açıklayarak 13,1 milyar liralık piyasa beklentisinin altında kaldı. Net kar yıllık bazda %44, çeyreklik bazda ise %53 daraldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Başkan Donald Trump'ın işaret ettiği müzakereler başladı. Donald Trump, görüşmeler sürüyor, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim. Bu görüşmeler İran'ın son şansı dedi. İran'sa görüşmeleri reddediyor. Değerli izleyenler, Umman açıklarında saldırıların sürdüğü bilgileri geliyor, haberleri geliyor. Yatırım Bankası, son olarak Yatırım Bankası Morgan Stanley altın fiyatı tahminini açıkladı. Bankanın, Morgan Stanley'nin analistleri altın fiyatlarının zirveden %26 gerilediğine dikkat çekti. Yıl sonu tahminini de 5200 dolar olarak açıkladı. Birazdan ekranlarınıza gelecek. Bu sabah itibariyle 4000 doların hemen üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Morgan Stanley diyor ki 2026 yıl sonu tahminimiz 5200 dolar. Ciddi bir yükseliş bekliyor. Hatta rekor seviyelere yaklaşma bekliyor ki rekor 5598 dolar biliyorsunuz, hatırlatalım. Şimdi buradan da geçelim piyasalara. Dün neler yaşandı? Önce bizim borsamıza bakacağız. Borsada BIST 100 endeksi günü %0,35 kayıpla 13.411 puandan kapattı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 13.376. En düşük seviye 13.376. Yukarıda ise açılıştan hemen sonra gelen bir yükseliş 13.588 puan. Gün içerisinde gördüğümüz zirve oldu. 200 puanlık bir bantta yine dünü de tamamladığımızı söyleyebiliriz. İşlem hacmi 174,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Dedik ya, bankacılık endeksinde %3'lük bir yükseliş vardı. Holdingler %1 yükseldi. Sigorta ve ulaştırma yine pozitif taraftaydı. Ulaştırma harcamada %1'in üzerinde, %1,8'lik bir artış vardı. Gıda tarafı %2 düştü. Hizmetler, iletişimde de yükseliş vardı. Dünün en çok yükselen alt endekslerinden bir tanesiydi %4,34'le. Petrokimya, sanayi ve ticaret endekslerinin ise negatif olarak ayrıştığını, negatif fiyatlandığını gözlemledik. Para piyasalarında dolar 47 lira 55 kuruştan güne başlıyor. Euro 54 lira 75 kuruş. Küresel para piyasalarına baktığımızda dolar endeksi 100 endeks seviyesinin altına sarkmıştı. Bu sabah tekrar 100 endeks seviyesine geri geldi. Euro dolar karşısında 1.15 seviyelerine doğru geri çekildi. 1.1550'lere tırmanmıştı hatırlayacaksınız. 1.15'lere doğru geri çekildi. Sterlin dolar karşısında 1.3420, 1.3430 aralığına doğru hafifçe geri çekilmiş durumda. Doların hafif değer kazanması altın fiyatlarını da hafif etkiledi diyelim. Çünkü yatay bir seyir var altın fiyatlarında bir süredir. Şöyle bir ateşkesin mutabakat zaptının, Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın mutabakat zaptını imzaladıkları şöyle bir buçuk aylık döneme geri dönüp baktığımızda altın fiyatlarının 3.990-4.100 aralığında hareket ettiğini, büyük oranda da 4.000 doların üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. 4.000 doların kritik bir seviye olduğu zaten uzmanlar tarafından uzunca bir zamandır önemli bir destek seviyesi olduğu söyleniyordu. O seviyenin üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. Altının ons fiyatının bu hafta Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Amerika'da Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararını etkileyebilecek bir veri olduğu için yakından bekleniyor, takip ediliyor. Petrol fiyatları dünkü fiyat aralığına bakacak olursak eğer Brent petrolde 82 dolarla 84 dolar arasında 2 dolarlık bir bantta yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Bu sabah biraz daha yukarıda %1,26 yükselişte 84 doların hemen üzerine atmış durumda Orta Doğu'daki gelişmeler ve elbette petrol akışı takip ediliyor. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.203 lira, çeyrek altında 10.150 lira seviyesinde yine bankalar arası piyasada. Küresele baktığımızda dün Amerikan borsalarında Nasdaq'ta %2'nin üzerinde yükseliş vardı. Nasdaq Bileşik Endeksinde S&P 500'de %1,5'luk bir yükseliş vardı. Yani risk iştahının bir miktar kuvvetlendiğini söyleyebiliriz. Orta Doğu'da gerginliğin azaldığı, petrol fiyatlarının gevşediği, Amerika ile İran'ın anlaşacağı ve savaşın biteceği, dolayısıyla küreselde bir enflasyon olmayacağı ve büyüme endişelerinin daha fazla körüklenmeyeceği senaryosu etkili oldu. Risk iştahının artmasında onu söyleyebiliriz. Demin de ifade ettiğimiz gibi ayrıca Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi bekleniyor. Bugün de bilanço dönemi, Amerika'da da SpaceX'in bilançosu yakından izlenecek. Öncesinde dün yükselişler vardı. Bu sabah da Amerikan vadeli işlemlerinde %0,60'lara varan artışlar var. Asya borsalarında karışık ve yatay seyirler olduğunu söyleyebiliriz. Japonya yarım puan kadar artıda, Çin yatay seyrediyor, keza yarım puan kadar artıda, Hong Kong yarım puan kadar ekside, Güney Kore'de yine yarım puan ile %1 arasında artış var değerli izleyenler. Son olarak kripto para evrenine de bakalım. Bitcoin'de 63.800 dolar seviyelerini görüyoruz. Ethereum 1.800 dolar civarında, yine 1.900'ün altına sarkmıştı. Ripple, Solana ve Cardano'da da yine hafif yükselişler var ama Cardano'da yükselişin %6 seviyesine ulaştığını belirtelim. Piyasalardaki gelişmeler de böyle değerli izleyenler. Şimdi ilk konuğumuza döneceğiz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Murat Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Enflasyon rakamlarıyla başlayalım. Daha doğrusu enflasyon rakamlarını piyasanın nasıl okuduğuyla başlayalım. Aylık bazda bir yükseliş, yıllık bazda ise baz etkisinden dolayı, geçen yılın baz etkisinden dolayı bir yavaşlama var ama bankacılık endeksi bir reaksiyon vermiş gibi görünüyor ama endekse, genel anlamda 100 endekse baktığımızda orada da hafif bir kayıp var. Piyasanın reaksiyonu ne oldu acaba?
1: Evet, yani enflasyonun tam olarak bir fiyatlaması olduğunu düşünmüyorum piyasada. Beklentinin hafif altında gibi gözüküyor. Çok fazla sürpriz yok. Yani üfe tarafında hala enerji maliyeti Temmuz ayı için burada biraz daha baskı yapıyor enflasyona yukarı yönlü. Siz biraz önce ifade ettiğiniz manşet tarafta da bu ayın, daha doğrusu geçen ayın en önemli değişkeni herhalde sağlık tarafında. Mayıs'ta eğitimde görmüştük. Böyle her ay bir kalemde biraz daha enflasyonu yukarı çekici bir hamle oluyor. Belki Ağustos ayı bu konuda biraz daha şanslı olabileceğimiz bir ay gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra konut, eğitim, gıda burada kısmen biraz da hala gecikmeli bir iyileşme beklentisi de sürüyor. Yani fiyatlar hani belli bir noktada kademeli azalsa da çok fazla enflasyon üzerine ay ve ay böyle hızlı bir pozitif aşağı yönlü baskı yaratacak şekilde değil, ama önümüzdeki aylarda buradan da bir destek almaya devam edeceğiz görüntüsü var. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, hani mevcut şartlar altında, yani bu enerji maliyetlerinin hala yüksek kaldığı bir Temmuz ayı, fiyat düzenlemelerinin yine denk geldiği yılın yarısını düşündüğümüzde 1,5-2 arasında bir manşet enflasyon ve üfenin, yani kalıcılığın devam etmesi yönündeki beklentinin de daha çok hala enerji fiyatlarına biraz da odaklanması, yarın öbür gün bilmiyorum artık, bu tabii Trump son şans dedi ama öyle ya da böyle son 5 ay içinde olmayan Ağustos ayı içerisinde bir anlaşma olup daha önce biz Haziran'da gördüğümüz gibi petrol fiyatlarını 70 veya 70 doların altında görürsek burada bize belki kapaca önümüzdeki dönemde bir puanlık, bir puanın biraz daha üzerinde bir enerji maliyetlerinden de bir avantaj gelebilir gibi gözüküyor enflasyona. Daha stabil bir halimiz var. Neden piyasalara yansımadığını düşündüğümü söylüyorum. Yani kur tarafında ve faizler çok yüksek bir oynaklık olmadı. Borsadaki değişim de, siz de yine biraz önce hani sektörler üzerindeki dağılımı anlattığınızda, aslında pazar akşamı veya pazartesine bağlayan sabahta Amerika'nın tekrar İran'la masaya oturma ya da görüşmelerin başlama ihtimalini ifade etmesiyle birlikte biz petrolde 5-6 dolarlık bir geri çekilme gördük ve borsaya geri döndüğümüzde de her zaman olduğu gibi işte biraz önce enflasyona bağladığımız anlatımla birlikte petrol aşağı gelirse enflasyon aşağı gelir, enflasyon aşağı gelirse faiz aşağı gelir ve bankacılık endeksinin yanılmıyorsam bu sene 3. kez 14.500'lere kadar, yani kendi 200 günlüğün ortalamasının da çok altında ve tam da bilanço sözlerinde 14.500 gibi bir destek seviyesinden cuma günü tepki vermeye çalışırken pazartesi günü bu tarafa bir alış geldi, ulaştırmaya bir alış geldi ve aslında petrol ve petrole bağlı olan bazı sektörlerde de satışlar gördük ve bir dengelenme oldu. Yani endeks herhangi bir yükseliş göstermese de sektörel bazlı yükselişler oldu. O açıdan petrolün geri çekilmesi bence borsadaki fiyatlamayı etkiledi. İşte kur ve faiz tarafında ise şu an beklenen enflasyonun gerçekleşmesiyle birlikte kabaca aslında çok fazla bir oynaklık olmadı. Ama genel olarak baktığımızda zaten dünyada da herkes İran'la Amerika anlaşacak mı? Anlaşmayacaksa nasıl bir yol haritası olacak? Anlaşacaksa hani buradan nasıl bir strateji kurmalıyız mantığıyla beklemede olduğunu ben düşünüyorum. Oysa birçok pazarda da ve ürün bazlı da çok fazla bir oynaklık şu an için gözlemlenmediğini de söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Biraz da bizim iç dinamiklere bakacak olursak, eğer bahsettiğiniz bankacılık endeksinin geride bıraktığımız cuma gününden itibaren hareketini de dün %3'lük bir yükseliş vardı. İçeride Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentiler vesaire derken hani hep bir ucuzluk senaryosu var, uzun zamandır konuşuyor bir ucuzuz aslında vesaire diye, bankacılık endeksi hisseleri içinde aşağı yukarı aynı şey söyleniyor ama neye göre ucuz, kime göre ucuz ya da ne kriter alınıyor, orada bir tartışma konusu yaşanıyor. Bunun bir de endeksi bugüne taşıyan belli başlı bazı endeksler, işte ulaştırma tarafında, savunma sanayi tarafında hatırlayacak olursak belli başlı endeksler, hisseler, orada da bir yorgunluk gözlemlenmeye başlıyor. Bir taraftan yaz aylarındayız. Bir yandan MSCI'ın Türkiye'ye uyarıları var, atılması gereken adımlar. Yabancı yatırımcının bakış açısı var. Bütün bu ortamda borsada yaz aylarının hani nasıl diyelim biraz tatsız geçtiğini söylememiz mümkün mü?
1: Kesinlikle. Ya söylememiz mümkün. Hatta Murat Bey, şimdi bunun pandemi öncesindeki yıllarda, yani 2000-2020 arası diyelim, borsanın genel olarak bu yaz aylarını biraz daha bugünkü şartlara benzer veya belli beklentilerin biraz daha ötelendiği, yatırımcıların biraz daha belki işlem yapmaktan çekindiği, pozisyonlarını biraz daha işte Ağustos ve Eylül başında yıl sonu için tekrar almak için kenara çekildiği dönemleri çok yaşıyorduk. Ben bu seneyi öyle ya da böyle savaş ortamıyla birlikte veya işte sizin saydığınız bazı beklentilerin hala netleşmemesiyle ilgili, yani hem borsa tarafında yapılabilecek fonlara veya endekslere yönelik düzenlemeler, hem yurt dışından buraya yönelik gelen bazı serzenişler ve bunun bir soru işareti yaratması, savaş ortamının devam etmesi vesaire ve hatta bir şeyi düşünürsek, yani borsa dışındaki alternatifler üzerinde acaba bir getiri sağlayabilir miyim diye düşünen yatırımcının bile son iki seneden çok farklı olarak kayıplarla veya çok fazla bir getiriyle karşılaşmadığı, işte değerli metallerden tutun da kripto varlıklara kadar birçok konuda da bir şey var. Dolayısıyla böyle bir bekleyiş var. O açıdan bu başlıklar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii halka arzlar geldi yoğun bir şekilde son bir ayda. Endeks değişiklikleri fonlar içerisindeki düzenlemeyi nasıl değiştirecek, bu bekleniyor. Yabancı tahmin ediyorum Türkiye'nin tekrar ekonomik modeli içerisindeki enflasyon patikasına, aşağı yönlü patikaya girip girmeyeceğini izlemeye devam ediyor. Bütün bunlar olurken biz de hani bir yatırımcı mantığıyla baktığımızda bir gün, iki gün, üç gün hani daha iştahlı işlem yaptıktan sonra özellikle savaş sürecinin uzaması bence yatırımcıları biraz daha profesyonellere devredebilecekleri, yani fonlar bazında daha sabit getirili ya da para piyasası benzeri fonların üzerinde yoğunlaşıp biraz daha kenarda durmaya doğru ittiğini düşünüyorum. Bu sürecin de şöyle düşünürsek Ağustos ayı içinde geçerli olma ihtimali yüksek. Yani bazı konular belki Ağustos ayında çözülecek ama bazıları hala belki Eylül-Ekim'e doğru sarkacak. O açıdan Eylül ayı daha kritik olacak gibi gözüküyor ve bizim için Ağustos enflasyonu da kritik olacak diye düşünüyorum. Ama bütün bunların özetini biz herhalde önümüzdeki hafta Perşembe günü enflasyon raporunu Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği raporda görmeye devam edeceğiz. Şimdi ucuzluk meselesiyle ilgili de bankacılık tarafında geçen senenin benzer dönemine göre hala iyimser bir tarafta kalınabilir karlılık adına. Ama bir önceki çeyreğe göre de bir azalma olduğu söz konusu. Dolayısıyla tabii ki bu diyebilirsiniz yani ikinci çeyrek işte hem Merkez Bankası'nın söylemine göre bir talepte azalma var. Kredi marjları zaten belli bir seviyede daralmış durumda. Buradaki çok fazla bir yoğun işlem hacmi veya ne diyelim müşteri şeyi talebi de oluşamıyor. Dolayısıyla bir savaş ortamında yüksek enerji maliyetleri var. Biraz bir tedirginlik vardı ve bankacılığın biraz daha hani bilanço bazlı da kenarda kalması çok normal gibi gözüküyor. Şimdi bunlar satın alınmış beklentiler bana kalırsa. Dolayısıyla bu bilanço dönemini de atlattıktan sonra eğer iki senaryo var. Yani ya enerji fiyatları düşecek herhangi bir nedenle, yani savaş sonlanacak veya başka bir neden, ya da burada bu tedirginlik bizi yıl sonuna kadar götürecek. İşte yıl sonuna kadar götürürse gerek bizim borsamızın kabaca belli bir %90'ı ile ilgili o ucuzluk mantığı bu nedenden dolayı biraz da hala ortadan kalkmış olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Ama olur da bir 70 dolar ve altına petrol fiyatı görürsek ve Merkez Bankası'nın söylediği ve bizim de rakamlarda gördüğümüz bu talep azalması, talep azalmasına bağlı enflasyondaki geri çekilme, evet belki biraz reel sektör ve büyüme tarafında bize sıkıntı yaratabilir ama enflasyon çok daha hızlı bir şekilde, beklenenden çok daha hızlı bir şekilde geri çekilmesine ve tekrardan böyle 28'ler civarında bir yıl sonu enflasyonu, 33-34 civarında bir politika faizi, ama önümüzdeki yıla daha ümitle bakabileceğimiz, her sene böyle oluyor biliyorum ve sonra bir şey ortaya çıkıyor ve biz bu konuşmayı hep yıl sonunda tekrar yapmamız gerekiyor. Ama en azından piyasanın bunu satın alabileceği bir hikaye olursa, bu sefer bankacılık sektörünün gerçekten çarpan bazlı da geldiği ucuz olduğunu da söyleyebiliriz açıkçası.
0: Peki tam da bu noktada Tonguç Bey, şimdi şöyle bir baktığımız zaman mesela altında zirvede yakalanıp oradan maliyet yapıp şu anda tekrar oraları bekleyen bir yatırımcı kesimi var. Diğer taraftan kurların zaten dövizin zaten kendi yatırımcısı var. Kimisi büyük oranda, vatandaşın büyük kesimi rakamlardan da görüyoruz, mevduat faizlerine akın etti. Diğer taraftan bir de borsa var. Yılın ilk 7 ayını geride bıraktık. Söylediniz ya Ağustos ayı kritik olacak, Eylül ayı belki daha da kritik olacak. Pozisyonları değiştirme zamanı mı yoksa var olanı koruma zamanı mı?
1: Şimdi ben şöyle biraz önce yaptığımız özetle birlikte Ağustos ayı da biraz aslında bekleme ayı gibi gözüküyor ve biraz da değerlendirme ayı. Bir kere şu çok kesin, yani iki senaryonun ne tarafa doğru şekillendiğini, yani petrol fiyatının geri çekilmesini ben aslında iyimserlik olarak değerlendiriyorum. Yani Türk piyasaları içinde Nedeni ne olursa olsun bu gerçekleşiyor. Bu herhalde bu hafta belli olacak. Yani son şans dediğine göre Trump'ın, yani Ağustos'un 10'u gibi, 15'i gibi herhalde olacak mı olmayacak mı anlayacağız bunu. Şimdi burada eğer bir iyimserlik oluştuysa buna göre biraz daha tabii hisse senedi tarafında biraz önce konuştuğumuz nedenlerle bazı sektörel bazlı bir pozisyon arttırma yıl sonuna kadar olması gerekiyor. Yani sona doğru yaklaşıyoruz. Ya bu riski alacaksınız ya yıl sonuna kadar geride kalacaksınız. Şimdi altın, gümüş, efendim mesela kripto varlıklar veya işte yurt dışı tahvillere ve doların değerine bağlı para birimleri diyelim. İşte euroya mı yatırım yapacağım, sterline mi yapacağım, dolara mı devam etmem lazım gibi düşünürsek burada iyimser tarafta kaldığımız zaman bir kısım altında da ben tepki olabileceğini düşünüyorum. Biraz önce raporda 5200 dolar diyordu ama ben o bana biraz yüksek bir şey gibi geliyor, beklenti gibi geliyor. Benim 4650 dolar hedefli 3900-950 stoplu bir altın pozisyonu için ufak ufak buralarda oluşturabileceğim bir portföyümü %25-30'u olabilir. 4100'ün üstünde de kalırsa altın, bunu neden bazlı olmaktan bir kenara devam ettirmek gerektiğini düşünüyorum. Çok gümüş, işte kripto varlıklar falan bu tarafta yoğunlaşmam diye düşünüyorum. Eğer TL tarafında sabit getirili bir üründe kalıyorsam, ki şu an için portföyümün %60-70'i buralarda olabilir. Evet. İşte buradan kısmen biraz hisse senedine ve biraz altına doğru yılın geri kalan 3-4 ayında bir geçiş olabilir iyimser senaryoda. İyimser senaryo olmuyorsa mevcut pozisyonumda TL bazlı getiri üzerindeyse burada biraz daha piyasayı koklayarak en azından Kasım'daki Amerikan ara seçimlerine kadar biraz daha temkinli kalarak devam etmekte fayda var.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aslında yorumunuz içerisinde birkaç anahtar ifade var. Diğerlerinden daha da önemli, iyimser senaryoya göre dediniz. Yani ne olursa olsun gündemi takip etmek ve buna göre karar vermek, duruma göre karar vermek çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş, bizimle birlikte olduğunuz için mutlu günler diliyorum.
1: Kolay gelsin, iyi günler efendim, sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi enflasyon ve gıda fiyatları demiştik, oradan devam edeceğiz ama önce bir haberimiz var. Enflasyonu belirleyen en önemli gruplardan biri de gıda. Biliyorsunuz gıda fiyatlarının %25'e varan bir ağırlığı var enflasyon üzerinde. Fiyatlardaki yükseliş yaz ayları da düşüremedi. Mevsim ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.
2: TÜİK yıllık enflasyonu %31 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %37 artış var.
3: Soğan, patates çok birden fırladı.
4: Bir hafta aldığımız ertesi hafta alamıyoruz. Bakın salata 60 TL.
5: 75 liraya markette gördüm. Soğan zaten bizim ülkemizde soğansız yemek pişmiyor. Soğana da yaklaşamıyoruz artık. Zam şampiyonları arasında soğan, sarımsak, havuç ve mantar var. Örneğin soğanın kilosu 80 liradan, sarımsağın demeti ise 100 liradan satılıyor.
6: Bu ay için soğan ve patates fiyatları çok yüksek. O da aşırı yağışlardan dolayı bölgelerde ürünler tonaj yapmadığı için toprak altı ürünleri biraz pahalı. Domates de Temmuz ayının ortalarında biraz fiyatı yüksekti ama Ağustos ayı için domates en başta düşecek ürünlerin başına gelecektir.
2: İkinci sırada ise mevsim ürünleri var. Domates, biber, salatalığın fiyatı bir önceki aya göre %14 arttı.
7: Yalova biberi 200 lira, 180 lira halde. Şu domates 70-80 liraydı, 60 liraya kadar düştü yani.
8: Sivri biber çok hassas bir ürün. Sıcaktan dolayı o bir tonun 100 kilosunu ancak toplayabiliyorsun. Yanıyor yani. Tabii tonaj az olunca fiyata yansıtılıyor.
2: Pazar esnafı fiyat artışındaki en büyük etkenin maliyetler olduğunu söylüyor.
9: Geçen sene soğan, sarımsak iş olmadığından dolayı köylü zarar ettiği için bu sene ders almış gibi herkes kendisine satabileceği kadar ekti. Oradan buraya gelene kadar zaten nakliye paralarıdır, faturalardır, işçilerdir, mazottur. Bunlar ayrıyetten bir biniyor. Araya giren aracılar bile üstüne zaten ayrıyetten koyduğu için fiyat yükseli fazla oluyor.
2: TÜİK Temmuz verilerine göre fiyatı düşen grupsa kavun, karpuz gibi taze meyveler oldu.
0: Ve şimdi Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akçan bizimle birlikte telefon attığımızda. Nevzat Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Nevzat Bey, hemen soracağım. Şimdi Haziran ayında taze sebze ve meyve fiyatları %9 gerilemiş. Mayıs'ta 9 geriliyor. Haziran ayında %10'luk bir geri çekilme. Temmuz ayında ise %5,3. Aslında şöyle bir baktığımızda İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul için açıkladığı rakamlarda en çok artan ürünler gıdaydı. Ama TÜİK'in rakamlarında gıda birinci sırada yer almadı. Başka şeyler öne geçmiş durumda. Bu çerçevede baktığımızda yaz fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani evet bir yükseliş var ama umulduğu gibi değil mi? Mesela Mayıs ve Haziran'da gerileme varken Temmuz'da arttı. Sizin düşünceniz nedir?
10: Evet, şimdi maalesef tarım sektörü yönetilemiyoruz. Çok büyük sıkıntılarımız var. Gelecek için çok kaygılıyım. Gelecek, az önceki katılımcı beyefendi ne dedi? İyimser bir tablo.
0: Doğru.
10: Artık bizim sektörde çok güzel bir cümleydi iyimserlik. İyimserlik kelimesi bizim sektörde maalesef kalmadı. Doğan mıydı isim? Alo.
0: Duyabiliyor musunuz beni?
10: Duyuyorum.
0: Doğan mıydı isim?
10: İsim. Doğan Bey, iyimserlik tablosu maalesef ki kalmadı. Biz tarım sektörü olarak doğrudur. Bir tarafta üretici maliyetlerinin altında eziliyor. Üretim maliyetinin, üretim enflasyonunun altında eziliyor. Üretim yapamıyor, toprağından kaçıyor. Bir tarafta da doğru, çok haklısınız. Tüketicilerimiz pahalılıktan sebze meyve tüketemiyor, alamıyor. Buradaki en büyük sorun insanların alım gücü bitti. İnsan alım gücü bittiği için, paranın değeri kalmadığı için maalesef böyle bir girdabın içinde bulunuyoruz şu anda. Bizi ileride, sesimi alabiliyor musunuz?
0: Buyurun, evet duyuyoruz.
10: Bizi daha zor günler 2026'nın sonlarında, 2027'de sektör olarak daha zor günler bekliyor. Arkadaşlar böyle giderse tarım sektöründe, mesela az Peki. önce patates soğanı şey yaptı, açtınız evet. konuyu. 3-5 yıldır örnek vereyim, patates soğanlı örnek vereyim size. 3-5 yıldır patates soğan üreticisi, alan, satan, herkes zarar etti. Herkes çok büyük zarar etti. Ne yaptı üretici? Toprağından kaçtı, ekmedi. Bir de eken de aşırı yağmurdan bu sene tonaj olmadı. Maalesef bu sefer 8-10 lira olan bandında olan patates soğan 40 lira 50 liraya çıktı. Hükümet hemen ne yaptı? İthalatın önünü açtılar.
0: Evet.
10: İthalat bana göre asla ve asla çözüm değil arkadaşlar. Çok büyük bir hata. İthalatla bu işi çözemeyiz biz. Hiçbir zaman için. Evet. Biz burada kendi toprağımızda, bu kendi üreticimize nasıl yardımcı olabiliriz? Aynı bu şekilde bak, para ettiği zaman nasıl ithalat kartını çıkarıyoruz? Para etmediği zaman da tarım çok önemli ülke için. Biz sanayi, silah kadar tarım da önemli.
0: Mutlaka.
10: Onun için burada suç tarım. Sanki biz, ben de aynı zamanda üreticiyim ben. Burada ne kadar hacimlik yapsam da ört altı seracılığı yapıyorum ben. Bu aile şirketimiz var çocuklarımla beraber.
0: Evet.
10: Mesela seralarımız ekilmeye başladı. 2 ay, 3 ay sonra peyderpey Charlie Sivri 2 ay sonra hasata başlar. Kapya, Kaliforniya domates 3 ay sonra hasata başlar. Kaç paraya satabileceğim? Komisyoncu bak, mesleğin içinde olduğum halde bilemiyorum. Öngörüm yok.
0: Evet.
10: Arkadaşlar, en büyük Türkiye'deki sıkıntı bu. Öngörü yok.
0: Ya,
10: ben sadece üretimime odaklanmam lazım benim. Pazar kaygım olmaması lazım. Çok büyük sıkıntılarımız var.
0: Peki.
10: İnşallah hep beraber bu kaostan çıkarız ama çıkacağımıza bu politikalarla asla ve asla inanmıyorum.
0: Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akşen, çok teşekkürler yayınımıza katıldınız, bizi bilgilendirdiğiniz için. Değerli izleyenler, Nevzat Bey'in altını çizdiği birkaç tane önemli husus var. Öngörebilirlik az bizim sektörde diyor ve maliyetler yüksek. Bir taraftan üretici bu maliyet altında eziliyor. Tarladan sofraya gelene kadar bu sefer tüketici pahalıya yiyor. Yani aslına bakacak olursanız özetle öngörülebilirlik, maliyetlerin düşürülmesi ve tüketicinin ucuza yiyebilmesi, yani üretimin arttırılması. Bu konuda bir planlamaya, ciddi bir planlamaya ihtiyacımız var dedi Nevzat Akşen.
11: NTV Radyo.
12: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Afyonkarahisar-Konya yolunun 10-12. Kilometrelerinde ve Rize-Pazar yolunun 0-56. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
12: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
11: Reklam.
14: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
17: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağın nemle birlikte 39 derece hissediliyor.
17: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
11: Reklam.
18: Tarihleri arasında

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Reklam.
3: Müzik arası.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa öne çıkanlarda neler var? Ekranlarınıza taşıyalım. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak çerçeve yasa teklifi AK Parti grubunda imzaya açıldı. Teklifte MHP lideri Bahçeli'nin de imzasının olacağı kaydediliyor. Teklifin en geç yarın meclise sunulması bekleniyor, aktaracağız. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Aralarından belediye başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki bir tatil bölgesine drone'la saldırdı. 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı. Rusya'nın büyük e-ticaret şirketi de bir kez daha drone saldırılarının hedefi oldu. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı sağlayan suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildiğini ve bu şekilde Türk vatandaşlığı kazandırıldığını söyledi. Ülkeye gelmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığının tespit edildiğini belirtti. İstanbul merkezli 16 ilde operasyon yapıldı. 7 şirkete kayyum atandı, 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yatağa ve 10 banka hesabına el koyuldu. Bakan Gürlek, 687 kişinin bu yöntemle kazandığı vatandaşlıkların iptali için çalışma başlatıldığını söyledi. Şimdi bir bağlantı gerçekleştirelim. Emeklilere zam farkının yatırılacağı tarihte belli oldu. Elbette bu gelişme önemli, ayrıntılar için Ankara'ya uzanalım. Sözü Sibel Can'a bırakalım. Sibel.
1: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tarih açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 7 Ağustos Cuma günü fark ödemeleri hesaplara yatırılacak. Yasal bir düzenlemeyle en düşük emekli aylığında artış yapılmıştı. 6 aylık enflasyon oranı kadar bir artış, %17,76. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı böylece 23.552 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayına ilişkin fark ödemeleri, yani 3.552 liralık fark ödemesi Cuma günü hesaplara aktarılacak. Yeni ayda işçi ve Bağkur emeklilerinin aylıkları da 17 ile 28 arasında aylıklarını alıyorlar. Yeni ayda da 23.552 lira olarak aylıklarını almaya başlayacaklar. Yine diyelim, 3.552 liralık fark ödemesi 7 Ağustos Cuma günü işçi ve Bağkur emeklileri için hesaplara yatırılacak. PTT şubelerinden ya da aylıklarını aldıkları banka üzerinden bu fark ödemesini temin edebilecekler.
0: Evet, ayrıntıları Sibel Can'dan aldık. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişmenin ayrıntılarıydı bunlar elbette. Şimdi yakından takip ettiğimiz bir başka önemli mesele var. Ona dair bir bağlantı gerçekleştirelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça hareketli bir gün olacak bugün. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraj artık dönülecek. Gözler çerçeve yasada. Özgür Akbaş'tan alacağız son bilgileri de. Şimdi Özgür'e bir dönelim. Bugün Özgür, kolaylıklar diliyorum. Bugün meclise sunulur mu, sunulmaz mı? En geç yarın sunulacak dedim ben açarken, ama bunu bugün yetişir mi, sunulur mu? Ne bekleniyor, ne konuşuluyor?
2: Zehra, önce şunu söyleyelim. Bugün saat 17'ye kadar AK Parti grubunda, hem aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi grubunda 17'ye kadar imzaların tamamlanması öngörülüyor. Milletvekillerinin imzalarının tamamının imzasının atması bekleniyor. Bu nedenle saat 17'ye kadar imzalar toplanacak. Sonrasında meclis başkanlığına elbette sunulabilir. Ancak beklentimiz çarşamba günü bu teklifin meclis başkanlığına sunulması yönünde. Önce tabii imzalar toplanacak, ardından da meclis başkanlığına sunulacak. Ama tabii bir de şu nokta var. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, yani Cumhur İttifakı çok geniş katılımlı bir şekilde bu teklifin meclis başkanlığına sunulmasını istiyorlar. Bu nedenle muhalefetin desteği de bir hayli önemli. Dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler muhalefete ziyaretler düzenleyecekti. Ancak dün gerçekleşmedi. Sadece bir Hüdapar'la bir görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti ile bir görüşme yapıldı. Ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi ile görüşüldü. Ama bugün de muhalefet partileriyle, muhalefet partilerin grup başkan vekilleriyle bir görüşme gerçekleştirecek ve bu teklifi anlatacak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve muhalefetin desteğini isteyecek. Onların da imza atmasını isteyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu teklife destek vereceklerini dün ifade etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de imzalarıyla milletvekilleri destek verebilir. Yeni parti henüz bu teklifi görmediğini ifade ediyorlar. Bu teklifin kendilerine ulaşmadığını ifade ediyorlar. Bu anlamda bu teklifin kendilerine ulaşmasıyla birlikte tabii bakış açılarını ortaya koyacaklar. Yeni Yol Partisi'nin durumu da net değil. İyi Parti zaten destek vermiyor. Ama bugün bu konularda netleşecek. Yarın teklif meclis başkanına sunulacak gibi gözüküyor. Sonrasında Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu toplanacak. Ki bu konuya ilişkin, yani terörsüz Türkiye sürecine ilişkin toplanacağını belirtelim. Ve bu konuya ilişkin de bir karar çıkacak. Ve ardından Cuma günü Adalet Komisyonu'nda bu teklif ele alınacak ve ardından da MES Genel Kurulu'ndan da yasalaşması bekleniyor. Bu hafta sonuna kadar bu sürecin tamamlanmasını öngörüyoruz. Nedir bu teklifin adı? Bu teklifin adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Sağlanması Kanun Teklifi. 12 maddeden oluşmasını beklediğimiz bir teklif bu. Oldukça önemli, oldukça kritik bir düzenleme. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak bir düzenleme bu düzenleme. Adam öldürme suçları kapsam dışı bırakılıyor. Bunun dışında Abdullah Öcalan'a bir statü ya da bir genel af gibi bir durum söz konusu değil kesinlikle. Örgüt vasfından kaynaklanan müstakil suç tanımına ilişkin bir çalışma var düzenlemede. Türk Ceza Kanunu 221. maddesine bir atıf var etkin pişmanlığa ilişkin. Başvuru süresi 6 ayla kısıtlı olacak terör örgütü mensuplarının ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer bulan hak yoksunluğu, 3 yıl boyunca hak yoksunluğu konusu gündemde olacak. Bir kod kanun bu. Geçici ve müstakil bir kanun. Bu devreye girdikten sonra da sürecin daha da hızlanması bekleniyor. Tabii iki de kurul kurulacak. Bir tanesi güvenlik mekanizmasının yer alacağı bir kurul. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak. Bakanlar olacak ve aslında sürecin teyit ve tespit mekanizması o kurulla birlikte işleyecek. Bir kurulda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. O da siyasi parti mensuplarının da dahil olduğu bir kurul olacak. Böyle bir süreç aralanacak. Artık bu teklifin bugün imzaların tamamlanması, yarın da meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Zehra.
0: Özgür, bir başka önemli konu daha var. Meclisin temposu bir hayli yüksek demiştik. Şimdi o tempolardan biri de şu: bugün CHP ve Yeni Parti'de grup toplantıları gerçekleştirilecek. Aynı salonda yanılmıyorsam 2 saat arayla, arka arkaya hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel o kürsüye çıkacaklar. Ne bekliyoruz? Ne yaşanacak?
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan, 91 milletvekilinden ayrılan bir parti, Yeni Parti, bugün ilk kamuoyuna açık grup toplantısını yapacak saat 11.30'da. Genel Başkan Özgür Özel kürsüye çıkacak ve tüm gündeme ilişkin değerlendirmelerini yapacak. Ve özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, bu kanun teklifine ilişkin görüşlerini aktarmasını bekliyoruz. Tabii kanun teklifi henüz Yeni Parti'ye ulaşmadı. Ancak sürece ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuna açık bir şekilde yapmasını bekliyoruz. 11.30'da bu toplantı biter bitmez yine aynı salonda bu kez Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapacak.

0: Ancak bugün bir kez daha hem gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması hem de bu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulunmasını bekliyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça hareketli bir gün yaşanacak gibi gözüküyor Zehra.
1: Özgür Akbaş aktardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayli hareketli bir gün yaşanacak. Özgür'ün de ifade ettiği gibi biz de NTV ekipleri olarak takip edeceğiz. Ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi Yüksek Askeri Şura'da bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak.
2: Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki şura üyeleri mesai öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Şurada albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyalarıyla bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak. Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumundaysa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor. Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
1: AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle terörle mücadelede yararlanan ama gazilik unvanı alamayanlara bu unvan verilecek, sosyal hakları artırılacak, şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutar asgari ücretin altında olmayacak.
3: Şehitlerimizin anne ve babalarına, mağlul sayılmayan gazilerimize, bakıma muhtaç gazilerimize, 15 Temmuz gazilerimize, mağlul sayılmayanlara yönelik sorunları çözüyoruz.
4: Şehit yakınlarına ve gazilere yeni hakları içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif 9 maddeden oluşuyor. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarın asgari ücretin altında kalmaması için yasal güvence getiriliyor.
3: Hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz. Mağlul sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
4: Teklifte bakıma muhtaç olan gazi ve madünlere yapılan ek ödemenin miktarı asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkartılıyor. Buna göre gazilere 56.150 lira ödenirken 70.187 lira ödenecek.
3: Terörle mücadele edip de yaralanıp ama mağlul sayılmayan 684 sayılı KHK kapsamındaki personelimiz var. Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
4: Düzenlemeyle vazife mağdulü er ve erbaşların durumlarında meydana gelen değişimler nedeniyle 41 olan muayene edilme haklarına ilişkin yaş haddi 55'e çıkartılacak.
1: Şimdi Trump'ın açıklamaları var. Onlara bakacağız. Aslında o açıklamalarda İran'a yine gözdağı verdi Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Başkan Donald Trump'ın işaret ettiği o müzakereler başladı. En azından Amerikan kanadı bunu ifade ediyor. Trump görüşmeler sürüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Diğer tarafa bakacak olursak İran'da diyor ki görüşmeler yapılmıyor şu anda. Bu görüşmeleri reddediyor İran kanadı. Umman açıklarında da saldırılar sürüyor.
5: Görüşmeler sürüyor. İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Katar'ın desteğiyle ama diğer ülkelerin desteğiyle de gerçekleşiyor.

0: Birçok ülke, birçok liderle görüştüm. Bu anlaşma imzalamak için son şansı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yapılacağını duyurmasının ardından bir kez daha görüşüyoruz dedi. Ancak bu İran'ın son şansı diye de ekledi. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Trump, İran'a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya alındığını belirtmiş, görüşmelerin başlayacağını söylemişti. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok demişti. Amerikan Başkanı bu iddialara da yanıt verdi.
0: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Nedense konuşurken görüştüklerini söylemekten hoşlanmıyorlar. Ben görüşmeler var diyorum. Onlar saatlerce görüşsek bile görüşme yok diyorlar.
1: ABD Başkanı sosyal medya hesabından bu kez daha sert bir açıklama yaparak tepkisini sürdürdü. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar ama sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de de kontrolün tamamen ABD'nin elinde olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın görüşmeler yapılacak açıklamasına yanıt vermiş, ABD ile müzakere yürütülmediğini söylemişti. Bekai, Hürmüz konusunda halen Umman'la görüştüklerini söyledi. İran Sözcüsü, Boğaz'ın yeniden açılması için Umman'la güzergah konusunda anlaşmaya varmak yeterli değil, ABD'nin saldırganlığı sürdüğü sürece durum aynı kalacak dedi. Katar'da saldırıları durdurmak için hamle yaptı. Başbakan El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den mevkidaşlarıyla görüştü. Körfez ülkelerini saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta Irak'ta İran'ın destek verdiği Şii milislere düzenlediği saldırı, Haçlı Şabi olarak bilinen bu milis güçlerini yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine getirdi. İngiliz Telegraf gazetesi Haçlı Şabi'nin Orta Doğu'yu sonsuz bir savaşa sürükleme riski bulunduğunu yazdı.
3: Kasım Süleymani'nin hayaleti Donald Trump'ın peşini bırakmıyor. İngiliz Telegraf gazetesi Irak'ta İran'ın desteklediği Şii milis grupları ile ilgili haberinde bu çarpıcı ifadeyi kullandı. Gazetede Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020'de Bağdat'ta düzenlediği drone saldırısında İran'ın Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdüğü hatırlatıldı. Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirilen bu saldırıdan 6 yıl sonra Süleymani'nin tüm kariyeri boyunca kurmak ve genişletmek için çaba harcadığı, Irak'taki Şii milis ağının gücünü hala koruduğuna dikkat çekildi. Haçlı Şabi olarak bilinen bu Şii milis grupların bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri askerlerini hedef alarak Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkelerini uzun ve maliyetli çatışmalara sürükleme riski oluşturduğu yorumunda bulunuldu. Kasım Süleymani'nin Şii milis grupları çatışmaları İran'ın sınırlarından uzak tutmak ve İran'ın savaşların içine çekilmesine engel olmak için kurduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın geçen hafta İran yerine Irak'a saldırmasının Süleymani'nin stratejisinin hala işe yaradığını gösterdiği vurgulandı. Saddam Hüseyin'in 2023'te devrilmesinin ardından İran'ın destek verdiği Şii milislerin Irak'ın siyaseti ve güvenliğinde etkisini giderek arttırdığının altı çizildi. Milislerin İran'dan aldıkları mali ve askeri destekle Irak ordusuna alternatif bir güç haline dönüştükleri belirtildi. Şii milislerin elinde uzun menzilli füzeler ve uçak savar silahları olduğuna dikkat çekildi. Şii milislerin politikaya da dahil oldukları ve Irak parlamentosuna girdikleri hatırlatıldı. Milis grupların geniş bir ticaret ağı oluşturdukları da vurgulandı. Tahran'dan İranlı bir uzman, Şii milislerin Amerika üzerinde baskı uygulayarak İran'ın işine yaradıklarına dikkat çekti. Ancak İran'ın bu milis güçlerinden kapasitelerinin üzerinde talepkar olduğu görüşünü de dile getirdi. Şii milislerin ilk olarak DAEŞ'le mücadele etmeleri için 2014'te Irak'ın önde gelen Şii din adamı Ayetullah Ali Sistani'nin çağrısıyla kurulduğu hatırlatıldı. Haçlı Şabi içinde şu anda 68 farklı grup bulunduğu ve üye sayısının 110 bin ila 130 bin arasında değiştiği belirtildi. En büyük grubu Sistani'ye bağlı Atabat birliklerinin oluşturduğu belirtildi. bunların İran gündemine bağlı olmadıkları vurgulandı. Ketaib Hizbullah ve Esaib Ehli Hak'ın içinde bulunduğu gruplarınsa İran yanlısı olduklarına dikkat çekildi. Şii partilerin Irak meclisindeki gücü de dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği gibi Şii milislerin lağvedilmesinin imkansız olduğu yorumuna da yer verildi. Telegraf'a konuşan uzmanlar Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin Irak'ın yıllarca iç savaşla mücadele eden Suriye'ye dönüşmesini istemediklerine dikkat çekti. Bu nedenle Haçlı Şabi birliklerinin Irak devletinin bünyesi içinde yer aldıklarına ve küçük bir talimatla Irak'ı yeni bir savaş alanına çevirme kabiliyetine sahip olduklarına vurguda bulunuldu. Telegraf gazetesi, Süleymani'nin ölümünün üzerinden 6 yıl geçse de mirasının Orta Doğu'da günümüzdeki savaşı şekillendirmeye devam ettiğinin altını çizdi.
2: Savaşta gelinen noktada Donald Trump'ın istediğinden çok daha uzun sürdüğü biliniyor. Bu gelinen aşamanın, bu sürecin çok uzadığı, seçimlerin kapıya dayandığı biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri bu noktada Donald Trump'ın açıklamalarını bültenin başında ekranlarınıza getirmiştik. Müzakere var diyor İran'la ama İran diyor ki heyet gönderme niyetimiz yok, müzakere falan da yok. Umman açıklarında da zaten çatışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri çıkış ararken Amerikan ordusunun İran savaşında yeni fikirlere ihtiyacı olduğu bilgisi paylaşılıyor. Bu ihtiyaç askeri analistlere bir e-posta olarak da iletildi. Amerikan CNN kanalına göre ise mesajda İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yolları arıyoruz denildi.
3: Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a anlaşma şartlarını kabul ettirmek için yeni fikirler arıyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı bunun için askeri uzmanlara başvurdu. Amerikan CNN kanalına göre Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı'nın istihbarat biriminde görevli bir subay, geçen hafta askeri analistlere gönderdiği e-posta mesajında İran'a baskı uygulamak ve onu cezalandırmak için yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz ifadesini kullandı. CENTCOM sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı gelinlikçi yöntemlerde düşünme ve çalışma konusunda köklü bir geçmişe sahip. Özellikle Amiral Cooper, mümkün olan en yüksek operasyonel performans düzeyine ulaşmak amacıyla rütbe gözetmeksizin harika ekibimizin üyeleriyle iletişim kuruyor dedi. Amerikan CNN kanalı bu şekilde analistlere başvurulmasının Trump yönetiminin İran konusunda seçeneklerinin ne kadar sınırlı olduğunu gösterdiğini vurguladı. Stratejinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kabul eden Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un her türlü seçeneği gözden geçirdiği belirtildi. Uzmanlar özellikle de geleneksel seçeneklerin tükenmesiyle alışılmışın dışında fikirlere ihtiyaç duyulmaya başlandığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'a hafta sonu düzenlemeyi planladığı saldırıları iptal ettiği de hatırlatıldı. Trump'ın önündeki seçenekler arasında İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlenmesi var. Bu tesisler arasında daha önce hiç hedef alınmayan Kazma Dağı da bulunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin en güçlü konvansiyonel silahlarıyla bile İran'ın yer altındaki nükleer tesislerini yok edemeyeceği vurgulanıyor. Donald Trump'ın savaştan çekilmesine olanak tanıyacak sembolik bir zafer umuduyla bir yıl önce hedef alınanlarla aynı veya benzer noktaları vurarak havai fişek gösterisini andıran saldırılar düzenlenmesini de gözden geçiriyor. İran'ın füze kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirilmesi için bir veya iki haftalık yoğun bombardıman düzenlenmesi de seçenekler arasında. Stratejik Hark Adası'nı ele geçirmek veya İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına el koymak için İran'a asker yollanması için de plan hazırlandı. Ancak Trump seçim vaatlerine ters düşeceği için bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Pentagon'un elinde yeterli füze savunma sistemi bulunmadığı için bu seçeneklere temkinli yaklaşıldığı yönünde de haberler var. Havadan bombardımanla Trump'ın daha önce belirlediği hedeflere ulaşılmasının zorluğuna da dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, geçen hafta Kongre'ye ifade verirken hava gücünün sınırları vardır ifadesini kullanmıştı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği de bir yandan devam ediyor. İngiliz ve Kuveytli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Ayrıntılarına bakalım. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı görevine atanan Ed Miliband'le görüşmesinde mevkidaşını yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede ayrıca Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabalar ele alındı. Bakan Fidan ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakanı Al-Sabah'la da görüştü ve o görüşmede Amerika Birleşik Devletleri, İran gerginliği başta olmak üzere Orta Doğu'daki son durum değerlendirildi. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı demişken orada neler oluyor, yeni gelişmeler var, bir bakmak lazım elbette. Ukrayna ordusu Rusya'nın Gelencik kentindeki bir sahile yönelik saldırı gerçekleştirdi ve o saldırıda 3 çocuk, 7 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Ve son bir ayda adını çokça duyduğumuz, zikrettiğimiz Rusya'nın büyük bir e-ticaret şirketi de bir kez daha saldırıların hedefi oldu. Sahilde kimi güneşleniyor, kimi denizin tadını çıkarıyordu. Bir anda tüm dikkatler havadan düşen cisme odaklandı. Bir insansız hava aracı Rusya'nın Krasnodar bölgesinde Karadeniz kıyısında bulunan Gelencik kentinde plaja düştü. Ölen ve yaralananlar oldu.
4: Kimse böyle bir vahşeti beklemiyordu. Askeri hedeflere saldırmalarını bekliyorduk. Çocuklarıyla birlikte sahilde olan insanlara değil.
2: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski saldırının ardından hayatını kaybeden sivillere ilişkin açıklama yapmadı ancak saldırıların devam edeceğini duyurdu. Moskova'yı barışa zorlamak istedikleri ve bunun için uzun menzilli silahları kullandıklarını belirtti. Ukrayna Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen e-ticaret firması Wildberries'a da saldırılarını sürdürüyor. Samara ve Penza bölgelerinde yer alan depolar havadan vuruldu. Vladimir kentinde de bir depo hedef alındı. Depoda yangın çıktı. Temmuz ayının ortasından bu yana Ukrayna Wildberries depolarını en az 20 kez hedef aldı. Kiev, Moskova'nın askeri mühimmat lojistiğini Wildberries'in üstlendiğini öne sürüyor. Moskova ise şirketle ordu arasındaki bağlantıyı reddediyor. Bursa'dan bir haberle devam edelim. Şiddet önleme ve izleme merkezine sığınan, daha sonra da yine eşinin yanına dönen hamile kadın resmen ölüme sürüklendi. Sudan uyruklu kadın tartıştığı eşinden korktu, pencereye çıktı. Karşı binanın balkonuna atlamak isterken o hamile haliyle 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Zanlı gözaltında.
5: Eşinden şiddet görüyordu. Kaçmak için karşı binanın balkonuna atlamak istedi. Ancak pencereden düşen 7 aylık hamile kadın kurtarılamadı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Sudan uyruklu Ekrem Hasan 35 yaşındaydı. 3 yaşında bir kızı vardı. İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyordu. Ancak iddiaya göre eşi Ferdi S'den şiddet görüyordu. 1 Haziran'da şiddet önleme ve izleme merkezine sığındı. 8 Temmuz'a kadar burada kalan kadın daha sonra eşinin yanına döndü. 7 aylık hamile olan Ekrem Hasan'la eşi Ferdi'si arasında yine tartışma çıktı. Şiddet görmekten korkan kadın pencereye çıktı. Amacı karşı binanın balkonunu atlamaktı. Ancak 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. O sırada çiftin kızı da evdeydi. 37 yaşındaki zanlı gözaltına alındı. İfadesinde tiner kullandığını, bu nedenle eşiyle sık sık tartıştıklarını belirtti. Genç kadının son tartışmalarında kendi isteğiyle camdan atladığını iddia etti. Bir görgü tanığı ise Ferdi S'nin olay öncesi kızını terastan sallandırdığını, evin kapıları kilitli olduğu için yardım edemediğini söyledi.
6: Yani daha öncesinde zaten bu kişi buralarda bu katliydi, bütün mahalleli rahatsızdı kendisinden. Sürekli karısını bıçakla kovalardı sokakta, biz şikayetçi olurduk.
5: Çeşitli suçlardan 29 kaydı bulunan zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.
2: İstanbul Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Ercan Ekşi hayatını kaybetti. Olay 31 Temmuz'da Bakü Caddesi'nde yaşandı. İş insanı Ercan Ekşi'ye şantiyeden çıktığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Ekşi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için 480 saatlik kamera görüntüsü izledi. 23 yaşındaki katil zanlısı tespit edildi ve gözaltına alındı. Onun ifadesiyle iki zanlı daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şimdi Tunceli'ye gidelim. Arkamdaki fotoğraftan da anladığınız üzere ilde bir orman yangını çıktı. Alevler saatler süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın Tunceli Munzur Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Venk Köyü yakınlarında başladı. Söndürme çalışmalarına AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Sarp arazi koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. Alevlere müdahale saatlerce devam etti. Yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı. Bakanlar Kurulu kararıyla 1971'de Milli Park ilan edilen Munzur Vadisi Milli Parkı çok sayıda yaban hayvanıyla endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Öz Orman İş Sendikası Başkanı Settar Aslan orman yangınlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Caydırıcılığı artırmak için kasıt, ihmal ve tedbirsizlik mutlaka cezalandırılmalı dedi.
3: 44 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmada 29 şüpheli tespit edildi. 6 şüpheli de tutuklandı. Orman yangınlarına ilişkin devam eden yargı sürecini değerlendiren Öz Orman İl Sendikası Başkanı Settar Aslan, açıklanan bu tablo yıllardır yaptığımız uyarıların ne kadar haklı ve hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir ifadesini kullandı.
7: Orman yangınları sıradan bir dikkatsizlik vakası veya yalnızca doğal afet başlığı altında değerlendirilemez. Kasıt, ihmal ve tedbirsizliğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor. Yeşil vatanımıza uzanan hiçbir el cezasız bırakılmamalıdır. Ormanlarımızı kasten ateşe verenler bedelini en ağır şekilde ödemelidir.
3: Aslan, orman yangınları konusunda uzmanlaşmış soruşturma birimleri güçlendirilmeli, savcılıklarla kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyon kalıcı hale getirilmelidir dedi. Yangın çıkış noktalarının teknolojik imkanlarla kesintisiz izlenmesi ve şüpheli her olayın bütün bağlantılarıyla araştırılması gerektiğini işaret etti. Aslan, kasıt şüphesi bulunuyorsa olayın arkasındaki bütün kişi ve bağlantılar ortaya çıkarılmalıdır dedi.
2: Komşuda da orman yangınları var. Orman yangını mücadelesi komşuda tam 4 gündür devam ediyor. Başkent Atina'nın batısında bazı bölge sakinleri tahliye edilmiş durumda. Megara kentinde alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasından da endişe ediliyor.
8: Yunanistan'da orman yangınları henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Başkent Atina'nın güneyindeki Attika ve çevre şehirler tehlike altında. İtfaiyeciler gece boyu yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalıştı. Atina birçok noktada tahliye emirleri yayınladı. 12 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Sakız ve Eğriboz adaları içinde olası yangın riski açıklandı. Batımora Yarımadası'ndaki Olimpia bölgesinde de yeni bir yangın çıktı. 77 itfaiyeci, 19 itfaiye aracı, 7 su püskürtme uçağıyla müdahale edildi. Bölgede bir otoyol trafiğe kapatıldı. Yönü değişen rüzgar itfaiyecilerin yangına müdahale çalışmalarını zorluyor. Yunanistan genelinde Anakara başta olmak üzere Atina, Boeotia, Girit'in Retimno bölgesi ve Paros adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını sürüyor.
2: Şimdi Ağustos ayıyla beraber hem sıcaklık hem de nem değeri artmış durumda. Yılın en sıcak günlerinin de yaşanması bekleniyor. Uzmanlar bu yönde uyarıyor. Peki bu durum orman yangınlarının habercisi olabilir mi? Hangi bölgede risk yüksek, risk var? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yanıtladı.
9: Ağustos'la birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor. İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
10: Ayın 13'üne kadar da bu yüksek sıcaklıklar devam edecek. Yani Ağustos ayı Temmuz'dan daha sıcak geçiyor diyebiliriz. İstanbul'da bu hafta oldukça bunaltıcı. Çünkü bağıl nem oranı %90-95'lere çıkıyor sabah saatlerinde. Özellikle Karadeniz'e yakın ilçelerde Sarıyer, Şile, Beykoz, Boğaz hattında sıcaklıklar 30 dereceyi geçince nem çok bunaltmaya başlar. İstanbul'da çarşamba 33'e, cuma 35'e doğru yükseliş var.
9: Peki yükselen sıcaklık ve nem orman yangınlarını nasıl etkiler? Nerelerde risk daha fazla?
10: Balıkesir, Çanakkale, Manisa hattında Poyraz hala çok sert esiyor ve kuru esiyor. 35-40'a kadar çıkıyor. Bu haftadan çok sert estiği için bu bölgelerde orman yangını tehlikesi var. Hatta İzmir'in de iç kesimlerinde, Menemen taraflarında risk devam ediyor. Ama Antalya'da bu hafta risk çok azaldı.
9: Bunaltıcı sıcaklığın Ağustos ayı boyunca etkili olması bekleniyor.
2: Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, Şanlıurfa, Ordu ve Bursa'da gerçekleştirilen sağlık yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Memişoğlu, sağlık şaheserlerini vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmaları aralıksız sürdürüyoruz dedi. Şanlıurfa ve Ordu Şehir Hastaneleri ile Bursa Çekirge Ali Osman Sölmez Devlet Hastanemizin açılış ve taşınma süreçlerini kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını belirten Memişoğlu, güçlü sağlık altyapımızı yeni yatırımlarla daha da ileri taşıyarak sağlıklı Türkiye yüzyılını inşa etmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Ve kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlıyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak modelde TOKİ'nin inşa edeceği konutlar alt gelir grubuna kurayla kiraya verilecek.
11: On binlerce dar gelirli ailemize bu sirkülasyon içinde rahat bir nefes aldıracağız.
12: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi Eylül ayında başlayacak. Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 15 bin konut yapılacak. Evler şehir dışında değil, merkezi yerlerde olacak. Konutlar rayiç bedelinin altında kiralanacak.
11: Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak. 3 sene sonra evlerin tahliye ve bakım süreçleri tamamlanacak ve bu konutlar kura ile belirlenen yeni ihtiyaç sahiplerine devredilecek.
12: Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak. 3 yıllık süreçte yönetim, bakım ve denetimi TOKİ üstlenecek. Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Sosyal konutta olduğu gibi noter huzurunda kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor. Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının kısa süre içinde TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
2: Trafik kazalarında eksper çağırmak zorunlu hale geldi. Eksperler tek bir merkezden otomatik olarak atanacak. Ve bundan böyle araç değer kaybı için ek başvuruya da gerek kalmayacak.
13: Trafik sigortasında aracı mağduriyeti giderildi, zorunlu eksper şartı geldi. Trafik sigortasında Temmuz'da yürürlüğe girecek birçok uygulama için tarih 1 Ağustos'a ertelenmişti. Düzenleme yeni ay itibariyle hayata geçti. Artık trafik kazasında oluşacak maddi hasar 40 bin lirayı aşarsa hasar tespitini eksperler yapacak. Eksperler merkezi bir sistem üzerinden otomatik olarak atanacak.
14: Bu neyi getirecek? Tarafsız, bağımsız, daha objektif ve denetlenebilir, takip edilebilir ve hasarın daha hızlı şekilde ödenmesiyle ilgili bu sürecin kısaltılması açısından çok önem arz eden bir dönem söz konusu.
13: Trafik sigortasından ödenen değer kaybı tazminatı için ek başvuruya gerek kalmayacak. Değer kaybı tazminatı araçtaki maddi hasarla birlikte ödenecek.
14: Hukukçu olmayan kişilerin de hasar takibi önlenecek. Ayrıca yine 1 Eylül itibariyle de Alo 193 olarak hasar ihbar hattı tekrardan ortak bir hasar ihbar hattı oluşturuluyor.
13: Maddi ve bedeni hasarlı kazalarda zorunlu haller dışında olay yeri terk edilemeyecek. Olay yerinde kalmak daha önce sadece yaralanmalı ve ölümlü kazalarda zorunluydu.
15: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
16: Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu'da aşırı sıcak ve yüksek nem nedeniyle sıcak çarpması riski çok yüksek. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'in doğusunda ise yerel sağanaklar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı da dikkatli olunmalı.
15: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: de bulacaksın.
1: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Araştırmacı yazar Birol Ganioğlu'nun 3 ciltlik mitolojik roman dizisi Telmessos Bilicisi Kent Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Diziyi oluşturan romanlar sırasıyla Siesa Ana, Apollonides ve Nikolas. Birol Ganioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde okudu. Makine mühendisi olan Ganioğlu, çeşitli yayın organlarında yazarlık ve yöneticilik yaptı. Bir dönem Ankara Belediyesi'nde Eğitim ve Kültür Müdürlüğü görevini üstlendi. 1980'den sonra Fethiye'ye yerleşti ve turizm alanında çalışmaya başladı. TÜRSAP Denetim Kurulu Başkanlığı yapan Ganioğlu, turizm çalışmaları sırasında Likya uygarlığına özel bir ilgi gösterdi. Birol Ganioğlu'nun bugün bahsine ettiğimiz mitolojik roman dizisinin dışında iki kitabı daha var. Onları da hatırlatalım. Biri 1923 mübadelesinin öncesi ve sonrasına ışık tutan Niko amcanın anılarıyla Kayaköy Fethiye Mübadele, diğeri de Anadolu'da Bektaşiliğin önde gelen isimlerinden Abdal Musa'nın hayatını konu alan çalışma. Efendim, Telmessos Bilicisi'ne gelecek olursak, Telmessos Bilicisi dizisi Anadolu'nun güneybatısında Teke Yarımadası olarak bilinen bölgede günümüzden binlerce yıl önce yaşayan Likya uygarlığını, bu bölgede yaşamış kişilikleri bir roman anlayışı içinde anlatıyor. Önce Likyalılar hakkında kısa bir bilgi notu verelim. Likyalıların Anadolu'nun en eski Hint-Avrupa kökenli halkı olan Luvilerin dağılmasından sonra bir kısmının devamı olduğu söyleniyor. Luviler, M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısında Anadolu'ya gelmişler ve 2. bin yıl boyunca Güney Anadolu bölgesinde yaşamışlar. Likyalıların yaşadığı coğrafya ise Teke Yarımadası dedik. Likya ülkesini tam olarak tarif etmek gerekirse, bölge Antalya'nın batısını, Muğla'nın güneydoğusunu ve Denizli ile Burdur'un güneyini kapsıyor. Tarihsel olarak sınırları batıda Dalaman Çayı, doğuda bugünkü Kemer. Likyalıların yaşadığı bölge tarih boyunca Yunanların, Perslerin, Romalıların hedefi olmuş. Dolayısıyla savaşları işgaller, işgalleri kurtuluş ve yeniden kuruluş dönemleri izlemiş. M.Ö. 168-167 yıllarında Roma İmparatorluğu Likya'nın bağımsızlığını ilan etmiş. Likyalılar tarihte eşine az rastlanır bir tutkuyla kendi bağımsızlıklarına sahip çıkan bir halk. Öyle ki başkent Ksantos halkı Pers istilalarında olduğu gibi her dönemde kendilerine saldıran büyük askeri güçlere karşı direnmişler, savaşı kazanamayacakları anlaşıldığında da toplu intihar yolu ile kendilerini yakmışlar. İşte Birol Ganioğlu'nun Telmessos Bilicisi dizisinin ilk kitabı Siesa Ana bu büyük trajediyi anlatan satırlarla başlıyor. Ksantos kazılarında çıkarılmış bir tablette yer alan satırlar Azra Erhat'ın çevirisiyle şöyle: "Evlerimizi mezar yaptık, mezarlarımızı ev. Yıkıldı evlerimiz, yağmalandı mezarlarımız. Dağların doruğuna çıktık, toprağın altına girdik, suların altında kaldık. Gelip buldular bizi, yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna toplu ölümleri yeğleyen bu toprağın insanları, bir ateş bıraktık geride, hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan." Evet, böyle diyor, 2000 yıl önce yazılmış tablette. İkinci kitap Apollonides M.Ö. 20'li yıllarda başlıyor. Bir Apollon rahibinin yaşamından hareketle Likya uygarlığına dair tamamlayıcı bilgiler sunulurken, Likya'nın komşu halklar ve uygarlıklarla kurduğu ilişkiler de romanın dokusu içinde ele alınıyor. Üçüncü kitap Nikolas ise Likya tarihinin son dönemini, yani Likya Birliği'nin dağılıp bölgenin tek bağımsız devleti Likya'nın Roma'ya bağlandığı dönemi anlatıyor. Roman milattan sonra 3. yüzyılın sonunda başlıyor. Günümüzde farklı anlatılarla Noel Baba kimliğiyle tanınan, ancak gerçek bir tarihsel şahsiyet olan Aziz Nikolas'ın yaşamına ilişkin bilgilerden yola çıkan kitap, erken Hristiyanlığı, dönemin dinsel inançlarını ve antik çağ felsefesini tarihsel bir roman atmosferi içinde anlatıyor. Tabii yine efsanevi karakterlerin gözünden. Likya milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ve milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllar arasında yaklaşık 200 yıl süren veba salgınının ardından bir daha kendini toparlayamamış. Milattan sonra 8. yüzyılda Arap akınları ve korsan saldırıları sebebiyle terk edilen bölge, 13. yüzyılda Türk beylikleri ile yeniden yerleşime açılmış. Evet, Birol Ganioğlu'nun 3 ciltlik Telmesos Bilicisi dizisi, yani Siesana, Apollonides ve Nikolas, Anadolu'nun onurlu kadim halkı Likyalıların efsanelerini günümüze taşıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Avrupa Kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un kuralları çekildi.
4: Avrupa Kupalarında ön eleme mücadelesi veren 3 Türk temsilcisinin rotaları çizildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çarşamba günü ve gelecek hafta Avusturya temsilcisiyle ikinci ön eleme turu mücadelesi verecek Sarı Lacivertliler, bu turdan sonra playoff'u da geçerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini noktalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belirlendi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Kralov'u elerse playoff'ta Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen rakiple karşılaşacak. Dinamo Zagreb Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu siyah beyazlıların Avrupa Ligi için son engeli olacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil olacak Trabzonspor, 3. ön eleme turundaki Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Polonya ekibi Zabrze, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Avrupa Ligi'nde playoff maçları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen takımlar Avrupa Ligi biletini alacak.
3: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Beşiktaş'ın Arsenal'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Trossard, Avrupa Ligi yolundaki Kralove maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla çeyrek final oynayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a imza törenine geldikten sonra tatile çıkmıştı. Trossard, UEFA listesine eklenmesi halinde Perşembe günü Hırvat ekibiyle deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor, söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer, 34 yaşındaki yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Futbol Federasyonu, Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin ismi verildi. Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlayan Süvari, Türk futboluna ilkleri Göztepe'de yaşattı. Sarı Kırmızılıları 1968-69 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkartan unutulmaz çalıştırıcı, bir Türk kulübünü Avrupa Kupalarında son dörde taşıyan ilk teknik direktör oldu. Göztepe, Adnan Süvari yönetiminde 69-70 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. İzmir Kulübü'nde 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Süvari, Sarı Kırmızılılar'da görev yaptığı süreçte 2 yıl boyunca A milli takımı da çalıştırdı. Sonraki yıllarda federasyonda as başkanlık da yapan Süvari, 1991 yılında hayata veda etmişti. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'a kayyum atanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ekibinin başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı ve yeni yönetim arayışlarından sonuç alınamadığını belirterek pazartesi günü mahkemeye başvuracaklarını ve kulübe kayyum atanacağını açıkladı. Kanlı, kayyum yönetiminin ilk olarak genel kurul sürecini başlatacağını ifade ederken, aday gruplara ve camiaya kulübe maddi destek çağrısı yaptı. Altay 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. İngiltere Premier Lig takımlarında transfer dönemi hareketli geçiyor. Jordan Henderson'un yeni durağı Chelsea oldu. 36 yaşındaki oyuncu Londra ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Londra ekibi bedelsiz olarak takıma kattığı 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig ekiplerinden Fulham'da, Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u transfer etti. Londra ekibinden yapılan açıklamada 2 yıldız oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Fulham'la bu yaz 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 40 yaşındaki Edin Dzeko, Schalke ile 1 yıl daha devam dedi. Tecrübeli forvet Bundesliga ekibiyle sözleşmesini uzattı. 2026 kış transfer döneminde İtalya ekibi Fiorentina'dan Schalke'ye imza atan Edin Dzeko, Alman ekibiyle şampiyonluk yaşayarak Bundesliga'ya yükselmeyi başarmıştı. Mavi beyazlı ekipte geçen sezon çıktığı 11 maçta 6 gol 3 asist yapan Bosnalı forvet, Schalke ile sözleşmesini 2027 sezonuna kadar uzattı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오. 민두스 doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
1: Beden ağrıyla mesaj veriyor. Peki bedeni dinlemek ne demek? Ciddi bir hastalığı işaret eden ağrı nasıl olur? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye sorduk.
2: Ağrı başlı başına bir hastalık aynı zamanda. Bir halk sağlığı problemi. Biz daha çok kronik ağrıyla uğraşıyoruz bu anlamda. Ama tabii ağrının mesela çok şiddetli, ani başlayan ağrılar bizim için bir dahili hastalık sebebi olabilir. Kafa içinde bir lezyon olabilir. Ani bir kanama olabilir. Ne bileyim bir apandisit olabilir. Bir safra kesesi problemi olabilir. Ani başlayan, daha önce olmayan, daha öncekilere benzemeyen hastalıklarda mutlaka bir doktor tarafından muayene edilmeye ihtiyacımız var. Tıbbi incelemeye ihtiyacımız var. Ama yıllardır devam eden ağrılarımız var. İşte hep aynı baş ağrısı, hep aynı bel ağrısı. Burada tabii acil bir durum olduğunu söyleyemeyiz ama mutlaka tabii bu ağrıyı tedavi etmek için bir hekimle görüşmek lazım. Çünkü ilginç olan şey burada bir ağrı bir insanda 3 aydan uzun sürerse ve iyi bir şekilde, uygun bir şekilde tedavi edilemezse kronik ağrıya neden oluyor. Ağrının nedeni ortadan kalksa da hayatımızı olumsuz etkileyen, sürekli devam eden bir sorun haline geliyor. O yüzden ağrıyı uygun yöntemlerle vaktinde tedavi etmek lazım. Şiddetli olan, öncekilere benzemeyen, birden başlayan, ani başlayan ağrılar bizi endişelendirir genellikle. Ağrının yeri tabii çok önemli bizim için. Neredeki ağrı mesela, göğsümüzdeki ağrı, kola yayılan ağrı, bazen kalple ilgili olur, bazen boyun fıtığıyla ilgili olur. Onun için mutlaka bir tıbbi danışmanlık hizmetine ihtiyacımız, bir hekimin görmesine ihtiyacımız olur. Mesela ani başlayan baş ağrıları, hiç daha öncekine benzemeyen baş ağrıları, daha önce yaşamadığımız şiddetteki baş ağrıları, beyinde anevizma dediğimiz küçük damar problemleri nedeniyle ortaya çıkabilir, acil müdahale gerekebilir. Kanser tabii toplumda çok önemli bir endişe kaynağı, kaygı kaynağı ama kanseri tek başına ağrıyla değil, çok daha başka bir sürü sorunla birlikte ortaya çıkıyor ve o şekilde tespit edebiliyoruz.
0: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağın nemle birlikte 39 derece hissediliyor.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Akbank.com'da.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Hemen bir bağlantıyla başlayalım bu saate. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bugün ve yarın Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgeleri şiddetli rüzgar beklediğini söyledi. Bu durumun orman yangınları açısından risk yarattığını da belirtti. Ayrıntılar için Ankara'ya bir uzanalım ve sözü Sibel Can'a bırakalım. Sibel.
1: Marmara ve Ege için şiddetli rüzgar uyarısı var. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uyardı ve ormanlık alanlarda ya da yakın çevresinde kesinlikle ateş yakılmaması konusunda bir uyarıyı yineledi. Meteorolojik verilere göre bugün ve yarın başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'da şiddetli rüzgar bekleniyor. Bunun da orman yangınları açısından riskli olduğunu söyledi ve yineleyelim, uyardı yakın çevresinde ormanlık alanlarda ateş yakılmaması konusunda. Şimdi kuru otluk alanlara yanıcı madde atılmaması, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak durulması gerektiğini de belirtti Yumaklı paylaşımında. En ufak bir duman veya şüpheli durumda da acil çağrı merkezlerine ihbarda bulunulması gerektiğini söyledi. Yeşil vatanımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ancak bu yeterli değil dedi. Unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığıyla yangının çıkmasının önlenmesi ifadesini kullandı. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor. Ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz mesajını da yine paylaşımında paylaştı. Meteorolojik verilere göre yineleyelim, bugün ve yarın başta olmak üzere Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'nın kıyı bölgelerinde şiddetli rüzgar bekleniyor. Dolayısıyla orman yangınlarına açık riskli bir durum var. Bu nedenle de orman çevresinde ya da ormanda herhangi bir ateş yakılmaması konusunda Bakan Yumaklı'nın uyarıları var.
0: Uyarıların ayrıntılarını Sibel Can aktardı bizlere. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ve irtikap iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Çiçek'in yardımcıları ve imar müdürü de var. 3 şüpheli ise aranıyor, zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan görevden ihraç edilen polis yakalandı. Silahlı terör örgütü FETÖ, PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis AB Kayseri'de yakalandı. 35 yaşındaki hükümlü belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. AB emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Siyasetin gündemine bakalım. Mecliste bugün siyasi partilerin grup toplantıları var. Gözlerse CHP ve Yeni Parti'de olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve dönmesinin ardından ilk kez mecliste kürsüye çıkacak. Özgür Özel de Yeni Parti'nin grup toplantısında konuşacak.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'de gözler salı gününe çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararıyla göreve dönmesinin ardından ilk kez partisinin grup toplantısında konuşacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin ilk grup toplantısı için kürsüye çıkacak.
3: Genel Başkanımız saat 11.30'da burada Yeni Parti'nin ilk grup toplantısını basın açık bir şekilde gerçekleştirecek.
2: Yeni Parti teşkilatlanmasını da sürdürüyor.
3: Bugün itibariyle 44 ilde örgütlenmemizi tamamladık. Bu hafta birkaç gün içerisinde 61 ile ulaşacağız. 81 ile de en kısa zamanda tamamlayacağız.
2: Özgür Özel'in 90 milletvekiliyle ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından CHP içindeki hareketlilik devam ediyor. CHP'de kalan milletvekillerinden bazılarının Kılıçdaroğlu'na karşı deklarasyon hazırladığı öğrenildi. Gürsel Erol, Ali Öztunç ve Engin Altay gibi isimlerin yer aldığı ekibin yayınlayacağı deklarasyonla Kılıçdaroğlu'ndan partiyi yılbaşından önce kurultaya götürmesini ve genel başkan adayı olmamasını talep edecekleri söyleniyor.
0: Ankara'da Perşembe günü önemli bir görüşme gerçekleşecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Aile, Bakan Gürlek'e suikast dosyasına ilişkin beklentilerini aktaracak.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. Talep Mumcu'nun ailesinden geldi. Adalet Bakanı Gürlek bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 Ağustos Perşembe günü Mumcu'nun ailesiyle bir araya gelecek. Görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Tarih 24 Ocak 1993'ü gösterdiğinde gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Mumcu suikasti Türkiye'nin en çok tartışılan faili meçhul cinayetlerinden biri oldu. Mumcu suikasti davası olaydan 7 yıl sonra açıldı. Davada Mumcu'nun aracına konan bombanın Ferhan Özmen tarafından hazırlandığı, Necdet Yüksel'in gözcülüğünde Oğuz Demir tarafından yerleştirildiği belirtildi. Yargılama sonunda ceza alanlar oldu ancak cinayetin ardındaki sır tam olarak aydınlatılamadı. Anayasa Mahkemesi yargılanma haklarının ihlal edilmesi kararı verince 6 sanık hakkında yeniden yargılama başladı. Suikastin kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. 33 yıldır firarı olan Demir'in Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor. Son dönemde pek çok faili meçhul cinayetin aydınlatılması için adım atan Bakan Gürlek, Uğur Mumcu dosyasının da yeniden inceleneceğini duyurmuştu.
5: Faili meçhul dosyaları 680 civarında bir dosyayı büroya aldık. Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var.
4: Gözler şimdi Perşembe günü yapılacak görüşmede ve dosyanın yeniden açılıp açılmayacağında.
0: İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığından yükseltilmesinden doğan farklarını Cuma günü alacak. En düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayından itibaren geçerli olan rakam için 3.552 liralık fark ödemesi Cuma günü yapılacak. Ödemeler PTT şubelerinden ya da aylıkların alındığı bankalar üzerinden yapılacak. Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığında artış yapıldı. İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor ve o saldırılara Ankara'dan tepki var. Dışişleri Bakanlığı, AK Parti ve Beştepe'den gelen açıklamalara bakalım şimdi.
4: Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına Ankara'dan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yayılmacı ve militarist anlayışa karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin zorunluluk haline geldiği vurgulandı. İsrail'in saldırılarına AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi.
6: Bu saldırılar Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini sağlayacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından yapıldı. Bu bir kere daha Netanyahu şebekesinin barışı hayata geçirecek her adımı düşman gördüğünü gösteriyor. Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İsrail'in barış çabalarını sabote ettiğini söyledi.
7: Kadınların, çocukların ve masum sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan bu saldırılar, Netanyahu hükümetinin çatışmayı sona erdirmekten değil, krizi derinleştirmekten yana olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bölgesel istikrarı tehdit eden bu saldırgan politikaların durdurulması için uluslararası toplumun daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyması kaçınılmazdır.
0: Karadeniz'de gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Rusya'nın Novorossiysk bölgesinden limanından Samsun'a seyir halinde olan bir RoRo gemisine drone saldırısı yapıldı. Aralarında Türklerin de olduğu gemi personelinden yaralananlar var. Saldırıya ilişkin açıklama Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapıldı. Rusya'nın limanından Samsun'a doğru seyir halinde olan Nadetsa isimli RoRo gemisi 20 deniz mili açıkta drone saldırısına uğradı. Hasar gören gemide yangın çıktı. 13'ü Türk vatandaşı, 22 personel Rusya'ya ait deniz araçları tarafından tahliye edildi. Saldırıda yaralanan gemi personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Amerika Birleşik Devletleri

0: dedi. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Trump, İran'a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya alındığını belirtmiş, görüşmelerin başlayacağını söylemişti. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok demişti. Amerikan Başkanı bu iddialara da yanıt verdi.
1: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Nedense konuşurken görüştüklerini söylemekten hoşlanmıyorlar. Ben görüşmeler var diyorum, onlar saatlerce görüşsek bile görüşme yok diyorlar.
0: ABD Başkanı sosyal medya hesabından bu kez daha sert bir açıklama yaparak tepkisini sürdürdü. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar ama sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de de kontrolün tamamen ABD'nin elinde olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın görüşmeler yapılacak açıklamasına yanıt vermiş, ABD ile müzakere yürütülmediğini söylemişti. Bekai, Hürmüz konusunda halen Umman'la görüştüklerini söyledi. İran Sözcüsü, Boğaz'ın yeniden açılması için Umman'la güzergah konusunda anlaşmaya varmak yeterli değil, ABD'nin saldırganlığı sürdüğü sürece durum aynı kalacak dedi. Katar'da saldırıları durdurmak için hamle yaptı. Başbakan El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den mevkidaşlarıyla görüştü. Körfez ülkelerini saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.
2: Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan Septe'deki göçmenlerin bekleyişi de sürüyor. 50 binden fazla göçmenin büyük bölümü ülkesine geri gönderildi. Avrupa Birliği'nin gündeminde ise yasa dışı göçe karşı alınacak önlemler var.
3: Bir yandan hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Bir yandan da insani kriz devam ediyor. Binlerce Fas ve Cezayirli yasa dışı göçmen, Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'ye yüzerek geçti. Göçmenlerin büyük bir bölümü ülkelerine geri gönderildi. Ancak plajda kalanlarsa geri dönmeyi bekliyor. İspanyol askeri güçleri zaman zaman sahile gelerek göçmenleri askeri araçlarla Fas sınırına götürüyor. Sahilde bekleyenlere ise aralıklarla insani yardım yapılıyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaşanan kriz nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerine sınır güvenliğini artırmayı önerdi. Bu anlamda Fas'a verilen desteğin de artırılması öngörüldü. Leyen, Fas'ın göçle mücadelede stratejik bir ortak olduğunu vurguladı. İspanya ile işbirliği halinde Septe ve Meia'ya yaşanacak olası göç için erken uyarı sistemlerinin devreye gireceği aktarıldı. İtalya, İspanya'dan ülkeye pasaportsuz seyahati bir aylığına askıya aldığını açıklamıştı. Avrupa Birliği dönem başkanı İrlanda'nın çağrısıyla birliğe üye ülkelerin İçişleri Bakanları bugün olağanüstü toplanacak. İspanya İçişleri Bakanı insan akınının yüksek mahkemenin fiziksel bir engel olmadığı takdirde denizde yakalanan düzensiz göçmenlerin hemen sınır dışı edilemeyeceğine ilişkin kararının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını söyledi.
2: Bir bağlantıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Ayrıntılar için söz Ahmet Örsoğlu'nda.
4: Yüksek Askeri Şura toplantısı başlamadan önce adet olduğu üzere yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret ediyorlar. Kısa süre önce heyetin yaş üyelerinin Anıtkabir Aslanlı yoldaki yürüyüşleri başladı ve o yürüyüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yaş üyeleri önce Anıtkabir merdivenlerini tırmanacaklar, mozoleye çelenk bırakacaklar, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak ve yine yaş üyeleri Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecekler. Anıtkabir özel defterini imzalayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Geçen yıl Erdoğan yaş ziyaretinde Anıtkabir özel defterine yazdığı mesajda Türkiye yüzyılı vurgusunda bulunmuştu. bu yıl vereceği mesajı

Takip edeceğiz. Yüksek Askeri Şura toplantısı oldukça önemli, zira bugün saat 12 gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlaması beklenen bu önemli toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev süreleri değerlendirilecek ve toplantının yine her yıl olduğu gibi bir günde tamamlanması beklentisi söz konusu. Yaş üyeleri Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda toplanacak dedik. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'den oluşuyor. İlk kez Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şura üyesi olarak toplantıda yer alacaklar. Bunu da hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yaş üyeleri Aslanlı Yolu kat etmek üzereler. Anıtkabir avlusuna gelecekler, tam bizim bulunduğumuz alana. Çalışmanın bir günde tamamlanmasını bekliyoruz dedik. Elbette bu yıl komuta kademesinde bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? En önemli soru bu. Bir değişiklik olması beklentisi yok, ancak bazı ihtimaller de söz konusu. Bu ihtimalleri hatırlatalım. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Bu önemli bir ayrıntı. Şayet emekliye sevk edilmeleri durumunda bu iki ismin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın yeni dönemde ismi geçiyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinse Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın isminin geçtiğini hatırlatalım. Bugün takip edilecek iki önemli başlık elbette bu olacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişiklik olacak mı? Ya da mevcut komutanların görev süresi bir kez daha uzatılacak mı? Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusunun da bu yılki Yüksek Askeri Şura toplantısında konuşulacağını bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yaş üyeleri Aslanlı Yolu kat ettiler. Şimdi Anıtkabir avlusundalar. Birazdan Anıtkabir'in ana merdivenlerini tırmanacaklar. Mozole'ye gelecekler. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan askerler eşliğinde, muhafız alayı eşliğinde çelenk bırakacak. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla tören devam edecek. Ve yine her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleriyle birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne gidecekler. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve kısa da bir mesaj paylaşmasını bekliyoruz. Erdoğan bu mesajı da kendisi seslendirecek. Bu mesajda ne söyleyecek Erdoğan? Geçen yıl Yüksek Askeri Şura ziyaretinde Türkiye Yüzyılı vurgusunda bulunmuştu. Alınan kararların Türkiye Yüzyılını yansıttığını bir nevi söylemişti Erdoğan. Şu an tam basın mensuplarının bulunduğu alana kadar geldiler yaş üyeleri. Bugün saat 12 gibi bu toplantının başlamasını bekliyoruz. Yüksek Askeri Şura üyeleri tam kadro, kuvvet komutanları da dahil olmak üzere bugün Anıtkabir ziyaretine
katılıyorlar. 1. 2. 3. ordu komutanlıklarında bu yıl bir değişiklik olacak mı? Bu da yine yanıtını merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi. Elbette Ege Ordusu komutanlığında da bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu. Hatırlatalım, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Tapoloğlu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert görevlerine devam ediyorlar. Bir görev değişikliği bu yıl olacak mı? Bunu bugünkü yaş toplantısı sonrasında göreceğiz. Yine son yıllarda yaş kararlarının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından açıklandığını da hatırlatmakta fayda var. Bununla beraber yine komuta kademesinden bahsetmek gerekiyor. 2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirilmişti. Bir değişiklik yaşanmıştı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Görev sürelerinin devam ettiğini hatırlatalım. Bir değişiklik beklentisi yok. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun daha önce iki kez birer yıllığına görev süresi uzatılmıştı. Bu yıl Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bittiğini söylemekte fayda var. Yerine yeni bir isim getirilecek mi? Görev süresi bir yıl daha uzatılacak mı? Bu önemli başlıklardan bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yaş üyeleri Anıtkabir'de mozoleye ulaştılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan askerler eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelengi bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye bırakılan çelengi düzeltti. Şimdi saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bu tören devam edecek. Yine komuta kademesinde görev süresi biten, yerine bir değişiklik olacak mı olmayacak mı merak edilen isim Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu. Daha önce iki kez birer yıllığına görev süresi uzatılmıştı. Şimdi bu yıl görev süresi sona erecek. Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği ifade ediliyor. Yaş kararları sonrasında yine takip edilecek önemli başlıklardan biri bu. Şayet emekli olursa Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız olacak. Saygı duruşu başladı. Biz de kulak verelim.

0: Şura toplantısı öncesinde yaş üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ediyorlar. Mozole'ye çelenk bırakıldı. Şimdi istikamet Misak-ı Milli Kulesi. Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Vereceği mesajı aktaracağız, takip edeceğiz. Yine komuta kademesinde bu yıl yaşta evet bir değişiklik olması beklenmiyor demiştik, ancak bazı ihtimalleri de konuşuyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Uzatılacak mı, uzatılmayacak mı takip ediyoruz. Yaş kararları sonrasında ortaya çıkacak. Ancak görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde herhangi bir yasal engel olmadığını söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaş üyeleri Anıtkabir'de Mozele'nin bulunduğu ana binadan çıkış yaptılar ve şimdi merdivenden iniş yapıyorlar. Anıtkabir özel defterini imzalamak için Mozele'ye, Misak-ı Milli Kulesi'ne gidecekler, ama öncesinde yine adet olduğu üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaş üyeleri bir hatıra fotoğrafı çektirecekler. Şu anda tam o fotoğrafın çektirileceği yere doğru geçiyorlar. Yine bir başka önemli ihtimalden bahsedelim. Biraz önce Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresinin bu yıl sonlanacağından bahsetmiştik. Görev süresinin bir yıl daha uzatılması beklentisi söz konusu. Herhangi bir yasal engel yok. Ancak emekliye sevk edilmesi halinde yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması beklentisi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1. 2. Ordu Komutanlıkları ve Ege Ordusu Komutanlıkları da bulunuyor. Bu ordu komutanlıklarından bazılarında da değişiklikler yapılabileceği ifade ediliyor. Değişiklik yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu yine yanıtı aranan sorulardan bir tanesi. 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli rütbelerde değişiklikler yaşanmıştı. Orgeneral ve amiral rütbelerin sayılarında bir azalma olmuştu. Geçen yıl general ve amiral sayısı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 332'ye kadar yükseldi. Bu sayı bu yıl nasıl şekillenecek? Azalacak mı veya artacak mı? Yine bu önemli bir soru. Kara Kuvvetleri'nde 8, Deniz Kuvvetleri'nde 2, Hava Kuvvetleri'nde 2 orgeneral var. Yine komutanlıkların orgeneral sayılarında bir değişiklik olacak mı? Bunu takip edeceğiz. Perşembe günü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Şayet komuta kademesinde bir değişiklik olursa Milli Güvenlik Kurulu toplantısı da yeni komuta kademesiyle toplanacak. Bunu da hatırlatalım. Askeri üyeler, Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı olarak oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayacak. İmzaladıktan hemen sonra da mesajını bu yılın Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Anıtkabir ziyaretinde yapacağı bu açıklamayı birazdan kendisinden dinleyeceğiz.
1: Türk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat halinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Teşekkür ediyorum.
0: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Misak-ı Milli Kulesi'nde Erdoğan, yaş öncesinde Şura üyeleri olarak huzurunuzdayız dedi. Zatenizle birlikte Malazgirt zaferinden bu yana bir yıldır vatanımız olan topraklarda şanlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için can veren kahramanları saygıyla yad ediyoruz ifadesini kullandı. Bölgemizde çatışmaların arttığı bir dönemde icra ettiğimiz toplantının ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını diliyoruz dedi. Ve yine son olarak yüksek disiplini, milli iradeye bağlılığı, artan caydırıcılığıyla bununla birlikte geçtiğimiz dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden geçtiği zorlu dönem sonrası yine milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Anıtkabir ziyaretinde.
2: NTV Radyo.
3: Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
14: Doğa konuşmaları.
15: Dolmabahçe'deki çınar ağaçları kurudu. Bu aşamada yapılması gerekeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
3: Ortaköy Dolmabahçe hattı arasındaki çınarlar da yaklaşık 20 yıldır çınar kanser lekesi adını verdiğimiz bir mantar var. Bu mantara karşı bir çözüm yok. Sadece ve sadece görüldüğü ağaçların karantinaya alınması, kesilmesi, hatta olduğu yerde yakılması, talaş dahil, yani motorlu testereyle kestiğimizde o talaşlar dahil, bunların orada olduğu yerde bertaraf edilmesi, kesim işçilerinin elbiselerinin, eldivenlerinin, aletlerinin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Çünkü bir mantar hastalığı olduğu için sporlarla yayılıyor. Rüzgarla, yağışlarla, hatta böceklerle yayılabiliyor. O yüzden hani karantina koşullarının uygulanması gereken, bu hastalık orada var. O çınarları hepsini kurutacak bir çaresi yok çünkü. Bizim yapmamız gereken bu hastalığı orada tutmak, yayılmasını engellemek ve tekrar o tarihi dokuyu nasıl kazandırırız, bunun için bir planlama yapmamız gerekiyor.
14: Doğa konuşmaları.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
16: Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu'da aşırı sıcak ve yüksek nem nedeniyle sıcak çarpması riski çok yüksek. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'in doğusunda ise yerel sağanaklar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı da dikkatli olunmalı.
12: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: ¿qué es esa madre?
1: Mağara duvarlarına çizilen ilk çizgilerden, Rönesans'ın kusursuz heykellerine ve günümüzün modern eserlerine uzanan sanat tarihinin sanatı algılamamızdaki önemini öğreniyoruz. Anlatan sanat tarihçisi ve küratör Mine Çağlar Dikbaş.
2: Sanat tarihi tabii görsel sanatların resim, heykel, mimari ve maddi kültür varlıklarını tarihsel zaman içerisindeki gelişimini, biçimsel değişimlerini ve toplumsal bağlamlarını inceleyen bir bilim dalı. Eserleri sadece estetik açıdan değil, üretildikleri dönem içinde dini, siyasi hatta felsefi koşullarıyla analiz eder. Dolayısıyla biz bir esere baktığımızda aslında o eserin yapıldığı dönemi ile birlikte değerlendirmemiz gerekir. Yani arka planında ne olmuş? Mesela savaş döneminde üretilen, yaratılan eserlerle refah dönemi, düzeyi yüksek dönemlerde üretilen eserler arasındaki farklılıkları, neden-sonuç ilişkilerini düşünerek değerlendirmek lazım. Dolayısıyla aslında biz her esere baktığımızda, onun yani her sanat eserine baktığımızda onun ardındaki tarihi bilirsek eğer çok daha iyi iletişim kurabiliriz. Dolayısıyla sanat eserine bakarken tarihi merak etmek, neden öyle olmuş, neden bu renkleri kullanmışlar ya da neden bu renkler yok sadece işte şu renkler var veya neden sadece dini bir temada bu resimler yapılıyor gibi şeyleri anlamamız için dönemin hakim güçlerine bakmamız lazım. Yani din mi ön plandaydı yoksa iktidar mı ön plandaydı, ne vardı da bu resimler veya bu eserler bu şekilde üretildi? Bu bakışı hep cebimizde tutmamız lazım bir esere baktığımızda. Tabii ki sanat aslında tarihten çok daha önce var. Dönemsel olarak baktığımızda da tabii onlar o gün için mağara duvarlarına yapılan resimleri milattan önce 40 binlerde, 30 binlerde sanat eseri olsun diye yapmadı. Ama biz bugün sanat tarihini oradan başlatıyoruz. Belki yarın başka şeyler bulunacak. Ben size milattan önce 40 bin değil, belki 140 binden başlatarak anlatacağım. Dolayısıyla geçmiş değişebilir buluntularla. Bu bağlamda da tabii ki onlar kendilerini ifade etmek, inançlarını aktarmak, av ritüellerini yansıtmak ve bir iletişim kurmak için yaptıkları bugün o resimler, işte bugünkü İspanya'da Altamira Mağarası, Fransa'daki Lascaux Mağarası'ndaki resimler sanat tarihine dair aslında dünyadaki ilk izler olarak şu anda görülüyor. Tabii büyük bir kronolojik şeyle de günümüze kadar elbette devam ediyor. Hatta şimdi değil mi, yeni teknolojilerle birlikte işte performans sanatı, video sanatı veya bilgisayar sanatı gibi şeyler de artık sanat tarihinin konuları arasına yer aldı. Tarih deyince tabii tarih yazıyla başlayan bir şey. Yani kaydedildiği zaman bir şey, tarihe düşüldüğü zaman ancak gündeme gelmiş oluyor. Dolayısıyla sanatın tarihini milattan önce 40 binlerden başlatıyorsak, geldik yazı içinde milattan önce 3 binlere geliyoruz. İşte yaklaşık takribi 3200'lerde Mezopotamya Sümer'deki çivi yazısı ve hemen ardından Mısır'daki hiyerogliflerle ilk yazılı belgeler, işte çeşitli anlaşmalar, o dönemin iktidarının diyelim fermanları, beyanlarıyla günümüze gelen ya da ticari bir takım anlaşmalar veya metinlerle günümüze gelen yazılar aslında sanat tarihinin tarih kısmını oluşturuyor. Dediğim gibi her zaman için tarih işin içinde, yani sanat tarihinde tarih işin içinde çok önemli bir yer tutuyor. Ama bir taraftan da sanat tarihi sadece tarihle beslenmiyor. Tabii disiplinler arası bir alan. Bunun içinde siyaset var, din var, müzik var, görsel sanatlar var, uygulamalı sanatlar var. Çok farklı disiplinleri bir araya getiren bir sanat ya da bilim dalı demeliyim. Dolayısıyla benim de esas ilgimi çeken yanı bu oldu. Yani ben de sanat tarihçisi olmayı bu sebepten seçtim. Ve bu benim hayata bakışımda ve sanat tarihini anlatmam veya işleyiş şeklim de benim her zaman disiplinler arası oldu. Dolayısıyla yeri geldi, ben sanat tarihin içine mobilya tarihi, iç mekan tasarım tarihi, sofra sanatı tarihi, tasarım tarihi ekledim. Dolayısıyla bu benim hem öğrenme yolculuğumu keyiflendirdi, hem de bu yolculuk sırasında beni dinleyen veya bilgimi aktardığım çeşitli yaşlardan gerek üniversite öğrencilerim, gerek yetişkin eğitimlerimde bu bilgiyi de daha keyifli aktarma metoduna beni yönlendirdi diyebilirim. Hakikaten dünyaya yine gelsem yine sanat tarihçisi olurum diyorum.

0: Sanat tarihi eğitimi aslında Türkiye için de yeni bir eğitim alanı. İstanbul Üniversitesi'nde 1940'lı yıllarda başlıyor. Ben Mimar Sinan Üniversitesi mezunuyum. 1989 yılında üniversiteden mezun oldum. Ankara'da da 1950'lerde yanılmıyorsam Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümü var. Ondan önce tabii 1883'te Sanayi Nefise Mektebi Ailesi kurulduğu zaman orada sanata dair yani güzel sanatlar dersleri var. Ama sanat tarihi birebir eğitimi 1940'larda başlıyor. O da yurt dışından gelen yabancı hocalar, yani bir Alman ekolüyle başlar. Büyük duayen hocalar, ben tanıma imkanım da oldu. Profesör Doktor Oktay Aslanapa mesela, sanat tarihi Türk sanatı duayenidir. Oktay Aslanapa'nın hocası Kurt Ertman, yanlış hatırlamıyorsam, onların başlattığı bir ekol var ve bugün de büyük isimler şu anda hala devam eden, hani bir kısmı emekli olsa da, onların yetiştirdiği jenerasyondan. Ben Mimar Sinan Üniversitesi'nde okuduğum için şöyle şanslı bir dönemde aslında okuduk. 83 yılında akademi Mimar Sinan Üniversitesi oldu. Ben 1985 girişliyim. Dolayısıyla ilk yıl bir bölüm kurulduktan sonra bir bocalama olmuş. Yani biraz temel sanatlar eğitimi gibi devam etmiş. Ama ben ikinci yıl giren grupta olduğum için çok şanslı ve zengin bir içerikte okudum. Dolayısıyla işte röle ve restorasyon, yani sanat tarihi derslerinin yanı sıra röle ve restorasyon, fotoğraf, sahne sanatları, tiyatro tarihi, edebiyat tarihi, Hilmi Yavuz'dan sanat eleştirileri, Cevat Çapan Hoca'yla modern sanat, tiyatro tarihi, edebiyat tarihi, Osmanlıca, fotoğrafçılık derken ben o kadar farklı alanlarda dersler gördüm ki inanın şu yaşıma kadar benim hala en büyük sermayem Mimar Sinan'da aldığım bu zengin eğitimdir. Üzerine tabii yaptığım işlerin de çok etkisi oldu. Bir farkımız da üniversitemize bağlı bir müzenin olması. O zaman şu anda Milli Saraylar Resim Müzesi olan yer Resim Heykel Müzesi'ydi ve biz derslerimizin bir kısmını orada yapıyorduk. Yani birebir ben öğrenciliğim itibariyle, birinci sınıf itibariyle, yani bir sanat tarihçisi yetişmesini örneklersem, sanat atölyelerinden gravür atölyelerine, müze ortamlarına, restorasyona, o kadar çok alanda görsel olarak beslendim ki bu benim kişisel olarak zaten yapımda olan merakımı iyice pekiştirdi. Dolayısıyla ben çok farklı alanlarda çok şeyi merak eder oldum ve öğrenme yolculuğu içinde de hala devam etmekteyim. Dolayısıyla sanat tarihçisi olmak veya sanat tarihine ilgi duymanın aslında en önemli, yani kişiyi besleyecek kanallardan bir tanesinin görmek olduğunu söylemeliyim. Yani görmesini bilmek. İnsan görmeye alıştığınız zaman veya bir müzeye gittiğiniz zaman müzede sizin ilginizi çeken eserleri merak ettiğinizde yolculuk kendiliğinden aslında başlıyor. Bu yolculuğu zenginleştirmek çok kolay. Nelere ilgi duyuyorsunuz, neleri biliyorsunuz veya neleri bilseydiniz daha iyi iletişim kurardınız eserle veya öğrendiklerinizi ifade etmekle gibi tatlı keyifli bir yolculuk bence müzeyle başlıyor.
1: Herkese sanat. Sanat tarihinin sanat eserlerini algılamadaki rolünü sanat tarihçisi ve küratör Mine Çağlar Dikbaş anlatıyor.

Sanat son kuşak insanların kendinden önceki insanlarla kendi çağlarındaki öncü, ilerici insanların yaşadıkları duyguları yaşamalarını olanaklı kılar. Dolayısıyla sanat aslında çok ciddi bir bağ kuran bir elemandır bir yerde. Siz bir sanat eserini anlamaya başladığınızda aslında o dönemin bakışını, neden sonuç ilişkilerini düşünerek o dönemin toplumsal yapısını, insanın görüşünü, sanatçının neden buna yönlenmiş olabileceğini ve bu eseri nasıl ortaya çıkardığını anlamaya başlıyorsunuz. Ben herhangi bir eseri onun teknik özellikleri veya işte sanatçının kullandığı renklerle anlatmaya değil, neden sonuç ilişkileriyle birlikte arka planını anlatmayı tercih ediyorum. Yani bu benim yolum. Dolayısıyla böyle bir yolu siz dinleyiciye aktardığınız zaman bir sanatsevere o onun içinde kendisinde şunları fark ediyor. Aa ben daha önce evet bu dönemdeki şu savaşları biliyorum. Veya işte bu toplumsal düzen içindeki işte falanca akımdan haberdardım. Aa demek ki bu ressam o akımın sanatçılarından birisi veya bu müzisyen o akımın müzisyenlerinden birisi. Bildiğiyle bağ kurabilirseniz karşınızdaki insanın bu onun merakını ve öğrenmesini pekiştiren bir şey. Dolayısıyla yine aynı şeyi söyleyeceğim. Yolculuk başlatan çok keyifli bir nokta. Dolayısıyla mesela bir resme baktığınızda hani resim daha kolay geliyor belki örneklemek için. Eserin künyesine baktığınızda bir müzede üzerindeki işte tarihe baktınız. 1900 tarihli atıyorum Monet'in bahçesinden işte güller gördünüz veya Japon Köprüsü diyelim. 1900 yılında dünyada ne olmuştu? 20. yüzyılın milenyumu. 1900 yılında ilk defa ne ortaya çıktı? Sanatçılarda nasıl bir değişim başladı? Neden renkler, işte dağlar kahverengi değil de mor veya deniz neden mavi değil de turuncu gibi? Yani bir takım şeyleri aslında sorgulamak, neden sonuç ilişkisi içinde bağlar kurmak, fark etmek sizi o esere yaklaştıran bir şey. Dolayısıyla ben yine hani bana nasıl bir yol izlemeliyiz, sanata nasıl öğrenmeye başlamalıyız dediğimde yine hep müzeye yönlendiriyorum. Çünkü müzede insanlar ilgi alanlarını keşfeder. Mesela özel koleksiyon müzesinde işte arkeolojik eserler var, çiniler var, seramikler var, diyelim porselenler var. Siz kendinizi porselenlere yakın hissettiniz. Oradan kendinize bir öğrenme ve merak yolculuğu başlatabilirsiniz. O bilgi bilgiyi çağıracaktır ve öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

Son yıllarda dikkatimizi çeken, bilhassa son 2-3 yılda dünyadaki bütün müzelere baktığımızda dikkatimizi çeken sergi temaları içinde moda ile birlikte sanat tarihinin ele alınması ile karşı karşıyayız. Hatta bu yıl hemen şu günlerde devam etmekte olan mesela Nice'deki Müze Matisse'de Yves Saint Laurent ve Matisse'in yaklaşık 160 kadar eserinin sergilendiğini söylemeliyim. Matisse'le Yves Saint Laurent hiç karşılaşmamışlar ama etki aralarında bir, daha doğrusu Yves Saint Laurent'in Matisse'den etkilenmesi söz konusu. Ve bir yerde baktığımız zaman Matisse'in o çok renkli dünyası zaten fovizm sanatçılarından, rengi alışılmışın dışında kullanan bir sanatçı, Yves Saint Laurent'in tasarımlarıyla çok örtüşüyor. Bir yerde resimle moda bağlantısı düzlemden hacme geçmenin de çok güzel bir örneği oluyor. Dolayısıyla mesela hemen dediğim gibi Müze Matisse var veya Victoria and Albert Müzesi'nde devam eden yine Schiaparelli'nin bir sergisi var. Yani modanın giyilebilir bir sanat olduğunu gösteren bir sergisi var. İşte o da sürrealist Dali ve Cocteau'yla kurduğu yaratıcı diyaloğu sergiliyor. Bir taraftan mesela geçen seneydi Madrid'deki Thyssen-Bornemisza Müzesi'nde Picasso ve Chanel'in bir sergisi oldu. Tam bir aralarındaki aslında dostluğu da sergileyen, bir bağlantıyı sergileyen çok güzel bir sergiydi. İki projede birlikte çalışıyorlar. Bir tiyatro oyununda Antigone'nin tiyatro kostümleri ve Le Tremblay Balesi'nin kostümlerinde birlikte çalışmışlar ve birebir gerçekten Picasso'nun resimlerinde Chanel'in işte mantoları veya işte elbiselerini çok net görüyoruz. Hem kostümler hem resimlerin bir arada sergilenmesi çok etkileyiciydi bence. Yine New York Metropolitan'da moda ve sanat tarihiyle ilgili sergiler var. Bazen de koleksiyonlar sanat tarihinden ilhamla ortaya çıkıyor. Mesela Dolce Gabbana markasının bir 2013 koleksiyonuydu. Sicilya'daki Monreal Katedrali'nin mozaiklerini, yani bir Bizans yapısı, onun mozaiklerini birebir Dolce Gabbana o sezon koleksiyonunda gösterdi. Veya Gucci markasının Rönesans ilhamıyla hazırladığı bir iki sezon, hatta üst üste Rönesans ilhamıyla hazırladığı birebir eserlerden ilhamla hazırladığı defile vardı. Dolayısıyla sanat tarihinin aslında o kadar fazla alanlara etkisi var ki bugün gün geçtikçe daha da fazla oluyor. Çünkü sonsuz bir bence ilham kaynağı.

0: Bir örnek daha vermek isterim. Mesela Art Deco, şimdi bu sene 100. yılını kutladı. Stil İstanbul için de çok belirleyici stillerden birisidir. Benim de İTÜ'den tez konum aynı zamanda. İstanbul'da Art Deco mesela. Art Deco mimarisinde veya stilinde Mısır etkisi görünür, Mısır sanatı. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Yani Mısır milattan önce 2000'ler, Art Deco 1920'ler, 30'lar. Böyle bir etkisi var. 1926'da Tutankamon'un mezarı bulunuyor ve bütün o buluntular, işte mezardan çıkan mobilyalar, giysiler, dekoratif objeler, üzerlerindeki formlar yeni stilin, yani Art Deco'nun kaynaklarından birisi olacak. Hem mimaride hem modada yansımaları var gibi. Yani küçük detayları eğer okuyabilirsek, ki yine aynı şeye geliyorum, bir şeyi merak edip hani ne ilgisi var 1920'lerin mimarisinde, niçin milattan önce 3000'lerden bir güneş motifi var veya bu Tutankamon'un giysilerindeki işte zigzaklar veya renkler gibi bakmaya başladığımızda aslında çok keyifli bir yola çıkmış oluyorsunuz.
1: Sanat tarihinin sanatı anlamamızdaki önemini, eseri algılarken bizi nasıl yönlendirdiğini ve sanat tarihinin bugünün modasına nasıl etkisi olduğunu sanat tarihçisi ve küratör Mine Çağlar Dikbaş anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: kripto. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağ nemle birlikte 39 derece hissediliyor.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 12.
4: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını vurguladı. Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, İsrail'in yol haritasına harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu söyledi. Bu doğrultuda Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini ifade etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayyei ve beraberindeki heyetle görüşme yaptı. Görüşmede Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritası ele alındı. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşım sergilediğinin altı çizilirken, İsrail'in yol haritasına yanıt vermek yerine Gazze'ye saldırılarını artırmasının endişe verici olduğu ifade edildi. Gazze'de barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortak çabasına bir kez daha vurgu yapıldı. Yüksek Askeri Şura bugün toplanacak. Şura'da bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. Yaş üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Tüm gelişmeleri ve ayrıntıları Ankara'dan Özden Erkuş'tan alacağız.
5: Hemen şununla başlayalım. 2026 Yüksek Askeri Şura toplantısı Anıtkabir ziyaretinin ardından önümüzdeki dakikalarda başlayacak. Tabii her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret etti Şura üyeleri beraberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte. Önce Aslanlı Yol'dan yüründü, ardından da Mozole'nin önünde saygı duruşunda bulundu. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Şimdi Anıtkabir ziyareti tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şura üyelerinin buraya gelmesini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmelerini bekliyoruz ve çok gizli ibareyle o toplantı sonrasında başlayacak. İşte bu toplantıda albaylıktan generalliğe ve amiralliğe yükseltilecek personelin durumuna ilişkin dosyalar, yine general ve amirallerin bir üst rütbeye terfileri, görev sürelerinin uzatılması ya da emekliliğe sevk edilmelerine ilişkin durumları kapsamlı şekilde değerlendirilecek Yüksek Askeri Şura toplantısında. Şura'nın çalışmalarını bugün içerisinde tamamlamasını bekliyoruz. Şura çalışmalarını tamamladıktan sonra ise alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanacak, onaylanacak, ardından da kamuoyuyla paylaşılacak. Dediğimiz gibi az önce Anıtkabir ziyareti tamamlandı. Önümüzdeki dakikalarda Şura üyelerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmelerini ve ardından da Şura'nın 2026 mesaisine başlamasını bekliyoruz Zehra.
6: Peki Özden, şunu da sorayım. Şura'nın gündeminde neler olduğunu sen kısaca özetledin bize, ama komuta kademesinde bir değişiklik bekleniyor mu?
5: Hem bir değişiklik olabilir bu ihtimaller arasında, herhangi bir değişikliğe gidilmeyebilir. Her iki ihtimal de söz konusu. 2025 yılının Yüksek Askeri Şura toplantısında hatırlanacaktır. Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Orgeneral Metin Toker atanmıştı. İki önemli değişiklikti bu. Her ikisinin görev süresi de devam ediyor. Bu çerçevede komuta kademesinin ilk iki basamağında bulunan iki isimle ilgili olarak bir değişiklik beklenmediğini belirtelim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na gelince Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi daha önce iki kez uzatılmıştı. Üçüncü kez bu görev süresinin uzatılabileceği konuşuluyor. Ama eğer emekliye sevk edilirse de Donanma Komutanı Kadir Yıldız'ın bu konuda, yani Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konusunda en güçlü aday olduğunu belirtelim. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süresi de yine geçen yıl bir yıllığına uzatılmıştı. Onun da görev süresinin yeniden uzatılmasının önünde herhangi bir engel yok. Ama eğer emekliye sevk edilirse bu defa Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1. 2. 3. Ordu Komutanlıkları ve Ege Ordu Komutanlığı da bulunuyor. Bu ordu komutanlıklarında da bazı değişikliklere gidilebileceğine ilişkin bilgiler olduğunu belirtelim. Ama dediğimiz gibi nihai karar birazdan başlamasını beklediğimiz Yüksek Askeri Şura'da alınacak ve şuranın ardından da kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Az önce Anıtkabir'i ziyaret ettiğini söylemiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Şura üyelerinin o ziyaretin sonunda Misak-ı Milli Kulesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı ve Şura çalışmaları öncesinde bir mesajı kaleme aldı. Ardından da o mesajı kamuoyuyla paylaştı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının satır başlarıysa şimdi ekranda.
7: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
4: ABD ile İran arasında Başkan Donald Trump'ın işaret ettiği müzakereler başladı. Trump, görüşmeler sürüyor, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. İran görüşmeleri reddediyor. Umman açıklarında saldırılarsa sürüyor.
8: Görüşmeler sürüyor. İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Katar'ın desteğiyle, ama diğer ülkelerin desteğiyle de gerçekleşiyor. Birçok ülke, birçok liderle görüştüm. Bu anlaşma imzalamak için son şansı.
9: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yapılacağını duyurmasının ardından bir kez daha görüşüyoruz dedi. Ancak bu İran'ın son şansı diye de ekledi. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Trump, İran'a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya alındığını belirtmiş, görüşmelerin başlayacağını söylemişti. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok demişti. Amerikan Başkanı bu iddialara da yanıt verdi.
8: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Nedense konuşurken görüştüklerini söylemekten hoşlanmıyorlar. Ben görüşmeler var diyorum. Onlar saatlerce görüşsek bile görüşme yok diyorlar.
9: ABD Başkanı sosyal medya hesabından bu kez daha sert bir açıklama yaparak tepkisini sürdürdü. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar ama sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de de kontrolün tamamen ABD'nin elinde olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın görüşmeler yapılacak açıklamasına yanıt vermiş, ABD ile müzakere yürütülmediğini söylemişti. Bekai, Hürmüz konusunda halen Umman'la görüştüklerini söyledi. İran Sözcüsü, Boğaz'ın yeniden açılması için Umman'la güzergah konusunda anlaşmaya varmak yeterli değil. ABD'nin saldırganlığı sürdürür sürece durum aynı kalacak dedi. Katar'da saldırıları durdurmak için hamle yaptı. Başbakan El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den mevkidaşlarıyla görüştü. Körfez ülkelerini saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.
4: Ukrayna ordusu Rusya'nın Gelencik kentindeki bir sahile yönelik saldırı düzenledi. 7 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı. Rusya'nın büyük e-ticaret şirketi de bir kez daha saldırıların hedefi oldu.
9: Sahilde kimi güneşleniyor, kimi denizin tadını çıkarıyordu. Bir anda tüm dikkatler havadan düşen cisme odaklandı. Bir insansız hava aracı Rusya'nın Krasnodar bölgesinde Karadeniz kıyısında bulunan Gelencik kentinde plaja düştü. Ölen ve yaralananlar oldu.
10: Kimse böyle bir vahşeti beklemiyordu. Askeri hedeflere saldırmalarını bekliyorduk. Çocuklarıyla birlikte sahilde olan insanlara değil.
9: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski saldırının ardından hayatını kaybeden sivillere ilişkin açıklama yapmadı ancak saldırıların devam edeceğini duyurdu. Moskova'yı barışa zorlamak istedikleri ve bunun için uzun menzilli silahları kullandıklarını belirtti. Ukrayna Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen e-ticaret firması Wildberries'a da saldırılarını sürdürüyor. Samara ve Penza bölgelerinde yer alan depolar havadan vuruldu. Vladimir kentinde de bir depo hedef alındı. Depoda yangın çıktı. Temmuz ayının ortasından bu yana Ukrayna Wildberries depolarını en az 20 kez hedef aldı. Kiev, Moskova'nın askeri mühimmat lojistiğini Wildberries'in üstlendiğini öne sürüyor. Moskova ise şirketle ordu arasındaki bağlantıyı reddediyor.
0: NTV Radyo.
4: Oyuncu Bennu Gere'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamanın ardından gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada oyuncunun katıldığı bir programda sarf ettiği sözlerle müstehcenlik suçunun işlendiği ifade edildi. Hakkında resen soruşturma başlatılan Bennu Gere'de sabah saatlerinde gözaltına alındı. İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylıkların yükseltilmesinden doğan farklarını cuma günü alacak. En düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle 20 bin liradan 23.552 liraya çıkarılmıştı.

0: da düşürmedi. Mevsim ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.
1: TÜİK yıllık enflasyonu %31 olarak açıkladı. Ancak gıda ve alkolsüz içeceklerde bu oran daha fazla. Resmi verilere göre bir yılda %37 artış var.
2: Soğan, patates çok birden fırladı.
3: Bir hafta aldığımız ertesi hafta alamıyoruz. Bakın salata 60 TL.
4: 75 liraya markette gördüm. Soğan zaten bizim ülkemizde soğansız yemek pişmiyor. Soğana da yaklaşamıyoruz artık. Zam şampiyonları arasında soğan, sarımsak, havuç ve mantar var. Örneğin soğanın kilosu 80 liradan, sarımsağın demeti ise 100 liradan satılıyor.
5: Bu ay için soğan ve patates fiyatları çok yüksek. O da aşırı yağışlardan dolayı bölgelerde ürünler tonaj yapmadığı için toprak altı ürünleri biraz pahalı. Domates de Temmuz ayının ortalarında biraz fiyatı yüksekti ama Ağustos ayı için domates en başta düşecek ürünlerin başına gelecektir.
1: İkinci sırada ise mevsim ürünleri var. Domates, biber, salatalığın fiyatı bir önceki aya göre %14 arttı.
6: Yalova biberi 200 lira, 180 lira halde. Şu domates 70-80 liraydı, 60 liraya kadar düştü yani.
7: Sivri biber çok hassas bir ürün. Sıcaktan dolayı o bir tonun 100 kilosunu ancak toplayabiliyorsun. Yanıyor yani. Tabii tonaj az olunca fiyata yansıtılıyor.
1: Pazar esnafı fiyat artışındaki en büyük etkenin maliyetler olduğunu söylüyor.
8: Geçen sene soğan, sarımsak iş olmadığından dolayı köylü zarar ettiği için bu sene ders almış gibi herkes kendisine satabileceği kadar ekti. Oradan buraya gelene kadar zaten nakliye paralarıdır, faturalardır, işçilerdir, mazottur. Bunlar ayrıyetten bir biniyor. Araya giren aracılar bile üstü zaten ayrıyetten koyduğu için fiyat yükseli fazla oluyor.
1: TÜİK Temmuz verilerine göre fiyatı düşen grupsa kavun, karpuz gibi taze meyveler oldu.
0: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Zanlıların 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia ediliyor.
9: Özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskınlar gerçekleştirildi. Aramalar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Masak ve tapu kayıtlarıyla bilirkişi raporlarına göre ortada çeşitli usulsüzlükler vardı. Mülk satışları gerçekleşiyor. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmıyordu. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da kullanılıyordu. 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadı. Bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi. Lüks bir villa ve yatta baskın yapılan noktalar arasındaydı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığının iptali için hukuki süreç başlatıldı. 1045 taşınmaz, Bodrum'daki bir otel, bir yat, 10 banka hesabı, 7 anonim şirkete el konuldu. İşletmelere kayyum atandı.
0: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya İstanbul Şişli'de düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken iddianamede saldırgan için 5 yıl, olaya müdahale eden şoföre ise 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
9: Uzlaşma sağlanamadı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheliye 5 yıl istendi. İddianamede saldırganın tehdit ve basit yaralama suçlarından cezalandırılması istendi. Saldırgan Galatasaray'da fotoğrafçı olarak görev yapan bir kadına ilgi duyduğunu, genç kadının Lucas Torreira ile fotoğraf paylaşmasının ardından futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını söyledi. İddianamede şüphelinin saldırıdan önce sosyal medya üzerinden Torreira'yı tehdit ettiği ve daha sonra fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olay sırasında engellemek amacıyla saldırgana yumruk attığını ifade eden Lucas Torreira'nın şoförü hakkında da basit yaralama suçundan bir yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Lucas Torreira 12 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramış, Uruguaylı futbolcuyu darbeden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya uzlaşma bürosuna gönderilse de taraflar uzlaşma teklifini reddetmişti.
0: Şanlıurfa yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyor. Uzmanlar kavurucu sıcakların sağlık için tehdit oluşturabileceği konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
10: Sıcaklık 45 derecenin üstünde. Kimi ağaçların gölgesinde, kimi de başını ıslatarak serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları sağlık için risk oluşturacak seviyelere ulaştı.
11: Hava sıcaklıklarının özellikle 45 dereceye aşmasıyla birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı, gıda kaynaklı hastalık riski belirgin.

0: şekilde artmakta. Üstelik ilimizin kuru iklimi nedeniyle ter hızla buharlaştığı için kişiler fark etmeden de önemli miktarda sıvı kaybedebiliyorlar.
1: Uzmanlar aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yaşlılar, çocuklar, gebeler, kronik hastalığı bulunanlar sıcaktan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca tarım ve sanayi sektöründe açık alanlarda çalışanlar da risk altında.
0: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğlen saatleri 11 ila 16 arasında dışarı çıkmamalı. Çıkmaları gerekiyorsa da açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.
1: Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı halsizlik, kas krampları, mide bulantısı gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtiliyor.
2: NTV Radyo. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Hayatımıza hızlıca giren avokado lezzetleri arasında bizim mutfağa çok yakın bir lezzet var. O da nedir? Avokadonun herhalde dünyada en çok bilinen yeme biçimi guacamole. Bir avokado ezmesi. Zaten avokadonun en büyük özelliği hiç pişmeye gerek duymaması, adeta tabiat tarafından pişirilmiş, doğanın olgunlaştırdığı hazır bir yiyecek gibi. Aslında o yüzden de çok enteresan bir şey var. Avokadoyu genellikle evinize alırsınız. Ondan sonra ay hala sert, hala sert dersiniz. Sonra bir bakarsınız ki çoktan geçmiş bitmiş, içi kapkara olmuş. Şimdi tabii cinsine göre de değişiyor. Ama ben hemen size bir tüyo vereyim. Eğer sert avokado alırsanız ne yapacaksınız? Onu pirincin içinde bekleteceksiniz. Hem çok güzel olgunlaşacak hem de hiçbir şekilde çürümeyecek. Ama şimdi artık hazır avokado püreleri de oluyor. Donmuşu da satılıyor. Küp küp olsun, yarım yarım olsun. Dolayısıyla hele bir de öyle hazır avokado alma şansınız varsa guacamole yapmak çok kolay. Varyasyonları da yapılabilir. İçine ince doğranmış soğan konuyor. Biz taze soğan koyabiliriz çünkü taze soğanı biz çok seviyoruz. Ama genellikle normalde kırmızı soğan kullanılır. Çok çok ince doğramaya sıçan dişi derler ya, öyle çok ince doğranacak. Rende değil ama asla değil. Ağza pütürlü pütürlü gelecek ama hiçbir zaman rende olmayacak ama iri de olmayacak. Evet, soğanla ezilmiş avokadoyu karıştırıyorsunuz. Tabii soğanı birazcık tuzlamakta yarar var. Muhakkak limon suyu veya Frank limonu suyu. Şimdi artık dilimizde lime demeye alıştı. Lime buna çok yakışıyor. Hatta ben birazcık da rendesini koyuyorum. O zaman muhteşem oluyor. Guacamole'nin içinde bizim hiç alışık olmadığımız, sevmediğimiz bir ot var. O da nedir? Taze kişniş, Gürcülerin kinzi dediği, İngilizce'de coriander diye de geçiyor. Hatta Amerika'da cilantro. Şimdi bu otu biz sevmiyoruz. Çünkü bizim yabancısı olduğumuz bir lezzet. Ancak meraklısı, zaten küçükten beri yiyenler falan, onlar seviyorlar. Ben eskiden dayanamazdım, nefret ederdim. Yani bir parçacığı yemeğe değdiği anda bana o böyle hani yanmış plastik kokusu gibi gelirdi. Korkunç yani, hemen kaçardım. Şimdi demet demet yiyebilirim, o kadar çok seviyorum. Bütün bunların dışında küçük küçük gene kıyılmış yeşil biber de olabilir. Yeşil biber de avokadoya çok yakışıyor. Avokadonun o taze tadını daha da fazla vurguluyor. Harika oluyor. Birazcık deniz tuzu ve aslında başka hiçbir şeye gerek yok. Bunları bir çatal tersiyle ezdiğiniz zaman guacamole'niz hazır. Lime suyu oranını, yani Frank limonu suyu oranını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu baz alırsanız, aslında bu sadece cipslere değil, ekmek üstüne sürmeye ya da bir meze olarak sofraya gelmeye de son derece uygun. Melba tost derler ya, hani incecik kızarmış ekmek üstünde, bunu çok seviyorum. Evet, guacamole gibi avokadodan yapılabilecek son derece enteresan fikirler var. Bu guacamole'ye birazcık da bizden bir şey, Meksika'da da biraz koyarlar bazen. Birazcık da kimyon koyarsanız daha bir Türk damak lezzetine yakın olacaktır. Afiyet olsun, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Reklam.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Avrupa kupalarında Türk kulüplerinin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Trabzonspor'un kuralları çekildi.
10: Avrupa kupalarında ön eleme mücadelesi veren 3 Türk temsilcisinin rotaları çizildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz'ı elerse playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Çarşamba günü ve gelecek hafta Avusturya temsilcisiyle ikinci ön eleme turu mücadelesi verecek Sarı Lacivertliler, bu turdan sonra playoff'u da geçerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini noktalayacak. Şampiyonlar Ligi'nde playoff maçları 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde de Beşiktaş ve Trabzonspor'un playoff'taki muhtemel rakipleri belirlendi. Beşiktaş 3. ön eleme turunda Hradec Kralov'u elerse playoff'ta Şampiyonlar Ligi elemesinden gelen rakiple karşılaşacak. Dinamo Zagreb, Kauno Žalgiris eşleşmesinin mağlubu, siyah beyazlıların Avrupa Ligi için son engeli olacak. Avrupa Ligi'ne playoff'tan dahil olacak Trabzonspor, 3. ön eleme turundaki Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Polonya ekibi Zabrze, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'ye elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yapmıştı. Avrupa Ligi'nde playoff maçları 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen takımlar Avrupa Ligi biletini alacak.
9: Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Beşiktaş'ın Arsenal'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Trossard, Avrupa Ligi yolundaki Kralove maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla çeyrek final oynayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a imza törenine geldikten sonra tatile çıkmıştı. Trossard, UEFA listesine eklenmesi halinde Perşembe günü Hırvat ekibiyle deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor, söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer, 34 yaşındaki yıldızı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Futbol Federasyonu, Türk futbol tarihine adı yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin ismi verildi. Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlayan Süvari, Türk futboluna ilkleri Göztepe'de yaşattı. Sarı Kırmızılıları 1968-69 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale çıkartan unutulmaz çalıştırıcı, bir Türk kulübünü Avrupa Kupalarında son dörde taşıyan ilk teknik direktör oldu. Göztepe, Adnan Süvari yönetiminde 69-70 sezonunda da UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek final oynadı. İzmir Kulübü'nde 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Süvari, Sarı Kırmızılılar'da görev yaptığı süreçte 2 yıl boyunca A milli takımı da çalıştırdı. Sonraki yıllarda federasyonda as başkanlık da yapan Süvari 1991 yılında hayata veda etmişti. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'a kayyum atanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig ekibinin başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı ve yeni yönetim arayışlarından sonuç alınamadığını belirterek pazartesi günü mahkemeye başvuracaklarını ve kulübe kayyum atanacağını açıkladı. Kanlı, kayyum yönetiminin ilk olarak genel kurul sürecini başlatacağını ifade ederken, aday gruplara ve camiaya kulübe maddi destek çağrısı yaptı. Altay, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de yer almıştı. İngiltere Premier Lig takımlarında transfer dönemi hareketli geçiyor. Jordan Henderson'un yeni durağı Chelsea oldu. 36 yaşındaki oyuncu Londra ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Londra ekibi bedelsiz olarak takıma kattığı 36 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Premier Lig ekiplerinden Fulham'da, Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ve Cesar Palacios'u transfer etti. Londra ekibinden yapılan açıklamada 2 yıldız oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Real Madrid'in eski teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Fulham'la bu yaz 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. 40 yaşındaki Edin Dzeko, Schalke ile 1 yıl daha devam dedi. Tecrübeli forvet Bundesliga ekibiyle sözleşmesini uzattı. 2026 kış transfer döneminde İtalya ekibi Fiorentina'dan Schalke'ye imza atan Edin Dzeko, Alman ekibiyle şampiyonluk yaşayarak Bundesliga'ya yükselmeyi başarmıştı. Mavi beyazlı ekipte geçen sezon çıktığı 11 maçta 6 gol 3 asist yapan Bosnalı forvet, Schalke ile sözleşmesini 2027 sezonuna kadar uzattı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 seviyesindeki Kanada Açık tenis turnuvasında Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura adını yazdırdı. Dünya sıralamasında 81. basamakta bulunan Zeynep Sönmez, 118 numaralı Rebecca Marino karşısında 1 saat 34 dakika süren mücadelede 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 galip geldi. Bu sonuçla Kanada Açık'ta ikinci tura yükselen milli tenisçinin sıradaki rakibi Amerika Birleşik Devletleri'nden Elvina Kalieva oldu.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
11: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
12: Temmuz ayı beklenen enflasyon rakamı dün itibariyle TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Elbette gidişatta bir yükseliş beklentisi vardı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçici bir yukarı yönlü hareket olacağını ifade etmişti. Ama öte taraftan da yaz ayları bolluk bereket özellikle enflasyonda en önemli sıkıntılı kulvarlardan birini oluşturan gıda, taze meyve ve sebzede en azından bollaşma ve fiyatlarda aşağı yönlü bir iniş beklentisi de ortadaydı. Peki sonuç ne oldu? İsterseniz bir masaya yatıralım ve genel olarak ortaya çıkan ana karakteristiklere işaret edelim ki bundan sonraki beklenti ve olası öngörüler daha da net olarak karşımıza çıksın. Evet, manşete baktığımızda TÜFE Temmuz ayında beklentilerin bir tık altında 1.78 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Normalde 1.9'un üstünde 1.9 ile 2.3 arasında değişen farklı terimler veya öngörüler vardı. Bizim de öngörümüz 2.35 civarındaydı. Bu çerçevede manşetin olumlu bir işaret verdiği söylenilebilir ama arka plan okumaları ve alt kırımlara dikkat etmek lazım. Özellikle taze meyve ve sebze söz konusu olduğunda maalesef beklentilerin karşılanması bir yana tam tersine beklenmedik bir risk tablosu karşımıza çıktı. Geçtiğimiz ay malum olunduğu üzere TÜİK 1'in altında bir enflasyon ilan etmişti. TÜFE manşeti ilan etmişti. Bu sefer gıdanın 1.61 aylık enflasyonla deklare edildiğini görüyoruz. 1.61 neredeyse 1.78 ile aynı düzeyde. Yani müthiş bir katılık var. O katılık kırılamıyor. Aylıkta bu 1.61'lik gıda enflasyonu manşet enflasyona net olarak 0.4 puanlık bir katkı sağlıyor. Esas tabii sıkıntı bolluk bereket aylarında taze meyve sebzenin aylık enflasyonu 5.39. Yani gerçekten 1.78'in birkaç misli yukarıda bir taze meyve sebze fiyatı görüyoruz. Peki ne oldu bu tabloda, bu manşette? Neler pozitif rol oynadı? Yani enflasyonu yukarı çıkartmak bakımından pozitifi bu anlamda kullanıyorum. Kestirmeden gidelim. Sadece giyim ve ayakkabı frenleyici etki yaptı. TÜİK'e göre bu ay içerisinde %3.93'lük bir gerileme var giyim ve ayakkabıda. Onun dışında her şeyde yukarıya doğru bir artış var. Mesela sağlık grubu en yüksek artış 10.74. Şimdi bir kere daha manşeti hatırlatalım. 1.78, sağlık ne? 10.74. Enflasyona net katkı 0.32 puan. Sonra ulaştırma var. Ulaştırmada 2.59. Bütün bunlar aslında kırılamayan katılık ve yapışkanlığa işaret eden unsurlar. Tabii bundan sonra enflasyonla ilgili gelişmelere bakmak için birkaç teknik parametreyle hareket etmek lazım. Bunlardan bir tanesi yayılım endeksi. Bunun içinde endekste kapsanan, yani üzerinden enflasyon hesaplanan alt sınıflara, ürün gruplarına bakıyoruz. Bu ay için 174 alt sınıf dikkate alınmış TÜİK tarafından. Bunların 50 alt sınıfında düşüş, 7'sinde değişiklik olmamış. Demek ki 57 adedinde 174'ün 57'sinde, yaklaşık 3'te 1'inde fiyat düşüşü olmuş veya değişikliği olmamış. Peki 117'sinde ne olmuş? Fiyat artışı olmuş. Yani ürünlerin, piyasadaki, pazardaki ürünlerin veya TÜİK tarafından dikkate alınan ürünlerin 3'te 2'sinde fiyat artmış. Bu neyi gösteriyor? Ekonomik aktörlerin fiyatları yukarı doğru düzenleme, çekme konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ettiklerini gösteriyor. Yayılma etkisinde iyileşme yok. Katılık ve yapışkanlıkta da iyileşme yok. Çünkü çekirdek enflasyona baktığımızda çekirdek enflasyon B1.7, C tipi 1.8. TÜFE'ne 1.78. Müthiş bir katılık ve yapışkanlık var. Bir türlü kırılamıyor. Zaten yurt içi üretici fiyat endeksinde de aynı şey görülüyor. Netice itibariyle yurt içi üretici fiyat endeksi de TÜFE'nin bir tık altında yer alıyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde ve sene sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisinin %24 ama 7 ay toplamıyla kendi rakamlarıyla gene 19.86 olduğu görüldüğünde 13 Ağustos'taki dönemsel enflasyon görünüm raporunda herhalde yeniden bir düzenleme yapılacağı konusunda beklentiler artıyor. Enflasyonda katılığın ve yapışkanlığın kırılamadığı bir ortamda özlenen, beklenen, planlanan bir enflasyonda iniş trendine dair somut parametre ve veriler henüz ortaya çıkmıyor. İşin gerçeği bu. Enflasyonda batı cephesinde yeni bir şey yok. Maalesef eğim ağırlıkla ortaya çıkıyor. Yani bir iniş eğimi, eğilimi var ama bizim beklediğimiz trend. Aksi takdirde %30'lar civarında takılıp kalmış bir enflasyon sendromu Türkiye ekonomisinin adeta bilinen değerlerinden birisi olacak. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
11: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
13: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. İlk haberimizle, ilk bağlantımızla, canlı bağlantımızla başlıyoruz. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya yükseltilmişti. Hatırlayacaksınız, Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından fark ödemeleri için tarih belli oldu. Ankara'ya döneceğiz şimdi. Detayları alacağız. Sibel Can bizi bekliyor. Sibel merhaba, hoş geldin yayına. Farklar ne zaman ödenecek? Son bilgiler nedir?
14: Merhaba Murat, iyi yayınlar. Cuma günü, 7 Ağustos Cuma günü fark ödemeleri yapılacak. 3.552 liralık bir fark ödemesi Temmuz ayına ilişkin hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağkur emeklileri için geçerli bu. Biliyorsun 6 aylık geriye dönük enflasyon oranı kadar artış alıyorlardı. Ancak kök ücretleri düşük olanlara bu oran yansıtılsa dahi maaşlarında bir farklılık olmuyordu. Bu nedenle de hazine desteğini arttırdı ve bu sene yasal bir düzenleme yapılarak en düşük emekli aylığı 20.000 liradan 21.552 liraya çıkarıldı. Enflasyon oranı kadar ekstra %17,76'lık bir zam yapıldı. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon kişi faydalanacak. Bu 5 milyon kişinin Ağustos ayında her ayın 17'si ile 28'i arasında işçi ve Bağkur emekleri aylıklarını alıyorlar. 3.552 liralık bir artışı olacak bu aydan itibaren. 23.552 lira almaya başlayacaklar. Yinelerin fark ödemeleri de, Temmuz ayına ilişkin fark ödemeleri de Cuma günü 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacak. PTT şubelerinden ya da aylıklarını aldıkları banka şubelerinden bu ödemeyi temin edebilecekler.
13: Teşekkür ediyoruz Ankara'ya ve Sibel Can'a, kolaylıklar diliyoruz. Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında silahlar şimdilik sustu. Ancak anlaşıp anlaşamayacakları büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Piyasalarda müzakere belirsizliği var.
15: Piyasalarda müzakere belirsizliği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yeniden görüşmelere başlandığını duyurdu. İran tarafı ise bu gelişmeyi doğrulamadı. Haftanın ilk günü Brent petrol 81 dolara kadar inmişti. Haber akışı sonrası tekrar 84 dolara çıktı.
16: Dünyada da herkes İran'la Amerika anlaşacak mı? Anlaşmayacaksa nasıl bir yol haritası olacak? Anlaşacaksa hani buradan nasıl bir strateji kurmalıyız mantığıyla beklemede olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla birçok pazarda da ve ürün bazlı da çok fazla bir oynaklık şu an için gözlemlenmediğini de söyleyebilirim.
15: Altında da gözler savaşın gidişatına çevrilmiş durumda. Ons altın 4.100 doların altında işlem görürken gram altın ise 6.200 lira seviyesinde.
16: Yani bazı konular belki Ağustos ayında çözülecek ama bazıları hala belki Eylül-Ekim'e doğru sarkacak. O açıdan Eylül ayı daha kritik olacak gibi gözüküyor.
15: Global piyasalardaki fiyatlamanın da etkisiyle Borsa İstanbul'da zayıf seyir sürüyor. Endeks haftanın ilk işlem gününü %0,35 değer kaybıyla tamamladı.
13: Ve değerli izleyenler, haberimizin içerisinde anlattığımız gelişmeler ışığında piyasalarda durum ne? Günün ilk yarısında neler oldu? Hemen bakalım. Öncelikle bizim borsamız var. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,59 yükselişle 13.490 puan civarında işlem görüyor. Açılışın ardından hafif yatay negatif bir açılışla beraber aşağıya geldi ve 13.395 puan şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye. Sonrasında endeks toparlandı ve yukarıya doğru bir hareket denedi. Bu kez yukarıda gördüğümüz en yüksek seviye 13.543 puan oldu. Günün ilk yarısında 150 puanlık bir bant içerisinde işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi de 70 milyar liraya doğru yaklaşıyor. 70 milyar lira civarında. Alt endekslere sektörel olarak baktığımız zaman dün enflasyon rakamları sonrasında bankacılık endeksinde %3'lük bir yükselişle tamamlandı gün. Bugünse daha yatay negatif bir seyir var. Şu sıralarda yarım puan kadar %0,40 gibi, %0,50 gibi kayıpta bankacılık endeksi. Gıdada %1 civarında bir kayıp var. Holdingler hafif artıda, sanayi endeks hafif artıda. İletişim endeksi %2'ye yaklaştı oradaki yükseliş ki iletişim endeksi dünün de en çok yükselen endeksiydi. Hatta %4,3 ile bugün de %2 civarında yukarıda, 1,5-2 arasında. Petrokimya %1 yukarıda, ticaret endeksi %1 yukarıda ama bugünün, günün ilk yarısının en çok yükselen endeksleri teknoloji ve bilişim oldu. %2,8 ile %2,6 ile. Değerli izleyenler, para piyasalarına dönüp bakacak olursak orada dolar Türk lirası karşısında 47 lira 55 kuruş, euro 54 lira 76 kuruş seviyelerinde. Küresel para piyasalarına baktığımızda Amerikan doları, dolar endeksi dünden bugüne, bu sabahtan öğle saatlerine çok hareket geçirmedi, çok hareketlilik yaşamadı. Şöyle bir baktığımızda 100 endeks seviyesinin altına sarkmıştı. 99,9'lar derken şu sıralarda yeniden 100 endeks seviyesine geldi. Dolayısıyla euro dolar karşısında 1.15 seviyelerine doğru geri çekilmiş durumda. Sterlin de dolar karşısında 1.34.40, 1.34.50 aralığında. Euro dolar karşısında 1.1550'lere kadar tırmanmıştı. Oradan hafif geriye geldi. Bu arada yeri gelmişken söyleyelim. Mutlaka eğer hakikaten finansal okuryazarlık çerçevesinde takip ediyorsanız Japonya'da geride bıraktığımız hafta Cuma günü 31 Temmuz Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile ortak operasyonla Japon yenine bir müdahale gerçekleştirildi. Sonrasında yapılan açıklamalara göre uzmanlar 5 trilyon yenlik bir müdahale olduğunu belirtiyor. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent da bir müdahale yaptık. Gerekirse daha fazlasını yaparız demişti. Şimdi Japon yeni yani uzak doğu Japonya kaynaklı gelişmeler de yakından takip ediliyor. Önümüzdeki dönemde Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışlarına devam etme ihtimali Japon yeni. Dolayısıyla carry trade'ler üzerinde yine bir baskı oluşturur oluşturmaz. Orasını da yakından takip etmekte mutlaka fayda var. Yeri gelmişken onun da altını çizelim. Ha diyeceksiniz ki müdahaleden sonra ne oldu? 163 dolar Japon yeni paritesi 163'ten 156'lara kadar geri çekilmişti. Bugün yine biraz geldi geriye 157'lere yani hafif değer kaybetti yen dolar karşısında. Bunun daha yani 155'ler civarı Japon Merkez Bankası'nın istediği söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Bütün bunlar yaşanırken altın fiyatlarına bakalım. Altında da hem jeopolitik gelişmeler takip ediliyor hem de Amerikan Merkez Bankası ne yapacak o takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası Fed geride bıraktığımız hafta kararını açıklamıştı. Faizleri değiştirmemişti ve Amerikan Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh da yaptığı açıklamada herhangi bir ipucu vermemişti. Enflasyon yüksek ve bunu aşağıya indirmekte biraz zaman alacak demişti. Piyasa şunu, daha doğrusu bu gelişmeleri şöyle okudu. Hem ortada bir sorun var ama hem de başkan aksiyon almıyor. Yani uzmanlar üzerinden bir hafta geçtikten sonra şu değerlendirmeleri de yapmaya başladı. Kevin Warsh bir belirsizlik politikası yürütüyor. Bu da bir politikadır. Ancak piyasalarla itişme noktasına gelirse o zaman sıkıntılar artabilir. Eminim Kevin Warsh da bunun farkındadır ama hakikaten bunun bir belirsizlik politikasını olduğunu biz de yayınlarımızda ertesi gün sabahta ele almıştık. Şimdi uluslararası analistlerin de değerlendirmelerine giren konulardan bir tanesi oldu. Faiz artıracak mı? Eylül ayında faiz artırım ihtimali kuvvetle muhtemel fiyatlanıyor piyasalar açısından ama arttırmaya da bilir. Kevin Warsh biraz siyasetin, biraz Donald Trump'ın etkisinde kaldı eleştirileri de yapılıyor. Bütün bu gelişmeler bir taraftan jeopolitik gelişmeler. Bir taraftan Amerikan Merkez Bankası Fed derken altında da bu seviyeler 4000 doların hemen üzerindeki seviyeler takip ediliyor bir süredir. 3990, 3998 dolarlara kadar geri çekiliyor. Oradan toparlanıp bir hareket, bir fırsatta 4100'ler. Yani kabaca 3990 dolar aşağıda, 4100 dolar yukarıda bu bant içerisinde geride bıraktığımız bir hafta, 10 gün belki biraz daha fazla işlemlerin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Büyük oranda da 4000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bu hafta Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası Fed'in yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verisi rakamları açıklanacak. O rakamlarda, o verilerde yine altın fiyatları üzerinde etkili olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Petrol fiyatları %2,5 yukarıda. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump İran'la görüşüyoruz dedi. İran bunu yalanladı. Trump ondan sonra son şansları dedi. Hani acaba söylendiği gibi değil mi? Acaba tekrar bir sıkıntı yaşayacak mı, yaşanacak mı endişeleri bir miktar yukarıya atmış durumda ki 80 dolara kadar geri çekilmişti. Tekrar bir üzerine 5 dolar koydu. Dünkü kapanışına göre bugün de %2,5 yukarıda. İnşallah makul bir şekilde tamamlanacak, insani bir şekilde barışla sonuçlanacak bu süreç diyelim. Ve yurt içinde altın fiyatlarını getirelim ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6193 lira. Orada da dışarıya paralel bir hareket var. Yine yatay seyrin sürdüğünü söyleyebiliriz. Çeyrek altında sabahki seviyelerde yine yatay bir seyirle 10150 lira seviyesinden işlem görüyor değerli izleyenler. Piyasalardaki gelişmeler gün ortası itibariyle böyle. Devam edelim sıradaki haberimizle. Artan enerji maliyeti doğal olarak fiyatlara yansıyor. Enflasyon Temmuz ayında Haziran'a kıyasla aylık bazda yükseldi. Bu durum Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin tahminleri, beklentileri de etkiliyor. İzleyelim haberimizi.
15: Faizde ilk adımın Eylül ayında atılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da enflasyon aylık %1,78 oldu. Rakamın açıklanması sonrası yabancı kurumlar faizle ilgili rapor yayınladı. HSBC, Orta Doğu'daki gerilimlerin para politikasını rayından çıkarmadığını vurguladı. Sadece gecikme olduğu değerlendirmesini yaptı. Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlayabileceğini tahmin etti. BBVA Research, Eylül'de fonlama maliyetinin düşürüleceğini öngördü. Yıl sonu enflasyon beklentisini %30'da bırakırken faiz tahminini 36 olarak duyurdu. Goldman Sachs'a faizin uzun süre yüksek alabileceğini dile getirdi. Yüksek enerji fiyatlarının belirsizlik yarattığını ifade etti. Enflasyonda yukarı yönlü riskler var diyen Goldman, Türk lirasında daha hızlı değer kaybı yaşandığını vurguladı.
13: Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Bu ay zam yapacaklar için tavan sınırı %31,9 olarak belirlendi.
17: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayında kira artış oranı %31,90 olarak belirlendi.
18: Benim yakınım var mesela 30 lira maaş alıyor. 40 lira şu an kirası olmuş.
19: Bu 35,90 en üst limit. Ya daha üstte yapmak isteyen tek tük çıkıyor aslında. Bunu kabul etmem diyen ev sahipleri çıkıyor ama kanunen bunun üstünde zam yapma hakkı yok.
20: Örneğin kirası 30 bin lira olan bir kiracı eğer zam ayı Ağustos ayıysa 9.570 lira zam yapacak. Böylelikle kira bedeli 40 bin liraya yaklaşacak.
21: Ben kendim ev sahibiyim. Bu yüzden de hiç ilgilenmek istemiyorum.
22: Ev sahiplerine de hak veriyorum. Karşılıklı bir dengesizlik var.
23: Türkiye genelde fazla mı? Fazla. Yani insanlar bir asgari ücret, 28 bin lira asgari ücretle çalışıyor. Bu adamlar nasıl kira verecekler?
18: Buna bir ihtimal biri dur demeli lazım yani kesinlikle. %31 gelin onu vermemeleri gerekiyor. Çok pahalı çünkü.
24: Kafalarına göre tefe tüfeği saymadan zam yapıyorlar maalesef.
25: Sizde öyle bir durum oldu mu?
24: Tabii bizde öyle bir durum oldu. Mahkemelik olduk maalesef.
19: 5 yıldan önceki bir dönem ise o zaman buna uymak mecburiyetinde ev sahibi de. Kiralık bir evin ilanda kalma süresi şu anda 3 aya çıktı. 90 gün. Hatta 5 ay, 6 ay, 1 sene tutulamayan evler var.
17: Kira artış oranında Ocak ayından bu yana yaklaşık %3'lük gerileme yaşandı.
13: Değerli izleyenler, Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları %25 düşüşle 80.768 oldu. Böylelikle son 4 yılın en düşük Temmuz ayı performansı kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre toplam araç pazarı 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,72 daraldı. İlk 7 ayda 638.965 adet araç satıldı. İlk 7 ayda otomobil satışlarında %12, hafif ticari araç satışlarında %5 daralma yaşandı. Bungalov ve bağ evlerine yeni düzenleme geldi. Tarım arazilerine yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi.
15: 2 hektar büyüklüğündeki arazilerin üzerine tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen yapılar yeni düzenleme ile 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek. Önceki düzenlemede alanın en az 5 hektar olması ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçmemesi şartı vardı. Yeni yönetmelikte yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Yapının şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 4 Nisan'dan önce bakanlık birimlerinde yapılan başvurular önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
13: Piyasada ödemelerin büyük çoğunluğu çekler üzerinden dönüyor. Ancak orada da karşılıksız çıkan çek sıkıntısı var. Karşılıksız çeklerin sayısı da tutarı da geçen yıla göre artışta.
15: Liresiye defterleri son satırına kadar doldu. Borçlar çekler üzerinden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ancak orada da sorun var. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında 162 milyar lira değerinde 156 bin çek karşılıksız çıktı.
21: İnsanlara telefon açıyorsunuz, diyorsunuz ki yani çekin karşılıksız çıktı, param yok, ödeyemiyorum diyor. Zor durumdayız. Yani şu anda millet malı zarına satmaya başladı.
15: Piyasalarda nakit sıkıntısı var. Borç tahsili zor. Geçen yılın ilk yarısına göre karşılıksız çek tutarı %54 arttı.
0: 10 çekten minimum 3 tanesi 4 tanesi ödenmiyor. Yani biz de buna göre yatırım yapıyoruz, mal alıyoruz, sağdan soldan üretim yapıyoruz. Tekrar ödemeye kalkıyoruz, bu sefer ödeyemiyoruz. 92 yılından beri imalat yapıyoruz kendi markamızda. Bu sene itibariyle artık imalatımızı bıraktık.
15: 2026'nın ilk 6 ayında karşılıksız çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
1: 26 milyona giden bir icra dosyası var. Ekonomideki daralma ve esnafın sıcak paraya ulaşamaması, yani kredi musluklarının bir parça kapatılmış olması ne yazık ki karşılıksız çek miktarlarının artmasına ve bunun da tabii adliyelerde özellikle icra takiplerine ve çek şikayeti dosyalarının artmasına neden oluyor.
15: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
13: Piyasa ekranında şimdi sırada haber turumuz var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetimi yapay zeka modelleri için gönüllü güvenlik testlerine yönelik yeni çerçeveyi görüşmek üzere önde gelen teknoloji şirketlerini Beyaz Saray'da bir araya getiriyor. OpenAI, Anthropic ve Google Beyaz Saray'da yapay zeka güvenliği zirvesine katılacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen Amerika Birleşik Devletleri ziyareti öncesinde Amerika'dan 1 milyon ton soya fasulyesi aldı Çin. Çinli devlet ticaret şirketleri Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden toplam 1 milyon tona ulaşan 14 ila 16 gemi yükü soya fasulyesi alımı yaptığını bildirmişti. Amerikan Tarım Bakanlığı dün yaptığı açıklamada alımı doğruladı. Donald Trump ikinci çeyrekte güçlü kar açıklayan Chevron ve Exxon Mobil'in yükselen petrol fiyatlarından aşırı kazanç sağladığını belirterek şirketlerin bu kazancın bir kısmını tüketicilere yansıtması ve akaryakıt fiyatlarını düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, arz sıkışıklığından dolayı çok fazla para kazanıyorlar, bu hoşuma gitmiyor dedi. Böylelikle değerli izleyenler, piyasa ekranının da sonuna geldik. Hoşçakalınız.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
10: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
9: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
11: Doğa takvimi. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
12: Taklitçilik doğadaki önemli savunma mekanizmalarından biri. Mesela tavuk, horoz, fare, köpek balığı, ördek ciklet balığı, yılan, pek çok kuş ve böcek avını pusuya düşürmek ya da tehlike halinde kendisini korumak için ustalıkla ölü taklidi yapabilir. Avustralya'da topyekün ölü taklidi yapan bir karınca kolonisi bilim insanlarına yakalandı ve bu bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zebraların çizgili derisinin de önemli bir savunma sağladığını biliyor musunuz? Araştırmalara göre siyah-beyaz çizgiler zebraları hastalık taşıyan küçük kan emicilerden koruyor. Yapılan deneylerde at sineklerinin de bu desenlerden uzak durduğu belirlendi.
11: Doğa takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, gündem yoğun, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla günü gündeme özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Terörsüz Türkiye süreci yasasına son şekli verildi. Çerçeve yasa mecliste imzaya açıldı. Bu konuda yoğun bir görüşme trafiği de yaşanmış durumda. Bugün neler bekleniyor? Canlı bağlantıyla birazdan aktaracağız. Bugün salı, mecliste grup toplantıları var. Yeni parti ilk grup toplantısını yaptığı Özgür Özel'in mesajlarına bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıllık aranın ardından grup kürsüsünden seslenecek. Mecliste yaşananları paylaşacağız. FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Cumartesi günü yakalanan, suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bir operasyon haberi de Kayseri'den geldi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis yakalandı. Son gelişmeler öğle bülteninde olacak. Ve son başlık yine bir operasyon haberi. İstanbul merkezli 16 ilde hileli gayrimenkul satışıyla yabancılara vatandaşlık kazandıranlara operasyon düzenlendi. Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edildi. Bu operasyonun ayrıntıları da birazdan ekranda olacak. Başlıyoruz bültene. Yüksek Askeri Şura toplandı. Şurada bir üst rütbeye terfi ettirilecek albay, general ve amirallerle kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecek personelin dosyaları ele alınacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlara bakalım.
1: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
0: Meclis bugün hareketli. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için çalışmalar devam ediyor. Çerçeve yasanın adı da belli oldu. Biz de hemen meclise dönelim. Özgür Akbaş takip ediyor oradaki gelişmeleri. Özgür, bugün meclise sunulur mu teklif ve içeriye ilişkin neler aktarırsın?
2: Ahmet, aslında öncelikli olarak şunu söyleyelim. NTV izleyicileri dünden bu yana bu çerçeve yasanın adını biliyordu. Neydi adı? Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasa teklifi. Dünden bu yana yayınlarımızda bu ismi ifade ediyorduk. Evet, adı bu. 12 maddeden oluşması beklenen bir yasa teklifi. Bugün saat 17'ye kadar imzaların tamamlanması öngörülüyor. Zaten sürede böyle verilmişti AK Parti grubunda, aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi grubunda da. Dün AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler muhalefetle görüşecekti, ancak muhalefet tabii kanun teklifinin metnini istiyor. Özellikle yeni parti. Bu yüzden bir görüşme gerçekleşmedi bu saate kadar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir destek var. Kemal Kılıçdaroğlu dün basın toplantısıyla o desteği açıkladı. Tabii siyaseten kapsamlı bir şekilde bu teklifin ortak imzayla sunulması istiyor Cumhur İttifakı. Dün aynı zamanda Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanı Hüdapar'la, DEM Parti ile ve Milliyetçi Hareket Partisi ile bir görüşme yaptı. Büyük ihtimalle bu teklif bu gece de olabilir ama yarın sunulmasını bekliyoruz. Yarın AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla meclis başkanlığına sunulacak. Böyle gözüküyor, böyle bir durum söz konusu. Tabii yeni gelişmeler olabilir. Siyasette her an gelişmeler gerçekleşebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteği olduğunu belirtelim. Yeni parti kanun teklifini görmek istiyor. Kanun teklifini görmeden bir düşünce açıklayamayacaklarını ifade ediyorlar. Bunu net olarak ortaya koyuyorlar. Peki bu kanun teklifi ne getiriyor? Bir kez daha vurgulayalım. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan bir yasa teklifi bu. 12 maddeden oluşmasını bekliyoruz. Onda da bir değişiklik olabileceği yine konuşuluyor. Ama değişmeyecek olan bazı unsurlar var. Onlardan bir tanesi, bir kere kesinlikle bir genel af içermiyor. Abdullah Öcalan'a bir statü gibi bir durum söz konusu değil. Adam öldürme suçları kapsam dışı. Türk Ceza Kanunu'nda ayrıyeten bir cezalandırması olduğu için o cezasını çekecek, örgüt üyeliğin düşmesine rağmen o suçtan cezasını çekmeye devam edecek. Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi kapsamında düzenlemeler yer alıyor. Başvuru süresi 6 ay ile sabitlenmiş durumda. 2005 yılı öncesi ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar kapsam dışı, 15 yıl altı suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardından düşme, cezanın düşmesi gibi bir durum söz konusu olacak. Yürürlük, bazı hükümler kanunun yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek kanun teklifinde. Bazı düzenlemeler ise oluşturulacak teyit izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacak. Bu noktada kanun teklifiyle birlikte iki önemli kurul kurulacak. Biri güvenlik bürokrasisinin yer alacağı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında kurulacak bir kurul. Bakanlar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı süreç takibinde görev alacak. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından takip edilecek an be an. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulacak. İzleme ve irtibat kurulu olacak bu ve siyasi parti temsilcileri de bu kurulun içinde görev yapacaklar. Böylesi önemli, geçici, müstakil bir kod yasa. Terörsüz Türkiye sürecinin, bu terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan bu sürecin hukuki altyapısını oluşturacak bir yasa teklifi ve yarın itibariyle meclis başkanlığına sunulması, cuma günü Adalet Komisyonu'nda el alınması ve bu hafta sonuna kadar meclis genel kurulundan bu yasa teklifinin geçmesini bekliyoruz Ahmet.
0: Özgür, bu önemli bir başlık, takip ediyorsunuz. Bir diğer başlık da grup toplantıları elbette. Bugün aynı salonda İki ayrı grup toplantısı var. İlki yeni parti basına açık ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Kürsüde Genel Başkan Özgür Özel vardı. Onun mesajlarını soracağım. Ve CHP grubunda da Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra kürsüye çıkacak. Neler yaşanıyor, ne aktarırsın ayrıntıya dair?
2: Aynı salon. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki büyük salonu var. Birisinde AK Parti grup yapıyor, eski Senato salonu. Bir diğer büyük salonda yeni parti grup toplantısını, ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Birazdan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekilinin kurduğu bir parti, yeni parti. Ve bugün oldukça coşkulu bir grup toplantısı gerçekleştirdiler. Belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki son grup toplantısı da diyebiliriz. Çünkü artık çalışmalara da son verilecek. Eğer bu pazara kadar kanun teklifi, terörist Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifi geçerse bu hafta sonu itibariyle çalışmalar sona erecek. 1 Ekim'den itibaren yeni dönem başlayacak. Bu grup toplantısında Özgür Özel yeni partiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Yine oldukça hedefi büyüktü Özgür Özel'in. Bir kere iktidar olamazsam genel başkanlığı bırakırım dedi. Bir kez daha aday olmam dedi. Oldukça net konuştu. Delege yapısını bırakıyoruz dedi. Delege sistemini, eski nesil örgütlenme modelini terk ediyoruz dedi. Ve üyelerin hem ilçe başkanlarını hem il başkanlarını hem de genel başkanı seçeceğine vurgu yaptı. Ve CHP'de kalanlara da istifa çağrısı oldukça önemliydi. Bugünkü Özgür Özel'in mesajlarında öne çıkan başlıklar böyleydi. Şimdi birazdan saat 13.30'da aynı salonda bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı var. Kemal Kılıçdaroğlu 2 yıl 9 ay sonra kürsüye çıkacak. En son grup toplantısı 31 Ekim 2023 tarihinde yapılmıştı. 31 Ekim'den sonra 4-5 Kasım'da 38. Olağan Kurultay gerçekleşmişti ve o tartışmalı 38. Olağan Kurultay'da koltuğunu Özgür Özel'e bırakmıştı Kemal Kılıçdaroğlu. Sonrasında mutlak mutlan kararıyla, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri döndü ve şimdi 2 yıl 9 ay sonra CHP'de mecliste grup toplantısında partililere seslenecek. Gündeminde terörist Türkiye olması bekleniyor. Aslında dün basın toplantısıyla tam destek vereceğini ifade etti. Bugün yine aynı konulara girmesini bekliyoruz. Şimdi yeni partinin grup toplantısına dönecek olursak, saat 11.30'daydı. Bir saatlik bir konuşma yaptı Özgür Özel. Önemliydi mesajları. Neler söyledi? Şimdi ekranlarınıza taşıyalım.
3: Bu parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların yeni partisidir. Bunun için Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum. Şimdi artık vakittir. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır. Bir ve beraberdir.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipteki FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin işlemleri devam ediyor. Ayrıntıları alacağız. Bunun için de bir canlı bağlantı yapacağız. Merih Ak karşımıza. Merih.
4: Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam ediyor ilgili birimler tarafından Burkay Karatepe'nin, ki Afyonkarahisar'da yakalandı.

0: değiştirmiş ve ardından o karışıklıktan yararlanarak önce İzmir'e ardından da Eskişehir'e kaçmıştı. Buraya kadar takip edilmiş ama bundan sonra da izine rastlamamış. 9 yıldır da 10 yıldır da daha doğrusu aranıyordu. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın yaptıkları çalışmaların ardından gelen ihbarlar doğrultusunda da Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da Salih Usta adıyla saklandığı bellendi. Yapılan operasyonuna da göz altına alındı. Bundan sonraki süreçte yani adli süreçte sonuçlanmış bir dava var. Bu davada biliyorsun 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmişti. 6 sanık ise müebbet hapis cezası almıştı. Peki Burkay Karatepe ile ilgili ne olacak? Uzun yıllar aranıp bulunmadı. Bu süreçte neler yaptı, neler yaşadı ki beraberinde 7 milyon liraya yakın bir altın, zinet eşyası ve döviz bulunmuştu. Bunları nereden aldı, kimlerden aldı, bunlar araştırılacak. Yine özellikle baktığımızda eski iddianame var. Büyük olasılıkla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir iddianame hazırlanacak ve bu iddianamede bu 10 yıllık süreçte dikkate alınacak. Çünkü yurt dışına kaçtığı da sanılıyordu. Bu yüzden de kırmızı bülten çıkartılmıştı Burkay Karatepe için ve özellikle de bu kaçtığı süreç içerisinde 10 yıl süre içerisinde kimlerle ilişkiye girdiği, nerelerde konakladığı ve kimlerden yardım aldığı konuları da özellikle hem emniyet ayağında hem de savcılık ayağında masaya yatırılacak ve ona yöneltecek sorular arasında yer alıyor. Yarın Cumhuriyet Savcılığına sevk edildikten sonra ifadesi alınacak. Tabii ki tutuklanma talebiyle gönderecek ve tutuklanacak ama öncelikli olarak ağırlıklı olarak şu anda 10 yıllık sürecin irdelendiğini söyleyebiliriz. Ahmet.
1: Merih, FETÖ'ye yönelik bir operasyon da Kayseri'de yapıldı. Operasyona ilişkin ne biliyoruz?
0: Evet, silahlı terör örgütü FETÖ-PDY üyeliğinden ki hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası bulunan ki 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyordu. Polis memuru, ihraç polis memuru AB. AB de o süreç içerisinde bulunamamıştı yapılan tüm operasyonlarına rağmen. Yapılan incelemeler sonucunda Kayseri'deki Kayserili kendisi, Kayseri'de yapılan operasyon sonucunda AB belirlenen adresinde yakalandı. İlk önce emniyet müdürlüğüne, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Oradaki işlemlerin ardından da savcılık ya da mahkeme kararı yaşama geçirildi ve doğrudan cezaevine götürülerek cezaevine konuldu. Ahmet.
1: Merih Hak aktardı. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltında. Rüşvet ve irtikap iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Çiçek'in yardımcıları ve imar müdürü de var. Bir şüpheli ise aranıyor. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Cem Küçük'e yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yürütülen soruşturma genişliyor. Soruşturmada gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Komutanlıktaki işlemleri tamamlanan Sarıkaya adliyeye sevk edildi. Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Zanlıların 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia ediliyor.
2: Özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskınlar gerçekleştirildi. Aramalar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıntıları

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Masak ve tapu kayıtlarıyla bilirkişi raporlarına göre ortada çeşitli usulsüzlükler vardı. Mülk satışları gerçekleşiyor. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmıyordu. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da kullanılıyordu. 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi. Lüks bir villa ve yatta baskın yapılan noktalar arasındaydı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığının iptali için hukuki süreç başlatıldı. 1045 taşınmaz, Bodrum'daki bir otel, bir yat, 10 banka hesabı, 7 anonim şirkete el konuldu. İşletmelere kayyum atandı.
1: İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığın yükseltilmesinden doğan farklarını Cuma günü alacak. En düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle 20 bin liradan 23.552 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayından itibaren geçerli olan rakam için 3.552 liralık fark ödemesi Cuma günü yapılacak. Ödemeler PTT şubelerinden ya da aylıkların alındığı bankalar üzerinden yapılacak. Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığında artış yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Başkan Donald Trump'ın işaret ettiği müzakereler başladı. Trump, görüşmeler sürüyor, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. İran görüşmeleri reddediyor, Umman açıklarında saldırılarsa sürüyor.
2: Görüşmeler sürüyor. İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Katar'ın desteğiyle ama diğer ülkelerin desteğiyle de gerçekleşiyor. Birçok ülke, birçok liderle görüştüm. Bu anlaşma imzalamak için son şansı.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yapılacağını duyurmasının ardından bir kez daha görüşüyoruz dedi. Ancak bu İran'ın son şansı diye de ekledi. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Trump, İran'a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya alındığını belirtmiş, görüşmelerin başlayacağını söylemişti. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok demişti. Amerikan Başkanı bu iddialara da yanıt verdi.
2: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Nedense konuşurken görüştüklerini söylemekten hoşlanmıyorlar. Ben görüşmeler var diyorum, onlar saatlerce görüşsek bile görüşme yok diyorlar.
3: ABD Başkanı sosyal medya hesabından bu kez daha sert bir açıklama yaparak tepkisini sürdürdü. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar ama sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de de kontrolün tamamen ABD'nin elinde olduğunu belirtti.
4: Madem ki
3: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın görüşmeler yapılacak açıklamasına yanıt vermiş, ABD ile müzakere yürütülmediğini söylemişti. Bekai, Hürmüz konusunda halen Umman'la görüştüklerini söyledi. İran Sözcüsü, Boğaz'ın yeniden açılması için Umman'la güzergah konusunda anlaşmaya varmak yeterli değil, ABD'nin saldırganlığı sürdüğü sürece durum aynı kalacak dedi. Katar'da saldırıları durdurmak için hamle yaptı. Başbakan El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den mevkidaşlarıyla görüştü. Körfez ülkelerini saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.
1: Ukrayna ordusu Rusya'nın Gelencik kentindeki bir sahile saldırı düzenledi. 7 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı bu saldırıda. Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketi de bir kez daha saldırıların hedefi oldu.
3: Sahilde kimi güneşleniyor, kimi denizin tadını çıkarıyordu. Bir anda tüm dikkatler havadan düşen cisme odaklandı. bir insansız hava aracı Rusya'nın Krasnodar bölgesinde Karadeniz kıyısında bulunan Gelencik kentinde plaja düştü. Ölen ve yaralananlar oldu.
4: Kimse böyle bir vahşeti beklemiyordu. Askeri hedeflere saldırmalarını bekliyorduk. Çocuklarıyla birlikte sahilde olan insanlara değil.
3: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski saldırının ardından hayatını kaybeden sivillere ilişkin açıklama yapmadı ancak saldırıların devam edeceğini duyurdu. Moskova'yı barışa zorlamak istedikleri ve bunun için uzun menzilli silahları kullandıklarını belirtti. Ukrayna Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen e-ticaret firması Wildberries'a da saldırılarını sürdürüyor. Samara ve Penza bölgelerinde yer alan depolar havadan vuruldu. Vladimir kentinde de bir depo hedef alındı. Depoda yangın çıktı. Temmuz ayının ortasından bu yana Ukrayna Wildberries depolarını en az 20 kez hedef aldı. Kiev, Moskova'nın askeri mühimmat lojistiğini Wildberries'in üstlendiğini öne sürüyor. Moskova ise şirketle ordu arasındaki bağlantıyı reddediyor.
1: Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de Türk sahipli gemilere düzenlenen drone saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde yayılmasından endişe duyuyoruz denildi. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde durumun gıda güvenliği dahil çok boyutlu menşu yansımaları olacaktır uyarısı yapıldı. Dışişleri açıklamasında tüm aktörlere tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz ifadesi kullanıldı. Yaralı vatandaşların durumlarının yakından takip edildiği söylendi. Rusya'dan ayrılan Yaşar ve Nadezda isimli gemiler drone saldırılarına uğramış. Yaralanan gemi personelinden üçünün durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Komşu Yunanistan'ın orman yangını mücadelesi 4 gündür sürüyor. Başkent Atina'nın batısında bazı bölge sakinleri tahliye edildi. Megara kentinde alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasından endişe ediliyor. Bölgede son 8 yılda çıkan yangınlarda 480 bin dönümden fazla alan yandı.
5: Yunanistan'da orman yangınları henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Başkent Atina'nın güneyindeki Attika ve çevre şehirler tehlike altında. İtfaiyeciler gece boyu yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalıştı. Atina birçok noktada tahliye emirleri yayınladı. 12 bin hektar ormanlık alan kül oldu. Sakız ve Eğriboz adaları içinde olası yangın riski açıklandı. Batımora Yarımadası'ndaki Olimpia bölgesinde de yeni bir yangın çıktı. 77 itfaiyeci, 19 itfaiye aracı, 7 su püskürtme uçağıyla müdahale edildi. Bölgede bir otoyol trafiğe kapatıldı. Yönü değişen rüzgar itfaiyecilerin yangına müdahale çalışmalarını zorluyor. Yunanistan genelinde Anakara başta olmak üzere Atina, Voitia, Girit'in Retimno bölgesi ve Paros adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını sürüyor.
1: Yabancı bir hava yolunda görev yapan Malezyalı pilotun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Bavullarında da 25 kilogram uyuşturucu bulundu. Kuala Lumpur, Jakarta seferinde görev yapan 39 yaşındaki pilot Endonezya'daki havalimanında teste girdi. Uyuşturucu etkisinde uçuş gerçekleştirdiği anlaşıldı. X-ray kontrolünde bavulunda toplam 25 kilogram ağırlığında 70 bin hap ele geçirildi. Pilot bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya getirdiğini, karşılığında kendisine 12 bin dolar vaat edildiğini söyledi. Polis pilotun üçüncü kez kuryelik yaptığını açıkladı. Oyuncu Bennu Gerede katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada oyuncunun katıldığı bir programda sarf ettiği sözler nedeniyle müstehcenlik suçunu işlediği ifade edildi. Hakkında re'sen soruşturma başlatılan Bennu Gerede sabah saatlerinde gözaltına alındı. 28 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Gülistan kaybolmadan 41 gün önce genç kız hakkında polis bilişim ağı Polnet tarafından sorgulama yapıldığı ortaya çıktı. Araştırma yapanlar arasında eski vali Tuncay Sonel'e yardım eden polis Gökhan Ertok da var. Sorgulamanın Tunceli polis evinden yapıldığı anlaşıldı.
6: Kaybolmadan 41 gün önce sorgulamalar başladı. Polis bilişim ağı üzerinden toplam 40 sayfalık sorgulama gerçekleştirildi. Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polnet sorgulamaları Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'den 41 gün önce başladı. İddiaya göre ilk araştırma şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019'da yapıldı. Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulayanlar listesinde eski polis Gökhan Ertok da var. Ertok, Vadi Tuncay Soner'in Gülistan'ın sim kartını karartmak için Ankara'ya teslim ettiği eski polis memuru. Bilgi almak ve sızdırmak amaçlı sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da örtbas suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da vardı. Aslan, tutuklandığında Nevşehir İl Emniyet Müdürü Yardımcısıydı. Zanlıların 25 Kasım 2019, 4 Ocak ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'yu Polnet üzerinden birçok kez sorgulattığı belirlendi. 108 kişilik örtbas listesinden henüz 19 kişiye işlem yapıldı. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Olayın kilit isimlerinden valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu.
1: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bağdı Sabah konutlarında 42 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda binanın yapısal ve imar yönünden eksikleri olduğu belirtildi. Davanın son duruşmasında 22 yıl hapis istemiyle yargılanan müteahhit tahliye edildi.
6: Henüz bir yıl önce inşa edilmişti. Depremde yerle bir olan sitede 42 kişi hayatını kaybetti. 22,5 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi.
7: Buraya taşınalı 8 ay oldu. Burayı da alırken 10 şiddetinde depreme bile dayanıklı dediler. Bizim kullandığımız malzemeleri hiç kimse kullanmıyor dediler.
6: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Bağdı Sabah sitesinin 3 blokundan ikisi tamamen çöktü, biri ağır hasar aldı. Tapularını sadece bir yıl önce alan site sakinlerinden 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Müteahhit Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'nun sitenin aynı zamanda statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu öğrenildi. Bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis sistemiyle dava açıldı.
7: İki tane oğlum ikizdi. Bir tanesi 7 yaşındaydı. Hepsinin hayalleri vardı.
6: Bilirkişi raporunda binanın yıkımında yapısal ve imar yönündeki hataların belirleyici olduğu vurgulandı. 8 katlı olması gereken yapıya ilave kat eklendiği, bunun da taşıyıcı sisteme zarar verdiği belirtildi. Şahin Avşaroğlu mahkemede suçlamaları kabul etmedi. İnşaat aşamasında tüm kurallara uydukları için denetim firması ve belediyeden uyarı almadıklarını anlattı. Mahkeme Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Depremde ölenlerin yakınları mahkeme kararına itiraz etti.
1: Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya İstanbul Şişli'de düzenlenen yumruklu saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken iddianamede saldırgan için 5 yıl, olaya müdahale eden şoföre ise 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
0: Uzlaşma sağlanamadı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheliye 5 yıl istendi. İddianamede saldırganın tehdit ve basit yaralama suçlarından cezalandırılması istendi. saldırgan Galatasaray'da fotoğrafçı olarak görev yapan bir kadına ilgi duyduğunu, genç kadının Lucas Torreira ile fotoğraf paylaşmasının ardından futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını söyledi. İddianamede şüphelinin saldırıdan önce sosyal medya üzerinden Torreira'yı tehdit ettiği ve daha sonra fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olay sırasında engellemek amacıyla saldırgana yumruk attığını ifade eden Lucas Torreira'nın şoförü hakkında da basit yaralama suçundan bir yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Lucas Torreira 12 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramış, Uruguaylı futbolcuyu darbeden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya uzlaşma bürosuna gönderilse de taraflar uzlaşma teklifini reddetmişti.
1: Yazın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlıkları başladı. Ancak uygun koşullarda yapılmamış konserveler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu örneklerden birini getireceğiz ekrana şimdi. Patlayan domates konservesi bir bebeğin vücudunun yanmasına neden oldu. NTV'den Tuana Çiftçi hem bebeğin annesiyle hem de gıda denetim uzmanıyla konuştu.
8: Konserve bomba gibi patladı, bebeğin vücudu yandı. Aylar boyunca tedavi gördü, ardından sağlığına kavuştu. Olay 19 Eylül 2023'te Mersin'de yaşandı. Çakır ailesi misafirliğe gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı. O zaman 9 aylık olan kızları Eliz emeklediği sırada 2 saat önce hazırlanan domates konservesi patladı.
9: Yaklaşık bir 8-9 tane yapılan bir konserve mutfak masasının altına dizmişler. Bebeğim o sıralar emekliyor tabii. Evde bir de köpek var. Bebeğimin ağzında emzik varken emekliyor. Köpek emziği oyuncak sanıp alıp kaçıyor. Köpeğin peşinden gidiyor annem. Ne olduysa o anda bir anda 8-9 konserve bir anda patlıyor. Patlayınca direkt zaten kavanozlar kızımın yüzüne geliyor domates. Yüzüne geliyor, yüzü yandığı için ve zaten emeklediği için kayıyor. Elinin üstünden kayarak bu sefer göğsü de yanıyor. Eli, yüzü ve göğsü 3. derece ağır yanıklar. Kimi bölgeler 2. derece ağır yanıklar olarak oluşuyor.
10: Tamam anneciğim.
8: Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda da sağlığına kavuştu.
9: Yüzünde ya da vücudunda hiçbir leke iz yok. Çünkü biz özel bir suni deri tarzı bir şey getirdik. O takıldı. Deri soyma işlemi yapıldı. Yani bir yaklaşık 2 hafta kadar hastanede kaldık. Bunun tabii bir haftası yoğun bakımda geçti. Sonrasında ciğerlerinde nefesle alakalı problem olduğu tespit edildi.
8: Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Kullanılmış kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.
11: Şu elimde gördüğünüz ürün gibi aslında üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş, ezik, çürük veya küflü ürünlerin tercih edilmemesi lazım. Sürekli açılıp kapanan kapaklar dışarıdaki havayla teması kesmez. Dolayısıyla dışarıdan hava alan konserve, şurada bir kötü örnek göstererek devam edebilirim, küflenmesine sebebiyet verir.
1: Piyasada ödemelerin büyük çoğunluğu çekler üzerinden dönüyor. Ancak orada da karşılıksız çıkan çek sıkıntısı var. Karşılıksız çeklerin sayısı da tutarı da geçen yıla göre artışta.
6: Yeresiye defterleri son satırına kadar doldu. Borçlar çekler üzerinden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ancak orada da sorun var. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında 162 milyar lira değerinde 156 bin çek karşılıksız çıktı.
12: İnsanlara telefon açıyorsunuz, diyorsunuz ki yani çekin karşılıksız çıktı, param yok, ödeyemiyorum diyor. Zor durumdayız. Yani şu anda millet malı zarına satmaya başladı.
6: Piyasalarda nakit sıkıntısı var. Borç tahsili zor. Geçen yılın ilk yarısına göre karşılıksız çek tutarı %54 arttı.
13: 10 çekten minimum 3 tanesi 4 tanesi ödenmiyor. Yani biz de buna göre yatırım yapıyoruz, mal alıyoruz, sağdan soldan üretim yapıyoruz. Tekrar ödemeye kalkıyoruz, bu sefer ödeyemiyoruz. 92 yılından beri imalat yapıyoruz kendi markamızda. Bu sene itibariyle artık imalatımızı bıraktık.
6: 2026'nın ilk 6 ayında karşılıksız çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
10: 26 milyona giden bir icra dosyası var. Ekonomideki daralma ve esnafın sıcak paraya ulaşamaması, yani kredi musluklarının bir parça kapatılmış olması ne yazık ki karşılıksız çek miktarlarının artmasına ve bunun da tabii adliyelerde özellikle icra takiplerine ve çek şikayeti dosyalarının artmasına neden oluyor.
6: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
1: Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Bu ay zam yapacaklar için tavan sınır %31,90 olarak belirlendi.
0: Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Ağustos ayında kira artış oranı %31,90 olarak belirlendi.
14: Benim yakınım var mesela 30 lira maaş alıyor. 40 lira şu an kirası olmuş.
15: Bu 31,90 en üst limit. Ya daha üstte yapmak isteyen tek tük çıkıyor aslında. Bunu kabul etmem diyen ev sahipleri çıkıyor ama kanunen bunun üstünde zam yapma hakkı yok.
16: Örneğin kirası 30 bin lira olan bir kiracı eğer zam ayı Ağustos ayıysa 9.570 lira zam yapacak. Böylelikle kira bedeli 40 bin liraya yaklaşacak.
17: Ben kendim ev sahibiyim. Bu yüzden de hiç ilgilenmek istemiyorum.
18: Ev sahiplerine de hak veriyorum. Karşılıklı bir dengesizlik var.
19: Türkiye genelinde fazla mı? Fazla. Yani insanlar bir asgari ücret, 28 bin lira asgari ücretle çalışıyor. Bu adamlar nasıl kira verecekler?
14: Buna bir ihtimal biri dur demeli lazım yani kesinlikle. %31 gelin onu vermemeleri gerekiyor. Çok pahalı çünkü.
20: Kafalarına göre tefe tüfe saymadan zam yapıyorlar maalesef.
21: Sizde öyle bir durum oldu mu?
20: Tabii bizde öyle bir durum oldu. Mahkemelik olduk maalesef.
15: 5 yıldan önceki bir dönem ise o zaman buna uymak mecburiyetinde ev sahibi de. Kiralık bir evin ilanda kalma süresi şu anda 3 aya çıktı. 90 gün. Hatta 5 ay, 6 ay, 1 sene tutulamayan evler var.
0: Kira artış oranında Ocak ayından bu yana yaklaşık %3'lük gerileme yaşandı.
1: LGS yerleştirme sonuçları yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte birinci nakil dönemi başlayacak. Birinci nakil dönemi için tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arası yapılacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. ABD Başkanı Donald Trump kendisini Elvis Presley olarak tasvir ettiği bir yapay zeka görseli paylaştı. Sosyal medyada gündem olan görsel müzikseverlerin tepkisini çekti.
22: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tartışma yaratan yapay zeka görsellerine bir yenisini ekledi. Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da 40'a yakın paylaşım yapan Trump bu kez kendini rock'n'roll'un kralı Elvis Presley olarak tasvir etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Elvis Presley'in taş işlemeli sahne kostümüyle tasvir edildiği yapay zeka görseli müzikseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı paylaşımın Elvis'i seven herkes için hakaret olduğunu savundu. Kullanıcılardan biri Trump'ın aksine Elvis ülkesine onurlu hizmet etti ve rock'n'roll mirasıyla büyük katkı sundu yorumunu yaptı. Bir başka paylaşımda ise sadece ilgi odağı olmak istemiyor. Kendini kariyerinin zirvesindeki Elvis sanıyor. Egosu kontrolden çıkmış durumda dendi. Yıllardır kendini Elvis Presley'e benzettiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçimlerde onun şarkılarını kullanıyor. Hatta bir önceki döneminde Presley'i başkanlık özgürlük madalyasıyla onurlandırmıştı.

0: 2002 yılında ilk büyük filmiyle sinema salonlarını selamladı Örümcek Adam. 24 yıl sonra serinin yeni filmi gişede rekora son hızla koşuyor. Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün isimli film hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de ülkemizde zirvede. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Peter Parker eskisi gibi neşeli değil. Yapayalnız ve karamsar. MJ. Tom Holland'ı dördüncü kez Örümcek Adam karakteriyle gören seyirci bu yeni filmin etkisinden kurtulamamış görünüyor. Eleştirmenlerden tam not alan Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün, 1 milyar dolara yaklaşan hasılatıyla tüm zamanların en yüksek hasılata ulaşan filmleri listesinde ikinci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise yine bir Marvel filmi olan Avengers Endgame var. Film ülkemizde 800 bine yakın bilet satarak gişenin ilk sırasındaki yerini aldı. Go home! 225 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 2 saat 25 dakikalık filmi diğer 3 filmden ayıran bazı özellikler var. Excuse me, Dr. Banner. I need your help. What did you say your name was? Peter Parker'ın yaşadığı yoğun yalnızlık ve psikolojik baskı güçlerinde kontrolsüz ve tehlikeli bir fiziksel evrimi tetikliyor. Doktor Ahtapot ya da Thanos gibi fiziksel olarak dövüşebileceği düşmanlar yerine bu kez insanların zihinlerine atlayabilen mistik bir düşmanla savaşıyor. It can leave the spider vulnerable to threats. We are faced with a danger that we can't control. Yapay zeka ile oluşturulan yüksek teknoloji ürünü kostüm yerine Peter kendi elleriyle diktiği basit kumaştan kostümüyle sahaya çıkıyor. Peter'ın en yakın dostlarının beyni yıkandığı için varlığından habersizler. Peter, sevdiği kadının hayatına başka birinin girdiğine tanık oluyor. Even if it breaks Peter Parker's heart. MJ, I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Bu tek başına karakterin yeni karanlık hikayesinde Holland'a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor. Because you're you.

0: Radio.
1: Gram altın 6.196, çeyrek altın 10.149, tam altın 40.472 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.483, BIST 30 15.277 puan seviyesinde.
0: NTV Radyo. Dünya aynı hızla dönüyor ama farkında mısınız? Her şey çok hızlı değişiyor, her şey çok hızlı gelişiyor. Ve tüm bunları anlamak, anlamlandırmak her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Gündemin hızına yetişmek güç.
3: Gündemin hızına yetişen program diye devam edebiliriz.
4: Bunda olmayan her şey onda da var.
5: Oo, yandı gülüm keten eleva.
3: Burada şöyle hassas bir nokta var. Hepsini bir yana bırak.
5: Hiç papatya falan açmaya gerek yok.
0: Görünenin ardındaki için bir NTV klasiği. Siyasi işler.
1: Bir anda düşen son dakika bilgisiyle tepe taklak oldular.
3: Bardağın yarısının dolu olduğu noktayı anlatmaya çalışıyorum. Onlar da boş olduğu tarafı anlatmaya çalışıyor.
4: Bardağın içine bakıyorsun, düştün mü bardağa, bittin zaten.
5: Aralarında bunların çok büyük farklar var.
0: Ahmet Arpat yönetiminde Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TED Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Kasım Han, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Barış Doster'le siyasi işler bugün 21'de NTV'de. Ve aynı anda NTV Radyo'da. Reklam.
6: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendiriyor.
4: Sadece yazın mı güneş koruyucu kullanılmalı?
3: Hayır, güneşin zararlı ultraviyole ışınları yalnızca yaz aylarında değil, yılın her döneminde yeryüzüne ulaşır. Bulutlu havalarda bile bu ışınların önemli bir bölümü cilde temas edebilir. Bu nedenle güneşten korunmayı mevsimsel bir uygulama olarak değil, yıl boyunca sürdürülen günlük bakım alışkanlıklarından biri olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.
2: Her güzele bir Mindus.
3: Mindus bilgilendirdi.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece, Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Ankara ve Bursa 34, İzmir 37 derece. Antalya'da 33 derece olan sıcaklık %65 bağ nemle birlikte 39 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de rüzgar hala çok sert. Edirne 35, Sakarya 32 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Gece ise Kayseri 19 derece. Ege'de karayel denizden nemli ve sert esiyor. Manisa ve Muğla 37, Denizli 39, Bodrum 36 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan gölgede hissedilen sıcaklık Adana'da 46, Mersin'de 40, Hatay'da 36 derece. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada bekleniyor. Sahiller 28-29 derece ama iç kesimler 35 dereceyi buluyor. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Reklam.
7: Aa, anne dedi.
8: Hadi canım, baba dedi.
7: Bez dedi.
8: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
9: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
10: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
12: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için çalışmalar devam ediyor. Yasa teklifi dün imzaya açılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli teklifi imzaladı. Son durumu Özgür Akbaş aktaracak bize. Özgür.
1: Önemli bir gelişme. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli teklifi imzaladı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan bir teklif bu. Ve aslında terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturan bir teklif bu. Ve bu teklifin imzacıları arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli zaten süreci aralayan isimdi. Ve ilk imzacı olarak da söylesek çok da yanlış olmaz. Devlet Bahçeli ile birlikte bu süreci yürüten Fethi Yıldız'ın da imzası var. Ve grup başkan vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç da imzasını attı. Az önce AK Parti grubuna bu imzalar teslim edildi. Bizzat Milliyetçi Hareket Partisi grup başkan vekili Erkan Akçay tarafından iletildi bu imzalar. Ve imza toplama da devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri, AK Parti milletvekilleri imzalarını atıyorlar. Bugün saat 17'ye kadar imzalar toplanacak. Sonrasında bu kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak. Büyük ihtimalle yarın bu teklifin meclis başkanlığına sunulması, cuma günü Adalet Komisyonu'nda ele alınması ve cumartesi ya da pazar günü eğer 48 saat şartı aranmazsa, ama İyi Parti'nin tabii bir muhalefeti var. Bu nedenle bir 48 saat şartı aranabileceği ifade ediliyor. Ama bunu aşmanın da yolları var elbette, ama bu cumartesi ya da pazar günü Meclis Genel Kurulu'nda bu kanun teklifinin ele alınarak yasalaşması yönünde bir hedef olduğunu da belirtelim. Ne getiriyor kanun teklifi? Bir kez daha altını çizelim. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyor. 12 maddeden oluşmasını bekliyoruz. Henüz tabii kanun teklifi muhalefete sunulmadı. Aslında muhalefetin de imza atması isteniyordu. Ortak imzayla meclis başkanlığına sunulması yönünde bir anlayış vardı, öyle bir hedef vardı. Ama bu noktada AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve büyük ihtimalle DEM Parti'nin de imzasıyla bu kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak. Öyle gözüküyor, çünkü yeni parti henüz kanun teklifi bize ulaşmadı. Bu yüzden düşüncelerimizi aktarmamız çok mümkün değil ifadesini kullanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an grup toplantısı var. Dün Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısında tam destek vereceklerini ifade etti. Yeni Yol Partisi de bu noktada teklifi görmek istediğini ifade ediyor. Peki teklif ne getiriyor? Çok kısaca onu da vurgulayalım. Bir kere bir genel af durumu kesinlikle söz konusu değil. Öcalan'a statü gibi bir durum söz konusu değil. Adam öldürme suçları kapsam dışı bırakılıyor. Örgüt üyeliğine ilişkin düzenlemeler yer alacak. Örgüt tam anlamıyla tarif ediliyor. KCK, PKK olarak tam olarak net olarak ismi ifade ediliyor. Bir tanımlaması var. Bunun nedeni de şu: diğer örgütlerin, Fethullahçı terör örgütü gibi, DHKPC gibi, DAEŞ gibi örgütlerin bundan faydalanmaması için bir böyle bir tanımlama olduğunu söyleyelim. Geçici ve müstakil bir yasa, kod yasa olduğunu vurgulayalım. Başvuru süresi 6 ayla sınırlı tutuluyor ve bunun dışında 2005 yılı öncesi ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar kapsam dışı tutuluyor bu kanun teklifiyle. 15 yıl altı suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardından cezanın düşmesi gibi bir durum söz konusu olacak. Yürürlük, bazı hükümler kanunun yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Bazı düzenlemeler ise oluşturulacak teyit ve izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacağını da vurgulayalım. İki önemli kurul kuruluyor. Bu da çok önemli. Güvenlik bürokrasisinin yer alacağı bir kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak. Diğer kurulsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak. Siyasi partiler de orada o kurula üye verecekler. Böylesi önemli bir kanun teklifi ve bugün itibariyle imzalar tamamlanacak. Yarın da meclis başkanlığı sunulması öngörülüyor. Bugün oldukça hareketli. Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından iki önemli siyasi partinin, birbirinden kopan siyasi partinin grup toplantıları vardı. Önce 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopan yeni parti grup toplantısını gerçekleştirdi. Özgür Özel kürsüdeydi. Önemli mesajlar verdi. Özellikle yeni partiye ilişkin mesajlardı bunlar. Delege sistemini, eski nesil örgütlenmeyi bırakacaklarını, tamamen üyelerin karar vereceği bir örgütlenmeye geçeceklerini ifade etti. Ve eğer iktidar olamazsa genel başkanlığı bırakacağını da vurguladı. Şu sıralarda da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde 31 Ekim 2023 tarihinde en son grup toplantısını yapmıştı. 2 yıl 9 ay aranın ardından bir kez daha CHP grup kürsüsünde ve şu an için partililere sesleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça hareketli günler yaşandığını da vurgulayalım bir kez daha. Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şura üyeleri Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlara bakalım.
2: Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
0: Biraz önce meclisten yaptığı bağlantıda Özgür Akbaş da altını çizmişti. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel ilk kez meclise grup toplantısında kürsüdeydi. Partisini anlattı. Yeni parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların adresidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrı yaptı.
3: Bu parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların yeni partisidir. Bunun için Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum. Şimdi artık vakittir. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
0: İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için anlaşmaya yakın oldukları belirtiliyor. Şu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin Tahran'ın Boğaz'daki hakimiyetinin kabul edilmesi anlamına geleceğine de dikkat çekiliyor.
4: Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran ve Umman'ın yürüttüğü müzakerelerde ilerleme sağlandı. İki ülkenin anlaşmaya yakın oldukları belirtiliyor. Anlaşma uyarınca Basra Körfezi'ne giden gemi ve tankerler İran kıyılarına yakın ve İran kontrolünde olan rotadan geçecek. Basra Körfezi'nden çıkan gemiler ise Umman kıyılarında yakın rotayı kullanacak. İranlı yetkililer gemilerden geçiş ücreti alınmayacağını söyledi. Ancak deniz taşımacılığının çevresel etkileri, gemilerin güvenliği ve personel giderlerini karşılamak için hizmet bedeli alınacağı belirtildi. Elde edilecek gelir İran'la Umman arasında eşit olarak paylaşılacak. Yürütülen müzakerelerle ilgili bilgi sahibi olan Amerikalı bir yetkili ise İran tarafından gelen bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Boğaz'da İran denetimi olmayacağını ve herhangi bir ücret alınmayacağını savundu. Amerikan New York Times gazetesi Umman ve İran arasında anlaşmaya varılması halinde Boğazlardan geçişin başlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın en önemli siyasi sorunun çözüleceğine dikkat çekti. İranlılar bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına uyguladığı abluka kaldırılmadan Boğaz'ın açılmayacağını da söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulanan yaptırımlara muafiyet getirerek İran'ın petrol satışlarına izin vermesi halinde piyasaların daha da rahatlayacağına dikkat çekiliyor. Ancak İran'ın Hürmüz'ü kontrol etmesine izin vermenin jeopolitik sonuçları olacağına da vurguda bulunuluyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti almasının tüm dünya için kötü örnek olacağını söylemişti. Rubio, 150 yıllık uluslararası ticaret ve ticari faaliyetlerin temelini oluşturan kurallar tehdit altında. Buna izin verilemez demişti. New York Times gazetesi Rubio'dan gelen bu açıklamaya karşın Trump'ın boğazın İran kontrolünde açılmasını kabul edebileceğini yazdı. Üst düzey Pentagon yetkinleri ise Umman'la İran arasında şekillenmekte olan mutabakata şüpheyle yaklaşıyor. Bazıları bu durumun İranlılara boyun eğmek anlamına geldiği uyarısı yapıyor. Yetkinler, Körfez'den çıkıp Umman sularından geçerek boğaza uzanan rotada hala çok sayıda mayın bulunduğuna da dikkat çekiyor. Bu nedenle gemilerin rotayı güvenle kat edebilmek için İran'la koordinasyon sağlaması gerekeceği belirtiliyor.
0: Rusya, Batı yaptırımlarına karşılık sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyabilen gemilerinde de artışa gidiyor. Özel teknoloji gerektiren gemiler ya ikinci el satın alınıyor ya da sıfırdan üretiliyor. Ancak teknolojik olarak üretim aşaması Moskova'yı zora sokuyor.
4: Rusya, Avrupa Birliği'nin sıvılaştırılmış doğalgaz yaptırımlarını kırmak için gölge filosunu genişletiyor. Financial Times gazetesinin haberine göre son 6 ayda sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyabilen ikinci el en az 8 gemi satıldı. Bu gemiler kısa sürede Rus yükünü taşımak için kullanıldı. Ayrıca Rus tersanelerinde yapılan iki yeni gemiyle birlikte Rusya'nın doğalgaz için gölge filosu 25 gemiye ulaştı. Gazetenin haberinde yakın zamanda alınan gemilerden 4'ü, Batı yaptırımlarına tabi tutulan sıvılaştırılmış doğalgaz üretim tesislerinden yük taşıdı. Kremlin'in Ukrayna Savaşı'nı finanse etmek için ana kaynaklardan biri fosil yakıtlardı. Ancak bu da Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına maruz kaldı. Yeni Enerji Geliştirme Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Irina Mironova, İran ve Venezuela'dan da gölge filoya yönelik benzer hamleler geldiğini hatırlattı. Mironova, hiçbir ülkenin Rusya'nın bu anlamda ulaştığı seviyeye gelemediğini belirtti. Avrupa ülkeleri bu yılın ilk yarısında Sibirya'daki Yamal tesisinde üretilen sıvılaştırılmış doğalgazın neredeyse tamamını satın aldı. Rusya 2027'den itibaren hiçbir Avrupa ülkesine sıvılaştırılmış doğalgaz satamayacak. Sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyabilen gemiler, fosil yakıt taşıyan gölge filodaki gemilerle benzer taktikleri uyguluyor. Asya ve Arap Yarımadası'nda kurulan paravan şirketlere ait bayraklar taşınıyor.

0: Güvenlik eksikleri nedeniyle yeniden hangara çekildi. Uçak Amerikan medyasında askeri güvenlik standartlarının gerisinde kalmasıyla tartışılıyor. Peki güvenlik güncellemesi için ne kadar süre gerekiyor ve hangi özellikler eklenecek? Detaylar haberimizde.
1: Katar'ın hediye ettiği başkanlık uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden gündem oldu. Güvenlik güncellemeleri için hangara çekilen uçağı, sedefleriyle karşılaştıran Amerikan medyası, jetlerin farklı özelliklerini masaya yatırdı. Wall Street Journal'ın analizine göre, 90'lı yıllardan bu yana hizmet veren başkanlık uçakları, olası bir nükleer patlamanın yaratacağı elektromanyetik dalgalara karşı korumalı inşa edilmişti. Katar Kraliyet ailesince hediye edilen sivil menşeili yeni jette ise söz konusu koruma donanımı henüz istenilen seviyede değil. Yeni uçağın füze savunma sistemi olup olmadığı da bilinmiyor. Üstelik sedefleri havada yakıt ikmali yaparak günlerce gökyüzünde kalabilirken, Trump'ın talebiyle hızlıca filoya katılan bu modelde hava yakıt ikmal yeteneği de bulunmuyor. Trump bu eksikliği zaten benzeri sonsuz sayıdır sözleriyle savunsa da uzmanlar askeri komuta merkezi standartlarına dikkat çekiyor. Yeni uçağın yolcu kapasitesi sedeflerine göre daha sınırlı. Ancak kabin konforu bakımından tam anlamıyla bir uçağın saray niteliğinde. Basın heyeti ve konukların oturduğu bölüm dahil tümü geriye yatabilen ve masaj fonksiyonuna sahip lüks deri koltuklarla donatılmış. İç mekanda altın kaplama detaylar, kristal avizeler ve el yapımı özel hınlar göze çarpıyor. Başkan için tasarlanan yatak odasındaysa nadide ahşap kaplamalar ve eski uçaklarda yer almayan özel bir duş alanı bulunuyor. Trump'ın emektar uçaklara kıyasla neredeyse iki kat daha büyük olarak tanımladığı jet, Türkiye'deki NATO zirvesinde de kullanılmış, ancak güvenlik ekipmanı eksikliği nedeniyle Washington'a dönüş yolculuğunda yine eski uçak tercih edilmişti. Beyaz Saray, modifikasyon sürecinin bir ay süreceğini duyurdu. Ancak savunma uzmanları, uçağın tam donanımlı bir komuta merkezine dönüşülmesinin maliyetinin 1 milyar doları bulabileceğini ve sürenin 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor. Jet, Boeing'in 2028'de teslim edeceği iki yeni Air Force One uçağı hazır olana kadar geçici bir köprü model olarak görev yapacak.
0: NTV Radyo. Şanlıurfa yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyor. Uzmanlar açık renkli ve pamuklu kıyafetleri öneriyor. Yaşlı ve çocukların zorunlu olmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiği söyleniyor.
2: Sıcaklık 45 derecenin üstünde. Kimi ağaçların gölgesinde, kimi de başını ıslatarak serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları sağlık için risk oluşturacak seviyelere ulaştı.
3: Hava sıcaklıklarının özellikle 45 dereceye aşmasıyla birlikte sıcak çarpması, sıvı kaybı, gıda kaynaklı hastalık riski belirgin şekilde artmakta. Üstelik ilimizin kuru iklimi nedeniyle ter hızla buharlaştığı için kişiler fark etmeden de önemli miktarda sıvı kaybedebiliyorlar.
2: Uzmanlar aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı. Yaşlılar, çocuklar, gebeler, kronik hastalığı bulunanlar sıcaktan en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor. Ayrıca tarım ve sanayi sektöründe açık alanlarda çalışanlar da risk altında.
3: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğlen saatleri 11 ila 16 arasında dışarı çıkmamalı. Çıkmaları gerekiyorsa da açık renkli, ince ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli.
2: Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı halsizlik, kas krampları, mide bulantısı gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtiliyor.
0: Aşırı sıcaklara nem de eşlik edince günlük yaşam daha da zorlaşıyor. Peki sıcaklar ne kadar sürecek? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan telefon attığımızda. Dilek, evet çok sıcak ama buna nem de eklendi. Ne kadar daha sürecek bu etki?
4: Ahmet, pazartesi günü sıcaklıklar hızla yükselmeye başladı. Ve Ağustos'un 13'üne kadar da hep bu değerlerini koruyacak diyebilirim. Yani yarın, sonraki gün hep birbirinin aynısı.

0: hani öbür günleri sanki kopyalamışsınız gibi. Çok değişiklik olmayacak. Yani Ağustos'un bu haftaları Temmuz ayına göre daha sıcak geçiyor. Yani Ağustos'u daha sıcak geçiriyoruz. Şimdi İstanbul'da şöyle bir durum söz konusu. Nem oranı eğer sıcaklık 30 derecenin altındaysa çok etkilemiyor. Ama 30'u hemen geçince, 32'lere, 33'lere çıkınca çok olağan dışı etkiliyor. İstanbul'da da önceki haftalarda sıcaklık daha 27-28'lerde olduğu için nem izi bunaltmıyordu. Ama artık çok bunaltıyor. Ve özellikle Karadeniz kıyılarına yakın yerlerde, Sarıyer'de, Arnavutköy'de, Beykoz, Şile, Boğaz hattında, Pendik'te, Kartal'da, buralarda gece %95, öğle saatlerinde de %70 nem olduğu için İstanbul'da sıcaklıklar 35-36 derece hissediliyor yer yer gölgede. Yani biz bu hafta çok daha fazla bunalacağız ve daha fazla terliyoruz zaten bugünlerde dışarı çıktığımız zaman. Özellikle de güneşin altındaysak o sıcaklıklar 45'e kadar çıkıyor. Hissedilen sıcaklıklar, yani İstanbul'da bu hafta hava sıcaklıkları ile birlikte özellikle nemin yüksek olduğu ve bunaldığımız bir hafta diyebiliriz.
1: Gerçekten bunaltıcı. Peki Akdeniz ve Ege bölgesinde durum nedir? Orayı ne bekliyor?
0: Akdeniz tabii aşırı bunaltıcı. Adana'dan örnek vereceğim. Şimdi baktığınız zaman bültenlere Adana'nın sıcaklığı 34-35 görülüyor ama nem oranı 65 olunca hissedilen sıcaklık gölgede bile Adana'da 42-43 bazen 46'ya bile çıkıyor Ahmet. Ki güneşin altı 55 neredeyse 60 derece demek. Antalya öyle, hissedilen sıcaklık 41-42'lerde. Bu hafta çok nemli Akdeniz bölgesi. Ege'de de sıcaklıklar 38-39'lara kadar çıkıyor. Özellikle cuma ve cumartesi Ege bölgesinde nem daha da artacak. O yüzden hissedilen sıcaklık 40'ın üzerine çıkacak. Yani hafta geneli için konuşursak bunaltıcılığın çok arttığı, nemin bizi çok rahatsız ettiği bir haftadayız diyebiliriz. Yağış var mı? Tek tük. Cuma, cumartesi Marmara, Ege'de çok az noktada, hatta birkaç mahalle, birkaç semtte yağış var diyebiliriz. Ama genel kenti kaplayan, işte sel getirecek bir yağış şu anda öyle bir beklentimiz yok.
1: Dilek Çalışkan aktardı. İstanbul Pendik'te silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Ercan Ekşi hayatını kaybetti. Olay 31 Temmuz'da Bakü Caddesi'nde yaşandı. İş insanı Ercan Ekşi'ye şantiyeden çıktığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. Ekşi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan zanlıyı yakalamak için 480 saatlik kamera görüntüsü izledi. 23 yaşındaki katil zanlısı tespit edildi ve gözaltına alındı. Onun ifadesiyle iki zanlı daha yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'nda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlık etti. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı, hedeflerinin suç örgütlerini yapılanma aşamasında tespit etmek, insan ve finans kaynaklarını kesmek, suç gelirlerini hukuk çerçevesinde devletin denetimini almak olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız dedi. İnzivaya çekilen yıldızlar, gün yüzüne çıkan başyapıtlar. Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme gelen Amerikalı müzik yıldızı Ariana Grande, 1 Eylül'de tamamlayacağı turnesinin ardından çalışmalarına ara vereceğini duyurdu. Dış görünüşüne yönelik eleştirilerden yorulan 32 yaşındaki şarkıcının bu kararı bitmek bilmeyen kamuoyu baskısı nedeniyle aldığı öğrenildi. Başrollerini Tom Cruise ve Brad Pitt'in paylaştığı kült film Vampirle Görüşme, 30. yılına özel olarak yenilenen yüksek kaliteli formatlarıyla koleksiyoncular için satışa sunuluyor. Oscar ödüllü yönetmen Neil Jordan imzalı filmin ilk kez yayınlanan kamera arkası görüntüleri ve film ekibinin değerlendirmeleri 5 Ekim'de sinema severlerle buluşacak. Take her to eat, end her suffering, end your- Fransız ressam Claude Monet'in uzun yıllar saklı kalan 1882 tarihli Pourville'deki Uçurum Kenarı adlı tablosu açık artırmaya çıkıyor. Paris'te düzenlenecek müzayedede eser için 11 ila 15 milyon euro değer biçiliyor. Monet'in Normandiya kıyısında yer alan Pourville köyünde yaptığı resim sanatçının başyapıtları arasında gösteriliyor.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu'da aşırı sıcak ve yüksek nem nedeniyle sıcak çarpması riski çok yüksek. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'in doğusunda ise yerel sağanaklar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı da dikkatli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Salah ise henüz imzayı atmadı. Bordo Mavililer 34 yaşındaki Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Rafael Leao, Milan'da kalmaya yaklaştı. İtalyan devinin teknik direktörü Ruben Amorim, onu burada mutlu hissediyorum dedi.
4: Transfer döneminin baş aktörlerinden Rafael Leao kulübünde kalabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süredir imzası için çaba sarf ettiği Portekizli, Milan'da yeniden planlara girdi. Süreci anlatan La Gazzetta dello Sport, Leao'da U dönüşü manşetini attı. Kırmızı siyahlıların Avustralya'nın Perth şehrindeki kampına katılan yıldız futbolcunun Inter'le oynanacak hazırlık maçında sahada olacağı belirtildi. Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim de Leao'yu kadroda tutmak istiyor. Vatandaşı hakkındaki transfer iddialarını değerlendiren Portekizli, Leao Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı. Bu yüzden mutlu olmalı. Zaten onun da mutlu ve yeni sezona motive olduğunu hissediyorum dedi. İtalyan kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde pazarlıkları istediği noktaya getirememişti. Leao'dan en az 50 milyon euro bonservis geliri hedefleyen Milan, ezeli rakiplerinin satın alma opsiyonunu kiralama teklifine sıcak bakmadı. Kariyerini 7 sezondur İtalya'da sürdüren 27 yaşındaki forvet, Milan'da 291 maçta 80 gol 65 asistle oynadı.
3: Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi yolundaki Sturm Graz maçına çevrildi. Sarı lacivertliler 3. öneleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisini yarın konuk edecek. Kritik maç öncesinde takıma dönen Vedat Muriç kadroda olacak. Rakip Sturm Graz önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı elemişti. Çoban Stadyumu'nda oynanacak maç yarın saat 21'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavan'a yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Dünya Kupası'ndan sonra çıktığı izinden dönen Belçikalı Yıldız, siyah beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş'ın Arsenal'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Trossard, Avrupa Ligi yolundaki Hradec Kralove maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla çeyrek final oynayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a imza törenine geldikten sonra tatile çıkmıştı. Trossard, UEFA listesine eklenmesi halinde Perşembe günü Hırvat ekibiyle deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Arda Turan teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi öncesinde heyecanlı. Shakhtar Donetsk'le ilk 24'ü hedeflediklerini söyleyen Türk çalıştırıcı, lig aşamasında Galatasaray'la karşılaşmak istiyor.
4: Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne teknik direktör olarak dönüyor. Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona'yla devler sahnesine futbolcu olarak çıkan Turan, bu kez Shakhtar Donetsk'i yönetecek. Ukrayna ekibindeki ilk sezonunda lig şampiyonu olarak turnuva bileti alan 39 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 24 takım arasına girmeyi hedefliyor.
5: Doğruyu söylemek gerekirse, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girmek bizim için bir hayal. Ve bu hayal için her şeyimizi vereceğiz. Bunu başarabilirsek. Çok büyük bir hayal çünkü savaştayız. Şartlarımız, ev sahibi olabileceğimiz bir stadyum yok. Uzun yolculuklar, bahanelerin arkasına sığınmadan bu hayali gerçekleştirmeye çalışacağız.
4: Turan, lig aşamasında Galatasaray'la karşılaşmak istiyor.
5: Tabii ki eski oynadığım takımlarımla karşılaşmak isterim. Oyunun duygusal hikayelerini severim her zaman. Galatasaray'la, Barcelona'yla, Atletico Madrid'le karşılaşmak isterim. Oyunda bir hikaye olsun. Bu hikayeleri yaşayalım. Bence mutlaka ki bizim için çok zor olacaktır. Çünkü hem aynı şartlarda değiliz hem de hayallerimiz farklı. Ama yine de keyifli maçlar olur diye düşünüyorum. Belki eski hocalarımla kadar, belki Luis Enrique'yle de karşılaşmak isteyebilirim. Paris Saint-Germain'le. Çok zor bir maç olur muhtemelen bizim için. Ama yine de bu tecrübeyi edinmek isterim.
4: Arda Turan yönetiminde ikinci sezonunu geçirecek Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.
3: Futbol Federasyonu, Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin ismi verildi. Süvari, Türk futboluna ilkleri Göztepe'nin başında olduğu dönemde yaşattı. Sarı Kırmızılılarla 1969'da UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayan unutulmaz çalıştırıcı, bir Türk kulübünü Avrupa Kupalarında son dörde taşıyan ilk teknik direktör oldu. Göztepe'de görev yaptığı süreçte 2 yıl boyunca A milli takımı da çalıştırdı. Sonraki yıllarda federasyonda as başkanlıkta yapan Süvari 1991'de hayata veda etmişti. Adnan Süvari'nin ismi Süper Lig'in yeni sezonunda yaşatılacak. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'da yönetim krizi yaşanıyor. İzmir ekibine kayyum atanıyor. TFF 3. Lig ekibinin başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı ve yeni yönetim arayışlarından sonuç alınamadığını belirterek mahkemeye başvurduklarını ve kulübe kayyum atanacağını açıkladı. Kanlı, kayyum yönetiminin ilk olarak genel kurulu sürecini başlatacağını ifade ederken aday gruplara kulübe maddi destek çağrısı yaptı. Altay başkanı kulübün bu zor günleri birlik içinde aşacağına inandığını söyledi. Zeynep Sönmez Amerika Açık öncesinde form tutmaya başladı. Türk tenisçi WTA 1000 Kanada Açık'ta ilk turu 2 sette geçti. Toronto'daki mücadelede ev sahibi ülkeden Rebecca Marino ile karşılaşan Zeynep Sönmez 7-5 ve 6-4'lük 2 setle kazandı. 24 yaşındaki tenisçi ikinci turda dünya sıralamasında 33. sırada yer alan Yunan Maria Sakkari ile karşılaşacak. Zeynep Sönmez bu yıl dünya sıralamasında 52. basamağa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Doğa takvimi.
1: Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Taklitçilik doğadaki önemli savunma mekanizmalarından biri. Mesela tavuk, horoz, fare, köpek balığı, ördek ciklet balığı, yılan, pek çok kuş ve böcek avını pusuya düşürmek ya da tehlike halinde kendisini korumak için ustalıkla ölü taklidi yapabilir. Avustralya'da topyekün ölü taklidi yapan bir karınca kolonisi bilim insanlarına yakalandı ve bu bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zebraların çizgili derisinin de önemli bir savunma sağladığını biliyor musunuz? Araştırmalara göre siyah-beyaz çizgiler zebraları hastalık taşıyan küçük kan emicilerden koruyor. Yapılan deneylerde at sineklerinin de bu desenlerden uzak durduğu belirlendi.
3: Doğa takvimi.
5: Radyo diagnostu. Sağlık. Yemek tarihi. Doğa. Gıda.

0: NTV Radyo. NTV Ekonomi. Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 4 Ağustos Salı günündeyiz. Ekonomi gündemindeki önemli haberler ve piyasalardaki son durumu aktaracağız. İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığının yükseltilmesinden doğan farklarını 7 Ağustos Cuma günü alacaklar. En düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayından itibaren geçerli olan rakam için 3 bin 552 liralık fark ödemesi var. Bu ödeme Cuma günü hesaplara yatacak. Ödemeler PTT şubelerinden ya da aylıkların alındığı bankalar üzerinden temin edilebilecek. Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığında artış gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında silahlar şimdilik sustu. Ancak anlaşıp anlaşamayacakları büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor. Piyasalarda da müzakere belirsizliği var.
2: Piyasalarda müzakere belirsizliği yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'da yeniden görüşmelere başlandığını duyurdu. İran tarafı ise bu gelişmeyi doğrulamadı. Haftanın ilk günü Brent petrol 81 dolara kadar inmişti. Haber akışı sonrası tekrar 84 dolara çıktı.
3: Dünyada da herkes İran'la Amerika anlaşacak mı? Anlaşmayacaksa nasıl bir yol haritası olacak? Anlaşacaksa hani buradan nasıl bir strateji kurmalıyız mantığıyla beklemede olduğunu ben düşünüyorum. Dolayısıyla birçok pazarda da ve ürün bazlı da çok fazla bir oynaklık şu an için gözlemlenmediğini söyleyebilirim.
2: Altında da gözler savaşın gidişatına çevrilmiş durumda. Ons altın 4100 doların altında işlem görürken gram altın ise 6200 lira seviyesinde.
3: Yani bazı konular belki Ağustos ayında çözülecek ama bazıları hala belki Eylül-Ekim'e doğru sarkacak. O açıdan Eylül ayı daha kritik olacak gibi gözüküyor.
2: Global piyasalardaki fiyatlamanın da etkisiyle Borsa İstanbul'da zayıf seyir sürüyor. Endeks haftanın ilk işlem gününü %0,35 değer kaybıyla tamamladı.
1: Piyasalarda genel çerçeve böyle. Tabii ki ilk sırada ABD ile İran arasındaki müzakereler var. Bunun dışında gelen veri gündemi de yakından takip ediliyor. İçeride enflasyon rakamlarını geride bıraktık. Bu cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelecek. Amerikan Merkez Bankası'nın para politikası için önemli verilerden biri. Şimdi cuma günü bekleniyor. Birazdan son durumda piyasalarda rakamlar ne aktaracağız. Ama öncesinde bir haber turu var. Trump yönetimi yapay zeka modelleri için gönüllü güvenlik testlerine yönelik yeni çerçeveyi görüşmek üzere önde gelen teknoloji şirketlerini Beyaz Saray'da bir araya getiriyor. OpenAI, Anthropic ve Google Beyaz Saray'da yapay zeka güvenliği zirvesine katılacak. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in gelecek ay gerçekleştirmesi beklenen ABD ziyareti öncesinde Amerika'dan 1 milyon ton soya fasulyesi aldı. Çinli devlet ticaret şirketleri cuma günü Amerika'dan toplam 1 milyon tona ulaşan 14-16 gemi yükü soya fasulyesi alımı yaptıklarını bildirdi. Amerikan Tarım Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada bu alımı doğruladı. Donald Trump ikinci çeyrekte güçlü kar açıklayan Chevron ve ExxonMobil'in yükselen petrol fiyatlarından aşırı kazanç sağladığını belirterek şirketlerin bu kazancın bir kısmını tüketicilere yansıtması ve akaryakıt fiyatlarını düşürmesi gerektiğini söyledi. Trump, arz sıkışıklığından dolayı çok fazla para kazanıyorlar, bu hoşuma gitmiyor dedi. İş Bankası 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Banka ikinci çeyrekte 9,6 milyar, ilk 6 ayda 30 milyar lira net kar elde etti. Net kar yıllık bazda %44, çeyreklik bazda %53 azaldı. Amerikan merkezli Freedom Holding'in Türk İş Bankı devralma süreci tamamlandı. Genel kurul kararıyla bankanın unvanı Freedom Bank AŞ olarak değiştirildi. Pazardaki son rakamlara bir bakalım. Öncelikle petrole bir bakalım. Çünkü son günlerdeki haber akışı ve açıklama akışı en çok petrole etkiliyor. 81 dolara kadar gelmişti 90 dolardan. Daha sonra gelen açıklamaların çelişkili olması dolayısıyla tekrar 84-85'lere geldi. Ama şimdi son durumda Brent petrol 83 dolar civarında ve iki taraftan gelen, karşılıklı iki ülkeden gelen açıklamalar takip ediliyor. Bir diğer önemli etki alanı tabii altın tarafı. Ons altında 4050 dolar sınırında, 4000'in üzerinde ama 4200'ü de aşamadı süreç içerisinde. Bu aralıkta hareketini sürdürüyor. Ons altının 4050 dolarda olmasıyla birlikte gram altını da 6200 lira civarında takip ediyoruz. Borsada BIST endeksi 13.472 puanda, dünün hafif üzerinde, ancak halen hem 13.500'ün hem de elbette 14.000'in epey altında seyrediyor. Dolar ve euro kurlarında daha yatay bir görünüm var. Dolar 47 lira 55 kuruşta, euro ise 54 lira 81 kuruşta, biraz daha 55 liraya yakın seviyelerde hareket etmekte. Piyasalardaki rakamlar böyle. Şimdi bir başka başlığa, buğdaya geçeceğiz. Buğday fiyatları bu yıl dünyada %30'a yakın arttı. Rusya ile Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, Avrupa'daki yüksek sıcaklık gibi pek çok etken var. Peki Türkiye'de durum ne? Un üretimi, ihracatı bu gelişmelerden nasıl etkileniyor? Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Mesut Çakmak'la konuşacağız. Hoş geldiniz Mesut Bey yayınımıza.
4: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle buğday rekoltesini sorarak başlamak istiyorum. Bu yıl pek çok iklim olayı oldu. Pek çok ürünün rekoltesi etkilendi. Ama buğdayda son olarak bu yıl durum nedir?
4: Şöyle ki, iki ay önce başlayan hasatımız takriben bu sene Türkiye Un Sanayiciler Federasyonu olarak öngördüğümüz 24 milyon ton civarında bir tahılla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Hasat son derece devam ediyor. İlk ateşi söndüğü gibi %75-80'ler civarında Türkiye genelinde hasat tamamlanmış bulunmakta. Şu ana kadar da toprak mahsulleri ofisine 10.5 civarında, 10.5 milyon ton civarında bir hububat teslim edildi. Şu an ağırlıklı Kayseri, Sivas ve bundan sonra Doğu Anadolu bölgelerine kaymış vaziyette. Orada da fazla bir kapasitemiz, yani tahıl ekim alanımız dardır. Takriben 12.5-13 milyon ton civarında kapatacağımızı düşünüyorum.
1: 24 milyon tonluk bir rekolteden söz ettiniz, öyle değil mi? Bu herhalde iç tüketimi fazlasıyla karşılıyor, öyle değil mi? Bu açıdan kendimize yettiğimizi söyleyebiliyor muyuz?
4: Elbette ki bize yetiyor, fazlasıyla yetiyor. Şimdi bunun içinde dürüm buğdayı, makarnalık buğday da mevcut. Ekmekli buğdaylar da mevcut. Bu söylediğim 10.5 milyon ton içinde arpa da dahildir. Şu ana kadar toprak mahsulleri ofisine teslim edilen hububatın 10.5 milyon ton. Ancak piyasa şartları ilk başladığında biraz yatay gidiyordu. Ağırlıklı toprak mahsulleri ofisine mallar gidiyordu. Şimdi bu sene baktığımızda kalite problemimiz var. Biraz ön tarafa çıkıyor. Kaliteyle ilgili şu an son derece un sektörü olarak zorluklar içindeyiz. Toprak mahsulleri ofisinin açıkladığı 16.500 ve 16.750, 15.500 civarındaki fiyatların üzerine şu an sanayicimiz mal alıyor. Tüccar da iyi buğdayını satmamaya çalışıyor, direniyor. Bence daha da iyi. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de unla ilgili, buğdayla ilgili bir sıkıntının olmayacağını, ancak kaliteyle ilgili problem olduğunu aşikardır.
1: Peki ihracat ithalat kısmına gelmeden önce bir fiyatı sormak isterim. Siz biraz bahsettiniz. Buğday fiyatında şu an durum ne diye sorayım. Geçtiğimiz yıla göre ne kadar bir artış oldu bu sene? Önümüzdeki süreç içinde artışın devamını bekliyor musunuz?
4: Elbette ki bekliyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Toprak mahsullarımızın açıkladığı alım fiyatlarıyla desteklemeler hariç 16.500 TL civarındaki olan satışı da aynı anda açıkladı, 18.500. Şimdi böyle olursa biz normal kaliteli buğdayı şu an 17.500 ile 19.000 lira civarında almış bulunmakta, alıyoruz daha doğrusu Polatlı'dan, Konya'dan. Kaliteli buğday nerede olursa olsun Urfa'dan, bizim un sektörümüz bunu tadarik etmek durumunda. Kaliteli bir un üretmek için bizim kaliteli buğdaya ihtiyacımız var. Orta halli mallarda 15,5-16,5-17 civarında, takriben %30 civarında devletimizin verdiği zamlar, %30 civarındaydı şeyler hariç, desteklemeler hariç. Bunun yanında baktığınız zaman sektör olarak da şu an biz takriben %10-15 civarında bir una bir zam yapmak durumunda kaldık. Ama önümüzdeki dönemlerde %10-15 daha zam yapmak durumunda kalacağız.
1: %10-15 yaptık ama bir %10-15 daha yapmak durumunda kalacağız dediniz. Ne kadarlık bir süreçten bahsediyoruz? Öngörebiliyor musunuz?
4: Şöyle bir şey, piyasaya bağlı, piyasanın akışına bağlı olan bir şeydir. Şimdi iş piyasada normal buğdayımız şu an sıkıntı çekiyoruz iyi buğdayda. Buğdayların çoğu toprak mahsullerine gittiği için ve tüccar, sanayi çiftçimiz, güçlü çiftçimiz malını satmadı. Satan arkadaşlarımız, çiftçilerimiz elbette ki kural olan şeyleri kendilerine borcu kadar olan buğdayları satmaya çalışıyor. Geri kalanı depozunda tutuyor. Şimdi 24 milyon ton civarındaki bir buğdayı biz takriben 2 aydan beri sektör olarak aldığımız 3-4 milyon ton civarında, belki de o kadar da değildir. TEMO'nun da aldığı 10,5 milyon diyelim, 11 desem bile bu hafta sonuna kadar, yine orada arada bir 7-8 milyon tonluk bir fark kalıyor. Bu da hem Doğu bölgesini, Orta Anadolu'daki Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı bölgesinin orada da fazla 1-2 milyon ton civarında bir şey çıkar. Sıkıntı bir kere yok. Ülke adına bir sıkıntımız yok. Kaliteyle ilgili problemimiz var. Bununla ilgili ihracatla ilgili baktığınızda onu da ayrı bir pencereden bakmak lazım ihracatla ilgili. Arzu edersiniz ona da değinmek isterim.
1: Evet, şimdi buğday ihracatı serbest bırakıldı. Yani geçen gün Toprak Mahsulleri Ofisi ekmeklik buğday ihracatının serbest bırakıldığını duyurdu. Burada herhalde rekoltenin yeterli olmasının, bol olmasının da etkisi var. Şimdi bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kaliteyle bunu ilişkilendiren bir değerlendirmeniz olacak zannediyorum. Onu alalım. Bir de ithalatı da bu arada, ihracattan bahsetmişken ithalattan da biraz bahsedelim. İthalat ne durumda? İhtiyaç var mı ona?
4: Elbette ki. Şimdi Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı ekmeklik buğdayın yurt dışına satışı serbest dediğinde, bugün bu koşullarla satmak mümkün değil. Takriben dünya piyasası bugün Karadeniz'deki, siz de bahsettiniz, Karadeniz'deki olaylar Ukrayna, Rusya savaşıyla birlikte olmamış olsaydı 250-260 dolarlar güne, yani İskenderun, Mersin'e indirebilirdik. Dün biz yönetim kurulu arkadaşlarla toplantı yaptığımızda, dün bir toplantımız vardı. Türkiye'deki hasatın nasıl gittiğini, nasıl gideceğini, yurt dışındaki buğdayların nasıl tedarik edeceğimizle ilgili bazı sıkıntılarımızın ortaya çıktığını söylemek isterim. Yurt dışında bugün Birleşmiş Milletler Türkiye'den hani dip kapsamında yurt dışına mal satmak, buğday satmak mümkün değil. 400 dolarlar civarında bugün 18 bin TL şu anda bir buğday. Dolara böldüğünüzde takriben 370-380 dolar. Oysa dünya piyasasında 250-260-270-280'ler kadar buğday şu an piyasada. Fiyatları duyuyoruz. Karadeniz'deki bu yaşanan sıkıntıların hem yem sektörünü hem bizi de çok etkiledi. Bununla birlikte bizim asas sıkıntımız farklı bir yönde. Şimdi yeni alınan bir kararla birlikte biz önce ihracat yapıyoruz Belna Hanım, sonra ithalat yapıyoruz. Şimdi evet, doğal olarak ihracattan sonra ithalat kapanmadı ama dolaylı olarak bize göre kapandı. Şimdi Koruma Kontrol Genel Müdürü'nün yeni çıkarttığı yasa dünyanın hiçbir yerinde yok. Yok şu malın mantar var, yok şunu var, bunu var. Bu malı da geldiğinde geri gittiğin zaman yüklenen limana götürmen gerekiyor. Dünyada öyle bir şey, Dünya Ticaret Örgütü'nün öyle bir olayı olmaz. Red edersin, gider konçimentoyu, avraklarını değiştirir, Suriye'ye satar, Mısır'a satar vesaire. Şimdi geçen ay biz 195, yani Temmuz ayı 195.315 ton un sattık. Bu Ağustos ayında kontratlarla birlikte ucuz pahalı demeden sattık. Şimdi biz sektör olarak önümüzü göremiyoruz. Bizim devletimizden beklentimiz şu. Tamam, buğdayı sen 2 ay sonra vereceksin ama dünya piyasasından çıkın. Deyin ki kardeşim şu buğdayı biz bu fiyattan size vereceğiz. Ağustos ayı un ihracatımız takriben %50 düşecek. Neden düşecek? Sanayicimiz önünü göremiyor. Nasıl, nereye, hangi fiyattan buğdayı alıp kaç lira un satacağını bilmiyor. Bilmediği için de sıkıntılar içindeyiz. Umarım bununla ilgili bir an önce yurt dışı ihracat DIR kapsamında dediğimizde bize elbette ülkenin malını satmak isteriz.
1: Evet.
4: Değerlendirmek isteriz ama uluslararası piyasalara uygun bir şekilde olması lazım. Bir de son olarak da şunu söylemek, kaliteyle ilgili problemlerimiz var. Bizim de devletten bunun istediğimiz şu, ithalatın bir kısmını yüksek proteinli buğdaylarla ilgili açılmasından yanayız.
1: Peki efendim, çok teşekkürler. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Mesut Çakmak'la konuştuk. Evet, sırada son haberimiz var. Finans Kafe'yi bir gayrimenkul haberiyle tamamlayacağız. Türk gayrimenkul pazarı Körfez ülkelerine tanıtılıyor. Türkiye'de gayrimenkul satışı amacıyla Körfez ülkelerinde etkinlikler düzenleniyor. Ve Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu konuya ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
5: Türkiye'deki fırsat ürünleri, gayrimenkulleri yabancıya satışı noktasında tanıtımlara başladık. Bu noktada da ilk rotamız Dubai oldu. 100'ün üzerinde yatırımcı talebi aldık, 80'in üzerinde misafiri birebir ağırladık.
2: Tanıtım etkinlikleri düzenleniyor, yatırımcılarla birebir temaslar kuruluyor. Türk gayrimenkul pazarı Körfez ülkelerine tanıtılıyor.
5: Bölgede gerçekten ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var ve yatırım fırsatı olarak görüyorlar. Türkiye çok ciddi anlamda fırsatlar sunuyor yatırımcısına. O yüzden biz de Körfez'de bunu anlatmaya çalışıyoruz ve günün sonucunda ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz.
2: Etkinliklerin ilki geçtiğimiz ay Dubai'de düzenlendi. Bunun sonucunda sadece Ağustos ve Eylül ayında 20'den fazla yatırımcı Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Yıl içerisinde Kuveyt, Doğa ve Suudi Arabistan'da da tanıtım etkinlikleri düzenlenecek. Bu yılın son durağı ise Eylül ayında yine Dubai olacak. Tanıtım etkinlikleriyle Türkiye'nin gayrimenkul piyasasını tanıtmak ve satışı artırmak amaçlanıyor.
5: Biz özellikle İstanbul ve Bodrum üzerinde çalışıyoruz. İlk satışımızı da Bodrum'dan gerçekleştirdik. İkincisi de şu an İstanbul'dan olmak üzere. Öngörümüz bu talepler buzla devam ettiği noktada 2 ayda 3 ayda bir bu şehirlerde tekrar etkinlikler yapmak.
2: Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, yıl sonuna kadar yaklaşık 2000 yabancı yatırımcıyla temas kurarak Türkiye'de en az 300 misafir ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.
0: NTV Radyo

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: NTV Radyo.

0: Bekliyorum.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 olduğu gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek Askeri Şura toplandığı yaklaşık 20 dakika önce sona eren toplantının kararları da açıklandı. Ayrıntılar Özden Erkuş'ta. Özden.
1: Komuta kademesinde tek değişiklik hava kuvvetlerinde oldu. Hava kuvvetleri komutanı bilindiği üzere Orgeneral Ziya Cemal Kazıoğlu'ydu. Kadrosuzluk nedeniyle Yüksek Askeri Şura'nın ardından emekliye sevk edildi. Onun yerine de hava kuvvetleri komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Rafet Dalkıran bundan böyle 2 yıl boyunca Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini gerçekleştirecek. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi de Şura öncesinde dolan generaller arasındaydı. Onun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Bir yıl daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürütecek Oramiral Ercüment Tatlıoğlu. Oramiral Tatlıoğlu'nun üçüncü kez görevinde uzatmaya gidildiğini hatırlatmak gerekir. 2024 ve 2025 yıllarındaki Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde de yine birer yıllık uzatmaya gidilmişti. Üçüncü kez görev süresi bir yıl uzatıldı. Bir yıl daha Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapacak Oramiral Ercüment Tatlıoğlu. Zaten Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı bilindiği üzere geçtiğimiz yıl atanmışlardı. Onların görev süreleri devam ediyor. Şimdi birazdan Yüksek Askeri Şura kararlarının genel tabloya ilişkin rakamlara bakalım, verilere bakalım. 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi 30 Ağustos itibariyle. 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süresi ise 2 yıl süreyle uzatıldı Yüksek Askeri Şura kararları dolayısıyla. 2 general yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edildi. 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilen generaller arasında yer aldı. Az önce de belirttiğimiz gibi Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi bir yıl uzatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanı ise değiştirildi. O General Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın atandığını belirtelim. Tabii kuvvet komutanlıklarında bir üst rütbeye yükselen general ve amirallerden de bahsetmek gerekiyor. Bu çerçevede Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Erdoğan Gür, Hava Eğitim Komutanıydı aynı zamanda kendisi, Orgeneralliğe terfi ettirildi. Kuvvetle muhtemel atama kararları çerçevesinde o da Muharip Hava Kuvvet Komutanlığına atanacak. Bu terfi kararının ardından Erdoğan Gür'ün kısa süre içerisinde Muharip Hava Kuvvet Komutanı olarak atanmasını bekliyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığından tüm generaller Burhan Aktaş, Ferhan İnal Tekin ve Alparslan Kılıç ise Kor Generalliğe terfi ettirildiler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tüm amiraller Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın da Kor Amiralliğe terfi ettirilen isimler arasında yer aldı. Dediğimiz gibi 2 saat 20 dakika süren bir Yüksek Askeri Şura toplantısıydı. Toplantının ardından 25 general ve amiral bir üst rütbeye terfi ettirildiler. Komuta kademesindeki değişiklik ise Hava Kuvvetleri'nde oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Onun yerine de Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görevlendirildi Ahmet.
0: Özden Erkuş aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için çalışmalar devam ediyor. Yasa teklifi dün imzaya açılmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli teklifi imzaladı. AK Parti tarafında da yeni gelişmeler var. Son durumu Özgür Akbaş aktaracak bize. Özgür.
2: Terörsüz Türkiye'nin yasal çerçevesini oluşturacak yasa teklifiyle ilgili imzalar tamamlanmak üzere. Bugün 17'ye kadar imzalar tamamlanacak ve yarın itibariyle bu teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulmasını bekliyoruz. Önemli gelişmeler var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli imzasını attı yasa teklifine. İlk imza ondan geldi desek çok da yanlış olmaz. Ve onun yanı sıra Meclis Başkan Vekili Celal Adan, iki grup başkan vekili Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ve Fethi Yıldız'a imzayı atan isimler MHP milletvekillerinin imzaları sürüyor. Aynı şekilde AK Partili milletvekillerinin de imza attıklarını belirtelim. DEM Parti'nin de imzalayacağını biliyoruz ve ortak imzayla yarın Meclis Başkanı sunacak. Ama şimdi şöyle bir karar da alındı. Yarın bir grup toplantısı var. Kapalı grup toplantısı var AK Parti'nin saat 10'da. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Efkan Ayla, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla milletvekillerini bilgilendirecek. Bu yasaya ilişkin bir bilgilendirme olacak ve aynı şekilde takvimlendirmeyle ilişkin de bir bilgilendirme olacak. Yani mecliste bu yasa teklifi nasıl görüşülecek? AK Parti nasıl bir takvimlendirme öngörüyor? Bunlar yarın bizzat AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından milletvekillerine iletecek. Çünkü tam kadro AK Parti milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu'nda olması isteniyor. Bu arada tabii şu hatırlatmaya da yapalım. MHP lideri Devlet Bahçeli imzayı attı. Genel kurul görüşmeleri sırasında da hep mecliste olacağı bilgisi verildi. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli de bu görüşmeler sırasında Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Yarın kapalı grup toplantısında AK Parti'nin Abdullah Güler ve Efkan Ala da milletvekillerinin mutlaka mecliste olmasını isteyeceklerini biliyoruz. 12 maddeden oluşması beklenen bir teklif bu. Bugün muhalefet de bilgilendiriliyor. O ayrıntıyı da verelim. Abdullah Güler dün açıklamıştı. Muhalefete bilgilendirme yapacaklarını ifade etmişti. Bu noktada dün Hüdapar, DEM ve Milliyetçi Hareket Partisi ile bir görüşme yapılmıştı. Bugün de Abdülhamit Gül başkanlığında bir tur yapılıyor. Saat 14.30'da Yeni Yol Partisi ile görüşme yapıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bu bilgilendirme yapıyor. Saat 14.30'da Yeni Yol Partisi ziyaret edildi. Saat 15'te Cumhuriyet Halk Partisi ile şu an görüşme yapılıyor. Saat 15.30'da ise yeni partiye gidilecek ve bu çerçeve yasayla ilgili bir bilgilendirme yapılacak. Muhalefeti bilgilendirecek AK Partili kurmaylar. Saat 17'ye kadar imzalar tamamlanacak ve sonrasında artık gözler yarına çevrilecek. Önce AK Parti'nin kapalı grup toplantısı var. Ardından bu yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını ve yasal sürecinde işlemesini bekliyoruz Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. DEM Parti grup toplantısında gündem çerçeveye saydığı DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan süreci tarihi olarak tanımladı.
3: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak. Bazen bir ülkenin kaderini değiştiren şey atılan ilk adımdır. Çerçeve yasa işte böyle bir adımdır. Meclisin önüne gelecek çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Silahın yerine siyaseti, çatışmanın yerine hukuku koyacak ve demokratik ortaklığı büyütecek yeni bir dönemin eşiğidir bu yasa. Şimdi bu eşiği geçmek için o ilk adımı hep birlikte atalım diyoruz. Demokratik bir yürüyüşün başlangıcına bu yasayı dönüştürelim diyoruz. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Bu fırsatı heba etmememiz gerekiyor.
0: ABD ile İran arasında Başkan Donald Trump'ın işaret ettiği müzakereler başladı. Trump görüşmeler sürüyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. İran görüşmeleri reddediyor. Umman açıklarında saldırılarsa sürüyor.
4: Görüşmeler sürüyor. İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Katar'ın desteğiyle ama diğer ülkelerin desteğiyle de gerçekleşiyor. Birçok ülke, birçok liderle görüştüm. Bu anlaşma imzalamak için son şansı.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin yapılacağını duyurmasının ardından bir kez daha görüşüyoruz dedi. Ancak bu İran'ın son şansı diye de ekledi. Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuştu. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim dedi. Trump, İran'a karşı planlanan saldırıların Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programını içeren bir anlaşmaya varma şartıyla askıya alındığını belirtmiş, görüşmelerin başlayacağını söylemişti. Trump'ın açıklamalarına cevap veren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, barış müzakereleri kapsamında heyet ağırlama veya başka bir ülkenin misafiri olma gibi bir planımız yok demişti. Amerikan Başkanı bu iddialara da yanıt verdi.
4: Şu anda görüşmeler devam ediyor. Nedense konuşurken görüştüklerini söylemekten hoşlanmıyorlar. Ben görüşmeler var diyorum, Onlar saatlerce görüşsek bile görüşme yok diyorlar.
5: ABD Başkanı sosyal medya hesabından bu kez daha sert bir açıklama yaparak tepkisini sürdürdü. İran yönetimini ikiyüzlülükle suçladı. Görüşme için yalvarıyorlar ama sonra görüşme yapmıyoruz diyorlar ifadesini kullandı. Trump Hürmüz'de de kontrolün tamamen ABD'nin elinde olduğunu belirtti.
6: Madem ki
5: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın görüşmeler yapılacak açıklamasına yanıt vermiş, ABD ile müzakere yürütülmediğini söylemişti. Bekai, Hürmüz konusunda halen Umman'la görüştüklerini söyledi. İran Sözcüsü, Boğaz'ın yeniden açılması için Umman'la güzergah konusunda anlaşmaya varmak yeterli değil. ABD'nin saldırganlığı sürdüğü sürece durum aynı kalacak dedi. Katar'da saldırıları durdurmak için hamle yaptı. Başbakan El Sani, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Bahreyn'den mevkidaşlarıyla görüştü. Körfez ülkelerini saldırıları durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu bakanlar toplantısına katılacak. Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya 15 ülkeden üst düzey isimlerin yanı sıra Arap Ligi Genel Sekreteri de katılacak. Toplantıda son dönemde Kudüs'teki kutsal mekanlara dönük saldırılar başta olmak üzere İsrail hükümetinin sürdürdüğü uluslararası hukuka aykırı uygulamalar ve Gazze'deki ateşkes süreci ile insani durum gibi başlıklar ele alınacak. Kudüs konulu toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir konuşma yapacak. Fidan'ın konuşmasında İsrail'in Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamaları, yerleşimci terörü ve provokatif eylemlerden duyulan endişeyi dile getirmesi bekleniyor. Ukrayna ordusu Rusya'nın Gelencik kentindeki bir sahile saldırı düzenledi. 7 kişi öldü, 40 kişi ise yaralandı. Rusya'nın büyük e-ticaret şirketi de bir kez daha saldırıların hedefi oldu.
5: Sahilde kimi güneşleniyor, kimi denizin tadını çıkarıyordu. Bir anda tüm dikkatler havadan düşen cisme odaklandı. Bir insansız hava aracı Rusya'nın Krasnodar bölgesinde Karadeniz kıyısında bulunan Gelencik kentinde plaja düştü. Ölen ve yaralananlar oldu.
7: Kimse böyle bir vahşeti beklemiyordu. Askeri hedeflere saldırmalarını bekliyorduk. Çocuklarıyla birlikte sahilde olan insanlara değil.
5: Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski saldırının ardından hayatını kaybeden sivillere ilişkin açıklama yapmadı ancak saldırıların devam edeceğini duyurdu. Moskova'yı barışa zorlamak istedikleri ve bunun için uzun menzilli silahları kullandıklarını belirtti. Ukrayna, Rusya'nın Amazon'u olarak bilinen e-ticaret firması Wildberries'a da saldırılarını sürdürüyor. Samara ve Penza bölgelerinde yer alan depolar havadan vuruldu. Vladimir kentinde de bir depo hedef alındı. Depoda yangın çıktı. Temmuz ayının ortasından bu yana Ukrayna, Wildberries depolarını en az 20 kez hedef aldı. Kiev, Moskova'nın askeri mühimmat lojistiğini Wildberries'in üstlendiğini öne sürüyor. Moskova ise

0: helikopterlerle özellikle Fransa ve Romanya'dan da gelen ekiplerin de desteğiyle müdahaleler devam ediyor. Tabii yangının 3 ayrı cephede sürdüğü bölgede ekipler tarafından ifade edildi ve yeniden alevlenme risklerine karşı teyakkuz halinde olduklarını söylüyor yetkililer. Özellikle Ege Denizi'nden esen kuvvetli meltem rüzgarlarının ve sarp arazi yapısının da söndürme çalışmalarını son derece zorlaştırdığına bilhassa dikkat çekiyorlar. İtfaiye yetkililerine göre sert rüzgar nedeniyle yangının söndürülmesine ilişkin olarak çalışan uçaklar yaklaşık 30 saat boyunca görev yapamadılar. Bu da tabii söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Her yangında olduğu gibi ağır bir bilançoyla karşı karşıya olduklarını ifade ediyorlar. Özellikle Porto Germano'da bunun ciddi biçimde göze çarptığı vurgulandı. Çok sayıda ev, zeytinlik ve tarım arazisi küle dönmüş durumda. Tabii bölgede yaşayanlarla konuşulduğunda ise onlar da tepkilerini dile getirdiler. Özellikle yaşadıkları şoku ve şaşkınlığı ifade ediyorlar. Ve bir görgü tanığıyla yapılan, daha doğrusu oradaki bir yangına maruz kalmış kişiyle yapılan röportajda sanki kalbim sökülüp alınmış gibi ifadeleri çok dikkat çekici bulundu. Tabii yazları burada geçirdiklerini ifade ediyor insanlar ve artık hiçbir şeylerinin kalmadığını söyleyerek de yaşadıkları acıyı gözler önüne serdiler. Tabii ilk belirlemelere göre yangında 13 bin hektardan fazla orman alanının yandığı ifade ediliyor ve tarım alanlarının da zarar gördüğü belirtildi. Raporlara böyle yansıdı. Tabii köylere giden yollarda tamamen yanmış bir itfaiye aracının da tabii felaketin boyutunu gözler önüne serdiğini söylüyor. Olaya tanık olanlar ve yangınları söndürmek için olağanüstü mücadele verenler. Geçen haftadan bu yana Yunanistan genelindeki yangınlarda 5 itfaiyeci yaşamını yitirdi. Son olarak yangına müdahale eden 2 bel tipi helikopterin de havada çarpışması sonucu Danimarkalı pilotla Yunan yardımcı pilotun hayatını kaybettiği açıklanmıştı ki o kazada bir Britanyalı'nın da sağ kurtulduğu ifade edilmişti. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın da sürdüğünü söyledi polis yetkilileri. Özellikle Porto Germano'daki yangının arızalı bir elektrik kablosundan çıkmış olabileceği ihtimali şiddetle kuvvetleniyor ve bunun üzerinde durduklarını ifade ediyor yetkililer. Tabii aralarında bir belediye başkanının da bulunduğu 2 kişi gözaltına alınmış durumda. Ülke genelinde ihmal ya da kasıt şüphesiyle gözaltına alınanların sayısının da 30'a ulaştığı ifade ediliyor. Şimdi söyleyerek de bitirmek lazım tabii. Bilim insanları Avrupa genelinde etkili olan rekor sıcaklıklar ve kuraklığın iklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz'deki orman yangınlarını her geçen yıl daha da yıkıcı hale getirdiği uyarısında bulunuyorlar. Yetkililer olağanüstü bir çabanın içerisinde olduklarına özellikle dikkat çekiyorlar.
1: Gökhan Bozkurt aktardı. İklim değişikliğinin etkisiyle aşırı iklim olayları artık normalleşmeye başladı. Son aşırı iklim olaylarıyla dünyanın farklı ülkelerinden kısa bir dünya turuna çıkalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde 3 gün önce başlayan orman yangınları devam ediyor. Spokane kenti çevresinde 700 hektar alan küle döndü. 65 bin kişi tahliye edildi. 17 noktada devam eden yangınlara yaklaşık 5 bin kişi müdahale ediyor. 700'den fazla ev küle döndü. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin üzerinde su geçirmez kirbitler ve çakmaklar bulunduğu bildirildi. Güney Amerika ülkesi Şili'de ise fırtına ve aşırı yağış can aldı. Araçlarının üzerine ağaç gövdesi devrilen 2 kişi hayatını kaybetti. Taşan nehirler geniş bir coğrafyada sele yol açtı. 2000'den fazla kişi evlerinde mahsur kaldı. Rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığı bildirildi. Ülkede Temmuz ayında yaşanan fırtınada 13 kişi ölmüş, 4000'den fazla ev hasar görmüştü. Avrupa aşırı sıcaklarla mücadele ederken güney yarımkürede ise kutup soğukları var. Yeni Zelanda'nın güneyinde sokaklar kalın bir kar tabakasıyla kaplandı. Güney adasında termometreler sıfırın altına indi. İlk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Buzlanma sebebiyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Avrupa'daki orman yangınları Hollanda'ya da sıçradı. Limburg bölgesinde çıkan yangın sebebiyle 100 hektar alan küle döndü. Bölgedeki bir kamp alanı boşaltıldı. Yangın sebebiyle tren seferleri de aksadı. Yağışlı iklimi ve parçalı

0: maske örtüsü sebebiyle Hollanda'da büyük orman yangınlarına seyrek rastlanıyor. Avrupa genelinde aşırı kuraklık etkisini sürdürüyor. Hırvatistan'daki Drava nehrinde sular çekilince gemi enkazlarının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermileri ortaya çıktı. Hırvat yetkililer akarsulardaki su azlığının içme suyu krizine de yol açabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki nehirlerdeki su seviyesinin azalması Fransa, Romanya ve Macaristan'daki elektrik tesislerindeki üretimi de olumsuz etkiliyor. Bülteni noktalıyoruz. NTV yayını Doğru Tercih programıyla devam edecek. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu'da aşırı sıcak ve yüksek nem nedeniyle sıcak çarpması riski çok yüksek. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'in doğusunda ise yerel sağanaklar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı da dikkatli olunmalı.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. NTV Radyo'da her gün işten güçten haberler.
3: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
4: Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. İş yerlerinde kamera kullanımı belirlenen amaçlarla sınırlı olmalı.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
4: Şöyle ifade edelim, sözleşmeli personel olarak çalışanların giren yaş veya prim günü doldurulduğunda SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir.
1: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın, cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında. Reklam.
5: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
6: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
8: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Dolmabahçe'deki çınar ağaçları kurudu. Bu aşamada yapılması gerekeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
4: Ortaköy Dolmabahçe hattı arasındaki çınarlar da yaklaşık 20 yıldır çınar kanser lekesi adını verdiğimiz bir mantar var. Bu mantara karşı bir çözüm yok. Sadece ve sadece görüldüğü ağaçların karantinaya alınması, kesilmesi, hatta olduğu yerde yakılması, talaş dahil, yani motorlu testereyle kestiğinizde o talaşlar dahil, bunların orada olduğu yerde bertaraf edilmesi, kesim işçilerinin elbiselerinin, eldivenlerinin, aletlerinin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Çünkü bir mantar hastalığı olduğu için sporlarla yayılıyor. Rüzgarla, yağışlarla, hatta böceklerle yayılabiliyor. O yüzden hani karantina koşullarının uygulanması gereken, bu hastalık orada var. O çınarları hepsini kurutacak bir çaresi yok, çünkü bizim yapmamız gereken bu hastalığı orada tutmak, yayılmasını engellemek ve tekrar o tarihi dokuyu nasıl kazandırırız, bunun için bir planlama yapmamız gerekiyor.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Araştırmacı yazar Birol Ganioğlu'nun 3 ciltlik mitolojik roman dizisi Telmessos Bilicisi, Kent Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Diziyi oluşturan romanlar sırasıyla Siesa Ana, Apollonides ve Nikolas. Birol Ganioğlu'nun bugün bahsine ettiğimiz mitolojik roman dizisinin dışında 2 kitabı daha var. Onları da hatırlatalım. Biri 1923 mübadelesinin öncesi ve sonrasına ışık tutan Niko amcanın anılarıyla Kayaköy Fethiye Mübadele, diğeri de Anadolu'da Bektaşiliğin önde gelen isimlerinden Abdal Musa'nın hayatını konu alan çalışma. Efendim, Telmessos Bilicisi'ne gelecek olursak, Telmessos Bilicisi dizisi Anadolu'nun güneybatısında Teke Yarımadası olarak bilinen bölgede günümüzden binlerce yıl önce yaşayan Likya uygarlığını, bu bölgede yaşamış kişilikleri bir roman anlayışı içinde anlatıyor. Önce Likyalılar hakkında kısa bir bilgi notu verelim. Likyalıların Anadolu'nun en eski Hint-Avrupa kökenli halkı olan Luvilerin dağılmasından sonra bir kısmının devamı olduğu söyleniyor. Luviler, M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısında Anadolu'ya gelmişler ve 2. bin yıl boyunca Güney Anadolu bölgesinde yaşamışlar. Likyalıların yaşadığı coğrafya ise Teke Yarımadası dedik. Likya ülkesini tam olarak tarif etmek gerekirse, bölge Antalya'nın batısını, Muğla'nın güneydoğusunu ve Denizli ile Burdur'un güneyini kapsıyor. Tarihsel olarak sınırları batıda Dalaman Çayı, doğuda bugünkü Kemer. Likyalıların yaşadığı bölge tarih boyunca Yunanların, Perslerin, Romalıların hedefi olmuş. Dolayısıyla savaşları, işgaller, İşgalleri kurtuluş ve yeniden kuruluş dönemleri izlemiş. Milattan önce 168-167 yıllarında Roma İmparatorluğu Likya'nın bağımsızlığını ilan etmiş. Likyalılar tarihte eşine az rastlanır bir tutkuyla kendi bağımsızlıklarına sahip çıkan bir halk. Öyle ki başkent Xantos halkı Pers istilalarında olduğu gibi her dönemde kendilerine saldıran büyük askeri güçlere karşı direnmişler. Savaşı kazanamayacakları anlaşıldığında da toplu intihar yolu ile kendilerini yakmışlar. İşte Birol Ganioğlu'nun Telmessos Bilicisi dizisinin ilk kitabı Siesa Ana bu büyük trajediyi anlatan satırlarla başlıyor. Xantos kazılarında çıkarılmış bir tablette yer alan satırlar Azra Erhat'ın çevirisiyle şöyle. Evlerimizi mezar yaptık, mezarlarımızı ev. Yıkıldı evlerimiz, yağmalandı mezarlarımız. Dağların doruğuna çıktık, toprağın altına girdik, suların altında kaldık. Gelip buldular bizi, yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna toplu ölümleri yeğleyen bu toprağın insanları bir ateş bıraktık geride, hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan. Evet, böyle diyor 2000 yıl önce yazılmış tablette. İkinci kitap Apollonides M.Ö. 20'li yıllarda başlıyor. Bir Apollon rahibinin yaşamından hareketle Likya uygarlığına dair tamamlayıcı bilgiler sunulurken, Likya'nın komşu halklar ve uygarlıklarla kurduğu ilişkiler de romanın dokusu içinde ele alınıyor. Üçüncü kitap Nikolas ise Likya tarihinin son dönemini, yani Likya Birliği'nin dağılıp bölgenin tek bağımsız devleti Likya'nın Roma'ya bağlandığı dönemi anlatıyor. Roman milattan sonra 3. yüzyılın sonunda başlıyor. Günümüzde farklı anlatılarla Noel Baba kimliğiyle tanınan, ancak gerçek bir tarihsel şahsiyet olan Aziz Nikolas'ın yaşamına ilişkin bilgilerden yola çıkan kitap, erken Hristiyanlığı, dönemin dinsel inançlarını ve antik çağ felsefesini tarihsel bir roman atmosferi içinde anlatıyor. Tabii yine efsanevi karakterlerin gözünden. Likya milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ve milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllar arasında yaklaşık 200 yıl süren veba salgınının ardından bir daha kendini toparlayamamış. Milattan sonra 8. yüzyılda Arap akınları ve korsan saldırıları sebebiyle terk edilen bölge, 13. yüzyılda Türk beylikleri ile yeniden yerleşime açılmış. Evet, Birol Ganioğlu'nun 3 ciltlik Telmesos Bilicisi dizisi, yani Siesana, Apollonides ve Nikolas, Anadolu'nun onurlu kadim halkı Likyalıların efsanelerini günümüze taşıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
5: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Hayatımıza hızlıca giren avokado lezzetleri arasında bizim mutfağa çok yakın bir lezzet var. O da nedir? Avokadonun herhalde dünyada en çok bilinen yeme biçimi guacamole. Bir avokado ezmesi. Zaten avokadonun en büyük özelliği hiç pişmeye gerek duymaması, adeta tabiat tarafından pişirilmiş, doğanın olgunlaştırdığı hazır bir yiyecek gibi. Aslında o yüzden de çok enteresan bir şey var. Avokadoyu genellikle evinize alırsınız. Ondan sonra ay hala sert, hala sert dersiniz. Sonra bir bakarsınız ki çoktan geçmiş bitmiş, içi kapkara olmuş. Şimdi tabii cinsine göre de değişiyor. Ama ben hemen size bir tüyo vereyim. Eğer sert avokado alırsanız ne yapacaksınız? Onu pirincin içinde bekleteceksiniz. Hem çok güzel olgunlaşacak, hem de hiçbir şekilde çürümeyecek. Ama şimdi artık hazır avokado püreleri de oluyor. Donmuşu da satılıyor. Küp küp olsun, yarım yarım olsun. Dolayısıyla hele bir de öyle hazır avokado alma şansınız varsa guacamole yapmak çok kolay. Varyasyonları da yapılabilir. İçine ince doğranmış soğan konuyor. Biz taze soğan koyabiliriz çünkü taze soğanı biz çok seviyoruz. Ama genellikle normalde kırmızı soğan kullanılır. Çok çok ince doğramaya sıçan dişi derler ya, öyle çok ince doğranacak. Rende değil ama asla değil. Ağza pütürlü pütürlü gelecek ama hiçbir zaman rende olmayacak ama iri de olmayacak. Evet, soğanla ezilmiş avokadoyu karıştırıyorsunuz. Tabii soğanı birazcık tuzlamakta yarar var. Muhakkak limon suyu veya Frank limonu suyu. Şimdi artık dilimizde lime demeye alıştı. Lime buna çok yakışıyor. Hatta ben birazcık da rendesini koyuyorum. O zaman muhteşem oluyor. Guacamole'nin içinde bizim hiç alışık olmadığımız, sevmediğimiz bir ot var. O da nedir? Taze kişniş, Gürcülerin kinzi dediği, İngilizce'de coriander diye de geçiyor. Hatta Amerika'da cilantro. Şimdi bu otu biz sevmiyoruz. Çünkü bizim yabancısı olduğumuz bir lezzet. Ancak meraklısı, zaten küçükten beri yiyenler falan, onlar seviyorlar. Ben eskiden dayanamazdım, nefret ederdim. Yani bir parçacığı yemeğe değdiği anda bana o böyle hani yanmış plastik kokusu gibi gelirdi. Korkunç yani, hemen kaçardım. Şimdi demet demet yiyebilirim, o kadar çok seviyorum. Bütün bunların dışında küçük küçük gene kıyılmış yeşil biber de olabilir. Yeşil biber de avokadoya çok yakışıyor. Avokadonun o taze tadını daha da fazla vurguluyor. Harika oluyor. Birazcık deniz tuzu ve aslında başka hiçbir şeye gerek yok. Bunları bir çatal tersiyle ezdiğiniz zaman guacamole'niz hazır. Lime suyu oranını, yani Frank limonu suyu oranını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu baz alırsanız, aslında bu sadece cipslere değil, ekmek üstüne sürmeye ya da bir meze olarak sofraya gelmeye de son derece uygun. Melba tost derler ya, hani incecik kızarmış ekmek üstünde, bunu çok seviyorum. Evet, guacamole gibi avokadodan yapılabilecek son derece enteresan fikirler var. Bu guacamole'ye birazcık da bizden bir şey, Meksika'da da biraz koyarlar bazen. Birazcık da kimyon koyarsanız daha bir Türk damak lezzetine yakın olacaktır. Afiyet olsun, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Temmuz ayı beklenen enflasyon rakamı dün itibariyle TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Elbette gidişatta bir yükseliş beklentisi vardı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçici bir yukarı yönlü hareket olacağını ifade etmişti. Ama öte taraftan da yaz ayları bolluk bereket özellikle enflasyonda en önemli sıkıntılı kulvarlardan birini oluşturan gıda, taze meyve ve sebzede en azından bollaşma ve fiyatlarda aşağı yönlü bir iniş beklentisi de ortadaydı. Peki sonuç ne oldu? İsterseniz bir masaya yatıralım ve genel olarak ortaya çıkan ana karakteristiklere işaret edelim ki bundan sonraki beklenti ve olası öngörüler daha da net olarak karşımıza çıksın. Evet, manşete baktığımızda TÜFE Temmuz ayında beklentilerin bir tık altında 1.78 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Normalde 1.9'un üstünde, 1.9 ila 2.3 arasında değişen farklı terimler veya öngörüler vardı. Bizim de öngörümüz 2.35 civarındaydı. Bu çerçevede manşetin olumlu bir işaret verdiği söylenilebilir ama arka plan okumaları ve alt kırımlara dikkat etmek lazım. Özellikle taze meyve ve sebze söz konusu olduğunda maalesef beklentilerin karşılanması bir yana, tam tersine beklenmedik bir risk tablosu karşımıza çıktı. Geçtiğimiz ay malum olunduğu üzere TÜİK 1'in altında bir enflasyon ilan etmişti. TÜFE manşeti ilan etmişti. Bu sefer gıdanın 1.61 aylık enflasyonla deklare edildiğini görüyoruz. 1.61 neredeyse 1.78 ile aynı düzeyde. Yani müthiş bir katılık var. O katılık kırılamıyor. Aylıkta bu 1.61'lik gıda enflasyonu manşet enflasyona net olarak 0.4 puanlık bir katkı sağlıyor. Esas tabii sıkıntı bolluk bereket aylarında taze meyve sebzenin aylık enflasyonu 5.39. Yani gerçekten 1.78'in birkaç misli yukarıda bir taze meyve sebze fiyatı görüyoruz. Peki ne oldu bu tabloda, bu manşette? Neler pozitif rol oynadı, yani enflasyonu yukarı çıkartmak bakımından pozitifi bu anlamda kullanıyorum. Kestirmeden gidelim. Sadece giyim ve ayakkabı frenleyici etki yaptı. TÜİK'e göre bu ay içerisinde %3.93'lük bir gerileme var giyim ve ayakkabıda. Onun dışında her şeyde yukarıya doğru bir artış var. Mesela sağlık grubu en yüksek artış 10.74. Şimdi bir kere daha manşeti hatırlatalım. 1.78, sağlık ne? 10.74. Enflasyona net katkı 0.32 puan. Sonra ulaştırma var. Ulaştırma da 2.59. Bütün bunlar aslında kırılamayan katılık ve yapışkanlığa işaret eden unsurlar. Tabii bundan sonra enflasyonla ilgili gelişmelere bakmak için birkaç teknik parametreyle hareket etmek lazım. Bunlardan bir tanesi yayılım endeksi. Bunun içinde endekste kapsanan, yani üzerinden enflasyon hesaplanan alt sınıflara, ürün gruplarına bakıyoruz. Bu ay için 174 alt sınıf dikkate alınmış TÜİK tarafından. Bunların 50 alt sınıfında düşüş, 7'sinde değişiklik olmamış. Demek ki 57 adedinde 174'ün 57'sinde, yaklaşık 3'te 1'inde fiyat düşüşü olmuş veya değişikliği olmamış. Peki 117'sinde ne olmuş? Fiyat artışı olmuş. Yani ürünlerin, piyasadaki, pazardaki ürünlerin veya TÜİK tarafından dikkate alınan ürünlerin 3'te 2'sinde fiyat artmış. Bu neyi gösteriyor? Ekonomik aktörlerin fiyatları yukarı doğru düzenleme, çekme konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ettiklerini gösteriyor. Yayılma etkisinde iyileşme yok. Katılık ve yapışkanlıkta da iyileşme yok. Çünkü çekirdek enflasyona baktığımızda çekirdek enflasyon B1.7, C tipi 1.8, TÜFE'ne 1.78. Müthiş bir katılık ve yapışkanlık var. Bir türlü kırılamıyor. Zaten yurt içi üretici fiyat endeksinde de aynı şey görülüyor. Netice itibariyle yurt içi üretici fiyat endeksi de TÜFE'nin bir tık altında yer alıyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde ve sene sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisinin %24 ama 7 ay toplamıyla kendi rakamlarıyla gene 19.86 olduğu görüldüğünde 13 Ağustos'taki dönemsel enflasyon görünüm raporunda herhalde yeniden bir düzenleme yapılacağı konusunda beklentiler artıyor. Enflasyonda katılığın ve yapışkanlığın kırılamadığı bir ortamda özlenen, beklenen, planlanan bir enflasyonda iniş trendine dair somut parametre ve veriler henüz ortaya çıkmıyor. İşin gerçeği bu. Enflasyonda batı cephesinde yeni bir şey yok. Maalesef eğim ağırlıkla ortaya çıkıyor. Yani bir iniş eğimi, eğilimi var ama bizim beklediğimiz trend. Aksi takdirde %30'lar civarında takılıp kalmış bir enflasyon sendromu Türkiye ekonomisinin adeta bilinen değerlerinden birisi olacak. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
9: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Ücretsiz spor haberlerini sunar.
1: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yaklaşık 10 gündür görüşmeleri sürdüren Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için senelik 17 milyon euro öneren Trabzonspor söz konusu ücretin 10 milyon euroluk kısmını sponsorlar aracılığıyla karşılamayı planlıyor. Tatilini Yunanistan'da sürdüren Salah ise henüz imzaya atmadı. Bordo Mavililer 34 yaşındaki Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Rafael Leao, Milan'da kalmaya yaklaştı. İtalyan devinin teknik direktörü Ruben Amorim, onu burada mutlu hissediyorum dedi.
2: Transfer döneminin baş aktörlerinden Rafael Leao kulübünde kalabilir. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süredir imzası için çaba sarf ettiği Portekizli, Milan'da yeniden planlara girdi. Süreci anlatan La Gazzetta dello Sport, Leao'da U dönüşü manşetini attı. Kırmızı siyahlıların Avustralya'nın Perth şehrindeki kampına katılan yıldız futbolcunun Inter'le oynanacak hazırlık maçında sahada olacağı belirtildi. Milan'ın teknik direktörü Ruben Amorim de Leao'yu kadroda tutmak istiyor. Vatandaşı hakkındaki transfer iddialarını değerlendiren Portekizli, Leao Milan gibi bir kulüpte olduğu için şanslı, bu yüzden mutlu olmalı. Zaten onun da mutlu ve yeni sezona motive olduğunu hissediyorum dedi. İtalyan kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde pazarlıkları istediği noktaya getirememişti. Leao'dan en az 50 milyon euro bonservis geliri hedefleyen Milan, ezeli rakiplerinin satın alma opsiyonunu kiralama teklifine sıcak bakmadı. Kariyerini 7 sezondur İtalya'da sürdüren 27 yaşındaki forvet, Milan'da 291 maçta 80 gol 65 asistle oynadı.
1: Fenerbahçe'de gözler Şampiyonlar Ligi yolundaki Sturm Graz maçına çevrildi. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisini yarın konuk edecek. Kritik maç öncesinde takıma dönen Vedat Muriç kadroda olacak. Rakip Sturm Graz önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı elemişti. Çobani Stadyumu'nda oynanacak maç yarın saat 21'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavan'a yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard takıma katıldı. Dünya Kupası'ndan sonra çıktığı izinden dönen Belçikalı Yıldız, siyah beyazlılarda ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş'ın Arsenal'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Trossard, Avrupa Ligi yolundaki Hradec Kralove maçı öncesinde takımla antrenmanlara başladı. Dünya Kupası'nda Belçika milli takımıyla çeyrek final oynayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a imza törenine geldikten sonra tatile çıkmıştı. Trossard, UEFA listesine eklenmesi halinde Perşembe günü Hırvat ekibiyle deplasmanda oynanacak maçın kadrosunda yer alacak. Arda Turan teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi deneyimi öncesinde heyecanlı. Shakhtar Donetsk'le ilk 24'ü hedeflediklerini söyleyen Türk çalıştırıcı, lig aşamasında Galatasaray'la karşılaşmak istiyor.
2: Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne teknik direktör olarak dönüyor. Galatasaray, Atletico Madrid ve Barcelona'yla devler sahnesine futbolcu olarak çıkan Turan, bu kez Shakhtar Donetsk'i yönetecek. Ukrayna ekibindeki ilk sezonunda lig şampiyonu olarak turnuva bileti alan 39 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 24 takım arasına girmeyi hedefliyor.
3: Doğruyu söylemek gerekirse, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e girmek bizim için bir hayal. Ve bu hayal için her şeyimizi vereceğiz. Bunu başarabilirsek. Çok büyük bir hayal çünkü savaştayız. Şartlarımız, ev sahibi olabileceğimiz bir stadyum yok. Uzun yolculuklar, bahanelerin arkasına sığınmadan bu hayali gerçekleştirmeye çalışacağız.
2: Turan, lig aşamasında Galatasaray'la karşılaşmak istiyor.
3: Tabii ki eski oynadığım takımlarımla karşılaşmak isterim. Oyunun duygusal hikayelerini severim her zaman. Galatasaray'la, Barcelona'yla, Atletico Madrid'le karşılaşmak isterim. Oyunda bir hikaye olsun. Bu hikayeleri yaşayalım. Bence mutlaka ki bizim için çok zor olacaktır. Çünkü hem aynı şartlarda değiliz hem de hayallerimiz farklı. Ama yine de keyifli maçlar olur diye düşünüyorum. Belki eski hocalarımla kadar, belki Luis Enrique'yle de karşılaşmak isteyebilirim. Paris Saint-Germain'de. Çok zor bir maç olur muhtemelen bizim için ama... Yine de bu tecrübeyi edinmek isterim.
2: Arda Turan yönetiminde ikinci sezonunu geçirecek Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak.
1: Futbol Federasyonu Türk futbol tarihine adını yazdıran efsaneleri onurlandırmaya devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari'nin ismi verildi. Süvari, Türk futboluna ilkleri Göztepe'nin başında olduğu dönemde yaşattı. Sarı Kırmızılılarla 1969'da UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynayan unutulmaz çalıştırıcı, bir Türk kulübünü Avrupa Kupalarında son dörde taşıyan ilk teknik direktör oldu. Göztepe'de görev yaptığı süreçte 2 yıl boyunca A milli takımı da çalıştırdı. Sonraki yıllarda federasyonda as başkanlıkta yapan Süvari 1991'de hayata veda etmişti. Adnan Süvari'nin ismi Süper Lig'in yeni sezonunda yaşatılacak. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Altay'da yönetim krizi yaşanıyor. İzmir ekibine kayyum atanıyor. TFF 3. Lig ekibinin başkanı Sinan Kanlı, yatırımcı ve yeni yönetim arayışlarından sonuç alınamadığını belirterek mahkemeye başvurduklarını ve kulübe kayyum atanacağını açıkladı. Kanlı, kayyum yönetiminin ilk olarak genel kurulu sürecini başlatacağını ifade ederken aday gruplara kulübe maddi destek çağrısı yaptı. Altay başkanı kulübün bu zor günleri birlik içinde aşacağına inandığını söyledi. Zeynep Sönmez Amerika Açık öncesinde form tutmaya başladı. Türk tenisçi WTA 1000 Kanada Açık'ta ilk turu 2 sette geçti. Toronto'daki mücadelede ev sahibi ülkeden Rebecca Marino ile karşılaşan Zeynep Sönmez 7-5 ve 6-4'lük 2 setle kazandı. 24 yaşındaki tenisçi ikinci turda dünya sıralamasında 33. sırada yer alan Yunan Maria Sakkari ile karşılaşacak. Zeynep Sönmez bu yıl dünya sıralamasında 52. basamağa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. Ağrı varsa o ağrıya katlanmalı mı? Ağrı kesici ilaç içip gidermeli mi? Kronik ağrı ne demek? Anestezi, reanimasyon ve ağrı uzmanı doçent doktor Savaş Çömle'ye sorduk.
1: İkisi de yanlış. Hayat hep denge üstüne kurulu. Hemen ağrımızda bir ağrı kesiciye başvurmak yerine ağrının nedenini anlamak önce. Çünkü her ağrı kesici her ağrıda da iyi gelmiyor bu arada. Ağrı kesicilerin bir takım yan etkileri de var. Mesela en yaygın yan etkiler, en çok kullandığımız non-steroid anti-inflamatuar ilaç grubu var. Bu gruptaki ilaçlar işte en çok kullandığımız ilaçlar. Bunlar mide ve böbrekler üzerine olumsuz etkisi var. Belli bir zamandan fazla kullanmamak lazım. Mesela yani bu kesin kural olmakla birlikte bir haftadan fazla kullanmamak lazım bunları. Ama daha güvenli ilaçlar var. Parasitamol grubu ilaçlar var. Onlar biraz daha görece uzun süreli kullanılabilir. Dolayısıyla ağrı kesici seçiminin de bir profesyonel destekle sağlanması lazım. Sebebini saptamak şartıyla. İkincisi de hiç ağrı kesici kullanmamak, ağrıya sürekli direnmek de doğru bir seçim değil. Çünkü sürekli ağrı hissetmek, özellikle 3 ayı geçtiği zaman bu ağrı hissi, vücutta bazen biraz önce de bahsettiğim kronik ağrı dediğimiz bir hadiseye, bir başlı başına bir hastalığa neden oluyor. Yani nedeni olmadan ağrı hissedebiliyoruz. Numara yapmıyoruz ama kimse numara yapmıyor ama sebep yokken ağrı hissetmeye başlıyoruz ve bunu kontrol etmek de çok uzun, zor. Hiç kolay değil kronik ağrıyı yönetmek. Bütün dünyanın uğraştığı konulardan bir tanesi kronik ağrıyı yönetmek.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugünkü dil yarelerimiz daha çok yiyecekler üzerine. Umarız aç olduğunuz bir saatte dinlemiyorsunuzdur. Farsça bahar lahanası anlamındaki kerem bir bahardan geliyormuş karnabahar. Ama belki siz de fark ediyorsunuzdur, karnabahar deniyor bu enfes sebzeye. Birinci kelimenin ses değişiminde karın sözünün etkisi olmuştur diyor kubbe altı lugatı. Tabii sözcüğün aslının karnabahar olduğunu bilmekte yarar var. Şimdi dilimize Yunanca'dan girmiş, söylenişleri konusunda kafa karışıklığı olan iki sözcüğe bakalım. İlki plaki. Ama plaki diyenler de var. Fasulye plakisi, barbunya plakisi, balık plakisi en bilinen türleri. Sözcüğün zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak yenen bu yemek dışında kullanışları da var. Argo'da kavraması kıt, ahmak, aptal kimselere söylenir. Amma enayi plakisiymiş ha! Ya da birinin dövülerek perişan duruma getirilmesi karşısında adamcağızı plaki yapmışlar denir. Salatası yapılan, çiğ olarak yenebilen yeşil ve bol yapraklı bitki marul. Tam tersi a uzatılmadan söyleniyor marul. Acı marul, kıvırcık marul, yabani marul gibi türleri var. Bir de marulcuk denen bir bitki var ki bizde çöpleme olarak anılır. Gelelim patates, pattiz, patatiz gibi söylenişlerine rastlanan patatese. Efendim bu sözcük Amerika yerlilerinin dilinden önce İspanyolcaya sonra Avrupa dillerine geçmiş. Türkçeye İtalyanca ve Yunanca'dan girmiş. Bu çok besleyici bitkiden patates çorbası, patates köftesi, patates püresi, patates salatası hatta patates sufle yapılıyor. B ve C vitamini bulunan nişastası hayli zengin. Adı eski Türklerden gelen soğan, geniş kesimlerce sovan şeklinde söyleniyor. Ekmekle birlikte pekala bir öğün olabilen bu bitkinin ismi, kökü soğanınki gibi yumru şeklinde olan bitkilerde de kullanılır. Bir de lafa soğan doğramak vardır ki tavsiye edilmez. Neydi sözcüklerimiz? Karnabahar, plaki, marul, patates ve soğan. ağzınızın tadının hiç eksilmemesi dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Bu hafta yazın en sıcak günleri yaşanacak. İstanbul'da sıcaklık 32 derece. Poyraz orta hızda ve nemli estiğinden bunaltıcı bir hava var. Bursa 34 derece. İç Anadolu'da sıcaklıklar 33-34 dereceye doğru yükseldi. Ege'de Karayel denizden nemli ve sert esiyor. İzmir, Manisa ve Muğla 37 derece. Akdeniz'de hava çok nemli olduğundan Antalya'da 33 derece olan sıcaklık 39 derece hissediliyor. Karadeniz'in doğusunda yağış geçişi var. Batı Karadeniz'de ise yağmur az noktada. Sahiller 28-29 derece. Doğuda hava çok sıcak, lodos sert. Gölgede Erzurum 33, Malatya 39, Diyarbakır 42 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Merhaba, saat 16. Gelişmelerle karşınızdayız. Hem Yüksek Askeri Şura kararları var, hem bir taraftan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifine imzalar atılıyor. Pek çok başlık var, canlı bağlantılarımız var. Önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesini aktararak başlayalım. Askeri Şura toplandı, kararlar imzalandı. Detayları Özden Erkuş'la konuşacağız. Özden, tabii terfiler, emekliliğe sekler, ayrıntılar gelecektir ama önce bir komuta kademesiyle başlayalım. Nasıl şekillendi?
1: Şimdi komuta kademesinde iki komutan için karar bekleniyordu. Daha doğrusu iki komutanın görev süresi dolmuştu. Aslına bakılırsa geçen yıldan itibaren birer yıl uzatma da almışlardı. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı. Her ikisinin de görev süresi uzatılabilirdi. Ancak Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmesi yönünde bir karar alındı. Yüksek Askeri Şura'nın ardından böylelikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişikliğe gidilmiş oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı olarak görev yapan Hava Kuvvetleri'ndeki bir diğer orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini bundan sonra Rafet Dalkıran yürütecek. Tabii şura kararları çerçevesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda korgenerallikten orgeneralliğe yükseltilen Erdoğan Gür'ün de önümüzdeki günlerde Muharip Hava Kuvvet Komutanı olarak görev yapmasını bekliyoruz. Şura kararları çerçevesinde tabii Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Oramiral Ercüment Tatlıoğlu daha önce 2 yıl uzatma almıştı. 2 yıl boyunca birer yıllığına uzatmaya gidilmiş görev süresinde. Ercüment Tatlıoğlu için 3. kez 1 yıl daha görev süresinin uzatılmasına karar verildi. 1 yıl daha Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapacak. Deniz, bildiğin üzere geçtiğimiz yılda Yüksek Askeri Şura'nın ardından Genelkurmay Başkanı değişmiş. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da yeni bir isim atanmıştı. O nedenle kuvvet komuta kademesindeki 1 ve 2 numaralı isimlerde herhangi bir değişikliğe bu yıl gidilmedi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişiklik yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise görevine 1 yıl daha devam edecek Deniz Kilislioğlu.
0: Şimdi tabii terfiler, emekliliğe sevkler de merak ediliyor. Aslında sen de biraz kuvvet komutanlıkları değişince onların yerine gelecek isimlere ilişkin bazı detaylar verdin ama senin dikkat çekeceğin emekli ve terfilerle ilgili olarak detaylar var mı?
1: Dikkat çekici isimler var. Örneğin onlardan bir tanesi Türkiye'nin ilk uzay misyonunda görev yapan Alper Gezer Avcı. Bilindiği üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda albay rütbesindeydi. O tuamiralliğe terfi etti. Böylece uzaya çıkmış ilk general olarak görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir tuğgeneral olarak bunun altını çizelim. Şimdi şura kararları çerçevesinde 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 2 general yaş haddi, ki bazılarından bahsettim. 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Şimdi emekliye sevk edilenlerden bir tanesi şura kararlarını imzalatan isim Tümgeneral Orhan Gürdal. O da emekliye sevk edilen isimlerden biri oldu. Bugün paylaşılan fotoğrafta da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şura kararlarını imzalatan isim olarak yine Tümgeneral Orhan Gürdal'ı gördük. Görevini son kez bu şekilde yerine getirmiş oldu. Önemli bir emekliye sevk kararı Ege Ordu Komutanlığı'nda yaşandı. Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert de kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimler arasında yer aldı. Bir başka kamuoyunun çok konuştuğu isim son olarak Konya Stadı'nın üzerinden Fenerbahçe maçı sırasında bir savaş uçağı, sonrasında da bir helikopterin uçurulmasına karar verdiği, bu emri verdiği iddiasıyla daha önce görevinden alınan 3. Anajet Üst Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uhdesine alınmıştı. Tümgeneral Mete Kuş'un da emekli edilmesine karar verildi. Tartışılan bir isimdi. 15 Temmuz gazilerinden Tümgeneral Davut Ala, onunsa görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın görev süresinde de yine 1 yıl uzatmaya gidildi. Az önce sözlerimin başında aktarmıştım. Alper Gezer Avcı artık bir tuğgeneral oldu. Hava pilotu albaydı, artık tuğgeneral olarak görevine devam edecek. Son bir not, albaylıktan tuğgeneralliğe yükseltilen Özlem Karapınar, bir kadın subay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda generalliğe terfi ettirilen ilk kadın subay olarak da tarihe geçti. Yüksek Askeri Şura kararlarının ardından Deniz.
0: NTV savunma muhabiri Özden Erkuş detaylı bir şekilde Yüksek Askeri Şura kararlarında dikkat çeken noktaları bizimle paylaştı. Şimdi parlamentoya gideceğiz. Orada da parlamento muhabirimiz Özgür Akbaş bizi bekliyor. Çünkü beklenen yasa teklifinde imza süreci hızla ilerliyor. Dün AK Parti'de imzaya açılmıştı. Bugün MHP'de imzalar atıldı. Süreci başlatan isim MHP Genel Başkanı da teklifi ilk imzalayan isimdi. İmzalar tamamlandıktan sonra artık meclise gelmesini bekliyoruz teklifin. Bir taraftan da tabii muhalefetin destek vermesi için çabalar sürüyor. AK Parti grubu partileri ziyaret ediyor. Hem teklife hem ziyarete ilişkin ayrıntıları alacağız. Özgür, şu ana kadar imzalarda son durum ne? İstersen oradan başlayalım. Acaba meclise ne zaman gelecek? Ne zaman görüşülmeye başlanacak?
2: İmzalar tamamlanmak üzere. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun imzaları tamamlandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ilk imzayı atan isim. Zaten süreci başlatan isim de MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Bahçeli'nin ardından Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ve Fethi Yıldız, ki bu sürecin yine önemli aktörlerinden koordinatör bir isimdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, onun imzası söz konusu ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri de tam kadro imzalarını attılar ve o imzalar AK Parti grubuna teslim edildi. AK Parti grubunda da imzalar devam ediyor. Saat 17'ye kadar imzalar tamamlanacak ve sonrasında artık meclis başkanlığına bu teklifin sunulmasını bekliyoruz. Yarın tabii DEM Parti 11.30'da bir basın toplantısı yapacak. Bu konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunacaklar ve sonrasında bir basın toplantısı olacak. DEM Parti'nin de imza atmasını bekliyoruz ve 3 partinin de imzasıyla bu teklif meclis başkanlığına sunulacak gibi gözüküyor. Ama tabii DEM Parti nasıl bir açıklama yapacak, bunu yarın göreceğiz. Bu arada tabii diğer siyasi partilere de bir temas var. O siyasi partilerle ilgili temasla bugün itibariyle tamamlandığını söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte artık teklifi görmek önemli. Teklif netleştikten sonra da diğer siyasi partilerin tam olarak tutumunu görmüş olacağız Deniz.
0: Peki Özgür, teklifin meclis başkanlığına sunulduğunda ayrıntılı göreceğiz ama kamuoyuna yansıyanlar var. Dolayısıyla kapsamda kimler olabilme ihtimali var? Teklif ne getiriyor? Kimler dışarıda kalacak? Bir çerçeveye dair detay var mı?
2: Şimdi uzun zamandır bu teklifi konuşuyoruz. Tabii bizim aldığımız ve anlattığımız bilgiler hep kulis bilgiler. Önce teklifin adını dünden beri anlatıyoruz. Teklifin adı netleşmişti. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyor bu teklif ve 12 maddeden oluşmasını bekliyoruz. Ancak hala üzerinde çalışılan bazı maddeler olduğu yönünde de gelen bilgiler var. Özellikle denetimli serbestlik konusunda son noktanın konulmadığı, denetimli serbestliğin uygulanmayacağı, onun yerine Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer bulan hak yoksunluğu konusunun devreye sokulacağı ve bunun 3 yıl mı yoksa 5 yılla mı sınırlı tutulacağı yönünde henüz bu konunun netleştirilmediği yönde bazı gelen bilgiler var. Ama tabii bunlar kulis bilgiler, dediğim gibi henüz muhalefete de sunulmadı teklif. Muhalefete sunulmadığı için muhalefet de henüz tam olarak desteğini açıklayamıyor. Bugün hem Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylarla, hem Yeni Yol grubuyla, hem Yeni Parti ile kurmaylarıyla konuştum. Onlar tabii teklifi görmeden bir şey söyleyemeyeceklerini ifade ediyorlar. Bu noktada bir ziyaretler de oldu. Onlara aslında teklifin ayrıntıları aktarıldı ama teklifi net olarak görmek istediklerini söylüyorlar. Bu noktada neler var peki? Kapsam içinde neler var? Kapsam dışında neler var? Bir kere adam öldürme suçları kapsam dışında tutulacak. Bu çok net. Genel af yok. Abdullah Öcalan'a bir statü gibi bir durum söz konusu bile değil. Örgüt üyeliğine ilişkin düzenlemeler var. Örgüt ismi PKK, KCK yapılanması net olarak tarif ediliyor. Bunun nedeni de şu: Fethullahçı terör örgütünün ya da DH ya da DHKPC'nin bundan yararlanmaması için. Bunun dışında başvuru süresinin 6 ayla sınırlı tutulması bekleniyor. 2005 yılı öncesi ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hükümlü suçların kapsam dışı tutulması bekleniyor yine. 15 yıl altı suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardından cezanın düşmesi gibi bir durumun yasa teklifinde olmasını bekliyoruz. Yürürlük nasıl olacak? Yürürlük maddesi oldukça önemli. Bazı hükümler kanunun yayınlanması ile birlikte yürürlüğe girecek. Bazı düzenlemeler ise oluşturulacak. Teyit ve izleme mekanizmasıyla eş zamanlı bir şekilde uygulanacak. Teyit ve tespit mekanizması da bir hayli mühim. Çünkü bu teklifle iki kurul kurulacak. O kurullardan bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak bir kurul ve güvenlik bürokrasisinin yer alacağı bir kurul olacak. Bakanlar olacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak ve Milli Savunma Bakanlığından, Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden önemli isimler olacak bu kurulda. Silah bırakma ve fesih süreci bu kurul tarafından an ve an takip edilecek. Kurul kendi denetim sistematiği içinde kararlar alacak. İkinci kurulsa Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesi altında kurulacak. Kurul meclis başkanlığı çatısının altında faaliyet gösterecek. İzleme ve irtibat kurulu adını taşıyacak. Siyasi partilerden de temsilciler olacak. İmzalar bugün tamamlanması öngörülüyor ve yarın AK Parti'nin kapalı bir grup toplantısı var saat 10'da. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler AK Parti milletvekillerini takvim konusunda bilgilendirecekler. Büyük ihtimalle Türkiye Büyük Millet Meclisi çarşamba gününe kadar kesintisiz çalışacak ve bu kanunun geçmesiyle birlikte mecliste çalışmalarını tamamlayacak. Deniz.
0: Parlamento muhabirimiz Özgür Akbaş ayrıntıları aktardı. Aslında aldığı kulis bilgileri, çerçeveyi biraz bizimle paylaştı. Bu arada teklifin tam manasıyla meclise geldikten sonra, muhalefet partilerinin gördükten sonra pozisyonlarını belirleyeceğini de ifade etti. Zaten gelen açıklamalarda o yöndeydi. Şimdi biz Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve NTV Pasaport Programı yapımcısı gazeteci Mete Çubukçu ile birlikte konuşacağız. İstanbul stüdyomuzda biri, diğeri uzaktan bize bağlanacak. Hoş geldiniz Mehmet Bey, size de diyeyim.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Mete Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz dememiş oldum. Şimdi isterseniz bir bölgeden başlayalım. Bilmiyorum, Özgür Akbaş'ı dinleme şansınız oldu mu? Pek çok kulis bilgisi var çerçeveye dair. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman nasıl bir çerçeve görüyorsunuz siz? Bölgeden bakılınca nasıl görülüyor bu teklif?
3: Tabii şu an yazılı metin olmamakla birlikte sürekli bir kulis bilgisiyle doğrusu yorum yapmak zorunda kalıyoruz. Ve gelen kulis bilgilerin de aslında işte son 10 gün içerisinde iki defa bir İmralı ziyaretinin olması aslında henüz tam kesinleşmiş bir çerçeve metin oluşmadığını bir şekilde böyle bir yorum yapabiliyoruz ister istemez. Evet, anlatılan doğru. Burada şöyle bir doğrusu beklenti var. Yani bunu böyle bir kere şunu ifade etmek lazım. Gelinen süreçte bir önceki dönemki çözüm süreçlerine göre önemli bir güven unsuru oluştu. Yol haritasının oluşması anlamında şöyle başa döndüğümüzde özellikle silah bırakma örgütün fesinin bu kadar kolay ve yapılabilirliği ile ilgili toplumda böyle bir inanç yoktu ama dönüp baktığınız zaman bunun aşıldığını

0: hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada. Bu sürecin de eğer şu an kulis bilgileri doğruysa, yani lider kadrosu dışarıda bırakılıyorsa, Öcalan'a yönelik özel bir statü yoksa ve sadece işte Kandil, Avrupa ve cezaevindekiler suça da karışmamışlar noktasında bir uzlaşma sağlandığı kulis bilgisi doğruysa, doğrusu gelinen nokta bu anlamda önemli eşiklerin aşıldığını bize gösteriyor. Peki beklenti ne? Doğrusu bölgedeki beklenti, önemli iki tane beklentiyi söyleyebilirim. Birincisi, kapsayıcılık konusunda şöyle bir beklenti var. Yani 50 yıllık bir çatışmayı bitiriyorsanız bunu kendiniz, kendi yasalarınız ve kendi kontrolünüzde bitireceksiniz. Yani dönüp Irak'ta, Erbil'de, Süleymaniye'de bırakmak veya başka çevre ülkelerin garantörlüğünde bu süreci götürmek, ki çevre ülkelerimizin hiçbir tanesinde istikrarlı bir sistem yok. Onun için evet, belki hepsiyle ilgili adım aynı anda atılmasa bile çerçevenin içerisine alınabileceği bir düzenleme, birincisi bu. İkincisi de, tabii ki bu bir demokratikleşme yasası değil. Bu bir güvenlik eksenli bir çerçeve yasası dönüp baktığınız zaman. Evet, bu olması lazım ama bunun da tek bir yasayla değil, bunun ileri adımları bu yasa kadar önemli ki bugün işte Abdullah Öcalan'ın en son görüşmeden sonra ifade ettiği bin adımın birinci adımını atıyoruz, aslında olayın ne kadar başında olduğumuzu da gösteriyor.
1: Bu ayrıntılı konuşacağız. İleri adımlar konusu zaten süreç içerisinde olacak bir anladığımız ki tablo. Çünkü adım adım gitmek yönünde bir genel eğilim var. Mete Çubukçu, ilk etapta çerçevenin bu şekilde olması, lider kadronun dışarıda olması, Abdullah Öcalan'ın statüsünün dışarıda olması ve bu konuda partilerin bir şekilde uzlaşabiliyor olması meselesi de DEM Parti açısından da bakıldığı zaman önemli. Evet. Bu ilk adım anlamında sizde güvenlik ekseni ama bir taraftan da güven bunalımını da ortadan kaldıran bir düzenleme olarak mı görürsünüz?
2: Katılıyorum. Yani tamamıyla güvenlik ekseni, yani örgütün tamamıyla hem fesih kararı, silahların bırakılması kararının ardından somut anlamda atılan, bence pratikte atılacak olan en önemli adımlardan birisi. Artık bir dönemin hakikaten burada kapandığını görüyoruz. Hep baştan beri 4 aşamadan bahsediyorduk. Yani Devlet Bahçeli'nin işte meclisteki çıkışı, ardından işte şeylerin silah bırakma, örgütün kendini feshetmesi, silahların yakılması ve mecliste komisyonun kurulması ve bugünkü gelinen aşama. Bunların hepsi çok önemli. Burası tam bir dönüm noktası. Tabii bunun devamı da gelecek. Ancak burada çizilen çerçeve güvenlik çerçevesi, örgütün bundan sonra hiçbir şekilde var olmayacağı, silahların tamamen ortadan artık kalkacağı ve örgüt mensuplarıyla ilgili çeşitli kategorilere ayrılmış durumdalar. Onların bu süreç içinde ne olacağıyla ilgili bir kök yasa deniyor ve o çerçeve bu dönem bittikten sonra yeni bir döneme muhtemelen geçilecek. Zaten hep kulis üzerinden gidiyoruz. Ben de biraz o konuda kulis vereyim. Yani DEM Parti'de bundan sonra gerçekleştirilecek demokratikleşme düzenlemesinin de başlangıcını oluşturduğunu düşünüyor bu dönemin. Ama böyle bir, buna ilişkin bir bölümün de eklenmesi sanki isteniyor.
1: Biraz daha açalım mı?
2: Yani bu metne evet deniyor ama metne bir ek olarak da bundan sonraki adımların demokratikleşmeyle devam edeceğine bir yönelik atıf, belki bir atıf ya da bir cümlenin eklenmesi talebinde bulunduğunu, bunu da bilmiyoruz. Ayrıca yani bir takım, hani sen diplomaside daha iyi bilirsin, böyle wording, yani küçük şey, nasıl denir, nüanslar. İşte silahların teslimi değil de silahların imha edilmesi ya da bırakılması. Çünkü örgüt ona farklı bir anlam yüklüyor bu iki tane farklı ifadeye. Bir üçüncüsü de özellikle bu 2005'ten önce işlenen müebbet hapis özellikle suçların düzenleme dışında tutulmaması, onların da bu düzenlemeye dahil edilmesi.
1: Ağırlaştırılmışlar içeride ama ağırlaştırılmışlar.

0: olmamış olan müebbet hapis dışarıda
1: çünkü
0: kalacak.
1: 30 yıl dolunca onlar çıkabiliyor. Tabii. Birçoğu da aslında birkaç yıl içinde 30 yılını dolduracak olan kişiler. Buralarda bilemiyorum tabii ki, belki son hali verilmiş olur olabilir ya da bu saatlerde hala bu küçük...
0: Ki Özgür Akbaş hala bu görüşmelerin yapıldığını, belli temel bazı noktalarda hala konuşuyor.
1: Bu söylediğim yani 3 aşağı 5 yukarı olabilir. Bunlar tabii ki kulis. Bir tane daha var. Özellikle 2 tane kurul kuruluyor. Bir Cumhurbaşkanlığı, bir meclis bünyesinde. Meclis bünyesinde kurulacak olan kurula bir isim verilmesi ve daha doğrusu 3 alt kurul meclisi. Bunların bir kısmının geçmişe yönelik konularla ilgili ve hukuki konularla ilgili araştırmalar yapması. İkincisinin bundan sonraki süreçte entegrasyon, ekonomik özellikle ve sosyal konularda nasıl entegre olacağının incelenmesi ya da o konuda çalışma yapması gereken alt kurullar olduğu söyleniyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı bugüne kadar yani hem sızan ama bir kısmına hakim olmadığımız çerçeve çizilmiş durumda. Özetle aşağı yukarı 4000 kişiyi kapsıyor. Yani suça karışmamış olanlar. Bu biraz önce bahsettiğimiz müebbet hapise içeride olanlar 800 kişi. Onlar bunun dışında. Bir de 180-200 kişilik bir kadro var. Bu kadroda üst düzey kadro, bunları kesinlikle kapsamıyor. Ama Mehmet Kaya'nın söylediğini ben biraz daha açayım. Özellikle onu kastettiğini düşünüyorum. O kadrolar dışarıda kalırsa provokasyona uğrama ya da belki örgütü farklı bir şekilde etkileme kapasitesi olur. Ya da başka ülkeler orada farklı bir takım nasıl diyeyim,
0: çabalar
1: içinde olabilir demek istediği gibime geliyor.
0: Bu nokta önemli bir nokta. Şimdi bir taraftan çok hassas bir dengeyle ilerlemeye çalışılıyor. Hem kamuoyunda, Türkiye içerisinde bundan rahatsız olan kesimi rahatsız etmemek adına adımlar atılıyor. Dikkatle atılıyor ama diğer taraftan da bu işin zaman zaman doğasıyla ilgili olarak tartışmalar da oluyor. Bu söylediğiniz şey sizin de Mehmet Bey, Mete Çubukçu'nun da altını çizdiği. Yani tersten baktığınız zaman önce lider kadrosu çözümlensin ki alta sirayet edebilsin şeklinde bakanlar da var. Tam tersi, hayır alt taraf bu meseleyle başlasın ki toplumda rahatsızlık olmasın diyenler de var. Dolayısıyla bu ne kadar hassas bir denge ve ne kadar ileri süreçte, yani dediniz ya, ileri adımlar atılması gerekiyor. Mesela bundan sonraki adımlar bu kapsamda ne olmalı?
2: Yani alttan ve üstten, ama şöyle bir eksikliği var bu sürecin belki de. Sürecin gerekliliği tam olarak toplumsallaşamadı. Yani aslında halen toplum bu 50 yıllık çatışmanın maliyetinden kurtulmak ve çatışmasız bir dönemin yaratacağı, herkese yaratacağı ortamı, barışın kar payı diye ifade ediyoruz. Bunu, insanların ölmeyeceği bir ortamın ne kadar değerli olacağı çok toplumsallaşamadığı için haklı olarak bazı hassasiyetler gelişebilir. Ama şimdi bu tabii sürekli deneyip yanılmayla yapılacak bir iş değil. Sonuçta bugün bir sürece, önemli bir sürece giriyor bu ülke ve bu iş örgütün kendini feshetmesi, yani bugüne kadar atılan adımlara baktığımızda yeni bir güven aşamasını araştırmak ansa, bence bu atılmış olan adımların neler olduğunu görmek, yani biraz el ifade etmeye çalıştığım feshedilmekten tutun da işte bazı beklentilerin daha farklı bir şekilde oluşmasına kadar bir sürece gelmişken, burada ileride önümüze çıkabilecek bir sorunun içeride yaratacağı provokasyonu da hesaplamak lazım. Yani bir bilinmezlik, yani kapsam dışı bıraktık demek tense kapsam içine alıp bir zamana yaymak ve o sürecin Türkiye'nin kontrolünde geliştiğini her iki tarafa da göstermek gerekir. Ben örneklemek istemiyorum ama geçmiş çözüm süreçlerinde ne tür provokasyonlarla karşılaştığımızı çok iyi gördük.
0: Peki araya girerek bir şey sorayım o zaman. Tıpkı yani Mete Çubukçu'nun aldığı kulis bilgiler doğrultusunda, yani mesela bir taraftan içerideki hassas denge düşünülerek atıf yapılması, bu anlamda bir sürece hazırlanılması da bir yöntem olamaz mı? Size soruyorum Mehmet Bey bu arada. Peki o görüntüyü kaybetmişiz, bağlantıyı. Mete Çubukçu, bu anlamda bir hassas denge var. Bunu tutturmak zorunda.
1: Şimdi şöyle bir şey var.
0: Hatalar da var.
1: Mehmet Bey kesildi belki, dinleme fırsatı da oluyor. Şimdi bu sürecin diğerlerinden farkı, ya yani birçok farkı vardı. En önemli farkı şu: nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri yıllar içinde kendini geliştirip, yani hakikaten örgütü belli bir noktaya getirip sıkıştırıp, yani hareket edemez hale gelmesi o geçmiş yılların tecrübeleriyle oldu. Tabii ki teknoloji gelişti, silahlar gelişti vesaire yaptı, taktikler, stratejiler gelişti. Diğer taraftan bu süreçlere baktığımızda, şimdi bu süreci yürütenler sonuç olarak 2008-2010'daki Oslo süreci, 2013-2015'teki Barış süreci ya da daha önceki süreçleri inceleyip sık dokuyup, yani oralarda nerelerde tıkanma oldu, hangi mekanizmalar işlemedi ya da hangi yöntem yanlış oldu, bunların hepsini tecrübe ederek, değerlendirerek bugüne gelindi ki baktığımızda mesela şeffaf olmamakla bir şekilde eleştirenler söz konusuydu. Ama bu tür süreçlerin karakteri belli noktalara kadar şeffaf olmamayı gerektiriyor. Belli noktadan sonra artık o şeffaflığı yavaş yavaş açmak lazım. Muhtemelen zaten bu yasadan sonra içine hani bir cümle, işte demokratikleşmeyle devam edecek gibi bir cümle eklenir mi eklenmez mi bilmiyorum ama daha şeffaf gidecek, çünkü kurullar kurulacak.
0: Bir taraftan da şunu da hatırlatalım izleyicilerimiz için: siyasi partiler bilgilendiriliyor. Bazen kamuoyundan önce siyasi partiler bilgilendiriliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile ve Yeni Parti ile görüşmeler oluyor. Yeni Yol grubuna anlatıldı. Dolayısıyla hani içeriden çıkacak kulis bilgileri öğreneceğiz. Yani nasıl bir çerçeve konulduğunu da göreceğiz belki de.
1: Ama bu ya saatler. Ben burada bir sorun çıkacağını, yani partiler belki bir şer koyar mı bilmiyorum ama büyük bir oranda zaten bunun imzalanıp geçeceğini düşünüyorum. Yani bir İYİ Parti'nin sonuç olarak başından beri o da kendisi de tutarlı sayılabilir, karşı çıkıyor. Tabii. Ama onun dışında büyük bir oranda imzalanacaktır. Şehirler olacaktır. Bir takım itirazlar olacaktır. Bunun için DEM Parti de olacaktır. Ama şu çok net. Yani bu süreci sonuç olarak devletin mekanizmaları Öcalan'la birlikte yürütüyor ve yani Kandil'dekiler de Öcalan hani tamam dediği zaman bize buna itiraz etmeyi isteniyor. Belki küçük ayrık otları çıkacaktır. Evet. Ama genel olarak şu ana kadar olan gelen sürece destek olduğunu düşünüyorum.
0: Mehmet Bey ile bağlantımızı yeniden sağladık. Ben aslında biraz şunu sormak istiyordum. Hani o hassas dengeyi de kurarak gelecek süreçlere atıf yapmak teklifte belki bir çözüm olabilir mi? Ya da bir yöntem olabilir mi?
2: Tabii sürecin hassasiyeti biraz ifade ettim. Yani daha ilk adım ve hep aynı şekilde biraz da belki de bu sürecin bazı defans engelleri aşmasındaki en önemli anahtar cümle. Yani bu bir ilk adım. Türkiye'nin genelinin demokratikleşmesi, çatışmaların sonlanması ve yeni bir demokratik mücadelenin başlangıç adımı belki de bugüne kadar olan, olabilecek engelleri aşan en önemli adımlardan bir tanesi. Tabii ki bu toplumsallaşması bugüne kadar yapılmadı ama bundan sonra atılacak adımlarda doğrusu bu özellikle süreci destekleyecek çalışmaların hemen hemen herkesin tarafından yapılması lazım. İşte geçen hafta içerisinde gerek Cumhurbaşkanımız gerekse de AK Parti Genel Başkan Yardımcısının oluşan çatışmaların, savaşın genel maliyetiyle ilgili yaptığı açıklamalara baktığımızda 3 trilyon dolar gibi Genel Başkan Yardımcısının yaptığı bir açıklama, ki Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının 2 katı kadar bir rakamdan bahsediyoruz. 40 yılda harcanan bir rakam. Tabii ki burada sadece işin ekonomisi değil. Süreç içerisinde oluşacak değil. Yani bu bir galibiyet mağlubiyet işi değil. Bu ülkenin artık insanların ölmeyeceği, çatışmalara bir kaynak ayrılmayacağı, ülkenin tamamen işin barış içerisinde demokrasiyi geliştireceği, ülkenin siyasi yol haritasında artık terörist çatışmaların belirleyici unsur olmayacağı, daha demokratik mücadelelerin yapılacağı bir döneme giriyoruz. Doğrusu biz bu dönemi de hiç yaşamadık. Yani 40-45 yıllık bir çatışmadan bahsediyoruz. Siyaset de bunu bilmiyor. Yani dönüp baktığınızda her seçim döneminde her zaman gündem olarak bu Kürt sorunu ve Kürt sorunun sonuçları tartışılıyordu. Şimdi böyle bir ülke yeni bir alana giriyor. Bu yeni alana girerken yeniden geriye dönüşü çağrıştıracak ve doğrusu toplumları rahatsız edecek dilden uzaklaşıp nötr bir dil kullanmak. Bu dediğim gibi bu çatışmaların bitmesinin güven artırıcı, geri dönüşünü bir daha olmayacak şekilde güven artırıcı adımlar, demokratikleşme ile ilgili adımlar, bunu güçlendirecek etkenler. Bu sadece bir kesim için değil, herkes için. İşte bugün
0: Peki böyle alt alta sıralarsınız, neleri sıralarsınız Mehmet Bey? Güven artırıcı önlemler.
2: Ya mesela bir en önemlisi kayyum uygulaması, bu bölgenin en büyük travmalarından bir tanesi ve ülkede de artık uygulanmaya başlayan, ki zaten süreç içerisinde maalesef bu bölgede uygulanan antidemokratik uygulamalar zamanla aslında Kürt sorunu sadece Kürtlerin değil Türkiye'nin sorunu olduğunu gösteren bir uygulama. İkincisi AİHM kararları, işte Selahattin Demirtaş'ın durumu, ki yani bölgedeki siz bu yaptığınız çalışmada Selahattin Demirtaş gibi aktörleri bu işin dışında tutarsanız bunlar süreç içerisinde sorun olarak geçecek. Anayasa Mahkemesi kararları, işte biraz evvel ifade ettiğim işin ekonomisi, bugün sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında bölge illeri son 20 ili oluşturuyor. Yani hem tatlı su kaynakları, hem tarım anlamında zengin olacaksınız, hem de sosyoekonomik gelişmişlikte sıralamada sonuncu olacağız. Tabii ki bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi bu çatışmalı süreçler. İşte cezaevindeki insanların durumu. Şimdi böyle sıraladığımız zaman bunun gibi Kürt sorunun çözümüyle ilgili, bakın biraz da Mete Bey de ifade etti. Biz de evet, bu iş bir güvenlik çerçevesi. Evet, bu da gerekli. Biz hep ifade ediyorduk. Yani şu an şunu koymamız lazım. Bu çözüm ismi ne olursa olsun, bu süreç doğru istikamette. Yani geçmiş süreçlere baktığınız zaman örgütü muhatap almayalım, onsuz halkı kazanalım gibi tek başına, tek taraflı bakış açısının doğru olmadığı çıktı ortaya. Buradaki temel bakış açısı bir, evet, örgüt ve örgütün sözünü dinlediği lideri muhatap alarak çok önemli mesafeler kat edildi. Bunlar çok önemli kazanımlar bugüne kadar. İkinci adımı, bunu destekleyecek Türkiye'nin genel demokratikleşmesine ve Türkiye'nin ekonomisini çatışmalara değil kalkınmaya ayıracak yeni bir paylaşıma, yeni bir çalışmaya bu ülkenin ihtiyacı var. Yani böyle başlıklar olarak sıraladığımızda bir, uygulanması gereken uluslararası kanunların emrettiği uygulaması gereken kararlar, yapılan kayyumvari uygulamalar, bu tür uygulamaların artık tamamen kaldırılması ve doğrusu insana da dokunan, yani sonuçta tabii ki bu çatışmaların bitmesi, insanların Avrupa'dan, dağdan gelecek çocuklarına kavuşması, ama süreç içerisinde bunun yarattığı mağduriyetin giderilmesiyle ilgili önemli adımların da atılması, yani herkese dokunulması gerekiyor. Ege'li çiftçi de mazotuna gelen zammın nedeninin bu çatışmalardan kaynaklandığını bilmeli. Bölgedeki yoksul halk da yoksullaşmasının gerekçelerinden bir tanesinin bu çatışmaların devam etmesinden kaynaklandığını bilmeli ki ve onlara dokunulmalı ki gerçekten bunun toplumsallaşması da sağlanabilsin.
0: Sağlanabilsin. Şimdi Mete Çubukçu, aslında ileri adımlar atılırken hep bir dikkatli süreç yürütülecek. Bunu biliyoruz. Hep birinci çözüm süreciyle oradan çıkarılan derslerle ifade ediliyor bu. Bir taraftan da tabii önemli noktalardan biri bundan sonraki süreçte yürürlük aşaması mesela önemli olacak. Çünkü öncelikli olarak bir MGK kararı bekleniyor. Perşembe evet. günü toplantı olacak. Bakalım oradan nasıl bir tavsiye kararı çıkacak. Ama ondan sonra süreç zaten yasal olarak meclisten de geçtikten, onaydan da geçtikten sonra yapılacak. Ama herhalde biz böyle kademe kademe bir evet. şeyler göreceğiz değil mi? Nasıl bir yol haritası bekleniyor?
1: Yani şimdi meclisten geçtikten sonra bu kaç ay olur ya da kaç gün olur güvenlik kuvvetlerinin kesin teyidini içeren bir takım bilgi, belge ve onay mekanizması işleyecek. Yani bu yasa imzalandı, meclisten çıktı, hemen yürürlüğe girecek değil. O teyit mekanizmasından ve kesinleştikten sonra hem MGK'da hem Cumhurbaşkanı tarafından incelenecek ve evet artık süreç başlayabilir. Yani yasa hayata geçebilir denecek. Yani varsayalım, diyelim ki Kasım ayı, Aralık ayı ya da bilmiyoruz yani hangi ay olacağını ya da belki bir buçuk ay sonra böyle bir sürece gelindiği zaman diyelim ki Ekim ayında silah bırakıldı, Cumhurbaşkanlığı tarafından da onaylandı ve süreç başladı. Bunun süreç 6 ay yani saat işte Ekim ayının başında ya da sonunda başlayacak, 6 ay bir süre içinde geçerli olacak. 6 ay deniyor. Yani önce 6 ay ile 1 yıl deniyordu ama sanki 6 aya bağlanmış gibi. Ondan sonra işte bu bahsedilen Özgür'ün de bahsettiği suça karışmış karışmamış olanlar zaten muhtemelen şu anda bütün bu listeler hazır. Yani hem Kandil'dekiler için, Avrupa'dakiler için, efendim cezaevindekilerin durumu daha bu anlamda kolay. Çünkü onların tabii, bilgileri kayıt zaten kayıt altında. Burada peyderpey bu gelişler yani tahminim zaten bir takım hani ne diyeyim tırnak içinde öncü gruplar gelecek. Haberimiz olacak mı olmayacak mı? Çünkü o konu çok hassas. Yani geçmiş dönemde yaşanan işte o habur tırnak içinde girişleri gibi tabii ki olmayacak. Bu konuda yani hem demin hem işte örgütün ya da muhatapların uyarıldığını biliyoruz. Yani bunu bir şova dönüştürüp bir galibiyet mağlubiyet havasına sokulmaması ki geçtiğimiz günlerde bunun örnekleri ortaya çıkıyordu, ikaz edildi, o insanlar geri çekildi. Yani işte sahnelere çıkıp konuşmalar yapmaya başlamışlardı. Bu şekilde işleyecek çünkü şunu da biliyoruz mesela bu süreç içinde cezaevinden tahliye edilenler ve bırakılanlar var. Demek ki bu süreç böyle işleyebiliyor. Yani hani bunu insanların çok fazla gözüne sokmadan topluma karışma, ya yani insanlara kavuşma. Onun için hakikaten karşılıklı olarak hem söylem bazında hem görüntü bazında çok çok dikkat edilmesi gereken bir süreç. Belki şunu da ekleyeyim. Hani popüler bir şey gibi görülebilir ama mesela Ahmetspor 1. Lig'de. Ve ben 1. Lig'de olmasını, Süper Lig'de olmasını çok önemsiyorum. Buraya notlarımı da almıştım. Çünkü ilk başlarda efendim Erzurum-Trabzon maçları Mehmet Kaya daha iyi bilir var. Mesela buralarda herkesin her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu işin toplumsallaşması hakikaten sadece silahların bırakılması tabii ki önemli. Ama ondan sonraki karşılıklı etkileşimler ya da işte yani olası provokasyonlar farklı yönlere götürebilir. Buralarda çok dikkat etmek gerekir ki bu spor üzerinden de hakikaten bu yakınlaşma çok daha kolay sağlanabilir. Her iki taraf açısından da.
0: Geçmişte örnekleri de vardı. Uluslararası siyasette de olduğu gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Kaya ve Mete Çubukçu ile birlikte süreci yorumladık. Sağ olun katkıları.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Dünya radyolarında zapping.
2: Bitab dil ki tamanna. Ay esunte git.
3: Sizin misilehti politi saatte mohto beriaga.
4: Komissari di Ilve di Acerie d'Italia.
5: Burası Taipei Radyosu.

0: Evet, yorumlar böyle, uzmanların yaklaşımları böyle. Umarız daha barışçıl, terör eylemlerinin olmadığı bir yıl olur. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşça kalın.
1: Burası NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. İstanbul 32, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede İzmir 37 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
5: Doğa takvimi. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
6: Taklitçilik doğadaki önemli savunma mekanizmalarından biri. Mesela tavuk, horoz, fare, köpek balığı, ördek ciklet balığı, yılan, pek çok kuş ve böcek avını pusuya düşürmek ya da tehlike halinde kendisini korumak için ustalıkla ölü taklidi yapabilir. Avustralya'da topyekün ölü taklidi yapan bir karınca kolonisi bilim insanlarına yakalandı ve bu bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zebraların çizgili derisinin de önemli bir savunma sağladığını biliyor musunuz? Araştırmalara göre siyah-beyaz çizgiler zebraları hastalık taşıyan küçük kan emicilerden koruyor. Yapılan deneylerde at sineklerinin de bu desenlerden uzak durduğu belirlendi.
5: Doğa takvimi.
4: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: İstanbul yol durumu.
8: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde. Hemen duyurulara bakalım. Vatan Caddesi Aksaray yönü bakım onarım çalışması nedeniyle iki şerit kapalı. Haramilere Beylikdüzü istikameti, Avcılar Şükrü Bey parseller yönü, Sefaköy Florya istikameti ve Beylikdüzü Haramidere yan yol yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit kapalı durumda ve yoğunluk yaşanıyor. Uyarısı yapılmış. Ana arterlerde sıkışık her dakika artıyor İstanbul'da. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa'dan geçişlerde ciddi bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
7: İstanbul yol durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
8: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Yüksek Askeri Şura toplantısı yapıldı. Komuta kademesinde tek değişiklik Hava Kuvvetleri'nde yapıldı. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde ilk kez bir kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak. Kararları tüm detaylarıyla aktaracağız. Terörsüz Türkiye yasası için mecliste ilk önce dün AK Parti'de açılan imzalar bugün MHP'de tamamlandı. İlk imza MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bir yandan diğer partilerin imza atması için çalışmalar da sürüyor. Çerçeve yasada son durumu canlı bağlantıyla alacağız. Yeni Parti lideri Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek katılım çağrısı yaptı. Ardından CHP grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı. ABD ile İran arasında Başkan Donald Trump'ın işaret ettiği müzakereler başladı. Trump'tan Hürmüz Boğazı'na ilişkin ücret açıklaması geldi. Tahran'dan da mesajlar vardı. Bölgedeki son durumu aktaracağız. Ayrıca piyasalardaki müzakere belirsizliğini de ele alacağız. Günün öne çıkan başlıkları böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Yüksek Askeri Şura toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı 2 saat 20 dakika sürdü. Komuta kademesinde tek değişiklik havada oldu. Alınan kararları ve terfileri bir bağlantıyla alacağız. Ankara'dan Özden Erkuş'un notlarını dinliyoruz.
9: Tabii çok var ama öncelikle tabii kuvvet komutanlarıyla başlamak gerekiyor. İki kuvvet komutanının görev süresi doluyordu bu sene itibariyle. Geçtiğimiz yıl her ikisi de uzatma almışlardı. Birer yıl görevleri uzatılmıştı. Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı. O isimlerden biri Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesine karar verildi. Yüksek Askeri Şura kararları çerçevesinde kadrosuzluk nedeniyle bu kararın alındığı yapılan açıklamada yer aldı. Onun yerine ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran 30 Ağustos itibariyle Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaya devam edecek. Tabi Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'dan da bahsetmek gerekiyor. Daha önce iki kez birer yıllığına görev süresi uzatılmıştı. Üçüncü kez görev süresi uzatıldı. Bir yıl daha Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaya devam edecek. Geçen yıl bilindiği üzere hem Genelkurmay Başkanı hem Kara Kuvvetleri Komutanı değişmişti. O çerçevede komuta kademesinin ilk iki basamağında yer alan iki isim Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri'nde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Deniz Kuvvetleri'nin görev süresi uzatıldı ama Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişikliğe gidildi Deniz Kilislioğlu.
8: Ayrıntıları Ankara'dan Özden Erkuş'tan dinledik. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa dün imzaya açılmıştı. Bugün AK Parti'nin ardından MHP'de imzalar atıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teklifi imzalayan ilk isim oldu. İmzalar tamamlandıktan sonra teklif meclise gelecek. Bir taraftan da teklife muhalefetin destek vermesi için de çabalar sürüyor. AK Parti grubu partileri ziyaret ediyor. Hem teklife hem de ziyaretlere ilişkin ayrıntıları alacağız. Ankara'dan NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın notlarını dinliyoruz.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 11 trafik var. Tabii terörsüz Türkiye süreci 2 yıldır devam ediyor ve bu sürecin belki de en önemli dönemeci dönülecek. Hukuki altyapısını oluşturacak bir yasa teklifi konuşuluyor. Yasa teklifi artık hazır. İmzalar toplanıyor. Bugün itibariyle o imzalar tamamlanacak. Yarın bu kanun teklifinin meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Ancak burada Cumhur İttifakı geniş kapsamlı bir sürecin aralanmasını istiyor. Yani bir geniş kapsamlı bir siyasi mutabakatla bu teklifin meclis başkanlığına sunulmasını istiyor. İşte bu yüzden bugün muhalefet partileri bilgilendirildi. Önce Yeni Yol grubuna gidildi. Sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla görüşüldü ve son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Yeni Parti grubuyla da bir görüşme yapıldı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'le görüşüldü. Görüşmeyi yapan isimler ise AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel'di. Tabii teklifin ayrıntıları da aktarıldı muhalefete ve muhalefetin desteği istendi. Ancak şunu net olarak biliyoruz ki konuştuğumuz kurmaylar çok net bir şekilde şunu ifade ediyorlar. Teklifin o metni görmek istiyorlar. Yani metni görelim, ona göre biz de hareket tarzımızı benimseyelim, ne yapacağımıza karar verelim, imza atılması gerekiyorsa imza atalım diyorlar. Bu noktada henüz metin muhalefette paylaşılmış değil ama yarın saat 10'da AK Parti'de bir bilgilendirme toplantısı olacak. Kapalı bir grup toplantısı olacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala milletvekillerini bilgilendirecek ve aslında yasanın ötesinde, yasa teklifinin ötesinde bir takvim konusu gündeme getirilecek ve meclisin çalışma takvimi orada milletvekillerine duyurulacak. Haftaya çarşambaya kadar AK Parti kesintisiz bir çalışma takvimi öngörüyor. Abdülhamit Gül bugün Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileriyle, grup başkan vekilleriyle yaptığı görüşmenin ardından inşallah yarın teklifi meclis başkanlığına sunarız dedi. Zaten beklenti de bu yönde. Bugün imzalar tamamlanır ve yarın meclis başkanlığına sunulacağı yönünde. İş tüzük gereği 48 saat sonra Cuma günü yani Adalet Komisyonu'nda bu teklifin ele alınması, Yine 48 saat sonra pazar günü de meclis genel kurulunda el alınması tabii öngörülüyor. Ancak tabii siyasette böyle işlemiyor süreç. Çünkü suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir kanun teklifi var. Onun görüşmeleri var. Gazilerle ilgili, şehit yakınlarıyla ilgili çok önemli bir kanun teklifi verildi. 9 maddelik. O gündemde onun da el alınması söz konusu ve son olarak bu kanun teklifi ele alınacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi teklifi, kanun adını taşıyan teklif. Bu nedenle haftaya çarşambaya kadar kesintisiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışabilir. Gün konusunu net olarak ifade etmek henüz zor. Bugün imzalar tamamlanacak. Yarın bu teklifin meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz.
8: Ayrıntıları Ankara'dan Özgür Akbaş'tan aldık. DEM Parti grup toplantısında gündem çerçeve yasaydı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan süreci tarihi olarak tanımladı.
11: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak. Bazen bir ülkenin kaderini değiştiren şey atılan ilk adımdır. Çerçeve yasa işte böyle bir adımdır. Meclisin önüne gelecek çerçeve yasa teknik bir düzenleme değildir. Silahın yerine siyaseti, çatışmanın yerine hukuku koyacak ve demokratik ortaklığı büyütecek yeni bir dönemin eşiğidir bu yasa. Şimdi bu eşiği geçmek için o ilk adımı hep birlikte atalım diyoruz. Demokratik bir yürüyüşün başlangıcına bu yasayı dönüştürelim diyoruz. Şimdi muazzam bir eşikteyiz. Bu fırsat kolay kolay bir daha gelmez. Bu fırsatı heba etmememiz gerekiyor.
8: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, yeni parti Atatürkçülerin aslan sosyal demokratların adresidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek katılım çağrısı yaptı.
12: Artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
13: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Yeni parti Atatürkçülerin aslan sosyal demokratların partisidir. Türkiye'nin tüm demokratlarını davet ediyorum dedi. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
12: Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
13: Özel, yeni partide delegediğin teknik bir görev olacağını, her üyenin il ilçe başkanlarını ve genel başkanı doğrudan seçeceğini, yöneticiler için 3 dönem sınırı olacağını da söyledi.
8: Yeni parti grup toplantısından 2 saat sonra mecliste aynı salonda CHP grup toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi. Ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı. Bizim para pulla, villayla, arsayla işimiz yok dedi.
12: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
13: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılının ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu. Biz siyaseti ahlaki zeminde yapıyoruz. Hesap vermekten çekinmiyoruz dedi.
12: Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
13: Kılıçdaroğlu düşünce, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye konuştu.
12: CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak.
13: Grup toplantısına CHP'nin 45 milletvekilinden 28'inin katıldığı öğrenildi.
8: İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddialarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli ise aranıyor. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüpheliler rüşvet, irtikap, sahtecilik ve görevi kötüye kullanmakta suçlanıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast filminde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin Marmaris'ten kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren Karatepe, özel ekibin yürüttüğü çalışmalarla adım adım takip edildi. 10 yıl sonra ise Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalandı.
13: 10 yıldır aranıyordu. Kağıt toplayıcılığı yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren FETÖ firaresi Burkay Karatepe'nin kaçış rotası ortaya çıktı. FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Eski yüzbaşının 10 yıllık kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Burkay Karatepe ilk olarak darbe girişiminden 2 gün sonra Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken görüntülendi. Tatilci gibi giyinerek kamufle olan Karatepe 17 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılarak İzmir'e gitti. Oradan da Eskişehir'e geçti. Burkay Karatepe'nin daha sonra Kütahya-Afyon istikametine gittiği tespit edildi. Polis ailesinin ikamet ettiği Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çalışmalarını arttırdı. 6 aylık takip sürecinin sonunda şüpheler kağıt toplayıcılığı yapan zanlı üzerinde yoğunlaştı. Firari FETÖ'cü eski deprem konutları içindeki evinde yakalandı. Yanında sahte kimlik, 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde vardı. Kayseri'de de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası alan eski polis yakalandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 35 yaşındaki hükümlü, belirlenen adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı. AB, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: NTV Radyo.
8: ABD ile İran arasında Başkan Donald Trump'ın işaret ettiği müzakereler başladı. Trump, görüşmeler sürüyor, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim demişti. Az önce ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan açıklamalar geldi. İran'la görüşmelerde Hürmüz'ün açılması konusunda ilerleme kaydettik. Henüz tamamlanmadı ancak çok yakında anlaşma sağlanacağını umuyoruz dedi Rubio. Şimdi bu konuda bir görüş alacağız. NTV yayınında Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli konuşuyor. Dinliyoruz.
14: Yani gelen haberler bu yönde. Hemen hemen birçok haber ajansı paylaşmaya başladı. El Hadid, El Arabiya, hatta onlar bugün böyle...

0: sonra maddeler konusunda daha açık ifadeler kullanılacak.
1: Peki.
0: İran tarafından gelen...
1: Buyurun. Devam edin. O maddenin İran... ne olabileceği konusunu bir size sormak istiyorum.
0: İran tarafından gelen haberler Umman'la İran arasında Boğaz'ın yönetimi konusunda bir anlaşmaya varılmak üzere olduğu söyleniyor. Bugünkü açıklamanın bununla ilgili olduğu da söyleniyor. Şimdi İran ABD ile bu sürece eli daha güçlü girecek gibi gözüküyor. Çünkü Boğaz'ın iki yakası biliyorsunuz Hürmüz Boğaz'ın tamam bir tarafı İran'da ama aşağısı Umman kontrolünde. Dolayısıyla Umman'la İran ortak bir anlayış zemininde uzlaştıkları zaman ABD'nin bu noktada ne kadar zorlayıcı olabileceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz ama eğer İran bunu başarabilirse çok önemli bir el yükseltmesi olarak önemli bir koz olarak bu yeni görüşmeler ya da yeni sonuçlanacak uzlaşma metni üzerinde de etkisi olacak.
1: Şimdi belli teknik konular vardı. Zaten o Hürmüz Boğazı'nı açacak teknik meseleler de oralarda kilitleniyordu. Şimdi bunlardan bir tanesi İran her geçişten para almak istiyordu. Ama bu uluslararası hukuka aykırı diyordu Amerika Birleşik Devletleri ki Umman'da yine aynı şekilde seyri sefer serbestisinin altını çiziyordu. Hiçbir zaman bunun tarafı olmadı. Ama diğer taraftan gönüllülük esası olabilir mi? Gönüllü olarak verecek gemiler... den bu parayı almak şeklinde bir ara formül arayışı vardı. Neye bağlanacak bilmiyoruz ama şöyle sorayım Barış adı belli. Neye bağlanırsa bu sorun sıkıntısız bir şekilde çözülür ve Hürmüz Boğazı gerçekten sorunsuz açılır, açık kalır.
0: Rus tarafından bir medyada bu dile getirildi. Tıpkı İstanbul Boğazı'nda olduğu gibi çeşitli hizmetler adı altında. Biliyorsunuz biz İstanbul Boğazı'ndan geçişte ücret almıyoruz ama işte kılavuz kaptanlık, römorkör, efendim deniz feneri hizmeti, sağlık, karantina hizmeti gibi bir takım faaliyetlerden, hizmetlerden bir bedel alınıyor. Şimdi bu getirildi. Mesela yani bu daha doğrusu bir gündeme getirildi ama çok fazla İran tarafında bu tartışmadı veya ABD tarafında tartışmadı. Hani doğrudan geçiş ücreti değil de burada Boğaz hizmeti olarak verilen... Şimdi bu da tabii coğrafi olarak İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ile Hürmüz Boğazı bambaşka topografik koşullara sahip, coğrafi koşullara sahip. Çünkü nihayetinde bir şehrin içinden geçiyorsunuz ve burada oldukça tehlikeli bir geçiş var. Ama öbür tarafta daha rahat bir geçiş, hani şehir yok. Dolayısıyla böyle bu da gündeme getirildi. Şimdi para konusunda eğer bir taraf ısrar ederse benim kanaatim buna benzer. Yani geçiş ücreti veya gönüllülük değil de bir takım hizmetlerin karşılığı Boğaz'dan seyri seferin daha rahat yapılabilmesi adına İran veya Umman veya İran Umman birlikte verdikleri hizmetin karşılığını cüzi bir ücret karşılığında. Hani belki bu olabilir ama öteki şekilde evet seyri sefer özgürlüğüne aykırı buradan para alma meselesi ve şimdi şu var bakın Deniz Hanım 28 Şubat öncesinde böyle bir statiko mevcut olsaydı yani böyle bir statü var olsaydı o statikoya dönerdiniz. Yani o zamana döner. Şimdi tabii. 28'den önce böyle bir şey yok. Olmayan bir şeyi savaştan sonra veya savaş sürecinde ben böyle bir yeni şeyi tesis edeceğim dediğiniz zaman bu bir savaş hukuku açısından, uluslararası hukuk açısından zaten genel olarak deniz hukuku açısından bir problem teşkil ediyor. Ancak şimdi deniz hukuku sözleşmesi var 1982 tarihli. Şimdi bu sürekli temel gösteriliyor ama orada İran ısrarcı karşı çıkan ülke. İran buna imza atmış değil, biz de atmadık Türkiye olarak. Doğru. İmza atmadığı gibi orada İran ısrarlı bir şekilde şeyini koyuyor, vetosunu koyuyor. Yani karşı çıkan bir taraf. Dolayısıyla İran'a siz bu anlaşma, sözleşme üzerinden de hüküm tesis edemezsiniz. Çünkü İran buna katılmamış. Dolayısıyla burada teknik meseleler oldukça fazla ama bununla ilgili bir teknik komite yok.
1: Yani belki bu konuda de bulunacaktır. Belki de anlaşmanın çerçevesi evet. Bunu da içerecektir.
0: İşte bunu mutabakat zaptı öncesi yapmak lazımdı. Bir ön komisyon kurulup en azından mutabakat zaptındaki maddelerin tartışılır halde bırakılmadan bunu ateşkes ve barış görüşmesine doğru çevirmesi lazımdı. Fakat görüyoruz ki hala anlaşma maddeleri üzerinde bir uzlaşma yok.
1: Aslında şöyle bir nokta vardı yani Boğaz'ın açılması ve seyri sefer serbestisinin sağlanması ama bunu akabinde de iyi

0: İran'ın Hürmüz'e komşu olan ülkelerle ki kasıt orada Umman'dı, Boğaz'la ilgili olarak görüşmeleri yürütmesi şeklinde bir ifadelendirme vardı. Ama burada mesele statüye dönüştüğü için sanırım bir sorun oldu. Siz de söylediniz, daha öncesine dönüş mümkün, yani 27 Şubat'a dön böyle bir tablo yoktu ortada. Şimdi İran'ın biraz derdi o statüyü kaptırmamak mı? Ne dersiniz? Yani nasıl bir çerçeve isteyecektir?
1: Şimdi kozu kullanırken uluslararası ilişkilerde o koz denen şey, onu zamanlı ve yerinde kullanmak gerekiyor. Hı hı. Aksi takdirde o sizin elinizi yakan bir köze dönüşebilir. Hı hı. Şimdi Hürmüz Boğazı bu noktada İran'ın elini yakmaya başladı. Çünkü kozu tamam stratejik olarak kullanıldı. Ancak koz 27 örneğin Şubat'ın statüsünü ortadan kaldırıyor. Şimdi bunu yeniden kaptı, işte siz de biraz önce bahsettiniz. Avantajlı pozisyonu kaptırmamak için de şu anda İran büyük bir çaba sarf ediyor.
0: Şu anda daha avantajlı bir pozisyonda değil mi sizce? Yoksa Amerika mı daha avantajlı?
1: Şimdi şöyle, şimdi bakın 27 Şubat'ta böyle bir sıkıntınız yoktu ama şimdi siz bunu avantajlı pozisyon olarak görürken ABD de kendisi için tarihi bir fırsat görüyor bunu. Amerika Birleşik Devletleri için de büyük bir fırsat. Yani Hürmüz'ün statüsünü değiştirebilme, İran'ın elinden kurtarıp uluslararası seyri sefere açık, daha geniş bir perspektiften bakılabilen bir noktaya getirmek. Şimdi burada o zaman sormak lazım, avantajlı taraf kim? Her ikisi de kendisini avantajlı görüyor. ABD bunu fırsat görüyor. İran'sa altın tepside bir nevi Hürmüz Boğazı'nı tartışmaya açmış durumda.
0: Evet. Şimdi onun için bu noktada zaten İran'ın daha avantajlı gibi duruyor diye sordum. Yani daha önce böyle bir derdi yoktu.
1: Deniz Hanım, bu da avantajlı mı yoksa dezavantajlı mı durum? Bakın düşünün. 27'sinde tartışma yok Hürmüz Boğazı üzerine.
0: Tamam. Hiç kimse İran'ın meşruiyetini... İran
1: bu kartı eline aldı. Ancak bu kartı kullanırken hiç olmayan bir şey oldu. Hürmüz Boğazı'nı tartışmaya açtı. Hı hı. Tartışmaya açtıktan sonra bir fırsat sundu. Bir zemin sundu. Bakın Umman'ın düne kadar adı geçmezken Umman bugün Boğaz'da adı geçen yeni bir aktör. Ama öbür taraftan Amerika Birleşik Devletleri de burada. Şimdi burada acaba avantaj mı var yoksa İran bastırıp bu avantajı mı kullanmak istiyor? Bakın bu İran'ın hemen hemen bana göre son şey, yani son şey, çünkü son şansı Hürmüz Boğazı'nı uluslararasılaştırılma ihtimali her an var.
0: Bu arada bir virgül koyayım. Dünya tabii o boğaza, o dar geçide bakıyor. Ona bakarak da petrol fiyatları şekilleniyor. 79 dolar seviyesinde düşmüş durumda. %4,2'lik bir kayıp oldu. Yani Hürmüz'le ilgili gelen her türlü açıklama Amerika Birleşik Devletleri tarafından ya da İran'dan ya düşürüyor ya çıkartıyor Brent petrolün fiyatını, 39 dolar 44 sent üzerinden görülüyor. Bir daha Hürmüz Boğazı'ndaki o trafik haritasını da aldığımız zaman aslında orada hala birikmeler var. Onu da görüyoruz. Bir türlü oradaki sorun çözülemediği için Boğaz'ın iki tarafında, iki yakasında işte bu harita uzun bekleyişler devam ediyor. Bunların hepsi ekonomik olarak mal ve ticaret denkleminde sofralarımıza kadar ulaşıyor maliyetleri. Dolayısıyla bu boğazın açılıyor olması bütün dünya piyasalarını olumlu bir şekilde etkileyecek. O yüzden de bu kadar dikkatle takip ediliyor. Sözünüzü bölmüş oldum ama bu statü meselesiyle alakalı olarak son toparlamanızı alayım.
1: Yani şimdi en son yanılmıyorsam ABD Ticaret Bakanı bugün yarın bu iş gerçekleşebilir şeklinde açıklaması, sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi petrol fiyatlarını bir anda aşağıya çekti. Yani aslında olmayan bir yapay kriz bu Deniz Hanım. Yani 28 Şubat'taki savaşla ortaya çıkan bir süreç, öncesinde Hürmüz Boğazı diye bir problem yok. Fakat bu savaş sonucunda ortaya çıkan bir kriz. Bu kriz aslında önceki statüye dönülse belki de çözülebilecek bir şey. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Körfez'deki ülkeler İran'ın bir daha buradaki boğaz kartını, kozunu bu şekilde kullanmasını istemiyorlar. Bunun aslında bütün tartışma bunun önüne geçilebilmesi. Yani ABD tarafının tamamen şu anda çabaladığı şey İran'ın bu kartı, bu kozu bir daha kullanmaması yönünde. Ha, bu noktada bir uzlaşmaya varırlar mı? Göreceğiz. Ancak yani bu son mutabakatta yaşanan, mutabakat sattığında yaşanan sorunlar yarın yeni imzalanacak metinlerde, kağıtlarda yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Trump biraz da bu işi iç siyasete doğru yontuyor. Peki 3 Kasım'a kadar bu mesele çözülmezse 3 Kasım'dan sonra Trump'ın bu işe bakışı nasıl olur? Şimdi bir 3 Kasım ara seçim baskısı var. Trump bir şekilde hızlı adım atmaya çalışıyor. Yani ben de yayınınızdan önce bir onu düşündüm. Yani bu mesele bir şekilde yuvarlanıp 3 Kasım'a kadar gelse, hatta geçse, seçim bitse, Amerika seçim atmosferinden kurtulsa, Trump ve Trump yönetiminin bu işe bakışı nasıl olacak? İşte esas bana göre belirsizlik orada. Bence bunun bir an önce bitirilip uluslararası enerji piyasasının da rahatlamasının sağlanması lazım. Ancak burada şu takdirimi de ifade etmek isterim. Gerçekten Körfez ülkeleri çok önemli bir sınav verdiler. Her şeye rağmen savaştan uzak durdular ve barışın yanında durdular. İşte birkaç günden beri yaşanan gelişmelerde Suudi Arabistan'ın ve öteki Körfez ülkelerinin de oynadığı rolü unutmamak lazım. Sadece İran, ABD değil, bu ülkeler de barış için oldukça büyük çaba sarf ettiler.
2: Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli NTV yayınında değerlendirdi.
3: NTV Radyo.
2: 28 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Gülistan kaybolmadan 41 gün önce genç kız hakkında polis bilişim ağı Polnet tarafından sorgulama yapıldığı ortaya çıktı. Araştırma yapanlar arasında eski vali Tuncay Sonel'e yardım eden polis Gökhan Ertok da var. Sorgulamanın Tunceli polis evinden yapıldığı anlaşıldı.
4: Kaybolmadan 41 gün önce sorgulamalar başladı. Polis bilişim ağı üzerinden toplam 40 sayfalık sorgulama gerçekleştirildi. Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polnet sorgulamaları Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'den 41 gün önce başladı. İddiaya göre ilk araştırma şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019'da yapıldı. Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulayanlar listesinde eski polis Gökhan Ertok da var. Ertok, Vadi Tuncay Sonel'in Gülistan'ın sim kartını karartmak için Ankara'ya teslim ettiği eski polis memuru. Bilgi almak ve sızdırmak amaçlı sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da örtbas suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da vardı. Aslan, tutuklandığında Nevşehir İl Emniyet Müdürü Yardımcısıydı. Zanlıların 25 Kasım 2019, 4 Ocak ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'yu Polnet üzerinden birçok kez sorgulattığı belirlendi. 108 kişilik örtbas listesinden henüz 19 kişiye işlem yapıldı. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Olayın kilit isimlerinden valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu.
2: Yazın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlıkları başladı. Ancak uygun koşullarda yapılmamış konserveler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu örneklerden birini paylaşacağız şimdi. Patlayan domates konservesi bir bebeğin vücudunun yanmasına neden oldu.
5: Konserve bomba gibi patladı, bebeğin vücudu yandı. Aylar boyunca tedavi gördü, ardından sağlığına kavuştu. Olay 19 Eylül 2023'te Mersin'de yaşandı. Çakır ailesi misafirliğe gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı. O zaman 9 aylık olan kızları Eliz emeklediği sırada 2 saat önce hazırlanan domates konservesi patladı.
6: Yaklaşık bir 8-9 tane yapılan bir konserve. Mutfak masasının altına dizmişler. Bebeğim o sıralar emekliyor tabii. Evde bir de köpek var. Bebeğimin ağzında emzik varken emekliyor. Köpek emziği oyuncak sanıp alıp kaçıyor. Köpeğin peşinden gidiyor annem. Ne olduysa o anda bir anda 8-9 konserve bir anda patlıyor. Patlayınca direkt zaten kavanozlar kızımın yüzüne geliyor domates. Yüzüne geliyor, yüzü yandığı için ve zaten emeklediği için kayıyor. Elinin üstünden kayarak bu sefer göğsü de yanıyor. Eli, yüzü ve göğsü 3. derece ağır yanıklar. Kimi bölgeler 2. derece ağır yanıklar olarak oluşuyor.
7: Tamam anneciğim.
5: Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda da sağlığına kavuştu.
6: Yüzünde ya da vücudunda hiçbir leke iz yok. Çünkü biz özel bir suni deri tarzı bir şey getirttik. O takıldı. Deri soyma işlemi yapıldı. Yani yaklaşık 2 hafta kadar hastanede kaldık. Bunun tabii bir haftası yoğun bakımda geçti. Sonrasında ciğerlerinde nefesle alakalı problem olduğu tespit edildi.
5: Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Kullanılmış kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.
7: Aslında üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş, ezik, çürük veya küflü ürünlerin tercih edilmemesi lazım. Sürekli açılıp kapanan kapaklar dışarıdaki havayla teması kesmez. Dolayısıyla dışarıdan hava alan konserve küflenmesine sebebiyet verir.
2: Piyasada ödemelerin büyük çoğunluğu çekler üzerinden dönüyor. Ancak orada da karşılıksız çıkan çek sıkıntısı var. Karşılıksız çeklerin sayısı da tutarı da geçen yıla göre artışta.
4: Veresiye defterleri son satırına kadar doldu. Borçlar çekler üzerinden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ancak orada da sorun var. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında 162 milyar lira değerinde 156 bin çek karşılıksız çıktı.
8: İnsanlara telefon açıyorsunuz, diyorsunuz ki yani çekin karşılığı çıktı, param yok, ödeyemiyorum diye. Zor durumdayız. Yani şu anda millet malı zarına satmaya başladı.
4: Piyasalarda nakit sıkıntısı var. Borç tahsili zor. Geçen yılın ilk yarısına göre karşılıksız çek tutarı %54 arttı.
9: 10 çekten minimum 3 tanesi, 4 tanesi ödenmiyor. Yani biz de buna göre yatırım yapıyoruz, mal alıyoruz, sağdan soldan üretim yapıyoruz. Tekrar ödemeye kalkıyoruz, bu sefer ödeyemiyoruz. 92 yılından beri imalat yapıyoruz kendi markamızda. Bu sene itibariyle artık imalatımızı bıraktık.
4: 2026'nın ilk 6 ayında karşılıksız çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
10: 26 milyona giden bir icra dosyası var. Ekonomideki daralma ve esnafın sıcak paraya ulaşamaması, yani kredi musluklarının bir parça kapatılmış olması ne yazık ki karşılıksız çek miktarlarının artmasına ve bunun da tabii adliyelerde özellikle icra takiplerine ve çek şikayeti dosyalarının artmasına neden oluyor.
4: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
2: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Zanlıların 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia ediliyor.
11: Özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskınlar gerçekleştirildi. Aramalar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda mülk edinme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Masak ve tapu kayıtlarıyla bilirkişi raporlarına göre ortada çeşitli usulsüzlükler vardı. Mülk satışları gerçekleşiyor. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmıyordu. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da kullanılıyordu. 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi. Lüks bir villa ve yatta baskın yapılan noktalar arasındaydı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığının iptali için hukuki süreç başlatıldı. 1045 taşınmaz, Bodrum'daki bir otel, bir yat, 10 banka hesabı, 7 anonim şirkete el konuldu. İşletmelere kayyum atandı.
2: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bağdı Sabah konutlarında 42 kişi hayatını kaybetti. Bilirkişi raporunda binanın yapısal ve imar yönünden eksikleri olduğu belirtildi. Davanın son duruşmasında 22 yıl hapis istemiyle yargılanan müteahhit tahliye edildi.
4: Henüz bir yıl önce inşa edilmişti. Depremde yerle bir olan sitede 42 kişi hayatını kaybetti. 22,5 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi.
12: Buraya taşınalı 8 ay oldu. Burayı da alırken 10 şiddetinde depreme bile dayanıklı dediler. Bizim kullandığımız malzemeleri hiç kimse kullanmıyor dediler.
4: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Bağdı Sabah sitesinin 3 blokundan ikisi tamamen çöktü, biri ağır hasar aldı. Tapularını sadece bir yıl önce alan site sakinlerinden 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Müteahhit Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'nun sitenin aynı zamanda statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu öğrenildi. Bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis sistemine dava açıldı.
12: İki tane oğlum ikizdi. Bir tanesi 7 yaşındaydı. Hepsinin hayalleri vardı.
4: Bilirkişi raporunda binanın yıkımında yapısal ve imar yönündeki hataların belirleyici olduğu vurgulandı. 8 katlı olması gereken yapıya ilave kat eklendiği, bunun da taşıyıcı sisteme zarar verdiği belirtildi. Şahin Ahşaroğlu mahkemede suçlamaları kabul etmedi. İnşaat aşamasında tüm kurallara uydukları için denetim firması ve belediyeden uyarı almadıklarını anlattı. Mahkeme Şahin Ahşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut dedi durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Depremde ölenlerin yakınları mahkeme kararına itiraz etti.
2: Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik hayatımızın her yerinde. Ancak Türkiye plastik kullanımında dünya ortalamasının da üzerinde. İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği toplantıda çarpıcı veriler paylaşıldı.
11: Kullanımı gittikçe yayılıyor. Her yıl tonlarcası doğaya karışıyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Veriler Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporundan. Rapor İstanbul Üsküdar'da kamuoyuyla paylaşıldı.
13: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor.
11: Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi.
13: Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülebilirlik çağını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor.
11: Raporda tek kullanımlık plastik ürünlerin kademeli olarak azaltılması, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler yer alıyor.
2: Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda Ankara'da önemli bir etkinlik yapıldı. Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen lansman töreninde üniversitelerle yapılabilecek işbirlikleri ele alındı.
14: Önümüzde çok önemli bir dönüşüm var. Bu dönüşümü hocalarımızla, üniversitelerimizle, toplumun tüm kesimleriyle birlikte yakalamak mecburiyetindeyiz.
4: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yükseköğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi, akademi lansman töreninde konuştu. Bakan Kurum, Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek zirve için üniversitelere de sorumluluk düştüğünü söyledi.
14: Üniversitelerimizin bilgi birikimini proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz. Üniversitelerimiz COP31'e katkısını Türkiye'nin uluslararası gücünü büyütecek bir istikbal yatırımı olarak biz de görüyoruz, değerlendiriyoruz.
4: Ankara'da gerçekleştirilen programda YÖK Başkanı Erol Özvar da kürsüdeydi. Özvar zirve öncesinde 208 üniversitede rektör yardımcılarının koordinatör olarak görevlendirildiğini söyledi. Her üniversitede devam eden ya da tamamlanan projelerin YÖK'e bindirileceğini ve böylece akademik faaliyetlerinde sürece dahil edileceğini belirtti.
15: Hedefimiz üniversitelerimizin geniş katılımını nitelikli çalışmalarla buluşturarak kalıcı bir bilimsel ve toplumsal etki üretmektir. Birbirini tamamlayan ekipleri bir araya getirmek ve bu birikimi uygulanabilir çıktılara dönüştürmek arzu ediyoruz.
2: Orman yangını tehdidi yurt genelinde devam ediyor. Yangını başlatacak etkenlerin önüne geçilmesi, başladıktan sonra ise olan yerine hızlı müdahale hayati önem taşıyor. Geniş orman varlığı ve ormanların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle İstanbul yangın riski taşıyan iller arasında. Peki mega kent kritik durumlar için hazır mı? Nasıl tedbirler alınıyor? İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince NTV'ye konuştu.
11: Yükselen sıcaklıklar, düşük nem oranı, sert esen rüzgarlar, hepsi orman yangını tehlikesini artıran etkenler arasında. İstanbul'da 28 arazöz ekibi ve 49 ilk müdahale aracı olası ihbarları için hazır bekliyor.
16: Rüzgar, sıcaklık, nem durumuna göre bir risk haritası oluşturuluyor. Bu her sabah güncelleniyor ve biz bunu an be an her kulemizde ve yangın koordinasyon merkezlerimizde görebiliyoruz. Buna göre de tedbir alıyoruz.
5: Peki hangi ilçelerde yangın riski daha yüksek?
16: Şile, Beykoz, Çekmeköy, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri geniş orman ve tarım alanlarıyla ön plana çıkıyor. Sarıyer, Eyüp Sultan, Sultan Gazi, Aydos çevresi ve adalar ise yerleşim yerlerinin ormanlara yakınlığı ve yoğun ziyaretçi baskısı ile sınırlı tahliye imkanlarıyla hassas.
17: Sarıyer'deki yangın gözetleme kulesinin yerden yüksekliği 38 metre ve burada 360 derecelik bir teras var. Dolayısıyla İstanbul'un pek çok noktasına hakim bir kule burası. Bir duman tüttüğünde ihbar gidiyor ekiplere ve ekipler hazırlıklara başlıyor. İstanbul'da 15'i sabit, 9'u mobil olmak üzere toplamda 24 yangın gözetleme kulesi bulunuyor.
16: En ufak bir kıvılcımın çok büyük yangınlara sebep olabileceğini bilerek hiçbir şekil ve surette ateşle oynamasınlar.
5: Orman yangınlarının %90 ila 96'sı insan kaynaklı. Ormanlara giriş yasağı 15 Ekim'e kadar sürecek.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Akdeniz, Ege, Güneydoğu ve İç Anadolu'da aşırı sıcak ve yüksek nem nedeniyle sıcak çarpması riski çok yüksek. Marmara'da kuvvetli rüzgar, Karadeniz'in doğusunda ise yerel sağanaklar etkili olacak. Orman yangını riskine karşı da dikkatli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Şansa
4: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın oynayacağı Sturm Graz maçını bekliyor. Kritik karşılaşma öncesinde konuşan teknik direktör İsmail Kartal, N'Golo Kante'nin maç kadrosunda olacağını açıkladı.
6: Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak, bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık.
5: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için 17 milyon euro öneren Trabzonspor 34 yaşındaki Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde tanıtılan yeni kuralları Elit Hakem Direktörlüğü görevine getirilen Anthony Taylor anlattı.
7: Türk Hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası ile tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını arttıracağını söyledi.
8: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını arttırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
7: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
9: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
7: MHK'da elit hakem direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor, hakemlerden tutarlılık istedi. I believe that
10: elite refereeing, elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
7: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse, diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu, oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
11: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
7: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
5: Süper Lig ekibi Kocaelispor yeni sezon öncesinde aşk krizi yaşıyor. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul, takımdan izinsiz ayrılan Habib Keita'nın aşık olduğu kadın nedeniyle şehri terk ettiğini açıkladı.
12: Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Bu yani akı tutulması diyebiliriz buna. Anlatılanlara göre orada bir tane kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Yani orada Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ama biraz süre verdik.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Afyonkarahisar-Konya yolunun 10-12. kilometrelerinde ve Rize-Pazar yolunun 0-56. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: İTAKÜ yol durumunu sundu.
2: Reklam. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kekik'in tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: Reklam.
4: Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
5: Kendini hissettiğin yaş, biyolojik yaşı da gösterir mi? İç hastalıkları uzmanı Doktor Halil Ertürk'e sorduk.
6: Günümüzde ben özellikle yönetici konumundaki çalışanlarda çok fazla görüyorum. O günlük motivasyon, kortizolin etkisiyle 3 saat, 4 saat uyuyanlar, çok yoğun çalışanlar ve bunu çok iyi bir performans olarak düşünenler, uykuya yeterli zaman ayırmayanlar, sosyal ilişkilerini göz ardı edenler, beslenmeyi hep araya sıkıştıranlar, bu tarz böyle bir kişi var. Bunlar motivasyonla gidiyorlar ama bir süre sonra vücutta yorgunluk bulguları ortaya çıkabiliyor. Bedeni dinlemek iyidir. Bedenin seslerini anlamaya çalışmak, oradan gelen sinyalleri yorumlamaya çalışmak iyidir. Bu bazen doğru olabilir. Kendinizi iyi hissediyor olmanız, ya ben de bir anormallik hissetmiyorum, işler yolunda gidiyor gibi olabilir. Ama bazen olmayabilir. Ama bu sorunuzun daha spesifik cevabı şu olabilir. Mesela sabah kalktığınız dinç, enerjik hissediyorsunuz. Öğleden sonra 2'de 3'de yemekten sonra uyku basmıyor. Akşam 9-10 olmuş, erkenden işte ışıkları kapatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Haftada 5 gün düzenli egzersiz yapıyorsunuz. Haftada 2 gün direnç egzersizi yapıyorsunuz. İşlenmiş ürünlerden uzak olabildiğince, organik olmuyorsa iyi tarım uygulamalarıyla hazırlanmış besinler, doğası bozulmamış besinler tüketiyorsunuz. Tütün ürünlerinden, alkolden uzak yaşıyorsunuz. Bunlarla birlikte kendinizi enerjik, canlı, dinç, üretken görüyorsanız evet, o zaman çok gençsiniz.
4: Minduz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
7: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Sevgili dinleyiciler, Arapça bil öneki ile oluşmuş bir dizi sözcüğü inceleyeceğiz bugün. İçlerinde sıklıkla kullandıklarımız da var. İlki bilakis, tersine olarak, tam tersine, aksine anlamında. Hiçbir ünlü uzatılmıyor. Bilakis. Ona inat, bilakis yemeklere elimi bile sürmeyeceğim. Sonra bil cümle. Bu sözcükte de tüm ünlüler kısa. Bütün, hep anlamında. Bizim okulun mezunları bir cümle toplandı. Bil farz da çok duyduklarımızdan. Farz edelim ki, diyelim ki, söz gelişi faraza sözcükleriyle karşılayabiliriz. Tüm ünlüler kısa. Bir farz size inandım. Ne olacak? Bil fiil, fiilen, gerçekten, nazari değil, iş olarak, iş edinerek anlamında. Atölyenin başında bil fiil kendi çalışıyor. Bunda da tüm ünlüler kısa. Ve de en çok kullandıklarımızdan bilhassa. Yine tüm ünlüler kısa. Özellikle hasseten, hususiyle, hususen, bahusus gibi karşılıkları var. Bir de her şeyden önce, asıl, en çok, daha çok gibi anlamları var. Başka doktorları, bilhassa benim ilk doktorumu görmek istiyorum. Faydalanarak, istifade ederek, fırsat bilerek, yararlanarak anlamında bil istifade. İstifadenin A sesi uzun söyleniyor. Onun saflığından bil istifade, çevirmedikleri dolap kalmadı. Bil mukabele, A uzun, K kalın söyleniyor. Bil mukabele, karşılık olarak. Ben de sizlere de anlamlarında. Bil mukabele, ben de bayramınızı kutlarım. Sonra bil umum var. Bütün, hep, bir cümle anlamında. Umumun ikinci U sesi uzun söyleniyor. Bil umum. Atatürk diyor ki, bu tebligat Anadolu ve Rumeli'de bulunan bil umum ordu ve kol ordu kumandanlarına tebliğ olunmuştur. Birinin aracılığıyla, vasıtalı olarak, bir aracı yoluyla, dolaylı anlamında bil vasıta var. Vasıtanın ilk A'sı uzun söyleniyor. Okula bil vasıta başvurdum. Ve bil vesile, bu vesileyle yeri gelmişken demek. Bil vesile yanıldığınızı söylemek isterim. Hepinize bil vesile sağlıklı günler dilerim.
7: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda, sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i9 işlemcili RTX 5060 8 GB ekran kartlı Acer Nitro V15 notebook 79.999 liraya, Samsung Galaxy Tab

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: sabah sevgili caz severler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Merhaba, saat 18. NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Süreç yasası artık meclise geliyor. Üstelik yarın gelebilir. Bu konuyla ilgili olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül teklifi yarın meclis başkanlığına sunulabilir dedi. Bugün de imzalar devam etti teklife. Milliyetçi Hareket Partisi de imza atan partiler arasındaydı. Dolayısıyla ayrıntılarına bakalım, süreçle ilgili notlar.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, teklifi çarşamba günü meclise sunabileceklerini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa için milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına attığı tarihi imza ifadesi yer aldı. Çerçeve yasanın ismi de belli oldu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
3: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün tamamen sona ermesi ve silahların geriye dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
2: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
4: Geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasa ile belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
2: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
5: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
2: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Düzenlemede Abdullah Öcalan ve örgütün sözde yönetici kadrosuna ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı, ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
1: Yüksek Askeri Şura toplandı. Kuvvet kademesinde tek değişiklik hava kuvvetlerinde oldu. Terfilerde de dikkat çekici isimler var. Türkiye'nin ilk astronotu artık general. Ayrıca kara ve hava kuvvetlerinde ilk kez iki kadın tuğgeneral rütbesine yükseldi.
2: Hava kuvvetleri komutanı değişti. Deniz kuvvetleri komutanının görev süresi uzatıldı. Ege Ordu komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
6: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
2: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da derbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı, yaş kararıyla Tuğ General oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ile Albay Özlem Karapınar, kara ve hava kuvvetlerinde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş adli ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
1: Bugün hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem de Yeni Parti'de genel başkanlar meclis gruplarında kürsüdeydi. Önce Özgür Özel'in açıklamalarını ekrana getireceğiz. Putlancılardan kurtulun diyerek partiye katılım çağrısı yaptı.
7: Artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza Yeni Parti'ye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Parti'mize buyurun.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Yeni Parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların partisidir. Türkiye'nin tüm demokratlarını davet ediyorum dedi. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
7: Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni Parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
2: Özel Yeni Parti'de delegeliğin teknik bir görev olacağını, her üyenin il ilçe başkanlarını ve genel başkanı doğrudan seçeceğini, yöneticiler için 3 dönem sınırı olacağını da söyledi.
1: Yeni Parti grup toplantısından 2 saat sonra mecliste aynı salonda bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi. Ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı.
8: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılının ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu. Biz siyaseti ahlaki zeminde yapıyoruz. Hesap vermekten çekinmiyoruz dedi.
8: Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
2: Kılıçdaroğlu düşünce ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye konuştu.
8: CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak.
2: Grup toplantısına CHP'nin 45 milletvekilinden 28'inin katıldığı öğrenildi.
1: Karadeniz'de Türk sahipli gemilere düzenlenen drone saldırısıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki var. Bununla ilgili ayrıntıları paylaşalım. Açıklamada Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde yayılmasından endişe duyuyoruz denildi. Bakanlık açıklamasında önleyici tedbirler alınmadığı takdirde durumun gıda güvenliği dahil çok boyutlu yansımaları olacaktır uyarısı yapıldı. Dışişleri açıklamasında tüm aktörlere tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz ifadesi de kullanıldı. Yaralı vatandaşların durumu yakından takip ediliyor. Rusya'dan ayrılan Yaşar ve Nadetsa gemisi drone saldırısına uğramış, yaralanan gemi personelinden 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mücadele artık sadece Hürmüz Boğazı'nın açık kalması değil, Boğaz'ın statüsü. Müzakereler bir süredir devam ediyordu. Aslında Umman, İran teklifler gidip geliyordu arada iki kıyıdaş ülke olarak. Tabii Boğaz'ın açılmasıyla ilgili olarak o müzakerelerde durum ne? Washington'dan geçtiğimiz saat diliminde bu konuya dair yeni açıklamalar var. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız ayrıntıları. Begüm, Marco Rubio yaptı açıklamayı. Müzakerelerde sona gelindiğine işaret ediyor ama ne bekliyoruz bugün, yarın?
9: Deniz, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndan daha fazla geminin geçmesine yönelik İran ve Umman'la yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını söyledi. Henüz nihai bir anlaşmaya varılmadı dedi ama yakın zamanda da bunun olmasını umduklarını ifade etti. Benzer bir mesaj ABD Maliye Bakanı Scott Bessent'dan da var. O da bugün ya da yarın, yani salı veya çarşamba günü, ki daha çok çarşamba gününü işaret ediyor Maliye Bakanı da, bir anlaşmanın olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti ki bu şekilde de bu çatışmada biraz daha normalize olmuş bir pozisyona doğru ilerleyebiliriz ifadesini kullandı. İranlı yetkililere göre görüşülen, üzerinde istişare yapılan anlaşmaya göre İran körfezine gidecek olan gemiler İran tarafından kontrol edilen bir kanal üzerinden geçmek zorunda kalacaklar. Körfezden ayrılacak olan gemilerin de Umman yakınlarındaki bir rotayı takip etmeleri bekleniyor. İranlı yetkililer doğrudan bir ücret talep edilmeyeceğini söylüyor ama özellikle kargo gemileri için güvenliğin sağlanması ya da tankerler için güvenliğin sağlanması için bir servis, bir hizmet ücreti alınacağını ifade ediyor İranlı yetkililer ve İran'a göre de bundan elde edilecek gelirin İran ve Umman arasında eşit bir şekilde paylaştırılması öngörülüyor. Ancak görüşmelerle ilgili bilgi sahibi olan Amerikalı bir yetkili ise İran'ın anlaşmaya dair verdiği bu ayrıntıların çok doğruyu yansıtmadığı iddiasında Hürmüz Boğazı üzerinde oluşturulacak bu geçici rotaların İran'ın onayı ya da iznine tabi olmayacağını ifade ediyor Amerikalı yetkili ve herhangi bir ücretin de alınmayacağını söylüyor. Dolayısıyla içeriye dair hala bir farklı mesajların olduğunu söylemek mümkün İranlı yetkililer ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarına baktığımızda. Arabulucu ülkelerden de ilerlemenin olduğuna ilişkin bazı olumlu mesajlar var. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari bu konuda bir açıklama yapmıştı ve olası anlaşmanın taslağına ilişkin taslağının dolaşımda olduğunu, yani iki taraf arasında o taslağın gidip geldiğini söyledi. Anladığımız kadarıyla arabulucuların şu anki odak noktası Washington ve Tahran'ı müzakere masasına çekecek kısa vadeli bir çözüm odaklanılıyor gibi görünüyor. Çünkü Katarlı yetkililer de şu anda doğrudan görüşmelere ilişkin henüz önümüzde görünen, planlanan bir şey yok ifadesini kullanıyor. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada diplomasi için son şans ifadesini kullanmıştı. Bir yandan da tabii Amerika içerisinde İran savaşının ekonomiye yönelik etkisi biraz daha arttıkça bu durum Trump'ın siyasi gündemini de zora sokuyor diyebiliriz. ABD Başkanı Başkanı Donald Trump bugün Kaliforniya'da olacak, yarın Nevada'da olacak ve ekonomiye yönelik ağırlıklı olarak mesaj vermesi bekleniyor. Çünkü savaş başladığından bu yana artan benzin fiyatlarıyla birlikte ortalama olarak bir sürücü için benzin maliyeti %37 artmış durumda Şubat'tan bu yana. Ve son anketlere baktığımızda da Amerikalıların %74'ü, ki buna Cumhuriyetçilerin %43'ü de dahil, İran Savaşı'nın Amerikan ekonomisi üzerine getirdiği yüke bakıldığında çok da buna değmediği görüşünde. Ara seçimde yaklaşırken Cumhuriyetçilerden, Trump'a yakın Cumhuriyetçi isimlerden de bu savaşın artık toparlanması ve sona ermesi gerektiğine yönelik mesajlarda hız kazanıyor, artıyor Deniz.
10: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Son durumu, oradaki kilitlenme, Boğaz'daki o geçişin nasıl sağlanacağı, pek çok formül konuşuluyor. Gazze'de de Hamas'ın nasıl silahsızlandırılacağı meselesi süreci biraz kilitlemiş durumda. Bir zamanlama meselesi olarak konuşuluyor. Biraz daha ayrıntı verelim. Hamas silahsızlanma teklifini inceliyor ama koşulu İsrail çekilmeden bunun gerçekleşmeyeceği şeklindeydi. İsrail'de önce silah bırakma, sonra çekilme diyor. Dolayısıyla bu noktada Gazze

0: bileceğini söyledi. Barış Kurulu'ndan yapılan açıklamada yanlış haberlerin aksine İsrail ordusunun sarı hattın ötesine çekilmesinin ancak Hamas'ın arabuluculara taahhüt ettiği üzere silahsızlanma süreci tamamlandığında gerçekleşeceğini belirtiyoruz denildi. Bunun hafif silahlar, ağır silahlar ve tünellerin tamamını kapsadığı vurgulandı. Gazze şeridindeki silahların tamamen tasfiye edilmesi ve sivil yönetime geçilmesinin tartışmasız bir hedef olduğunun altı çizildi. Hamas ise İsrail Gazze'den çekinmeden silah bırakmayı kabul etmiyor. Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu Direktörü Miladenova, İsrail'de Hamas tehdidi sürdüğü için saldırılarını durdurmayacaklarını ve sarı hattın gerisine çekinmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. İsrail basınına göre İsrail, Hamas'ın silahsızlanmasını izlemekle görevli uluslararası komiteye Türkiye ve Katar'dan temsilcilerin dahil edilmesi planına da karşı çıktı. İsrail'in Hamas'tan toplanacak silahların yok edilmesi yerine depolanmasına itiraz ettiği de belirtiliyor. Plan, Hamas'ın tüm silahlarını Gazze'nin yönetiminden sorumlu olacak Filistin Teknokrat Komitesi'ne devretmesini öngörüyordu. Silahsızlanma sürecinin başlamasından 2 hafta sonra Teknokrat Komitesi'nin Gazze'ye girerek göreve başlaması planlanıyor. Silahsızlanma sürecinin 8 ayda 1 yıl arasında tamamlanması hedefleniyor. Gazze Barış Kurulu, kurulacak Gazze yönetimini denetlemek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından Ocak'ta kuruldu. Sarı hat, Gazze'yi İsrail ve Hamas kontrolündeki alanlar arasında bölen ve Ekim 2025'teki ateşkesle belirlenen sınır olarak tanımlanıyor. O tarihten bu yana İsrail'in Gazze'de kontrolündeki bölgeyi %70'e çıkardığı belirtiliyor.
1: Artan enerji maliyeti fiyatlara yansıyor. Enflasyon Temmuz ayında Haziran'a kıyasla yükseldi. Bu durum faiz beklentilerini etkiliyor.
0: Faizde ilk adımın Eylül ayında atılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da enflasyon aylık %1,78 oldu. Rakamın açıklanması sonrası yabancı kurumlar faizle ilgili rapor yayınladı. HSBC, Orta Doğu'daki gerilimlerin para politikasını rayından çıkarmadığını vurguladı. Sadece gecikme olduğu değerlendirmesini yaptı. Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlayabileceğini tahmin etti. BBVA Research, Eylül'de fonlama maliyetinin düşürüleceğini öngördü. Yıl sonu enflasyon beklentisini %30'da bırakırken, faiz tahminini 36 olarak duyurdu. Goldman Sachs ise faizin uzun süre yüksek alabileceğini dile getirdi. Yüksek enerji fiyatlarının belirsizlik yarattığını ifade etti. Enflasyonda yukarı yönlü riskler var diyen Goldman, Türk lirasında daha hızlı değer kaybı yaşandığını vurguladı.
1: İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığından yükseltilmesinden doğan farklarını Cuma günü alacak. En düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayından itibaren geçerli olan rakam için 3 bin 552 liralık fark ödemesi Cuma günü başlayacak. Ödemeler PTT şubelerinden ya da aylıkların alındığı bankalar üzerinden yapılacak. Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığında artış yapılmış oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin Marmaris'ten kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren Karatepe, özel ekibin yürüttüğü çalışmalarla adım adım takip edildi. 10 yıl sonra Afyon Karahisar'daki hücre evinde yakalandı.
0: On yıldır aranıyordu. Kağıt toplayıcılığı yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren FETÖ firarisi Burkay Karatepe'nin kaçış rotası ortaya çıktı. FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Eski yüzbaşının 10 yıllık kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Burkay Karatepe ilk olarak darbe girişiminden 2 gün sonra Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken görüntülendi. Tatilci gibi giyinerek kamufle olan Karatepe 17 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılarak

0: İzmir'e gitti. Oradan da Eskişehir'e geçti. Burkay Karatepe'nin daha sonra Kütahya-Afyon istikametine gittiği tespit edildi. Polis ailesinin ikamet ettiği Afyon, Karahisar ve Eskişehir'de çalışmalarını arttırdı. 6 aylık takip sürecinin sonunda şüpheler kağıt toplayıcılığı yapan zanlı üzerinde yoğunlaştı. Firari FETÖ'cü eski deprem konutları içindeki evinde yakalandı. Yanında sahte kimlik, 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde vardı. Kayseri'de de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası alan eski polis yakalandı. 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 35 yaşındaki hükümlü, belirlenen adrese yapılan operasyonda gözaltına alındı. AB, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bağdı Sabah konutlarında 42 kişi hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporunda binanın yapısal ve imar yönünden eksiklikleri olduğu belirtildi. Davanın son duruşmasında 22 yıl hapis sistemiyle yargılanan müteahhit tahliye edildi.
0: Henüz bir yıl önce inşa edilmişti. Depremde yerle bir olan sitede 42 kişi hayatını kaybetti. 22,5 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi.
2: Buraya taşınalı 8 ay oldu. Burayı da alırken 10 şiddetinde depreme bile dayanıklı dediler. Bizim kullandığımız malzemeleri hiç kimse kullanmıyor dediler.
0: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Bağdı Sabah sitesinin 3 blokundan ikisi tamamen çöktü, biri ağır hasar aldı. Tapularını sadece bir yıl önce alan site sakinlerinden 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Müteahhit Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'nun sitenin aynı zamanda statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu öğrenildi. Bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis sistemiyle dava açıldı.
2: İki tane oğlum ikizdi. Bir tanesi 7 yaşındaydı. Hepsinin hayalleri vardı.
0: Bilirkişi raporunda binanın yıkımında yapısal ve imar yönündeki hataların belirleyici olduğu vurgulandı. 8 katlı olması gereken yapıya ilave kat eklendiği, bunun da taşıyıcı sisteme zarar verdiği belirtildi. Şahin Avşaroğlu mahkemede suçlamaları kabul etmedi. İnşaat aşamasında tüm kurallara uydukları için denetim firması ve belediyeden uyarı almadıklarını anlattı. Mahkeme Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Depremde ölenlerin yakınları mahkeme kararına itiraz etti.
1: Katıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından gözaltına alınan oyuncu Bennu Gere'de serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçlamasıyla hakkında re'sen soruşturma başlatılan Bennu Gere'de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ünlü oyuncu savunması alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İstanbul'da yarın 8 ilçede su kesintisi olacak. İSKİ'den yapıldı açıklama. Buna göre Osman Gazi Terfi Merkezi'nde bir onarım çalışması var. Ana ishali hattı da geçici olarak servis dışı bırakılacak. Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüp Sultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahallelerine su verilemeyecek. Kesintiler yarın saat 23 ile Perşembe günü saat 19 arasında olacak. Ayrıca Ümraniye'de yenileme çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde kesinti olacak. Kesintiler yarın saat 22 ile Perşembe günü saat 12 arasında uygulanacak. Mahallelere ilişkin ayrıntılı detaylar İSKİ'nin sayfasında görülebilir. Avrupa ülkelerinde kuraklık nükleer enerji üretimini de olumsuz etkiliyor. Nükleer reaktörlerin suyla soğutulmasında sıkıntılar yaşanıyor. Romanya'da santrale su akışını çoğaltmak için Tuna Nehri'nde kontrollü patlama yapıldı.
0: Nehirde kontrollü patlamanın gerçekleştirildiği adres Romanya. Ülkede kurak ve sıcak hava nedeniyle Tuna Nehri'nde su azaldı. Bu durum, soğutma işlemleri nehirden alınan suyla yapılan nükleer reaktörleri etkiledi. Reaktörlerden biri kapatıldı. nükleer enerji üretiminin artırılması için Rumen donanması devreye girdi. Nehirde nükleer reaktöre su akışının çoğaltılması için Bala kanalında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Kayalık alan 180 kilogram patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde imha edildi. Su akışının santrale yönlendirilebilmesi için kayalarla dolu mağaraların batırılması için de çalışmalar yürütülüyor. Romanya'da Ulusal Su İdaresi Tuna Nehri'ndeki su akışının son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini duyurmuştu. Komşu ülke Macaristan'da da Tuna Nehri'ndeki su seviyesi azaldığı için nükleer santrallerin soğutulmasında sıkıntılar yaşanıyor.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Bir günde yaklaşık 60 bin kişinin akın ettiği kriz, göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak yorumlanıyor. Analistlere göre Septe ve Melilla üzerinde hak iddia eden Fas, iddiasını hayata geçirmek için Trump'ı yanına çekmek istiyor.
0: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe, geçen hafta eşi görülmemiş düzensiz göçmen akınına uğradı. Bir günde yaklaşık 60 bin kişi yüzerek ya da dikenli tellere tırmanarak Fas'tan Septe'ye geçti. Septe'de yaşayan her 4 kişiye karşılık 3 düzensiz göçmen düşüyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez krizden insan kaçakçılarını ve sosyal medyadaki yanlış bilgileri sorumlu tuttu. Ancak uzmanlar Septe'ye göçmen akını göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak yorumluyor. İngiliz Financial Times gazetesinde bu konuda Pedro Sanchez'i alt eden kral başlıklı bir yazı yayımlandı. Financial Times, Fas Kralı Muhammed'in İspanya sınırını Madrid üzerinde koz olarak kullandığını yazdı. Fas topraklarında iki İspanyol yerleşim yeri bulunuyor. Septe ve Melilla 16. yüzyıldan bu yana İspanya krallarının parçası. Savunmasız yerleşim yerlerinin varlığı, Faslı gençlerin ülkelerini terk etme isteğine birleşince göçü Fas kralı için güçlü bir pazarlık kozu haline getiriyor. Fas ekonomisi İspanya'nın onda biri olsa da iki ülke yoğun ticaret ağıyla birbirine bağlı. Ancak iki ülke büyük jeopolitik konularda farklı görüşlere sahipler. Özellikle Fas kralı Muhammed Trump'la yakın ilişkiler kurarken Amerikan başkanının Sanchez'le anlaşamadığı biliniyor. Fas, Trump'ın ilk döneminde İbrahim anlaşmalarını imzalayarak İsrail'le ilişkilerini normalleştirdi. Karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Batı Sahra'yı Fas'ın parçası olarak tanıdı. Fas, Septe ve Melilla üzerinde uzun süredir hak iddia ediyor. Alaska Üniversitesi'nden akademisyen Michael Walsh'a göre Rabat iddialarını hayata geçirmek için az rastlanan küçük bir fırsat penceresi yakaladı. Fas kralı Trump'ın Sanchez'le arasının bozuk olmasını Beyaz Saray'ı yanına çekmek için fırsat olarak görüyor. Septe'ye göçmen akınının uyarı işareti olabileceğine dikkat çekiliyor.
1: Bungalov ve bağ evlerine yeni düzenleme geldi. Tarım arazilerine yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi.
0: 2 hektar büyüklüğündeki arazilerin üzerine tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen yapılar yeni düzenlemeyle 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek. Önceki düzenlemede alanın en az 5 hektar olması ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçmemesi şartı vardı. Yeni yönetmelikte yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Yapının şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 4 Nisan'dan önce bakanlık birimlerinde yapılan başvurular önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
1: Sosyal medyanın etkileri hayatın hemen hemen her alanında olduğu gibi kamera ve ekipman pazarında da görülüyor. Hatta belirgin değişiklikler de var. İçerik üreticiliğinin yeni bir meslek grubu olarak karşımıza çıkmasıyla fotoğraf çekme alışkanlığının artmasıyla çekim ekipmanlarına ilgi de büyümüş durumda. Satışlar zirve yaptı.
0: Eskiden anıları ölümsüzleştirmek için kullanılırdı. Şimdi ise başka bir özelliği daha var. Özellikle içerik üreticilerin yaygınlaşmasıyla birlikte kamera ve çekim ekipmanlarına olan talep hızla arttı.
3: Bayağı bir talep var. Özellikle bu influencerların talep ettiği bir yükseliş var. Genellikle böyle aksiyon kameraları, vlog kameralar müşteri artışı her yıl üstüne koya koya gidiyor.
4: Sosyal medya influencerlığı son 2-3 yılda çok inanılmaz seviyede arttı. Bizim çektiğimiz gelin damatlarımız bile şu an bize soruyorlar. Acaba hangi ekipman alsak, sizin ekipmanlar ne kadar?
0: Bir e-ticaret platformunun verilerine göre fotoğraf ve kamera kategorisi geçen yıla göre %75 büyüdü. En dikkat çekici artış %1600'de aksiyon kamera ve aksesuarlarında görüldü. Vlog kamerası %300, halka ışık talebi ise %113 arttı.
5: Kamerası, videosu, drone'u daha farklı kameralar da kullanılıyor.
0: Yalnızca içerik üreticileri değil, sosyal medyanın etkisiyle çek paylaş kültürü pek çok kişiye fotoğraf çekme alışkanlığı kazandırdı.
6: Profesyonel tarafta düşüş var ama amatör tarafta biraz daha yükseliş var. Masalara takılan tripodlar var. Bir tarafa fotoğraf makinesi kullanırken diğer tarafta ışık kullanarak videolarını çekebiliyorlar.
7: Eskiden bir makine almak istiyordun. Belli başlı ve belli bütçeye sahip olman gereken niş bir alanda aslında. Ama şimdi teknik açıdan fazlasıyla yeterli kameralar. İnsanların kullanımı içinde kolaylaştığı için herkes kamerasını alıp sahaya çıkıyor.
0: Bu hareketlerin ilerleyen zamanlarda da devam etmesi bekleniyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Yapay zeka destekli eğitim modeliyle geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
10: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
11: 4-10 Ağustos tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
14: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
17: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
18: Doğa konuşmaları.
19: Dolmabahçe'deki çınar ağaçları kurudu. Bu aşamada yapılması gerekeni İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
20: Ortaköy Dolmabahçe hattı arasındaki çınarlar da yaklaşık 20 yıldır çınar kanser lekesi adını verdiğimiz bir mantar var. Bu mantara karşı bir çözüm yok. Sadece ve sadece görüldüğü ağaçların karantinaya alınması, kesilmesi, hatta olduğu yerde yakılması, talaş dahil, yani motorlu testereyle kestiğinizde o talaşlar dahil bunların orada olduğu yerde bertaraf edilmesi, kesim işçilerinin elbiselerinin, eldivenlerinin, aletlerinin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Çünkü bir mantar hastalığı olduğu için sporlarla yayılıyor. Rüzgarla, yağışlarla, hatta böceklerle yayılabiliyor. O yüzden hani karantina koşullarının uygulanması gereken, bu hastalık orada var. O çınarları hepsini kurutacak bir çaresi yok çünkü. Bizim yapmamız gereken bu hastalığı orada tutmak, yayılmasını engellemek ve tekrar o tarihi dokuyu nasıl kazandırırız, bunun için bir planlama yapmamız gerekiyor.
18: Doğa konuşmaları.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
18: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
21: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın oynayacağı Sturm Graz maçını bekliyor. Kritik karşılaşma öncesinde konuşan teknik direktör İsmail Kartal, N'Golo Kante'nin maç kadrosunda olacağını açıkladı.
22: Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak, bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık.
21: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için 17 milyon euro öneren Trabzonspor 34 yaşındaki Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde tanıtılan yeni kuralları elit hakem direktörlüğü görevine getirilen Anthony Taylor anlattı.
23: Türk hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası'yla tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını artıracağını söyledi.
24: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
23: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
25: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
23: MHK'da elit hakem direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor, hakemlerden tutarlılık istedi.
26: I believe that elite refereeing...
27: Elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
23: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
0: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
23: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
21: Süper Lig ekibi Kocaelispor yeni sezon öncesinde aşk krizi yaşıyor. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul, takımdan izinsiz ayrılan Habib Keita'nın aşık olduğu kadın nedeniyle şehri terk ettiğini açıkladı.
1: Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Bu yani akı tutulması diyebiliriz buna. Anlatılanlara göre orada bir tane kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Yani orada Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ama biraz süre verdik.
18: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: Reklam.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: NTV Radyo.

0: reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Hayatımıza hızlıca giren avokado lezzetleri arasında bizim mutfağa çok yakın bir lezzet var. O da nedir? Avokadonun herhalde dünyada en çok bilinen yeme biçimi guacamole. Bir avokado ezmesi. Zaten avokadonun en büyük özelliği hiç pişmeye gerek duymaması, adeta tabiat tarafından pişirilmiş, doğanın olgunlaştırdığı hazır bir yiyecek gibi. Aslında o yüzden de çok enteresan bir şey var. Avokadoyu genellikle evinize alırsınız. Ondan sonra ay hala sert, hala sert dersiniz. Sonra bir bakarsınız ki çoktan geçmiş bitmiş, içi kapkara olmuş. Şimdi tabii cinsine göre de değişiyor. Ama ben hemen size bir tüyo vereyim. Eğer sert avokado alırsanız ne yapacaksınız? Onu pirincin içinde bekleteceksiniz. Hem çok güzel olgunlaşacak, hem de hiçbir şekilde çürümeyecek. Ama şimdi artık hazır avokado püreleri de oluyor. Donmuşu da satılıyor. Küp küp olsun, yarım yarım olsun. Dolayısıyla hele bir de öyle hazır avokado alma şansınız varsa guacamole yapmak çok kolay. Varyasyonları da yapılabilir. İçine ince doğranmış soğan konuyor. Biz taze soğan koyabiliriz çünkü taze soğanı biz çok seviyoruz. Ama genellikle normalde kırmızı soğan kullanılır. Çok çok ince doğramaya sıçan dişi derler ya, öyle çok ince doğranacak. Rende değil ama asla değil. Ağza pütürlü pütürlü gelecek ama hiçbir zaman rende olmayacak ama iri de olmayacak. Evet, soğanla ezilmiş avokadoyu karıştırıyorsunuz. Tabii soğanı birazcık tuzlamakta yarar var. Muhakkak limon suyu veya Frank limonu suyu. Şimdi artık dilimizde lime demeye alıştı. Lime buna çok yakışıyor. Hatta ben birazcık da rendesini koyuyorum. O zaman muhteşem oluyor. Guacamole'nin içinde bizim hiç alışık olmadığımız, sevmediğimiz bir ot var. O da nedir? Taze kişniş, Gürcülerin kinzi dediği, İngilizce'de coriander diye de geçiyor. Hatta Amerika'da cilantro. Şimdi bu otu biz sevmiyoruz. Çünkü bizim yabancısı olduğumuz bir lezzet. Ancak meraklısı, zaten küçükten beri yiyenler falan, onlar seviyorlar. Ben eskiden dayanamazdım, nefret ederdim. Yani bir parçacığı yemeğe değdiği anda bana o böyle hani yanmış plastik kokusu gibi gelirdi. Korkunç yani, hemen kaçardım. Şimdi demet demet yiyebilirim, o kadar çok seviyorum. Bütün bunların dışında küçük küçük gene kıyılmış yeşil biber de olabilir. Yeşil biber de avokadoya çok yakışıyor. Avokadonun o taze tadını daha da fazla vurguluyor. Harika oluyor. Birazcık deniz tuzu ve aslında başka hiçbir şeye gerek yok. Bunları bir çatal tersiyle ezdiğiniz zaman guacamole'niz hazır. Lime suyu oranını, yani Frank limonu suyu oranını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu baz alırsanız, aslında bu sadece cipslere değil, ekmek üstüne sürmeye ya da bir meze olarak sofraya gelmeye de son derece uygun. Melba tost derler ya, hani incecik kızarmış ekmek üstünde, bunu çok seviyorum. Evet, guacamole gibi avokadodan yapılabilecek son derece enteresan fikirler var. Bu guacamole'ye birazcık da bizden bir şey, Meksika'da da biraz koyarlar bazen, birazcık da kimyon koyarsanız daha bir Türk damak lezzetine yakın olacaktır. Afiyet olsun, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Araştırmacı yazar Birol Ganioğlu'nun 3 ciltlik mitolojik roman dizisi Telmessos Bilicisi, Kent Kitap'tan yeni bir baskı yaptı. Diziyi oluşturan romanlar sırasıyla Siesa Ana, Apollonides ve Nikolas. Birol Ganioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi'nde okudu. Makine mühendisi olan Ganioğlu, çeşitli yayın organlarında yazarlık ve yöneticilik yaptı. Bir dönem Ankara Belediyesi'nde Eğitim ve Kültür Müdürlüğü görevini üstlendi. 1980'den sonra Fethiye'ye yerleşti ve turizm alanında çalışmaya başladı. TÜRSAP Denetim Kurulu Başkanlığı yapan Ganioğlu, turizm çalışmaları sırasında Likya uygarlığına özel bir ilgi gösterdi. Birol Ganioğlu'nun bugün bahsine ettiğimiz mitolojik roman dizisinin dışında iki kitabı daha var. Onları da hatırlatalım. Biri 1923 mübadelesinin öncesi ve sonrasına ışık tutan Niko amcanın anılarıyla Kayaköy Fethiye Mübadele, diğeri de Anadolu'da Bektaşiliğin önde gelen isimlerinden Abdal Musa'nın hayatını konu alan çalışma. Efendim, Telmesos Bilicisi'ne gelecek olursak, Telmesos Bilicisi dizisi Anadolu'nun güneybatısında Teke Yarımadası olarak bilinen bölgede günümüzden binlerce yıl önce yaşayan Likya uygarlığını, bu bölgede yaşamış kişilikleri bir roman anlayışı içinde anlatıyor. Önce Likyalılar hakkında kısa bir bilgi notu verelim. Likyalıların Anadolu'nun en eski Hint-Avrupa kökenli halkı olan Luvilerin dağılmasından sonra bir kısmının devamı olduğu söyleniyor. Luviler, M.Ö. 3. bin yılın ikinci yarısında Anadolu'ya gelmişler ve 2. bin yıl boyunca Güney Anadolu bölgesinde yaşamışlar. Likyalıların yaşadığı coğrafya ise Teke Yarımadası dedik. Likya ülkesini tam olarak tarif etmek gerekirse, bölge Antalya'nın batısını, Muğla'nın güneydoğusunu ve Denizli ile Burdur'un güneyini kapsıyor. Tarihsel olarak sınırları batıda Dalaman Çayı, doğuda bugünkü Kemer. Likyalıların yaşadığı bölge tarih boyunca Yunanların, Perslerin, Romalıların hedefi olmuş. Dolayısıyla savaşları işgaller, işgalleri kurtuluş ve yeniden kuruluş dönemleri izlemiş. M.Ö. 168-167 yıllarında Roma İmparatorluğu Likya'nın bağımsızlığını ilan etmiş. Likyalılar tarihte eşine az rastlanır bir tutkuyla kendi bağımsızlıklarına sahip çıkan bir halk. Öyle ki başkent Ksantos halkı Pers istilalarında olduğu gibi her dönemde kendilerine saldıran büyük askeri güçlere karşı direnmişler, savaşı kazanamayacakları anlaşıldığında da toplu intihar yolu ile kendilerini yakmışlar. İşte Birol Ganioğlu'nun Telmesos Bilicisi dizisinin ilk kitabı Siesana bu büyük trajediyi anlatan satırlarla başlıyor. Ksantos kazılarında çıkarılmış bir tablette yer alan satırlar Azra Erhat'ın çevirisiyle şöyle: "Evlerimizi mezar yaptık, mezarlarımızı ev. Yıkıldı evlerimiz, yağmalandı mezarlarımız. Dağların doruğuna çıktık, toprağın altına girdik, suların altında kaldık. Gelip buldular bizi, yakıp yıktılar, yağmaladılar bizi. Biz ki analarımızın, kadınlarımızın ve ölülerimizin uğruna, biz ki onurumuz ve özgürlüğümüz uğruna toplu ölümleri yeğleyen bu toprağın insanları, bir ateş bıraktık geride, hiç sönmeyen ve sönmeyecek olan." Evet, böyle diyor, 2000 yıl önce yazılmış tablette. İkinci kitap Apollonides M.Ö. 20'li yıllarda başlıyor. Bir Apollon rahibinin yaşamından hareketle Likya uygarlığına dair tamamlayıcı bilgiler sunulurken, Likya'nın komşu halklar ve uygarlıklarla kurduğu ilişkiler de romanın dokusu içinde ele alınıyor. Üçüncü kitap Nikolas ise Likya tarihinin son dönemini, yani Likya Birliği'nin dağılıp bölgenin tek bağımsız devleti Likya'nın Roma'ya bağlandığı dönemi anlatıyor. Roman milattan sonra 3. yüzyılın sonunda başlıyor. Günümüzde farklı anlatılarla Noel Baba kimliğiyle tanınan, ancak gerçek bir tarihsel şahsiyet olan Aziz Nikolas'ın yaşamına ilişkin bilgilerden yola çıkan kitap, erken Hristiyanlığı, dönemin dinsel inançlarını ve antik çağ felsefesini tarihsel bir roman atmosferi içinde anlatıyor. Tabii yine efsanevi karakterlerin gözünden. Likya milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda yaşadığı büyük depremlerin ve milattan sonra 6. ve 8. yüzyıllar arasında yaklaşık 200 yıl süren veba salgınının ardından bir daha kendini toparlayamamış. Milattan sonra 8. yüzyılda Arap akınları ve korsan saldırıları sebebiyle terk edilen bölge, 13. yüzyılda Türk beylikleri ile yeniden yerleşime açılmış. Evet, Birol Ganioğlu'nun 3 ciltlik Telmesos Bilicisi dizisi, yani Siesana, Apollonides ve Nikolas, Anadolu'nun onurlu kadim halkı Likyalıların efsanelerini günümüze taşıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: NTV Radyo.

reklam. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bu hafta aşırı sıcak geçecek. Yazın en sıcak haftası olacak. Böyle durumlarda yaşam şeklimizi biraz değiştirmek gerekiyor. Kendimizi yoracak ev işlerini daha sonraki günlere ertelemek, mutfaklarda uzun süre pişen ve ortamı çok daha fazla ısıtan yemeklerden uzak durmak, yağlı yiyecekler yememek, güneşin altında fazla kalmamak bunlardan bazıları. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 19.
3: Merhaba, saat 19. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sıcak bir bağlantı yapalım. Sıcak bir haber için Ankara'ya bağlanacağız. Çünkü terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın artık net bir şekilde yarın meclise geleceğini söyleyebiliriz. Bugün AK Parti MHP gruplarında zaten imzalanmıştı. Meclis Başkanı Kurtulmuş da teklife imzasını attı ve yarın da bu konuyla ilgili bir de basın toplantısı yapılacak ama ayrıntılar Özgür Akbaş'ta.
4: Terörsüz Türkiye hedefinin belki de en önemli ayaklarından biri yasal düzenlemeyi ortaya konacak, hukuki çerçeveyi çizecek kanun teklifinde artık sona gelindi. Yasa teklifi hazır. 12 maddelik bir teklif. Teklifin adı da zaten iki gündür ifade ediyoruz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi adını taşıyan yasa teklifi yarın saat 10.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Saat 11'de de bir basın toplantısı var. O basın toplantısını sadece AK Parti grubu değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de önemli isimler olacak. Belki DEM partililer de o basın toplantısında yer alacaklar ve bu kanun teklifi ne getiriyor, ne götürüyor? Tüm detaylar yarınki basın toplantısında aktarılacak. Tabii imzaya açılmıştı kanun teklifi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri imzalarını atıyorlardı. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk imzayı atan isimlerdendi. MHP'li kurmaylar aynı şekilde MHP milletvekilleri imzalarını tamamen tamamladı. Az önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu sürece en önemli aktörlerinden biri Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş. Çünkü bu süreçte ilk olarak bir komisyon kurulmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O komisyonun başkanlığını yürüttü. Oldukça önemli bir komisyondu ve o komisyonun başkanlığının ardından şimdi de meclis başkanı olarak bu kanun teklifini imzasını attı. AK Partili kurmaylar da imzalarını attılar. Artık imzalar tamamlanmak üzere. Yarın saat 10.30'da bu kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak. Saat 11'de de basın toplantısıyla kanun teklifi ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşılacak. Çok kısa olarak ne getiriyor bu kanun teklifi? Bir kere bir af içermiyor gibi bir genel af düzenlemesi durumu söz konusu değil. Öcalan'a bir statü getirmiyor. Ama bunun dışında adam öldürme suçları kapsam dışında tutulacak. Bunun dışında 2005 yılı öncesinde ağırlaştırılmış müebbet. 2005 yılı niye 2005 yılı? Çünkü 2005 yılı idam cezasının kaldırılmasıyla bağlantılı. 2005 yılı öncesinde ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hükümlü suçlar kapsam dışı tutuluyor. Yani Öcalan kapsam dışı tutulacak. Bunun dışında 15 yıl altı suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü suçlarda 10 yıl erteleme ve bu sürenin ardında bu cezaların düşmesi gibi bir durum söz konusu olacak bu kanun teklifinde. Yürürlük maddeleri bir hayli önemli. Bazı hükümler kanunun yayınlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Bazı düzenlemelerse oluşturulacak. Teyit izleme mekanizmasıyla eş zamanlı uygulanacak. Bu noktada kanun teklifiyle iki kurul kurulacak. Bir tanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak bir kurul. O kurul güvenlik bürokrasisi yer alacak. İçinde bakanların olacağı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı'nın yer alacağı bir kurul olacak. Silah bırakma ve fesih süreci kurul tarafından an ve an izlenecek. Diğer kurulsa Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kurulacak. Meclis Başkanlığı çatısı altında faaliyet gösterecek. Siyasi partiler bu kurulda temsil edilecek. edilecekler. İşte böylesi önemli, böylesi kritik bir düzenleme terörsüz Türkiye hedefinin hukuki altyapısını oluşturacak. Bu kanun teklifi yarın saat 10.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. 11'de de ayrıntıları tüm kamuoyuyla paylaşılacak.
3: Yarın saat 11 olduğunda Özgür Akbaş anlattı. Bu teklifin tüm ayrıntılarını kamuoyu olarak öğrenmiş olacağız. Yüksek Askeri Şura'nın 2026 olan toplantısıyla komuta kademesinde tek değişiklik havada oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kuvvet komutanlığına atandı. Türkiye'nin ilk astronotu da generalliğe terfi etti. Ayrıca Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak.
5: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı. Ege Ordu Komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da Tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
6: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
5: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da derbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı yaş kararıyla Tuğgeneral oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ile Albay Özlem Karapınar, kara ve hava kuvvetlerinde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
3: Amerika ile İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda mesafe kat etti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz'de yakında anlaşma olabilir dedi. Rubio, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak muhtemel bir anlaşma konusunda ilerleme olduğunu ifade etti. Ancak henüz sürecin nihayete erdirilemediğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur dedi. İran'la iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişini sağlanması olduğunu duyurdu. Katar'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği ve yeni Air Force One olarak envantere katılan Boeing 747 güvenlik eksiklikleri nedeniyle yeniden hangara çekildi. Uçak Amerikan medyasında askeri güvenlik standartlarının gerisinde kalmasıyla tartışılıyor. Peki bu güvenlik güncellemesi için ne kadar süre gerekiyor ve hangi özellikler eklenecek bakalım.
5: Katar'ın hediye ettiği başkanlık uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden gündem oldu. Güvenlik güncellemeleri için hangara çekilen uçağı, sebepleriyle karşılaştıran Amerikan medyası, jetlerin farklı özelliklerini masaya yatırdı. Wall Street Journal'ın analizine göre, 90'lı yıllardan bu yana hizmet veren başkanlık uçakları, olası bir nükleer patlamanın yaratacağı elektromanyetik dalgalara karşı korumalı inşa edilmişti. Katar Kraliyet ailesince hediye edilen sivil menşeili yeni jette ise söz konusu koruma donanımı henüz istenilen seviyede değil. Yeni uçağın füze savunma sistemi olup olmadığı da bilinmiyor. Üstelik sedefleri havada yakıt ikmali yaparak günlerce gökyüzünde kalabilirken, Trump'ın talebiyle hızlıca filoya katılan bu modelde hava yakıt ikmal yeteneği de bulunmuyor. Trump bu eksikliği zaten benzili sonsuz sayıdır sözleriyle savunsa da uzmanlar askeri komuta merkezi standartlarına dikkat çekiyor. Yeni uçağın yolcu kapasitesi sedeflerine göre daha sınırlı. Ancak kabin konforu bakımından tam anlamıyla bir uçan saray niteliğinde. Basın heyeti ve konukların oturduğu bölüm dahil tümü geriye yatabilen ve masaj fonksiyonuna sahip lüks deri koltuklarla donatılmış. İç mekanda altın kaplama detaylar, kristal avizeler ve el yapımı özel hınlar göze çarpıyor. Başkan için tasarlanan yatak odasındaysa nadide ahşap kaplamalar ve eski uçaklarda yer almayan özel bir duş alanı bulunuyor. Trump'ın emektar uçaklara kıyasla neredeyse iki kat daha büyük olarak tanımladığı jet, Türkiye'deki NATO zirvesinde de kullanılmış, ancak güvenlik ekipmanı eksikliği nedeniyle Washington'a dönüş yolculuğunda yine eski uçak tercih edilmişti. Beyaz Saray, modifikasyon sürecinin bir ay süreceğini duyurdu. Ancak savunma uzmanları, uçağın tam donanımlı bir komuta merkezine dönüşülmesinin maliyetinin 1 milyar doları bulabileceğini ve sürenin 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor. Jet, Boeing'in 2028'de teslim edeceği iki yeni Air Force One uçağı hazır olana kadar geçici bir köprü model olarak görev yapacak.
3: Şimdi de yurttan haberlerden derlediğimiz bir tura çıkalım. Bartın'da uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Takip sırasında kaldırıma çıktı ve burada yürüyen Bartın vali yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Kazaya neden olan zanlıya 5 ayrı suçtan toplam 289 bin lira ceza kesildi. Kayseri'de bir yolcu otobüsü devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Öğrencinin bu yıl LGS'ye girdiği ve çok istediği Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleştiği öğrenildi. Malatya'dan bir iş kazası haberi geldi. Organize sanayi bölgesindeki bir işletmede çıkan çalışan 46 yaşındaki Amanullah Seferbay pres makinesine sıkıştı. Müdahaleler de işçiyi kurtarmaya yetmedi. Olaydan sonra işletmenin faaliyeti durduruldu ve soruşturma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Traleis Antik Kenti'nde bulunan 300 kişilik antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının bittiğini duyurdu. Antik havuzun 2000 yıllık olduğu belirlendi. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya İstanbul Şişli'de düzenlenen yumruklu saldırı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken iddianamede saldırgan için 5 yıl, olaya müdahale eden şoföre ise 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
7: Uzlaşma sağlanamadı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya saldıran şüpheliye 5 yıl istendi. İddianamede saldırganın tehdit ve basit yaralama suçlarından cezalandırılması istendi. Saldırgan Galatasaray'da fotoğrafçı olarak görev yapan bir kadına ilgi duyduğunu, genç kadının Lucas Torreira ile fotoğraf paylaşmasının ardından futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını söyledi. İddianamede şüphelinin saldırıdan önce sosyal medya üzerinden Torreira'yı tehdit etti ve daha sonra fiziksel saldırıda bulunduğu belirtildi. Olay sırasında engellemek amacıyla saldırgana yumruk attığını ifade eden Lucas Torreira'nın şoförü hakkında da basit yaralama suçundan bir yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame mahkemenin incelemesine sunuldu. Lucas Torreira 12 Mayıs günü akşam saatlerinde Beyoğlu'ndaki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğramış, Uruguaylı futbolcuyu darbeden zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosya uzlaşma bürosuna gönderilse de taraflar uzlaşma teklifini reddetmişti.
3: Bir sıcak gelişmenin haberini verelim. Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltındaydı ve şimdi kendisiyle ilgili bir tutuklama kararı olduğu bilgisi paylaşıldı. Tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine zaten sevk edilmişti. Kendisi Cem Küçük, gazeteci Cem Küçük ile bağlantılı davada, soruşturmada gözaltındaydı. Cem Küçük'e yönelik halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı Tahir Sarıkaya ve son dakika bilgisi kendisinin de tıpkı Cem Küçük gibi tutuklandığı yönünde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı. Cem Küçük soruşturmasında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Ve yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin de bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmişti. Komutanlık ve adliyedeki ifadesinden sonra Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu son gelişmeyle birlikte bültenimizi burada noktalayalım. Daha fazla haberi saat 20'de ana haberle paylaşacağız. Ondan önce haber özetlerimiz var. Şimdi bambaşka sohbetleri izleyebilirsiniz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dili.

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her Bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yarın oynayacağı Sturm Graz maçını bekliyor. Kritik karşılaşma öncesinde konuşan teknik direktör İsmail Kartal, N'Golo Kante'nin maç kadrosunda olacağını açıkladı.
9: Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak, bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık.
8: Trabzonspor Muhammed Salah'ı bekliyor. Teklifini yapan Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Karadeniz ekibi hafta sonunda Salah'ın menajerine teklif sundu. 2 yıllık sözleşme için 17 milyon euro öneren Trabzonspor 34 yaşındaki Yıldız'ı bu hafta Türkiye'ye getirmeyi hedefliyor. İstanbul'da imza atması planlanan Mısırlı futbolcunun sonrasında tören için Trabzon'a gitmesi planlanıyor. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde tanıtılan yeni kuralları elit hakem direktörlüğü görevine getirilen Anthony Taylor anlattı.
10: Türk hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası ile tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını artıracağını söyledi.
11: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
10: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
12: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
10: MHK'da elit hakem direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor, hakemlerden tutarlılık istedi.
13: I believe that elite refereeing,
14: elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
10: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu

0: bir dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra bir dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
1: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
2: Süper Lig ekibi Kocaelispor yeni sezon öncesinde aşk krizi yaşıyor. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul, takımdan izinsiz ayrılan Habib Keita'nın aşık olduğu kadın nedeniyle şehri terk ettiğini açıkladı.
3: Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Bu yani akı tutulması diyebiliriz buna. Anlatılanlara göre orada bir tane kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Yani orada Türkiye'de değil, yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ama biraz süre verdik.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
6: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler Altında 20 Bin Fersah, Ay'a Yolculuk, 80 Günde Devri Alem, Kaptan Grant'ın Çocukları, 2 Sene Mektep Tatili, Esrarlı Ada, Arzın Merkezine Seyahat.
5: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
6: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
5: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
6: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
5: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler. Engelsiz başlıyor.
7: Merhaba, ben Ayhan Aktaş. Son günlerde kazandığı madalyalarla ve başarı öyküsüyle adından sıkça söz ettiren bir sporcu konuğumuz. Daha önce eskrim branşındaki yolculuğunu konuştuğumuz Meryem Hanne Erbil, bugün para atletizmde yeni başarıların peşinde. Branş değişikliğini, hedeflerini ve geleceğe olan hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Engelsiz başlıyor.
8: Adım Meryem Hanne. Adıyamanlıyım. Adıyaman'da yaşıyorum. 21 yaşındayım. Hem üniversite okuyorum hem de paralimpik sporcuyum. Şu anda atletizme başladım. Buradan devam ediyorum.
7: Daha önce sizi eskrimci olarak ağırlamıştık. Şimdi karşımızda para atlet Meryem Hanne var. Bu değişim nasıl başladı?
8: Bu değişim biraz ani bir şekilde oldu. Hemen hemen Haziran ayında bu değişim yaşandı. Eskrime devam ederken eskrim antrenörlerim paralimpik komiteden başka branşlarda deneyebileceğimi söylediler. Hani başka branşlarda yönelebilip daha başarılı olabileceğimi söylediler. Ben de hani başka hangi branş yapabilirim, engelim hangi branşa daha uygun olur diye bir araştırma yaptım. Sonra Cirit'e karar verdik. Cirit'e başlayabilirim ve buradan başarılı olabileceğimi söylediler. Daha sonra ben de Cirit antrenmanlarına başladım.
7: Peki Meryem anne, eskirimi bırakmak zor oldu mu sizin için?
8: Tabii ki zor oldu. Çünkü eskirim yaklaşık 11 sene önce başladığım bir branştı. Küçüklükten beri yaptığım bir spor. Ancak 6 Şubat depreminde sağ kolumu kaybettim. Ondan sonra tekrar hani bu sağ kolumu kaybettikten, kılıcı tuttuğum kolu kaybettikten sonra tekrar o branş yapabilir miyim diye denemek istedim. Tekrar antrenmanlarına başladım eskrimin. Ama paralimpik eskrim için sağ kolumun engeli yeterli gelmedi. O yüzden branş değişikliği yapmak zorunda kaldım. Atletizme geçtim.
7: Atletizme hızlı bir giriş yaptınız. 3 altın madalyayı kazandınız. Bunu bekliyor muydunuz?
8: Açıkçası çok antrenman yapmamıştık. Yaklaşık 1-2 haftalık antrenmanla gitmiştik Türkiye Şampiyonası'na. Daha yeniydim ve böyle bir çok beklentimiz yoktu madalya için. Daha çok ortamı görmek, yeni yeni oraya adapte olmak, bir denemek istedik orada. Ancak bu başarı gelince tabii ki daha motive oldum, daha mutlu oldum. Bu işi yapmayı daha çok istedim. Beklemiyorduk ama sürpriz oldu ve güzel de oldu.
7: Sizi en çok şaşırtan performansınız hangisiydi? Hangi disiplindi?
8: Beni en çok şaşırtan öncesinde, depremden öncesinde sağ kolumla hayatımı idame ettiriyordum. Sağ kolum bir nebze sola göre daha tabii güçlüydü, sağlaktım çünkü. O yüzden sol koluma çok güvenmiyordum. Şimdi depremden sonra her şeyi sol kolumla yapmaya başlayınca hani biraz sola adapte olmaya başladım. Ama tabii eskisi kadar, eski sağ kolum kadar güçlü değildi. O yüzden sol kolumla cirit atmaya, güle atmaya başlayınca böyle hani olur mu acaba dedik. Böyle bir çok emin olamadık ama tabii ki antrenmanlarımla çalıştım. Sol kolumla güçlendirmeye çalıştım. Ona tekrar adapte olmaya çalıştım. Sonra da gittik yarışmaya. Sol koluma da madalya alınca tabii ki inandım, yapabileceğime inandım. Bunu kendime ve başkalarına göstermiş oldum.
7: Peki Meryem anne, sprint mi, gülle mi, cirit mi? Sizi daha çok heyecanlandıran hangisi?
8: Beni en çok heyecanlandıran cirit.
7: Peki neden?
8: O ciriti elime alınca bile hani bu yani demek istiyorum. Benim yapacağım bu yani. Branşım bu. Sen bunu yapmalısın ve bunu bilmekten de daha çok keyif alıyorum.
7: Evet. Peki biraz özel tarafa geçmek istiyorum izninizle. Önemli bir deprem tecrübesi yaşadınız ve tabii ki olumsuz günler de oldu. Artık yapamam dediğiniz günler oldu mu ve bu tip günlerden nasıl kurtuldunuz? Neler motive ediyordu bu hayatta sizi?
8: Artık yapamam dediğim günler benim hastane günlerimde söylediğim zamanlardı. O sıra artık tamamen mentalim ve fiziken bitmiş bir durumdaydım. Ama oradaki doktorlar, hastanedeki insanlar, işte ablam, akrabalarım hepsi bana destek oldu. Hepsi yanımda durdu. Arkadaşlarım beni oradan hastaneden en güzel şekilde çıkarmak istiyor. Hep hedefimiz bu şekildeydi. Daha sonra hastaneden çıktıktan beri yapamam kelimesini kullanmıyorum. Çünkü oradan çıkmak benim için en büyük bir başarılardan biriydi. Ya oradan çıktıysam bence bu hayatta istediğim de yapamayacağım bir şey yok. Çok emek vermem lazım sadece.
7: Peki siz şu anda birçok insanın rol modeli oluyorsunuz belki de. Sizin o günlerde özellikle ülkemizde engelli sporcuların elde ettiği başarılar dikkatinizi çekiyor muydu? Onlar size bir yön oldu mu?
8: Açıkçası öncesinde paralimpik oyunlarını çok bilmiyordum. Ya böyle çok takip ettiğim bir spor dalı değildi. Sadece tek tük önüme çıkan hani Avrupa şampiyonası, olimpiyat şampiyonları falan onları duymuştum. Sümeyye Boyacı'yı duymuştum daha öncesinde. İnternette önüme düşünce falan görüyordum. Yoksa takip ettiğim bir alan değildi. İlgimi çekmiyordu ama daha sonra ben de depremden sonra uzuvumu kaybettikten sonra paralimpik alan daha çok dikkatimi çekmeye başladı. Çünkü daha zaten öncesinde sporla ilgileniyordum. Olimpik sporlara ilgileniyordum. Daha sonra kendimi paralimpik sporun içine koymaya karar verdim. Çünkü zaten öncesinde benim bir spor geçmişim var. Bu alanda kendimi göstermek, bu alanı denemek istedim. Daha sonra bu alandaki sporculara mesela Türkiye Şampiyonası'na gittiğimde de gözlemledim. Çok azimliler, çok inançlılar ve yaptıkları antrenman çok böyle insanı şok eden cinsten. Diyorsun ki gerçekten helal olsun. Hiç yani şey yapma, pes etme gibi bir düşüncesi yok. Bu azmi disiplini olimpik sporculara göre çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu motivasyonda hani bunu yapabilirim çünkü bunu bir sürü paralimpik sporcu yapıyor ve çok güzel sonuçlar alıyorlar. Hani bunlardan biri ben de olabilirim. Onları rol model alarak hani bunu bu disiplinde, bu motivede çalışmaya başladım. Ondan sonra ben de bunu yapabildiğimi görünce hem bunu kendime kanıtlamış oldum hem bunu insanlara, diğer insanlara göstererek onların rol modeli oldum.
7: Yaşantınız süresince sportif anlamda elde ettiğiniz başarılar mı sizi değiştirdi yoksa yaşadıklarınız mı?
8: Genel anlamda yaşadıklarım beni değiştirdi diyebilirim bu deprem sürecinde ve ondan sonra yaşadıklarım. Günlük hayatımda da olsun, spor hayatımda da olsun birçok şeyi değiştirdi. Bendeki bilinci değiştirdi, davranışlarımı değiştirdi. Hayatımın büyük bölümünü etkiledi.
7: En net olarak ne değiştiğini düşünüyorsunuz?
8: En net olarak tabii ki vücudumda değişiklik oldu. Ailemden annem babam kardeşim de kayıp oldu. Ailemle bir değişiklik oldu. Yaşam tarzımda değişiklik oldu. Çünkü eski evimizde yaşamıyoruz. Birçok şey silindi, eski eşyalarımı kullanmıyorum. Her şey sıfırdan en başından başlandı. Tekrar bendeki bakış açısı da değişti. Hani kötü günler, çok kötü günler yaşadım ama şu an hala hayat devam ediyor. Tekrar ikinci bir şansa sahip oldum. Şansı kullanmaya çalışıyorum. Şu an ya daha azimliyim, böyle daha fazla başarmak istiyorum eskisine göre. Bunu hani önce kendime kanıtlamak istiyorum. Aileme kanıtlamak istiyorum. Bunlar beni motive etmeye başladı. Eskisine göre biraz daha böyle disiplinli ve hırslı oldum.
7: Bugün sizi engelsize dinleyen, belki de hayatının en zor günlerini yaşayan bir genç var şu anda sizi dinleyen. Ona ne söylemek isterdiniz?
8: Ona ne söylemek isterim? Şu an tüm kafasındaki kötü, olumsuz yorumları bir kenara koysun. Hı hı. Çünkü o yorumlar insanı ilerletmiyor. Olduğu yerde saydırmaya, hatta geri çekilmeye sağlıyor. Fikirlerden kurtulup bembeyaz temiz bir sayfa açarak, önce kendisine inanmakla başlayarak bunu yapabileceğini, bunu gerçekten yapmaması için hiçbir sebep olmadığını, bunu bilmesi gerekiyor. Ve hemen işe koyulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü azın çalışmadan hiçbir şeyi kazanamayız. Emek vermeden olmaz. Ama ondan önce kendimize inanmalıyız. O kötü düşüncelerden, o bizi aşağıya çeken düşüncelerden kurtulmalıyız. Sürekli kendimize inanarak, kendimizi motive ederek çalışmaya devam etmeliyiz.
7: Para atletizm sporcusu Meryem Hanne Erbil, NTV Radyo'da Engelsiz'de bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim sorduğum sorulara verdiğiniz samimi yanıtlar için.
8: Ben teşekkür ederim. Gayet güzel, keyifli bir sohbetti.
7: Engelsiz'i bu haftalık tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
4: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.
9: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
12: Süpürge deyince vatan.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
14: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Reklam.
1: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
2: Kafa karışıklığı olduğunu gördüğümüz iki sözcük daha. Yayın ve yayım. Karıştırılıyor, biri diğerinin yerine kullanılıyor. Daha dikkatli bakalım. Yayım, basılıp satışa çıkarılan, kitap, gazete gibi okunan ya da radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey. Eski şekliyle neşriyat. NTV yayınları, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları gibi. Yayım, kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması. Herhangi bir yapıtın radyo veya televizyon aracılığıyla dinleyiciye, izleyiciye ulaştırılması ya da neşir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kitaplar gibi. Ard arda gelince fark daha da belirginleşiyor. Yayın ya da neşriyat, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, yayım ya da neşir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kitaplar. Bunu bildikten sonra bu çerçevedeki diğer sözcükler de yerli yerine oturuyor. Yayın evi, dergi, kitap yayımlayan ya da satan kuruluş. Yayımcı, yayım yapan, bir eseri yayımlayıp satışını sağlayan kimse ya da kuruluş. Ya da bir programın radyo ve televizyon yoluyla dinleyiciye ve seyirciye ulaşmasını sağlayan kimse, kuruluş ya da yine eski deyimiyle naşir. Yayın konusuna girmişken bir de edebiyata bakalım mı? Söylenişiyle başlayalım. Dikkat ettiyseniz edebiyata derken sondaki a'yı uzattım. Evet, ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da ardından ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde a uzuyor. Türk edebiyatı, Fransız edebiyatı gibi. Edebiyatın sözlük karşılığı, olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi, güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatı. Yazın. Ama bu sanatın kuralları ve verdiği eserlerle uğraşan ilim kolu da aynı zamanda. Mecazi olarak boş, gereksiz, yapmacık ve özentili sözlere de edebiyat deniyor. Bir de edebiyat yapmak var. O da parlak ve gösterişli sözlerle etkili olmaya çalışmak, özentili konuşmak veya yazmak. Edebiyat yapmak durumunda kalmadan meramınızı anlatabilmeniz dileğiyle hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa takvimi. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
5: Taklitçilik doğadaki önemli savunma mekanizmalarından biri. Mesela tavuk, horoz, fare, köpek balığı, ördek ciklet balığı, yılan, pek çok kuş ve böcek avını pusuya düşürmek ya da tehlike halinde kendisini korumak için ustalıkla ölü taklidi yapabilir. Avustralya'da topyekün ölü taklidi yapan bir karınca kolonisi bilim insanlarına yakalandı ve bu bir ilk olarak kayıtlara geçti. Zebraların çizgili derisinin de önemli bir savunma sağladığını biliyor musunuz? Araştırmalara göre siyah-beyaz çizgiler zebraları hastalık taşıyan küçük kan emicilerden koruyor. Yapılan deneylerde at sineklerinin de bu desenlerden uzak durduğu belirlendi.
4: Doğa takvimi.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
6: Temmuz ayı beklenen enflasyon rakamı dün itibariyle TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Elbette gidişatta bir yükseliş beklentisi vardı. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geçici bir yukarı yönlü hareket olacağını ifade etmişti. Ama öte taraftan da yaz ayları, bolluk, bereket özellikle enflasyonda en önemli sıkıntılı kulvarlardan birini oluşturan gıda, taze meyve ve sebzede en azından bollaşma ve fiyatlarda aşağı yönlü bir iniş beklentisi de ortadaydı. Peki sonuç ne oldu? İsterseniz bir masaya yatıralım ve genel olarak ortaya çıkan ana karakteristiklere işaret edelim ki bundan sonraki beklenti ve olası öngörüler daha da net olarak karşımıza çıksın. Evet, manşete baktığımızda TÜFE Temmuz ayında beklentilerin bir tık altında 1.78 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Normalde 1.9'un üstünde 1.9 ile 2.3 arasında değişen farklı terimler veya öngörüler vardı. Bizim de öngörümüz 2.35 civarındaydı. Bu çerçevede manşetin olumlu bir işaret verdiği söylenilebilir ama arka plan okumaları ve alt kırımlara dikkat etmek lazım. Özellikle taze meyve ve sebze söz konusu olduğunda maalesef beklentilerin karşılanması bir yana tam tersine beklenmedik bir risk tablosu karşımıza çıktı. Geçtiğimiz ay malum olunduğu üzere TÜİK 1'in altında bir enflasyon ilan etmişti. TÜFE manşeti ilan etmişti. Bu sefer gıdanın 1.61 aylık enflasyonla deklare edildiğini görüyoruz. 1.61 neredeyse 1.78 ile aynı düzeyde, yani müthiş bir katılık var. O katılık kırılamıyor. Aylıkta bu 1.61'lik gıda enflasyonu manşet enflasyona net olarak 0.4 puanlık bir katkı sağlıyor. Esas tabii sıkıntı bolluk bereket aylarında taze meyve sebzenin aylık enflasyonu 5.39. Yani gerçekten 1.78'in birkaç misli yukarıda bir taze meyve sebze fiyatı görüyoruz. Peki ne oldu bu tabloda, bu manşette? Neler pozitif rol oynadı? Yani enflasyonu yukarı çıkartmak bakımından pozitifi bu anlamda kullanıyorum. Kestirmeden gidelim. Sadece giyim ve ayakkabı frenleyici etki yaptı. TÜİK'e göre bu ay içerisinde %3.93'lük bir gerileme var giyim ve ayakkabıda. Onun dışında her şeyde yukarıya doğru bir artış var. Mesela sağlık grubu en yüksek artış 10.74. Şimdi bir kere daha manşeti hatırlatalım. 1.78, sağlık ne? 10.74. Enflasyona net katkı 0.32 puan. Sonra ulaştırma var. Ulaştırmada 2.59. Bütün bunlar aslında kırılamayan katılık ve yapışkanlığa işaret eden unsurlar. Tabii bundan sonra enflasyonla ilgili gelişmelere bakmak için birkaç teknik parametreyle hareket etmek lazım. Bunlardan bir tanesi yayılım endeksi. Bunun içinde endekste kapsanan, yani üzerinden enflasyon hesaplanan alt sınıflara, ürün gruplarına bakıyoruz. Bu ay için 174 alt sınıf dikkate alınmış TÜİK tarafından. Bunların 50 alt sınıfında düşüş, 7'sinde değişiklik olmamış. Demek ki 57 adedinde 174'ün 57'sinde, yaklaşık 3'te 1'inde fiyat düşüşü olmuş veya değişikliği olmamış. Peki 117'sinde ne olmuş? Fiyat artışı olmuş. Yani ürünlerin, piyasadaki, pazardaki ürünlerin veya TÜİK tarafından dikkate alınan ürünlerin 3'te 2'sinde fiyat artmış. Bu neyi gösteriyor? Ekonomik aktörlerin fiyatları yukarı doğru düzenleme, çekme konusunda ellerini korkak alıştırmamaya devam ettiklerini gösteriyor. Yayılma etkisinde iyileşme yok. Katılık ve yapışkanlıkta da iyileşme yok. Çünkü çekirdek enflasyona baktığımızda çekirdek enflasyon B1.7, C tipi 1.8. TÜFE'ne 1.78. Müthiş bir katılık ve yapışkanlık var. Bir türlü kırılamıyor. Zaten yurt içi üretici fiyat endeksinde de aynı şey görülüyor. Netice itibariyle yurt içi üretici fiyat endeksi de TÜFE'nin bir tık altında yer alıyor. Şimdi bütün bunlar bir araya geldiğinde ve sene sonu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentisinin %24 ama 7 ay toplamıyla kendi rakamlarıyla gene 19.86 olduğu görüldüğünde 13 Ağustos'taki dönemsel enflasyon görünüm raporunda herhalde yeniden bir düzenleme yapılacağı konusunda beklentiler artıyor. Enflasyonda katılığın ve yapışkanlığın kırılamadığı bir ortamda özlenen, beklenen, planlanan bir enflasyonda iniş trendine dair somut parametre ve veriler henüz ortaya çıkmıyor. İşin gerçeği bu. Enflasyonda Batı cephesinde yeni bir şey yok. Maalesef eğim ağırlıkla ortaya çıkıyor. Yani bir iniş eğimi, eğilimi var ama bizim beklediğimiz trend. Aksi takdirde %30'lar civarında takılıp kalmış bir enflasyon sendromu Türkiye ekonomisinin adeta bilinen değerlerinden birisi olacak. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
7: Şarkıda dinlenir, bazen de dans eder, eğleniriz. Peki müzik ruh halimiz üzerinde neden bu kadar etkili? Günlük tempomuzu neden bu denli değiştirme gücü var? Müzik terapisti Özgür Salur anlatıyor.
8: Müziğin etkileri üzerimizde güçlü. Bazen sakinleştirmek için, bazen bizi motive etsin diye hızlanmak için güne başlarken dinleyebiliyoruz, spor yaparken dinleyebiliyoruz. Bazen de sakinleşmek için, mesela uykuya dalmadan önce uykuya dalmamızı yardım olacak şekilde dinliyoruz. Nasıl sakinleştiriyor? Tabii dinlediğimiz müzikler farklı oluyor. Bizi motive etsin diye dinlediğimiz müzikler farklı, rahatlayalım diye dinlediğimiz müzikler farklı. Rahatlamak için dinlediğimiz müzikler ya müziğin kendi yapısı itibarıyla biraz daha yumuşak tınılar içeriyor. Biraz daha yumuşak ritimler, biraz daha orta düşük tempoda ritimler içeriyor. Bu müziğin yapısı itibariyle. Ama bir yandan da diğer tarafta yine koşullanmışlıklarımız var. Müzikten mesela aynı müzik parçası bir kişiyi çok canlandırırken diğer bir kişiyi rahatlatabilir. Mesela bir ney sesi düşünelim. Ney sesi bir kişiye ölümsüzlüğü çağrıştırır. Diğer bir kişiye ölümü çağrıştırıyor. Yani müziğin çok kişisel bir uyaran olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla ilk tarafa baktığımızda, yani müziğin yapısına baktığımızda, müziğin ritmi bizim beynimizin yaşamımızı en temelden etkileyen, nabzımızı etkileyen, nefes alışımızı etkileyen bölümlerine direkt olarak o ritmi sayesinde etki edebiliyor ve nefes alışımız, nabzımız o dinlediğimiz müziğin ritmine göre uyumlanabiliyor ve bu bir sakinleştirme etkisi yaratabiliyor. Bu müziğin yapısı bakımından baktığımızda. Diğer taraftan koşullanma, psikoloji tarafından baktığımızda, bizim kendi kültürümüzde, kendi geçmişimize baktığımızda, mesela ortaokul yıllarımızı hatırlayalım, lise yıllarımızı hatırlayalım. Bize kendimizi iyi hissettiren müzikler, bizi rahatlatan müzikler, şu anda da rahatlatan müzikler olabilir. Ama aynı müzik başka bir kişiye aynı etkiyi vermeyebilir. Dolayısıyla burada iki unsuru da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Yapısal olarak veya bizim kendi geçmişimizden gelen, bizde yaratılmış koşullanmışlık olarak.
7: Müzik terapisti Özgür Salur, NTV Radyo'daydı.
1: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Reklam.
9: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Afyonkarahisar-Konya yolunun 10-12. Kilometrelerinde ve Rize-Pazar yolunun 0-56. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda. Sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağın nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'den haber bülteni zamanı. Ben Seda Üretir. Öne çıkan birkaç başlığa bakalım, bültenimize hemen başlayalım. Teröristli Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi yarın sabah meclise gelecek. Ve bir basın toplantısıyla da kamuoyuna duyurulacak. Sürecin söylem ve niyet aşamasından somut ve hukuki aşamaya geçişi anlamına gelen teklif için bugün AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarında imzalar da atıldı. Bugün mecliste ayrıca sabah ve öğle saatleri de çok hareketliydi. Hem yeni parti ilk grup toplantısını yaptı hem de CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıllık aranın ardından grup kürsüsünden seslendi. Genel başkanlar hangi mesajları verdi bakacağız. Yabancı uyruklulara usulsüz olarak Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. 90 zanlı hakkında gözaltı kararı var ve zanlıların 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddiası. Ve futbol. Futbolda da yeni kurallar var. Federasyon yeni sezon için bazı kararlar aldı. Amaç sahada daha akıcı bir futbol izlemek. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde tanıtılan bu yeni kuralları anlattığımız haberimiz de hazır. NTV'den habere başladık. Süreç yasa teklifi yarın meclise sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa bugün AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. Teklifin meclise sunulacağı 5 Ağustos tarihi de ayrıca anlamlı.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif çarşamba günü meclis başkanına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
1: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
3: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
4: İstişare ettik, bilgilendirdik.
5: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
1: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
6: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
1: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Yüksek Askeri Şura'da komuta kademesinde sadece havada değişiklik oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kuvvet komutanlığına atandı. Türkiye'nin ilk astronotu generalliğe terfi etti. Kara ve hava kuvvetlerinde de ilk kez iki kadın tuğgeneral rütbesiyle görev aldı.
1: Hava kuvvetleri komutanı değişti, deniz kuvvetleri komutanının görev süresi uzatıldı. Ege ordu komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
7: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
1: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da derbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı, yaş kararıyla Tuğ General oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ve Albay Özlem Karapınar, kara ve hava kuvvetlerinde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş haddi ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk grup toplantısında bugün mecliste konuştu. Konuşmasının büyük bölümünde partiye katılım çağrısı vardı.
8: Artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Yeni parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların partisidir. Türkiye'nin tüm demokratlarını davet ediyorum dedi. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
8: Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da 12
1: dan seçeceğini, yöneticiler için 3 dönem sınırı olacağını da söyledi.
0: Bu açıklamadan sadece 2 saat sonra aynı kürsüde Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu.
8: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıl aranın ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu. Biz siyaseti ahlaki zeminde yapıyoruz. Hesap vermekten çekinmiyoruz dedi.
8: Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
1: Kılıçdaroğlu düşünce, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye konuştu.
8: CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak.
1: Grup toplantısına CHP'nin 45 milletvekilinden 28'inin katıldığı öğrenildi.
0: İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Rüşvet ve irtikap iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Çiçek'in yardımcıları ve imar müdürü de var. Bir şüpheli ise aranıyor. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
1: Konserve bomba gibi patladı, bebeğin vücudu yandı. Konservelerdeki kapak tehlikesi yeniden gündeme geldi. Peki uzmanlar ne diyor? Yanıtı birazdan ana haberde.
0: Bir sıcak gelişme. Dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah Trabzonspor'la anlaştı. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar şu anda telefonda. Emin, sürpriz değil, beklenen anlaşmanın haberini veriyoruz şu anda. Ne zaman gelecek peki Türkiye'ye?
9: Yarın Papara Park'ta Trabzonspor'un stadında, Trabzonspor'un mabedinde Mısırlı Muhammed Salah Trabzonspor'la, Bordo Mavililerle 2 yıllık sözleşme imzalayacak Seda. Yarın saat, şu an saatini netleştiremedik. Uçağın kaçta kalkacağını, geleceğini. O da netleştikten sonra törenin de detayları belli olacak ama yarın Trabzonspor tarihi günlerinden birini yaşayacak. Trabzon şehri şampiyonluklardan sonra belki yine tarihi günlerinden birini yaşayacak Muhammed Salah Trabzonspor'da. Liverpool'da Mısır kralı olmuştu. Şimdi Trabzonspor'a gelecek. Türkiye'nin veya

0: Trabzonspor'un kralı olabilecek mi? O Liverpool'da bıraktığı yerden devam edebilecek mi? Onu zaman gösterecek ama Türk futbol tarihinin en sükseli, en kariyerli, en büyük sıfatlarını hak eden transferlerinden bir tanesi Muhammed Salah olduğunu belirtelim. Mali detaylarla ilgili şu anda bir rakam vermek yanlış olur. Trabzonspor kamuoyu aydınlatma platformuna bir açıklama yapacak. Ama az çok rakamları biliyoruz. Şimdi telaffuz etmeyelim, resmi açıklamaları bekleyelim. Onun dışında şunu da belirtelim. 11 numaralı formayı giyecek Muhammed Salah. Trabzonspor'da 2 yıllık bir sözleşme olacak. Bunlar şu ana kadar netleşen detaylar. Onları bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş mı, Trabzonspor mu derken Beşiktaş'ın şartlarından dolayı bu transferde şimdilik masadan kalktık demesi ardından Trabzonspor'un bu transfer çalımı, transfer hamlesi sonuç verdi. Muhammed Salah Trabzonspor'da yarın Trabzonspor'un stadı. Orası Hüseyin Avni Aker değil tabii, onu belirtelim. Başka bir yerde yapıldı ama artık Trabzonspor şampiyonluğu orada kutlamıştı ve şimdi o şampiyonluktan sonra ki en büyük törenin olmasını bekliyoruz. Papara Park'ta Muhammed Salah yarın Bordo Mavilerle 2 yıllık resmi sözleşme imzalayacak. Seda, Süper Lig çok kariyerli oyuncular gördü. Roberto Carlos, Hagi, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a gelen isimler Guti, Roberto Carlos'u saymıştık, Quaresma bunlardan bir tanesi. Şimdi Süper Lig yeni yıldızını bekliyor. Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a, Türkiye'ye gelmesiyle hem ligin seviyesi, ligin kalitesi artacak ve tabii ki Bordo Maviller UEFA Avrupa Ligi playoff'unda mücadele edecek. En çok onlar bu transferi istiyordu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın çok gizli çalışmaları diyebiliriz. Basına yansıyan detaylar vardı ama o hiçbir zaman renk vermedi. Anlaşma yok dedi, ıslak imza yok dedi ama artık yarın tüm detaylar ortaya çıkacak ve Trabzonspor yeni futbolcusu, 11 numaralı giyecek futbolcusu Mısırlı Muhammed Salah olacak. Liverpool'la Premier Ligi kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı, Premier Lig'in en golcü yabancı futbolcusu oldu. Bu ünvanlarla, bu istatistiklerle Türkiye'ye geliyor Muhammed Salah Trabzonspor forması giymek için.
1: NTV Spor Müdürü Emin Çağlar verdi son dakika bilgisini. Mısırlı Yıldız yarın Türkiye'ye gelecek. Bu son dakika gelişmesini paylaştıktan sonra bültenimize tekrar dönelim ve haberleri paylaşalım. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan bir FETÖ'cü geçen hafta Afyonkarahisar'daki hücrevinde yakalanmıştı. Burkay Karatepe isimli eski yüzbaşının kaçış rotası ortaya çıktı.
2: On yıldır aranıyordu. Kağıt toplayıcılığı yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren FETÖ firaresi Burkay Karatepe'nin kaçış rotası ortaya çıktı. FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Eski yüzbaşının 10 yıllık kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Burkay Karatepe ilk olarak darbe girişiminden 2 gün sonra Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken görüntülendi. Tatilci gibi giyinerek kamufle olan Karatepe 17 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılarak İzmir'e gitti. Oradan da Eskişehir'e geçti. Burkay Karatepe'nin daha sonra Kütahya-Afyon istikametine gittiği tespit edildi. Polis ailesinin ikamet ettiği Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çalışmalarını arttırdı. 6 aylık takip sürecinin sonunda şüpheler kağıt toplayıcılığı yapan zanlı üzerinde yoğunlaştı. Firari FETÖ'cü eski deprem konutları içindeki evinde yakalandı. Yanında sahte kimlik, 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde vardı.

0: gerekli döviz girişi sağlanmıyordu. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da kullanılıyordu. 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadı. Bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi. Lüks bir villa ve yatta baskın yapılan noktalar arasındaydı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığının iptali için hukuki süreç başlatıldı. 1045 taşınmaz, Bodrum'daki bir otel, bir yat, 10 banka hesabı, 7 anonim şirkete el konuldu. İşletmelere kayyum atandı.
1: Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı ve yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri ve bu transferlerin bir kısmının da kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Komutanlık ve adliyedeki ifadesinden sonra Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişme, genç kız kaybolmadan tam 41 gün önce hakkında polis bilişim ağından sorgulama yapıldığının ortaya çıkması. Tunceli polis evinden yapılan araştırmalar kimler tarafından yapılmış izleyelim.
2: Kaybolmadan 41 gün önce sorgulamalar başladı. Polis bilişim ağı üzerinden toplam 40 sayfalık sorgulama gerçekleştirildi. Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polnet sorgulamaları Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'den 41 gün önce başladı. İddiaya göre ilk araştırma şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019'da yapıldı. Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulayanlar listesinde eski polis Gökhan Ertok da var. Ertok, Vadi Tuncay Soner'in Gülistan'ın sim kartını karartmak için Ankara'ya teslim ettiği eski polis memuru. Bilgi almak ve sızdırmak amaçlı sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da örtbas suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da vardı. Aslan, tutuklandığında Nevşehir İl Emniyet Müdürü Yardımcısıydı. Zanlıların 25 Kasım 2019, 4 Ocak ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'yu Polnet üzerinden birçok kez sorgulattığı belirlendi. 108 kişilik örtbas listesinden henüz 19 kişiye işlem yapıldı. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Olayın kilit isimlerinden valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri Hürmüz Boğazı. Üstelik artık sadece açık kalıp kalmayacağı değil, statüsü de tartışma konusu haline geldi. Müzakereler bu konuda bir süredir devam ediyor ve Washington'dan da bu konuya dair yeni bir açıklama, son bir açıklama var. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer sözle konuşalım şimdi bu konuyu. Begüm, Marco Rubio konuştu, ne diyor?
3: Seda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Umman'la yapılan görüşmelerde ilerleme sağlandığını ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını fakat yakın zamanda anlaşma haberinin gelebileceği imasında bulundu. ABD Maliye Bakanı Scott Bessent'dan da Rubio'dan sonra benzer bir mesaj geldi. İki yetkili de, yani hem Dışişleri Bakanı hem de Maliye Bakanı, anlaşma konusunda Hürmüz Boğazı'na ilişkin bugünü veya büyük ihtimalle de yarını işaret ediyor. Yani bugün ve çarşamba günü görüşmeler açısından, görüşmelerin nihai bir anlaşmayla sonuçlanması bakımından kritik olduğunu söylemek mümkün. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelerin hem teknik hem de siyasi düzeyde olumlu olarak değerlendirildiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndan bu görüşmelerde güvenli giriş çıkış hatlarının belirlenmesi

0: lenmesine yönelik bu görüşmelerin yapıldığını, odak noktasının bu olduğunu söyledi İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve müzakere edilen rotanın da amacının İran'la Umman'ın egemenlik hakları ve ulusal güvenlik çıkarlarının gözetildiğini söyledi. İran'ın anladığımız kadarıyla Umman'la yaptığı Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerde amacının 3 aylık geçici bir düzenleme, yani Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden bir rotayı kontrol etmesini sağlayabilecek bir düzenleme olduğu anlaşılıyor. İranlı yetkililere göre üzerinde çalışılan anlaşma şunu öngörüyor. Körfez'de gidecek olan gemiler İran tarafından kontrol edilen rotadan geçecek. Körfez'den çıkan gemiler de Umman yakınlarındaki rotayı kullanacak. Hatta bazı kaynaklara göre Umman'ın çıkış yapacak olan gemileri İranlı yetkililere bildirdikten sonra izin vereceği de belirtiliyor. Dolayısıyla İran'ın, eğer bu anlaşma gerçekleşirse nihai olarak İran'ın epey bir söz sahibi olacağı anlaşılıyor. Arabulucu ülkelerden Katar'da görüşmelerin devam ettiğini ve olası bir anlaşmaya ilişkin bir taslağında dolaşımda olduğunu söyledi. Ancak dediğimiz gibi kısa vadeli bir çözüm üzerinde görüşülüyor anladığımız kadarıyla. Henüz doğrudan görüşmeler planlanmıyor gibi görünüyor, en azından şu aşamada Seda.
1: Gazze'nin acısı dinmek bilmiyor. İsrail iş makinelerinin şehre girişine izin vermediği için enkazda kalanlara güçlükle ulaşılabiliyor. Ve naaşları yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabilen 112 Filistinli için cenaze töreni yapıldı.
2: Gazze'de son yolculuğa ancak 3 yıl sonra uğurlanabildiler. Enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli için Gazze'de toplu cenaze töreni düzenlendi. 112 Filistinli İsrail ordusunun Gazze şeridinde Kasım 2023'te düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun 24 Kasım 2023'te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesine düzenlediği saldırıda Hasaniye ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesi hedef alındı. Saldırıda ölen ve enkaz altında kalanların naaşlarına ancak 3 yıl sonra ulaşılabildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 1 Ağustos'ta ekiplerin yaklaşık 2 hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Enkazda kaybolan 157 kişinin naaşına ise hala ulaşılamadı. 112 kişinin naaşı Filistin bayraklarına sarılarak Sabra mahallesinde omuzlarda taşındı. Filistinliler yıllardır ulaşmayı bekledikleri aile fertlerinin tabutlarının üstüne gül yaprakları bıraktı. Yakınlarını kaybeden çocuklar tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Toplu cenaze töreni yaklaşık 3 yıl önce mahallede yaşanan katliamı yeniden gözler önüne serdi. Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail, iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de temel ilaç stoklarının da tükendiği belirtiliyor. Tıbbi cihazların hizmet dışı kalma riski bulunduğu uyarısı da yapılıyor.
1: Şimdi bir drone'un bir insanı nasıl hedef aldığını, takip ettiğini, peşinden gittiğini ve patladığını izleyeceğiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en sıcak adreslerinden her sonda yaşandı bu olay. Rusya'ya ait bir drone bir kişiyi hedef aldı ve o anlarda bu şekilde kaydedildi. Bir minibüsün yanındaydı o sivil kişi ve onu takip etti saldırmak için drone. İşte bakın, peşinden gidiyor ve kısa süreli bir kovalamacıdan sonra adamın yakınına geldi ve orada da sonra patladı. Saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Zelenski de, Ukrayna Devlet Başkanı da bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve dedi ki Ruslar her gün her sonda sıradan insanlara karşı bu tür saldırıları düzenliyorlar. Bu hedef alınan kişi sokakta sebze satan bir vatandaştı dedi Zelenski. Dünyanın bu yaşananlara kayıtsız kalmaması gerektiğini de ayrıca vurguladı ve Rusya savaşı sona erdirmeli dedi. Kış için yapılan cam kavanoz domates konservesi patladı. 9 aylık bir bebek. Konserveler patladığı için cam kavanozlar yüzüne geldi, eline geldi, göğsüne geldi. 3. derece yanıklar oluştu ve yoğun bakımda kaldı bir hafta boyunca. Ailesi de bebekte çok zor günler geçirdiler ki neyse o günler geride kaldı ve bebek şimdi daha büyük ve sağlığına kavuşmuş durumda. Ama buradan kışlık yapımıyla ama özellikle de cam kavanozda kışlık yapımıyla ilgili çok önemli dersler çıktı.
3: Konserve bomba gibi patladı, bebeğin vücudu yandı. Aylar boyunca tedavi gördü, ardından sağlığına kavuştu. Olay 19 Eylül 2023'te Mersin'de yaşandı. Çakır ailesi misafirliğe gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı. O zaman 9 aylık olan kızları Eliz emeklediği sırada 2 saat önce hazırlanan domates konservesi patladı.
4: Yaklaşık bir 8-9 tane yapılan bir konserve. Mutfak masasının altına dizmişler. Bebeğim o sıralar emekliyor tabii. Evde bir de köpek var. Bebeğimin ağzında emzik varken emekliyor. Köpek emziği oyuncak sanıp alıp kaçıyor. Köpeğin peşinden gidiyor annem. Ne olduysa o anda bir anda 8-9 konserve bir anda patlıyor. Patlayınca direkt zaten kavanozlar kızımın yüzüne geliyor domates. Yüzüne geliyor, yüzü yandığı için ve zaten emeklediği için kayıyor. Elinin üstünden kayarak bu sefer göğsü de yanıyor. Eli, yüzü ve göğsü 3. derece ağır yanıklar. Kimi bölgeler 2. derece ağır yanıklar olarak oluşuyor. Tamam anneciğim.
3: Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda da sağlığına kavuştu.
4: Yüzünde ya da vücudunda hiçbir leke iz yok. Çünkü biz özel bir suni deri tarzı bir şey getirdik. O takıldı. Deri soyma işlemi yapıldı. Yani bir yaklaşık 2 hafta kadar hastanede kaldık. Bunun tabii bir haftası yoğun bakımda geçti. Sonrasında ciğerlerinde nefesle alakalı problem olduğu tespit edildi.
3: Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Kullanılmış kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.
5: Şu elimde gördüğünüz ürün gibi aslında üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş, ezik, çürük veya küflü ürünlerin tercih edilmemesi lazım. Sürekli açılıp kapanan kapaklar dışarıdaki havayla teması kesmez. Dolayısıyla dışarıdan hava alan konserve şurada bir kötü örnek göstererek devam edebilirim. Küflenmesine sebebiyet verir.
1: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan ve 42 kişinin ölümüne yol açan Bağdı Sabah konutlarına ilişkin davanın son duruşmasında müteahhit tahliye oldu. Üstelik bilirkişi raporunda binanın yapısal ve imar yönünden eksikleri olduğu yazmasına ve 22 yıl hapis sistemiyle yargılanmasına rağmen.
2: Henüz bir yıl önce inşa edilmişti. Depremde yerle bir olan sitede 42 kişi hayatını kaybetti. 22,5 yıl hapsi istenen müteahhit tahliye edildi.
6: Buraya taşınalı 8 ay oldu. Burayı da alırken 10 şiddetinde depreme bile dayanıklı dediler. Bizim kullandığımız malzemeleri hiç kimse kullanmıyor dediler.
2: 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'taki Bağdı Sabah sitesinin 3 blokundan ikisi tamamen çöktü, biri ağır hasar aldı. Tapularını sadece bir yıl önce alan site sakinlerinden 42 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı. Müteahhit Şahin Avşaroğlu tutuklandı. Avşaroğlu'nun sitenin aynı zamanda statik proje sorumlusu ve şantiye şefi olduğu öğrenildi. Bilinçli taksirde birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22,5 yıl hapis sistemine dava açıldı.
6: İki tane oğlum ikizdi. Bir tanesi 7 yaşındaydı. Hepsinin hayalleri vardı.
2: Bilirkişi raporunda binanın yıkımında yapısal ve imar yönündeki hataların belirleyici olduğu vurgulandı. 8 katlı olması gereken yapıya ilave kat eklendiği, bunun da taşıyıcı sisteme zarar verdiği belirtildi. Şahin Avşaroğlu mahkemede suçlamaları kabul etmedi. İnşaat aşamasında tüm kurallara uydukları için denetim firması ve belediyeden uyarı almadıklarını anlattı. Mahkeme Şahin Avşaroğlu'nun tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut deli durumunu gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Depremde ölenlerin yakınları mahkeme kararına itiraz etti.
1: Piyasada karşılıksız çek sorunu büyüyor. Karşılıksız çeklerin sayısı da tutarı da geçen yıla göre artışta. Ve dahası icra dosyalarının sayısı da 26 milyona gidiyor.
2: YRSİ defterleri son satırına kadar doldu. Borçlar çekler üzerinden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ancak orada da sorun var. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında 162 milyar lira değerinde 156 bin çek karşılıksız çıktı.
7: İnsanlara telefon açıyorsunuz, diyorsunuz ki yani çekin karşılıksız çıktı, param yok, ödeyemiyorum diye. Zor durumdayız. Yani şu anda millet malı zarına satmaya başladı.
2: Piyasalarda nakit sıkıntısı var. Borç tahsili zor. Geçen yılın ilk yarısına göre karşılıksız çek tutarı %54 arttı.
8: 10 çekten minimum 3 tanesi, 4 tanesi ödenmiyor. Yani biz de buna göre yatırım yapıyoruz, mal alıyoruz, sağdan soldan üretim yapıyoruz. Tekrar ödemeye kalkıyoruz, bu sefer ödeyemiyoruz. 92 yılından beri imalat yapıyoruz kendi markamızda. Bu sene itibariyle artık imalatımızı bıraktık.
2: 2026'nın ilk 6 ayında karşılıksız çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
9: 26 milyona giden bir icra dosyası var. Ekonomideki daralma ve esnafın sıcak paraya ulaşamaması, yani kredi musluklarının bir parça kapatılmış olması ne yazık ki karşılıksız çek miktarlarının artmasına ve bunun da tabii adliyelerde özellikle icra takiplerine ve çek şikayeti dosyalarının artmasına neden oluyor.
2: 2025'te 135 bin karşılıksız çek davası görüldü.
1: Özellikle tarlası olanları ilgilendiren bir haberimiz var. Şimdi de tarlaya ev yapma şartları değişti. Tarım arazilerine yapılabilecek bağ evi gibi, bungalovlar gibi yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü kaç hektar oldu? İzleyelim.
2: 2 hektar büyüklüğündeki arazilerin üzerine tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen yapılar yeni düzenleme ile 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek. Önceki düzenlemede alanın en az 5 hektar olması ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçmemesi şartı vardı. Yeni yönetmelikte yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Yapının şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 4 Nisan'dan önce bakanlık birimlerinde yapılan başvurular önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
1: Sosyal medyada mutlaka rastlamışsınızdır. Meslek olarak kendini içerik üreticisi diye tanımlayan bir grup var. Epey de kalabalık bir grup. İşte özellikle o grup sayesinde video çekimi için gerekli olan kameralar, ışıklar, tripodlar, dronlar artık sadece kurumsal yayıncıların değil bireysel yayıncıların da iş malzemesi haline geldiği için bu ekipmanın pazarı büyüdü de büyüdü.
2: Eskiden anıları ölümsüzleştirmek için kullanılırdı. Şimdi ise başka bir özelliği daha var. Özellikle içerik üreticilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kamera ve çekim ekipmanlarına olan talep hızla arttı.
10: Bayağı bir talep var. Özellikle bu influencerların talep ettiği bir yükseliş var. Genellikle böyle aksiyon kameraları, vlog kameralar müşteri artışı her yıl üstüne koya koya gidiyor.
11: Sosyal medya influencerlığı son 2-3 yılda çok inanılmaz seviyede arttı. Bizim çektiğimiz gelin damatlarımız bile şu an bize soruyorlar. Acaba hangi ekipman alsak, sizin ekipmanlar ne kadar?
2: Bir e-ticaret platformunun verilerine göre fotoğraf ve kamera kategorisi geçen yıla göre %75 büyüdü. En dikkat çekici artış %1600'de aksiyon kamera ve aksesuarlarında görüldü. Blok kamerası %300, halka ışık talebi ise %113 arttı.
12: Kamerası, videosu, drone'u, daha farklı kameralar da kullanılıyor.
2: Yalnızca içerik üreticileri değil, sosyal medyanın etkisiyle çek paylaş kültürü pek çok kişiye fotoğraf çekme alışkanlığı kazandırdı.
13: Profesyonel tarafta düşüş var ama amatör tarafta biraz daha yükseliş var. Masalara takılan tripodlar var. Bir tarafa fotoğraf makinesi kullanırken diğer tarafta ışık kullanarak videolarını çekebiliyorlar.
14: Eskiden bir makine almak istiyordun. Belli başlı ve belli bütçeye sahip olman gereken niş bir alanda aslında. Ama şimdi teknik açıdan fazlasıyla yeterli kameralar. İnsanların kullanımı için de kolaylaştığı için herkes kamerasını alıp sahaya çıkıyor.
2: Bu hareketlerin ilerleyen zamanlarda da devam etmesi bekleniyor.
1: Yaz ayları orman yangını demek son yıllarda. Bunu artık ne yazık ki öğrendik. Yangını başlatacak etkenlerin önüne geçilmesi ve başladıktan sonra da olay yerine hızla müdahale çok önemli. Ormanların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle İstanbul'da yangın riski taşıyan iller arasında. Peki İstanbul için İstanbul ne kadar hazır böyle bir duruma? Nasıl tedbirler alınıyor? Beyza Nur Özer, İstanbul Orman Müdürü Zafer Derince ile konuştu.
15: Yükselen sıcaklıklar, düşük nem oranı, sert esen rüzgarlar, hepsi orman yangını tehlikesini artıran etkenler arasında. İstanbul'da 28 arazöz ekibi ve 49 ilk müdahale aracı olası ihbarları için hazır bekliyor.
16: Rüzgar, sıcaklık, nem durumuna göre bir risk haritası oluşturuluyor. Bu her sabah güncelleniyor ve biz bunu an be an her kulemizde ve yangın koordinasyon merkezlerimizde görebiliyoruz. Buna göre de tedbir alıyoruz.
15: Peki hangi ilçelerde yangın riski daha yüksek?
16: Şile, Beykoz, Çekmeköy, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri geniş orman ve tarım alanlarıyla ön plana çıkıyor. Sarıyer, Eyüp Sultan, Sultan Gazi, Aydos çevresi ve adalar ise yerleşim yerlerinin ormanlara yakınlığı ve yoğun ziyaretçi baskısı ile sınırlı tahliye imkanlarıyla hassas.
17: Sarıyer'deki yangın gözetleme kulesinin yerden yüksekliği 38 metre ve burada 360 derecelik bir teras var. Dolayısıyla İstanbul'un pek çok noktasına hakim bir kule burası. Bir duman tüttüğünde ihbar gidiyor ekiplere ve ekipler hazırlıklara başlıyor. İstanbul'da 15'i sabit, 9'u mobil olmak üzere toplamda 24 yangın gözetleme kulesi bulunuyor.
16: En ufak bir kıvılcımın çok büyük yangınlara sebep olabileceğini bilerek hiçbir şekil ve surette ateşle oynamasınlar.
15: Orman yangınlarının %90 ila 96'sı insan kaynaklı. Ormanlara giriş yasağı 15 Ekim'e kadar sürecek.
1: Evet, orman yangınlarının çok büyük bir oranı insan kaynaklı. İklim krizi de insan kaynaklı bir felaket sonuçta. Ve sadece ülkemizde değil, Avrupa'da, Amerika'da da orman yangınları var. İklim değişikliğinin etkisi yangınlarda çok büyük. İklim değişikliği aynı zamanda aşırı ve ani hava olaylarına da yol açıyor. Şimdi bunlardan hazırladığımız bir dünya turumuz var. Hemen çıkalım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletiyle başlayalım. Üç gün önce başladı Washington'da orman yangınları ve Spokane kenti çevresinde 700 hektar alan küle döndü. 65 bin kişi tahliye edildi. 17 noktada yangın devam ediyor. 5 bin kişilik bir mücadele söz konusu yangınlarla. 700'den fazla evde küle döndü. Kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan bir kişinin üzerinde su geçirmez kibritler ve çakmaklar olduğu bildirildi. Şili'de ise, Güney Amerika ülkesinde ise fırtına ve aşırı yağış can aldı. Araçlarının üzerine ağaç devrilen iki kişi hayatını kaybetti. Taşan nehirler geniş bir coğrafyada sele yol açtı. 2000'den fazla kişi evlerinde mahsur kaldı. Rüzgarın hızının saatte 100 kilometreyi aştığı bildiriliyor. Ülkede Temmuz ayında yaşanan fırtınada 13 kişi ölmüş, 4000'den fazla ev hasar görmüştü. Avrupa'da aşırı sıcaklarla mücadele sürerken güney yarımkürede kutup soğukları var. Yeni Zelanda'nın güneyinde sokaklar kalın bir kar tabakasıyla örtüldü. Güney adasında termometreler sıfırın altına indi. İlk ve orta dereceli okullar tatil oldu. Tuzlanma sebebiyle çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Avrupa'daki orman yangınları Hollanda'ya da sıçradı. Limburg bölgesinde çıkan yangın sebebiyle 100 hektar alan küle döndü. Bölgedeki bir kamp alanı boşaltıldı. Yangın sebebiyle tren seferleri de aksadı. Yağışlı iklimi ve parçalı bitki örtüsü sebebiyle Hollanda'da büyük orman yangınlarına seyrek rastlanıyor. Avrupa kurak. Hırvatistan'daki Drava nehrinde su çekilince gemi enkazlarının yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan kalma top mermileri de ortaya çıktı. Hırvat yetkililer akarsulardaki su azlığının içme suyu krizlerine de yol açabileceği konusunda uyardı. Bölgedeki nehirlerdeki su seviyesinin azalması Fransa, Romanya ve Macaristan'daki elektrik tesislerindeki üretimi de olumsuz etkiliyor. Ve futbolun yeni kuralları var artık. Federasyon yeni sezon için bazı yeni kararlar aldı. Amaç sahada daha akıcı bir futbol. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde tanıtılan yeni kuralları anlatan haberimiz geliyor şimdi de ekrana.
18: Türk Hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası ile tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını arttıracağını söyledi.
19: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını arttırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
18: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
20: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
18: MHK'da elit hakem direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor, hakemlerden tutarlılık istedi.
21: I believe that elite refereeing,
22: elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
18: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
23: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonunda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
18: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
1: Ana haberi bu aşamasına kadar pek çok haber paylaştık. Hepsi de önemli haberlerdi kuşkusuz. Ama şimdi sırada paylaşacağımız haber en çok konuşulan haber olmaya aday. Bugün öyleydi, yarın da devam eder muhtemelen konuşulmaya. Çünkü bir aşk ayrılığı söz konusu. Bir futbolcu, Kocaelispor'un futbolcusu Habib Keita kayboldu, şehri terk etti. Ve sebebini de Kocaelispor'un yöneticisi açıkladı. Meğer futbolcu aşık olduğu kadın nedeniyle şehri terk etmiş.
24: Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Bu yani akı tutulması diyebiliriz buna. Anlatılanlara göre orada bir tane kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Yani orada Türkiye'de değil yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaelispor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ama biraz süre verdik.
1: Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın her yerinde. Ancak Türkiye plastik kullanımında dünya ortalamasının da üzerinde ne yazık ki.
15: Kullanımı gittikçe yayılıyor. her yıl tonlarcası doğaya karışıyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Veriler Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporundan. Rapor İstanbul Üsküdar'da kamuoyuyla paylaşıldı.
0: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor.
15: Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi.
0: Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülebilirlik çağını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor.
15: Raporda tek kullanımlık plastik ürünlerin kademeli olarak azaltılması, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler yer alıyor.
1: Bu son haberimizde NTV'den haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Birazdan 21 olduğunda siyasi işler başlayacak. Ahmet Arpat karşınızda olacak. Hoşçakalın.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: Sevgili dinleyiciler, sık sık karşılaştığım bir soru var. Sarımsak mı, sarımsak mı? Hangisi doğru? Her ne kadar bu programda ağırlıklı olarak söyleniş yanlışlarından kaynaklanan konuları işlesek de, sözcüklerin gerçek anlamlarının bilinmemesinin yol açtığı yanlış kullanımlar da gündeme geliyor. Bu nedenle sarımsak mı, sarımsak mı konusunda küçük bir araştırma yaptım. Sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Güvenilir sözlükler elbette ana başvuru kaynağım oldu. Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğünde sarımsak karşılığında bakınız sarımsak yazıyordu ve madde başı olarak sarımsak yazılışı kullanılmıştı. Sarımsak hardalı, sarımsak otu, yabani sarımsak gibi başvurulabilecek maddelerde ya da sarımsaklamak, sarımsaklanmak gibi devam maddelerinin hepsinde de sarımsak esas alınıyordu. Dil Derneği'nin sözlüğü madde başı olarak sarımsak biçimini kabul etmiş. Sarımsak arandığında da aranan sözcük bulunmadı yanıtı verilmekte. Ali Püsküllüoğlu'nun Türkçe sözlüğünde de, Orhan Hançerlioğlu'nun Türk dili sözlüğünde de yalnızca sarımsak maddesi var. Kubbealtı lügatı sarımsak maddesinde sarımsaka yönlendiriyordu. Ancak orada madde başlığı sarımsak tire sarımsak şeklindeydi. Yani iki söylenişi de doğru kabul ediyor. Ama sarımsak denişini bir adım öne çıkarıyor. Açıklamasına girmeden önce şöyle bir bilgi vardı. Sarımsak, göçüşme ile sarımsak. Göçüşme, kelime içinde iki sesin yer değiştirmesi demek. Toprak, torpak, çömlek, çölmek, kibrit, kirpit örneklerinde olduğu gibi. Eski Türkçe'de sarımsak, samursak şeklinde olduğu belirtildikten sonra kökü belli değildir notu düşülmüş. İsmet Zeki Eyüboğlu'nun da Türk dilinin etimoloji sözlüğünde de madde başı sarımsak. Orada da sarımsaktan ses değişmesiyle sarımsak diye bir açıklama var. Giderek daha fazla kafa karıştırmadan vardığım sonucu söyleyeyim. Sarımsak ya da sarımsak sözcüklerinin hangisine kulağınız alıştıysa onu söyleyeyim. Çünkü bu sözcüklere bakıldığında ikisinden birine yanlış demek pek mümkün değil. Ama unutmayın, sarımsağa gelin etmişler de 40 gün kokusu çıkmamış. Hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
2: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış ve böylece eserimiz başlıyor.
0: Sevin Okya'yla Cinayet Masası, bir NTV Radyo klasiği.
2: Bu arayı daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
0: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
2: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
0: Cinayet Masası.
2: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
0: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
6: Hava durumu.
7: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda. Sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece.
6: Hava durumu.
8: Merhaba sevgili cazseverler.
0: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
8: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Umran Oto Ekspertiz NTV Radyo.

Republika. Burası NTV Radyo. Saat 21. NTV Radyo. Türkiye'nin

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arfat ben. Aylardır konuştuğumuz terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir dönemeçteyiz. Süreci yasal bir çerçeveye oturtacak adım atılıyor. Çerçeve yasa teklifi imzaya açıldı. Yarın sabah meclise sunulacak. Hedef hafta sonuna kadar genel kuruldan geçirmek. DEM Parti'nin yasa teklifinin isminde terörsüz Türkiye kavramı olmaması yönünde bir talebi vardı. O talebin karşılık bulduğunu görüyoruz. Tam isim Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi. 12 maddeden oluşuyor teklif. MHP lideri Devlet Bahçeli ilk imzacı olduğu, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası var yasa teklifinin altında. Peki bu teklif ne içeriyor? Sürece etkisi nasıl olur? Muhalefet partileri nasıl yaklaşacak? Komisyon görüşmelerinde ve genel kurul oylamasında nelere tanıklık edeceğiz? Siyasi işlerde derinlemesine konuşacağız. Bu arada teklife ilişkin İmralı'nın yaklaşımı da önemli. DEM Parti heyeti hafta sonu İmralı'ya gitti. Bir anlamda teklifin son şeklini Öcalan'la istişare ettiler. Gelen yorum dikkat çekici. Olumlu bir yaklaşımı var Öcalan'ın. Öcalan, Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir süreç diyor. Acaba ekip bu benzetmeye ne diyecek? Soracağım. Bugün dikkatle takip ettiğimiz bir diğer başlık meclisteki grup toplantılarıydı. Daha doğrusu iki toplantı. Birkaç saat arayla aynı salonda Yeni Parti ve CHP grup toplantıları vardı. Birinde Özgür Özel, diğerinde Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Verdikleri mesaj ne anlatıyordu? Salonda neler yaşandı? Bakacağız bu akşam siyasi işlerde. Ankara, İstanbul birlikte yapıyoruz bu akşam programı. İstanbul stüdyomuzda Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Sayın
1: Müderrisoğlu. Teşekkür ediyorum Ahmet. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
2: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ankara stüdyomuzda da Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte. TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz Sayın Han.
3: Merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Ankara'ya selamlar. İstanbul'la başlayalım. Okan Müderrisoğlu'yla başlayalım. Geleneği bozmayalım. Şimdi açılışta aktardım. Yarın saat 10.30'da teklifin meclise sunulması bekleniyor. AK Parti'de bir kapalı oturum yapacak grup toplantısı.
1: Doğrudur.
0: Şeffaf bir şekilde bilgilendirmek istiyorlar siyasi partileri de, muhalefet partilerini de. Şimdi baktığımızda sanki sorunsuz bir süreç işleyecek gibi gözüküyor ama öyle mi gerçekten?
1: Bu amaç, niyet, yola çıkış biçimi. Dolayısıyla bizde güzel bir söz vardır. Ameller niyete göre. Bazen de Sayın Cumhurbaşkanı niyet hayır, akıbet hayır der. Dolayısıyla bu tabii dikensiz gül bahçesinde ilerleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Çok hassas bir siyaset dili, toplumun rızası, ikna olması, geriye sürekli takılmadan ileriye bakabilme özgüveni ve kabiliyeti. Esas olan husus şu, terör örgütünün lağvedilmiş olması, mutlak manada silahtan arındırılmış olması. Yani silahın olmadığı bir yerde hukuk devleti ilkeleri içinde anayasal çerçevede faaliyet gösterebilmenin yol ve yönteminin bulunması. Ama aynı zamanda yıllardır cezaevinde olan 1970 model bir zihniyetle, yani hatta bırak Marksist-Leninist bir kuruluş felsefesini, neredeyse faşist-Stalinist bir anlayışla şekillenmiş insanları, örgüt mensuplarını, hala sıfatı bence terörist olan bu isimleri 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl sonra dışarı çıkardığınızda dünya değişti, ne olacaklar sorusuna cevap da bulabilmek ve aynı zamanda da yeni bir örgüt mantığının içinde değil de Türkiye ile entegre olarak barış içinde bir arada yaşamanın etnik ayrışma değil, Cumhuriyet'in ortak ilkelerinde geniş bir paydada buluşabilme becerisiyle de süreci yönetmek. O nedenle bir iki kanatlı kuştan söz ediyoruz. Yani burada parlamentonun gösterdiği irade, parlamentoda kurulan komisyonda farklı partilerden katılımla komisyon raporuna ezici çoğunlukla evet denmiş olması, komisyon raporunun çizgisinde bir yasa teklifi hazırlanmış olması, birden çok ve farklı partilerin bu metne imza atacağına ilişkin inanç, sinyal ve beklentiler, bunun bir devlet projesi olarak milletin iradesiyle hukukun öncelendiği, kamu vicdanının ise mutlak olarak korunduğu bir yeni dönemin kapısının açılmasını ifade ediyor.
0: AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzası var değil mi? DEM Parti'den imza geldi mi teklife?
1: DEM Parti'nin de imzası kamuoyuna paylaşıldı. Ama tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yeni partinin, bağımsızların, hala grubu bulunan işte ama akıbeti biraz soru işaretli olan Yeni Yol grubunun, farklı partilerin de sağlayacağı katkı son derece önemli. İYİ Parti'nin baştan beri kategorik bir karşı duruşu ve itirazı var. Aslında farklı seslere de itiraz, aslında farklı seslere açıklıkta ve itirazı açıklıkta.
0: İtiraz da kıymetli bir itiraz yani.
1: Şöyle söyleyeyim, yani sürecin içinde ince ayar yapılması gereken durumlar olabilir. Sürecin içinde kamuoyu yönetimi bakımından dikkate alınması gereken unsurlar olabilir. Öngördüğünüz ama yüksek sesle düşünemediğiniz hususları bir siyasi partinin ifade ediş biçiminin toplumda nasıl karşılık bulduğu, nasıl yansıdığını görerek atılacak adımlara, yeni adımların içeriğine, çerçevesine, zamanlamasına ilişkin ince ayarlar gerekebilir. O nedenle mutlak bir toplumsal mutabakatı elbette önemsiyoruz. Tabii ki buna itirazlar da gelecektir. Bak, önemli olan şu, yani yaklaşık 50 yıllık terör defterinin kapanıp kapanmadığına bakacağız. Bir, şiddetin, silahın bütünüyle aradan çıktığı yeni Türkiye ideali ve hedefi için atılacak adımlar. Burada hani etnik milliyetçilik üzerine kurulmuş, ayrı devlet iddiasıyla yola çıkmış kanlı bir örgüt yapısının tasfiyesinden söz ediyoruz. Ama öbür yandan da hani dil, zihniyet, üslup ve hedef değişikliği var mı? Bunlar zaman içinde görülecektir ama ben yine de hani genetik siyasal kodlarında fazla bir değişikliği bu aşamada beklemediğim bu yapının Türkiye'de silahın ve şiddetin olmadığı bir ortamda rekabetçi siyaset yapma kabiliyetinin ne olabileceğini, sadece etnik temele dayalı dar bir anlayışla ne kadar mesafe alıp alamayacağının da zaten test edileceğini düşünüyorum. Ama elbette kimlik siyasetinin göz ardı edilmeyeceği bir dönem bizi yakın tarihte bekliyor. Ama sadece kimliğe dayalı, ayrışmaya dayalı veya bunu sabitlemeyi önceleyen ve genel olarak uluslararası sistemin, bölgenin bu büyük değişimine ayak uydurup uyduramayacağı belli olmayan bir yapının kendisini var etme biçimi son derece önemli olacak. O yüzden bu yasanın murad ettiği o niyet beyanıyla aynı sonuçlara varma iradesi arasında bir uyumu bundan sonra çok dikkatle izleyeceğiz. Yani İmralı'nın, DEM Parti'nin ki önümüzdeki sonbaharda kongresi var ve yeni bir yapıya dönüşeceğine ilişkin sinyalleri de biliyoruz, nasıl bir nitelik kazanacağı ve o metni yorumlama ve hedefe taşıma konusundaki yaklaşımın birbiriyle ne ölçüde benzeştiğini, aynı anlamı yükleyip yüklemediğimizi de göreceğiz. Bence bundan sonrası için en önemli husus şu olacak. Şimdiye kadar işte daha çok devlet görevlileriyle ve istihbari çerçevede yürüyen İmralı ile temas trafiğinin, DEM Parti İmralı heyeti diye bilinen heyetle verilen mesaj trafiğinin ve bu sınırlı çerçevedeki kamuoyu yönetiminin artık daha öngörülebilir ve açık çerçeveye ulaşması, bence İmralı'nın da hedef hayal söylemlerinde önemli törpülenmelere yol açacağını beklemek gibi bir hani pozitif düşünceyi de taşımak durumundayız.
0: Tabii buradan hareketle yani yine konuşulanlar işte DEM Parti'nin işte İmralı'yla daha fazla taraf muhatap olsun, işte ziyaretler, akademisyenler gitsin, gazeteciler yani gitsin.
1: Bu görünür gelecekte artık tartışma konusu bile olmayacak.
0: Ama tabii bu kadar çok açıklama da bir şekilde işi kontrolden de çıkarabilir. Yani
1: bu haklısın ama şöyle söyleyeyim. Bu aynı zamanda bir hani el arttırma. Anladım. Kendi tabanını yönetme süreci de.
0: Bunu konuşalım bir sonraki
1: bunun
0: turda.
1: Bunun hani yani içeriğini beraber doldururuz.
0: Hocalana ilişkin.
1: Genel çerçeveyi çizmiş olayım ben.
0: Peki.
1: Bu arada bu sezonun kapanış.
0: Program sonunda yapacağız o açıklamayı. Dur acele etmeyin niye?
1: Yok hayır, bu programı daha dikkatli izlesinler.
0: Ha, peki tamam.
1: Bir süre mahrum kalmasınlar diye.
0: Peki. Ahmet Kasım'a şimdi herhalde geçen program biz yaptık hesabı. 2 yıla yakın süredir. 1,5 yılı geçmiştir, 2 yıla yakın süredir biz bu konuyu konuşuyoruz. İlk başlarda hem sizin hem Sayın Barış Doster'in çok sert muhalefeti ya da uyarıları diyelim, muhalefet demeyelim de yani sürece dair uyarıları vardı. Şöyle bir geride kalan iki yılı, süreç yönetimini, bugün geldiğimiz noktayı göz önünde bulundurursanız, tarihi bir dönemeç dedik bu yasal çerçeveyle birlikte. Baştaki yerinizde mi duruyorsunuz, yoksa gelen işaretler, sinyaller, yapılan açıklamalar, niyet beyanları daha umutlu baktırıyor mu sürece dair size?
3: Ahmet Arpat, demek ki sana da hatırlatmam lazım. Bizim sevgili Barış Doster'le itirazımızın karakteri birbirinden oldukça farklı. Yani aynı tavanın balıkları diye nitelenebilecek durumda değiliz. Bu Barış'a da haksızlık olur.
0: Peki ayrı ayrı sorarız o zaman. Peki.
3: Evet, yani bu bir bütünlük arz eden bir itiraz şekli değil. Ben bu sürece usulden karşıydım, esastan karşı değilim. Hı-hı. Barış kendisini de dile getirmeyi çok mahir bir biçimde becerdiği haliyle hem usulden hem esastan karşı. Benim usulden karşı olma pozisyonumda bir değişiklik yok. Esası itibariyle karşı olmadığımı söylediğim bir süreç işliyor. Beni ilgilendiren şey bu sürecin sonunun arzu edilen menzile varıp varmayacağı meselesi. Şimdi bu aşamaya geldikten sonra senin sorunun ilk bölümündeki nitelemeyle başlayalım. Tarihsel bir kavşakta duruyor muyuz, durmuyor muyuz? Hiç kuşku yok, tarihsel bir kavşakta duruyoruz. Ama tabii o tarihsel kavşağın Cumhuriyet'in kurulmasıyla kıyaslanması haddine İmralı'daki kişi karar verecek durumda değil. Onun tarihsel tespitleriyle ilgilenmiyoruz. Onun yazmaya çalıştığı tarihin neye benzediği, tarihin kanlı sayfaları arasına girmiştir. Ve onun becerdiği ya da yaptığı ya da başlattığı, ona iman etmiş olanların, haşa, ama ona iman etmiş olanların umduğu şekilde bir rol oynamak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni herhangi bir noktaya getirdiği bir aşamada falan olmadığımız gibi, kendisinin süreç içerisindeki rolünü muhtemelen oldukça böyle büyük, ancak şaşı bir pertafsızın altında büyütmek adına tutup Cumhuriyet'in kuruluşuyla kıyasladığı bu anı da onun tescil ettiği biçimiyle kabullenecek halimiz de yok. Fakat bütün bu söylediklerim sabitken, bu sürecin sonunda Türkiye'de terörle ilişkili kaygıların tamamının bittiği, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün bu devletin, bu vatanın sınırları içerisindeki her noktada eşit ve adil bir biçimde yaşandığı bir noktaya, bir aşamaya geleceksek, bu hiç kuşku yok ki 1980'lerin ortasından bu yana süren bu kanlı ve herhalde hepimizin son derece rahatsız olduğu sürecin bu manada sonunu getirecekse, o zaman bunun karşısında olmanın bir şeyi yok, bir imkanı yok. Yani esas olan bence bu. Benim karşı olmadığım esas da bu. Ha, usulle ilişkili bu girilen yoldan oraya varılıp varılmayacağı ile ilgili bir takım uyarılarım vardı zamanında. Bugün o uyarıları hala bir biçimde muhafaza ediyorum. Yani birer not olarak onları burada tutuyorum. Fakat bu notların sonuçlarının ne olacağını görüp Okan Müderrisoğlu'nun sevmediği bir şeyi yapmaya da mahkum olduğumu hissediyorum. Çünkü siyaset bir irade koyuyor ortaya ve o iradenin sonunda bir yere doğru evrilecek bu süreç. Dolayısıyla bu noktadan itibaren siyasete güvenmek dışında yapabileceğimiz bir şey yok.
1: Siyaset kurumu diye biraz daha genel bir çerçeveye oturtmak, dolayısıyla bir devlet projesinden söz etmek de belki bu aşamada faydalı olabilir. Bir de İmralı'daki kişi, işte artık Öcalan diyelim, sıfat tamlaması konusunda rahatsız olduğuna ilişkin hususu da biraz sonra tartışırız. Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir aşamadayız dedi. Az önce herhalde onu hatırlatmak istediniz değil mi? Ben de bunu benimsemek zorunda değilim evet. derken.
3: Aynen, aynen.
1: İmralı, DEM Parti İmralı heyetinin son ziyaretinden sonraki açıklamadaki bir cümleyi hatırlattınız.
3: Doğru açıklama, evet o açıklamadaki o cümleyi. O cümle çünkü masum bir cümle değil. O tabii bu zihniyetin iyi bildiği bir propaganda dili var. O propaganda dilini altlıyor. Onun için o kadar hassasiyetle üzerinde durdum ve durmaya da devam edeceğim. Hiç kuşku yok bu bu durumun. Ama dediğim gibi siyasetin burada bir iradesi var. O iradenin sonuçlarını görmemiz lazım. Ve tabii hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, vatanını seven hiçbir birey bu süreç duvara vurulmasıyla sona ersin, bütün fincanlar kırılsın, ortalık dağılsın falan diye dileyemez. Yani o bu vatanın iyiliğini düşünmek değil. Dolayısıyla artık madem bu yola girildi, sürecin sağlıklı götürülebilmesi açısından uyarılarımızı yapmaya devam etmek kaydıyla o rezervi burada saklı tutarak bundan sonraki sürecin beklenilen sonuçları vermesini umut ediyoruz. Ha, o sonuçları vermediği zaman ne yapacağız? Valla yani kimse buna bozulmayacak ama dönüp diyeceğiz ki demiştik. Yani bunun böyle olmayacağını söylemiştik.
1: Neyse deriz. Şimdi çok böyle uzun vadeli negatif bakmamak da lazım ama şunu söyleyeyim. Hani uyarılarımızı yapacağız derken aslında sürece bir tür katkı sağlayacağız biçiminde okumak da gerekiyor mu acaba?
3: Yani elbette muhakkak. Yani çünkü eğer yapılan uyarılar dinlenir, o uyarılara göre bir takım pozisyon farklılıkları, yani o illa benim söylediğim, ağanın söylediği, beynin söylediği değil yani. Bizim her söylediğimizin yani doğru olacağı kaidesi de yok.
1: Özür diliyorum Ahmet, şöyle bir anlatım tarzına dönüşüyor. Vizontele'de bir sahne var. Baba diyor akü yok diyor. Tabii diyor far açık bırakırsan akü biter diyor. Baba diyor akü komple yok diyor. Şimdi hoca hani komple yok demek için acaba farı mı açık bıraktık diye hani o yani sahneyi belki, bize hatırlatıyor.
0: Tabii şu, yani elbette bu uyarılar yerinde duruyor. Yani Ahmet Kasman'ın dediği gibi. Yani bu işin evet siyaseten sahiplenmesi önemli.
1: Ama süreç menzile nasıl varacak? Dedi.
3: Yani bak mesela şuradan onu gayet söylemedi. Net bir şey söyleyeyim. Mesela ben usulden karşıyım derken neye karşıydım? Örneğin bu İmralı'dakinin muhatap alınmasının doğru olmadığını düşünüyordum. Mesela bu neden öyle düşünüyordum? İşte biraz evvel referans yaptığım türdeki açıklamaları anladım. Nedeniyle. Bu şimdi toplumsal barışı kuvvetlendirir mi? Vallahi

0: ilişkin hiçbir programda şu an dahil olmak üzere de bir alternatif bize bir yol göstermedi.
1: Peki.
2: Yok, gösterdim. Gösterdim, adres de verdim, şahıs ismi de telaffuz ettim.
0: Yani aman hocam, onları hatırlatmak bile doğru değil bence.
3: Barış Soser'e dönelim mi? Şimdi biz evet bu metaforu çok sık kullanırız. İşte önemli bir süreci konuşurken, kritik bir virajda bir virajı dönünce yol hedefe ulaşır. Ama virajı da doğru dönmek, çünkü dediğimiz gibi kritik viraj. Otobüsü de devirebilirsiniz ani bir manevrayla. Burada baktığınızda süreç yönetimi, işte bu yasa teklifin bir şekilde anlıyoruz ki muhalefet partilerinin de ittifakıyla İYİ Parti dışında meclisten geçecek olması menzile dair ne gösteriyor?
4: Şimdi ben de şu Cumhuriyet'in kuruluşuyla mukayese ediyor ya, terör örgütleri Öcalan.
3: Hani madem buna, bunu tartışıyoruz, tam cümleyi de okuyalım. Yani tam cümleyi okuyayım onu.
4: Yani Türkiye Cumhuriyeti bir ulusal kurtuluş savaşının neticesinde kurulmuş. Dünyanın en haklı, dünyanın en meşru, dünyanın en destansı ulusal kurtuluş savaşının neticesinde kurulmuş bir ulus devlettir. Şimdi acaba alt metin olarak, hani bir alt metin olarak Öcalan kendisini bir kurucu önder, PKK terör örgütünü de bir ulusal kurtuluş hareketi olarak konumlandırıp Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yenilen PKK terör örgütünde, Türk devletine yenilmiş olan PKK terör örgütünde bir galip unsur olarak mı kodluyor ki kafasında bu süreci Cumhuriyet'in kuruluşuyla kıyaslayabilecek kadar
3: şöyle bir ifade,
4: saçma sapan
3: DEM Parti'nin yaptığı
4: bir söz
3: açıklama
4: edebiliyor.
3: Şöyle bir ifade var DEM Parti'nin yaptığı açıklamada. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli olacak bir demokratikleşme sürecinin başlangıcındayız.
4: Bir de bak, en az diyor yani. En az Cumhuriyet'in kuruluşu kadar. Yani.
0: Ya ne derse desin canım, şimdi sizin söyleyecekleriniz daha kıymetli ya.
4: Şimdi bu acaba ne derse desin diye geçiştirilebilecek bir şey.
0: Hayır,
4: yani.
0: Yani bu
4: DEM Parti ki bir terör örgütünün uzantısı. Bunu da ben demiyorum. DEM Parti'den öncülüğünden milletvekili cümleler, Altantan diyor yani.
0: Bu cümleler size şaşırtıcı mı? Bu cümleler sizin, benim için yeni mi? Bunun daha rigid ifadeleri de var. Biz biliyoruz bu zihniyeti. Önemli olan sizin söyleyecekleriniz.
4: Ama yani sürekli olarak bakınız işte, hani süreci zehirleyenler, süreci sabote edenler diye sağda solda böyle hani elinde fenerle mumla arayanlar var. İşte, ah, süreci kim zehirliyor? Süreci kim sabote ediyor? Süreci kim çelme takıyor? Bak, bu dille bu üslup.
0: Tek bir cümleye takılmayalım tabii. O açıklamanın bir bütününe bakınca daha ayakları yere basan bir perspektif.
4: Buna nasıl
0: var
4: takılmayalım canım ama yani?
0: Hayır. Tek bir cümleye takılıp da oradan genelleme yaparak o metnin bütününü okumak mümkün değil. Yani onu demeye çalışıyorum. Elbette içine sizce mayınlı bir takım sahalar döşenmiş olabilir. Ama sizin tecrübeniz, bizim ferasetimiz, bu milletin büyüklüğü bunları görerek bunları aşacak kabiliyette midir değil midir onu konuşuyoruz galiba.
4: Ben hiçbir şeyi Cumhuriyet'in kuruluşuyla, ulusal kurtuluş savaşımızla mukayese etmem. Aynı cümlede bile almam. Şimdi gelelim sorunuzun ilk kısmına Ahmet Bey dostum.
3: Lütfen.
4: Şimdi başından beri İYİ Parti kendi içinde de tutarlı bir şekilde usulden ve esasdan itiraz ediyor. O gün CHP içinde olan, son günlerde kendi partisinden efendim ayrılan yeni parti, hı hı, CHP içinden doğan yeni parti, Halk Partisi içerisinde mesela bugün Murat Emir partinin A takımında bir isim aracılığıyla onun ağzından bir açıklama yaptı. Gelmeden evvel baktım, diyor ki Murat Emir yeni parti adına, metni diyor biz görmedik diyor, yani doğru, kategorik olarak diyor bizim buna bir evet veya hayır dememiz, hı, beklenmemeli çünkü diyor bizim metinden haberimiz yok. Şimdi az evvel Ahmet'in de işaret ettiği üzere yani parlamentoda sandalye sayısı ne olursa olsun, ister ana muhalefet olsun, ister ana muhalefet olmayan muhalefet olsun. Şimdi parlamentodaki pek çok milletvekilinin görmediği, işte kim gördü deniyor, işte bu basına da yansıdı, efendim işte MİT Başkanı gördü deniyor, işte DEM Parti gördü deniyor, işte bebek katili Öcalan gördü deniyor. İşte
3: mesela MHP gördü.
4: MHP gördü. Altı, zaten altında Devlet Bahçeli'nin, MHP liderinin imzası var. Şimdi bu mesela acaba biraz sorunlu bir durum değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi virgül, Milliyetçi Hareket Partisi virgül, DEM Parti görmüş, ilgili sivil asker bürokrasi görmüş, İmralı'da terör örgütleri Öcalan görmüş ama parlamentoda

0: ana muhalefet konumundaki parti görmemiş. Parlamentoda grubu olan İyi Parti görmemiş. Şimdi mesela bu hani en hafifinden usulden sıkıntılı bir durum değil mi?
1: Hı hı. Yani ama, bir durum. Ama bilgilendirilmiş.
0: Ha, bilgilendirilmiş. Ama yani şimdi
2: komisyonda görülecek sonuçta.
0: Bilgilendirilmek
1: tabii başka. Tabii altına imza atması istenilen metni
0: görmek başkadır.
1: Beklenir doğal
0: yani
1: olarak.
0: Tabii metni zaten görmek. Zaten ama Murat, yani kabataslak hepimiz de bilebiliyoruz. Yani komisyon haftalarca toplandı, İmralı'ya gidildi falan ama şimdi orada bilgilendirilmek başkadır.
2: Tabii.
0: Çerçevesi, muhtevası, özü itibariyle ama metni görmek bambaşka.
2: Yani şimdi aslında şimdi amaç bu yasa teklifini hazırlayanların bütün işte muhalefet partilerinin de teklifin altına imzasını atması ve bu şekilde
0: evet. Canım, meclise sunulması. Metnin ile tamamını görmediğin, ama özetini duyduğun bir metnin altında hangi bizim zaten?
2: Dediğiniz gibi yani o uzlaşı arandı ama işte yeni parti Murat Emir de dedi ki elimize o metin gelmedi. O yüzden incelemediğim için de altına şu an için bir işe imza atmıyoruz dedi. Ama tabii bu genel kurulda karşı çıkacaklar ya da komisyonda karşı çıkacaklar. Anlamına,
0: o anlama gelir mi? Bence o anlama gelmiyor.
2: Gelmiyor. Yani.
0: Bence yeni partinin hani böyle bir itirazı var. Hı hı. Ama bu itiraz genel kurulda hayır diyecek boyuta varır mı? Varmaz. Hı. Fakat bu bence üzerinde durulması gereken ve haklı bir itirazdır. Yani bir notere gittiğimizde, bir bankadan kredi çektiğimizde değil mi? Metnin tamamını okuruz yani. Canım sen bana özetle, yapay zekayı da kullan. Ben biraz fikir sahibi olayım, imza atayım demeyiz. Noktasına virgülüne kadar, hele bu kadar hayati bir meseleyse, bu kadar yaşamsal bir meseleyse metnin tamamını okuyup kendi işte tartışıp öyle imza atmak.
3: Metin dediğimiz kaç sayfa zaten? Niye 12 paylaşılmadı? 12 maddelik metin yani en fazla hadi 3 sayfa olsun. Neden metin paylaşılmadı sadece bir bilgilendirmeyle geçti?
1: Valla şöyle söyleyeyim, son ana kadar ince ayarlar yapılan bir metinden de söz ediyoruz. Ama burada katılıyorum. Hoca hani noter üzerinden güzel bir örnek verdi. En geniş tabanlı imza demek, en geniş şekilde bilgilendirmeyle birlikte
3: metinde bulunur diye göstermek gerekir.
1: Metne, hakim olmak demek. Bunu da muhatabıyla, arka kapı diplomasıyla, mahremiyetine, gizliliğine, hassasiyetine, sadakat gösterme hususuyla birlikte paylaşabilirsiniz. Nihayetinde yarın zaten kamuoyuyla paylaşılacak ve en geniş çerçevede hem sadece meclis zemininde değil sosyal medyasını da içerecek şekilde içeride ve dışarıda çok boyutlu tartışılacak. Hı hı. Ama elbette hani soruşturma aşamasında olan, kovuşturma dediğimiz mahkeme aşamasında olan, mahkeme aşamasında olup ilk derece mahkemesinde kararı çıkıp henüz yani Yargıtay aşamasında bu anlamda onaması çıkmayan, hüküm giymiş olanlar bakımından, hüküm giymiş olanlarda örgüt üyeliği sıfatı ile hüküm giyenlerle örgütle tamam, yardım yataklık sıfatı taşıyanların durumları ile ilgili teknik bir yığın ayrıntı da var. Dolayısıyla burada da hala üzerinde çalışılan hususlar olduğu en azından düne kadar biliniyordu. Ama bugün artık adı konulmuş gözüküyor. Belki de an itibariyle o aşamada tamamlanıyordur. Da
3: imzaları yani açıldıktan sonra, Sayın Bahçeli imzayı attıktan sonra bir de üzerine değişiklik olur mu? Yani sonuçta belli ki son şekli verilmiş.
1: Şöyle söyleyeyim.
3: İmzaya sunulmuş.
1: Şöyle söyleyeyim. Yani adli kontrol, şartlı salıverme, denetimli serbestlik, farklı hususlar ve kimin dosya bazında ne kadar süreyle izleme altında ve belli kamu haklarından mahrumiyet altında kalabileceğine ilişkin çerçeve çok ince yazımı gerektiriyor.
3: Doğru.
1: Aynı şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar bakımından bu kanun İmralı'ya bir statü veya işte Umut Hakkı dahil olmak üzere bir çıkış yolunu bu aşamada ve bu metinde taşımadığı için bu metnin PKK terör örgütü dışında da teşmil edilmesine olanak sağlayabilecek boyutları da hesaba katarak çok yönlü ve çok tamam boyutlu düşünmeyi de gerektirdiği için orada hala son ana kadar ince ayarlar yapılabilir. Sayın Bahçeli'nin ya da metne imza atanların genel bakış açısı şu: Türkiye artık terörün sona erdirilmesi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine bütünüyle sıcak bakıyor. En azından imza atanlar anladım bakımından içindeki teknik ayrıntılar zaten tartışmaya açık olacak mecliste ya da müzakere ya da konuşmaya açık olacak.
3: Tabii yani ilkeye bir komisyon süreci var.
1: Burada ilkeye imza atıyor anladım ama Cumhuriyet Halk Partisi ya da diyelim ki ağırlıklı olarak yeni parti sözcüleri diyor ki ya işte kayyum konusu orada duruyor. Hı hı. İşte örgüt mensuplarından salıverilecek olanlar var. Ama aynı zamanda belediye başkanlarımız içeride. Farklı iki konu, onu bir sepetin içine toplamaya çalışan bir anlayış var. Buna göre bir itiraz oluşturuluyor. Bu sadece bir 12 maddelik paket değil de daha geniş bir demokratikleşme paketi olmalı gibi tavsiyeler, talepler de var. Dolayısıyla konu Türkiye'nin 50 yıllık terör sorunu çözmenin ötesinde, en azından bu ilk adımın atılmasının ötesinde genel demokratikleşme perspektifine ilişkin başka hükümlerin de bu sepetin içine konulup konulmayacağı aşamasına kadar varıyor. Bu taleplerin hepsi makul, meşru ve teklif, sadece
3: yasa
1: zamanlama...
3: Teklifinin ismi zaten ama bunu vaat etmiyor mu?
1: Evet yani, ama işte zamanlama ve zamanı ruhu
2: tamam.
1: Konusu.
2: Barış Dostlar tamamlayın bu turda.
0: Bir de son olarak buyurun. Ona Okan Bey de değindi, Ahmet Bey de değindi. Sahadaki gelişmelere bakmak lazım. Yani 50 milyar dolara yakın bir kara parayı yöneten, diğer vasıfları yanında narko terör örgütü olarak da tanımlanan, anılan bir terör örgütü. İçinde Almanya'sından Fransa'sına kadar, İngiltere'sinden ABD'sine kadar, İsrail'inden efendim Belçika'sına kadar bilimum terör örgütüne sızmış, yabancı servislerin olduğu bir terör örgütü. Sivil asker güvenlik bürokrasisinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadaki saptamaları, yani silahın gerçekten inandırıcı şekilde beklenen, umulan ölçekte, öyle simgesel değil, törendeki gibi değil, gerçek anlamda silahın bırakıldığının tespiti ve tescili sonrasında sahadaki gelişmeler elbette süreci daha bir belirleyici kalacak diye düşünüyorum.
3: Belki bir ayrışma da görürüz sahada örgüt içerisinde. Onu da tabii konuşalım. Bir kısa ama, ara verelim.
1: En önemli şey sizin isminiz hocam.
3: Bir aramız var, arayı verelim, devam edeceğiz.

0: siyasi işler devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Hava durumu.
3: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. İstanbul 32, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede İzmir 37 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
2: Hava durumu.
0: Siyasi işler devam ediyor.
4: Devam ediyoruz siyasi işlere. Çerçeve yasa teklifini konuşuyoruz. Ahmet Kasman, sizinle başlayayım bu bölüme. Bu tür yasa tekliflerinde yasanın ismi de aslında o yasanın ruhunu anlatır. Şimdi baktığımızda işte çerçeve, terörsüz Türkiye süreci hep konuştuk. Ama yasa teklifinin adına baktığımızda belki de partinin de talebi burada göz önünde bulundu. Yani terör olmasın bu yasa teklifinin adında denmişti. Böyle bir talep vardı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Ne anlatıyor bu isim?
5: Bu isim senin söylediğini anlatıyor. Bir kere her şeyden evvel DEM Parti'nin hassasiyeti tırnak içerisinde göz önüne alınmış. Zaten onlar şunu iddia ediyorlar ya, bu bir terör dönemi falan değildi. PKK'da bir terör örgütü değil. PKK üyeleri de terörist değil. Abdullah Öcalan da bir terörist başı değil. Yani o yaklaşım bu. Ha, bu aşamada, gelinen bu aşamada bir iletişim yaklaşımı olarak da bu yöndeki onların isteklerinin dikkate alındığı açık. Çünkü işte Okan Müderrisoğlu da sıklıkla söylüyor. Genel olarak da yani kamuoyunun önündeki tartışmanın şekline baktığımız zaman gördüğümüz o. Biz hani geçmişe takılmayalım. Yani bunu böyle zaten geçmişi hatırlatarak kolay kolay aşamayız deniyor. İşte o geçmişe takılmamanın yollarından bir tanesi de zaten bu dünya tarihi boyunca böyle olmuştur. İşte günlerin anlamlarının değiştirilmesi, isimlerin değiştirilmesi, hep şeye takılınır ya, işte ya bir kelimeye niye takıldın? Ya o kelime bütün dünyayı zaten değiştiriyor. Yani kelimelerin öyle bir gücü var. Şimdi burada da bu kelimeler kullanılmak suretiyle algı ve kamuoyundaki yaklaşım ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Ya da sürecin zarar görmesine neden olacak olan o rahatsızlık ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Hatırlayalım, bu İmralı'ndaki mapushane kuşunun adı ne zaman İmralı oldu? Daha önce terörist başıydı. Değil mi? Ne zaman İmralı oldu? O bir kere süreçler başlatılınca, tamam mı? Çözüm süreci adı altında süreç başlatılınca buna sürekli terörist başı denilmesi uygun değil. diye düşünüldü. Kamuoyunun çünkü sürekli terörist başı diye adlandırılan bir adamın şu veya bu biçimde ortalığa mektup yazması, açıklama yapması falan gibi bir durumu içselleştirmesi, tutarlı bulması mümkün değil. Çünkü zaten bu tutarlı değil. O halde ne yapacaksın? Manayı dönüştüreceksin. Terörist başı sana olacak İmralı. Şimdi İmralı'dan başka bir şeye doğru evriliyor. Yani bu tartışmayı çünkü o kavramlar çerçevesinde yaparsan sürekli olarak o şimdi eski diye nitelenilen fakat Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en acı sayfalarını oluşturan bir döneme gideceksin. İnsanların içinin yanıklığı sızlayacak illa. Şimdi bunu daha kolay yönetilebilir bir hale sokmak için de isim değiştiriliyor. Ha, bu isim değiştirilmesinin dışında da bir takım istekler ve arzular olduğu DEM Parti tarafında gözüküyor. Mesela Tülay Hatimoğulları ne diyor? Diyor ki bu yasal çerçeveden beklenen şey barışın bir takım böyle geçmiş algıların ve siyasi gündelik siyasi kaygıların eline bırakılmaması gerekir diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani gündelik siyasi kaygılar buradan kamuoyunun ortaya çıkabilecek olan Türkiye kamuoyunun ortaya çıkabilecek olan rahatsızlığının bir bedeli olabilir düşüncesiyle diyor. İleriye adım atmaktan kaçmayın diyor. Siyaset kurumuna, iktidar siyasetine sesleniyor. Sadece iktidar siyasetine değil, onun için önce siyaset kurumuna, arkasından iktidar siyasetine dedim. Çünkü bunun diyor eğer gündelik siyasi değerlendirmelerle yaklaşarak formüle ederseniz o zaman buradan çıkacak olan bedeli taşımak istemeyeceksiniz. Çünkü siyasetin doğası öyle. Getir gelene kadar burada çünkü bir takım ciddi yönetilmesi gereken mevzular ortaya çıkacak. Bunu aşmanın iki yolu var. Bir tanesi meseleyi sadece iktidarın, sadece muhalefetin, sadece A partisinin, sadece B partisinin meselesi olmaktan çıkarıp siyaset kurumunun tamamının tartıştığı bir mevzu haline, mümkünse de tamamının ya da tamamına yakınının desteklediği bir mevzu haline getirmek. Bu bir. İki, tartışmada kullanılan kavramları dönüştürmek. İşte yasa ismi tam da bu işe yarıyor. O yüzden alabildiğine siyasal. Alabildiğine siyasal. Yani yasanın isminin böyle seçilmesi. Çünkü siyasette kullanılan hiçbir söz siyasal olmanın ötesinde bir mana kolay kolay kesbetmez. Dolayısıyla da buna böyle bakmak lazım. Fakat burada bir problem ortaya çıkıyor. Onu da bir önceki turda konuştunuz. Barış Doster söyledi bunu. O da şu. Şimdi madem iki tane yolu var. Yani iki tane ezbere yolu var. Böyle bir sürü perde arkasında evet. Başkaca iş yapılır falan ama yani netice itibariyle bir tanesi konuşulan kavramları, dili, çerçeveyi değiştireceksin. İkincisi bunu ortaklaşa bir mesele haline getireceksin. İkincisi birincisinden daha önemli. Çünkü birinciyi ne yaparsan yap, ikincide ilerleyemezsen bu bir amaçlandığı gibi evet. Bir dayanışmaya ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine, yani yasanın isminin çağrıştırdıklarına hizmet etmez. Dolayısıyla burada ne yapacaksın? Muhalefeti ortak edeceksin bu meselenin içerisine. Ha, şimdi orada maalesef Türk siyasetinin şöyle bir alışkanlığı vardır ve bu çok nettir. Aslında Türkiye'de sosyolojinin böyle bir alışkanlığı var. Dolayısıyla o toplumun yaptığı politikanın da, o politikanın kurumlarının da ve aktörlerinin de böyle bir arazi maalesef mevcut. Gayet pederşahiyiz biz. Bu yasa teklifinin daha önceden muhalefetle paylaşılmaması şu demektir. Biz bu yasa teklifini odadaki yetişkinler olarak hazırladık. Yani siz çoluk çocuk bu mevzunun hazırlanmasının, pişirilmesinin pek bir parçası da olamazsınız. Yani o yetkinliğe de sahip değilsiniz, o yeterliliğe de sahip değilsiniz. Öyle bir konumunuz da yok. Ama şimdi bir metin üretildi. Ya bunu bakın, mızıkçılık yaparsanız mızıkçılık yaptınız diyeceğiz. Katılırsanız, katılmış olmanız bir marifet değil, zaten biz hazırlamış olacağız. Fakat bunu yaptığın zaman şöyle bir problem ortaya çıkıyor. O zaman sana ait bu. Bütün sonuçlarından da sorumlusun demek. Ha, bu aşamaya gelinmesinin, engellenmesinin yöntemi ise gene o peder şahiliğe sığınmaktır. Bunu eğer siyaset ve toplumsal taban bağlamında paylaşamıyorsan, o zaman devletle paylaşırsın.
4: Biraz önce şimdi hani dediniz ya, işte kullanılan dil, seçilen kelimeler, Sayın Nasimoğulları'nın işte itirazı. Yani şimdi bir sürece girilmiş, soru olarak soruyorum. O sürece Sayın Bahçeli'nin önerisi ve sonrasında işte devletin girişimiyle girilmiş, başlanmış. Sonrasında Öcalan'dan işte örgütün feshedilmesine yönelik bir çağrı gelmiş. Yani söylem, İmralı'nın söylemi birazcık o seçilen hedefle paralel şekilde gitmeye başlamış. Kandil'den gelen açıklamalar yine olumlu yönden geliyor. Şimdi yani DEM Parti eş genel başkanları da ya bu işin dilini de bakın, bu taraf böyle kurarken devlet de ya da siyaset de benzer paralellikte kursun. Adını koyuyorsak yasanın böyle olsun. Sayın Atimoğulları'nın ya da Sayın Bakan'ın sıklıkla dile getirdiği barış dilini biz burada konuşturalım çağrısı da haklı bir çağrı değil mi?
5: Yani bu çağrının haklı olup olmamasının bence bir bu senin çizdiğin çerçevede bir önemi yok. Çünkü ön şart bu. Haklı veya değil bir yana bırak. Hı hı. Shakespeare'in çok güzel bir sözü var. Kralına söylettiği. Dünyada zaruretten daha büyük bir erdem yoktur. Bunu böyle yapmak zorundasın zaten. Bunun tekniği bu. Hı hı. Yani haklı haksız falan, yani haklı. Anladım. Yani şimdi haklılığa ilişkin bir şey söylememi istersen hakikaten gürültü koparmamız lazım. Çünkü yani şunu, kime şunu göre haklı, neye
4: niyet,
5: göre
4: niyet
5: haklı.
4: Önce dilden başlamaz mı?
5: Niyet önce, yani bu bence şunun sorulmasını gerektiren bir durum bu sorudan ziyade. Toplumsal bütünleşme, barış gibi kavramları ön plana alan bir yaklaşımın önce toplumsal bütünlüğü ve barışı önceleyebilecek, bunun önünü açabilecek bir zemin üzerinde kurgulanması, böyle bir davranış modeliyle, bu ortaklaşalık anlayışını var edecek bir üslupla kurgulanması lazım.
4: Peki.
5: Yoksa sadece o dili konuşursanız o, dediğim gibi, siyasal bir eylem.
6: Anladım. Öncelikle hocam,
5: toplumsal olmaktan, genel barışı hedeflemekten çıkıyor. Daha siyasetle alakalı bir hikaye haline geliyor. Anladım.
6: Öncelikle hocaya bir teşekkür borçluyuz. Hayırdır. Sürecin bundan sonrasını okumak ve anlamak bakımından bize önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek söylem, itiraz veya açık örtülü karşıtlıkların gerekçeleri ve tabanla ilişkin önemli bir fikir verdi aslında. Ben o anlamda hocaya teşekkür ediyorum. Şimdi bu sürecin meclis boyutunda kurulan komisyon...
5: Zaten çok pardon, Okan Müderrisoğlu, lafını kestim ama zaten bu söylediklerimin hiçbir tanesini hani o öyle der, bu böyle yapar falan diye söylemedim. Bu çerçeve içerisinde anlaşılabilir bütün bu işler diye çizdim.
6: O tabii sizin kıymetli görüşünüz ama bundan mülhem epeyce bir aktörün ne söyleyebileceğine ilişkin sizinki kadar samimi olduğundan kuşkulanacağımız çok sayıda argümanda bu arada aslında açık örtülü ifade edilmiş oldu. Bir defa sürecin içinde mecliste kurulan komisyonun ismi neydi? Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Şimdi adı ne? Milli Dayanışma.
4: İsimle uyumlu.
6: Toplumsal bütünleşmenin güçlendirmesine dair. Hocam arşivlere bakar ama gayet iyi de biliyor. O zamanki adı çözüm süreci olan 2015'in yazında maalesef sabote edilen süreçte de terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair bir kanun vardı. Yani bugün yapılan düzenleme aslında yeni, çok farklı, çok sürpriz bir düzenleme değil. Bugünü farklı kılan, ki şu anda yeterince konuşamadığımız husus da bu, örgütün lağvedilmiş olması ve kesin olarak silahtan arındırılacak olması, yani terörün, şiddetin, kanın aradan çıktığı yeni bir döneme dil olarak, zihniyet olarak ve içerik olarak hazırlanabilme, uyum sağlayabilme. Bu son derece önemli ve zor bir husus. Şimdi değerli hocam, süreci sürekli İmralı ve DEM Parti ağzıyla veya perspektifiyle veya riskleriyle de anlatmayı denedi. En azından. Şimdi mesela bu bebek katili ve terörist başı. Doğru. Zamanın ruhu değiştikçe sıfatlar ya da söylemler değişebilir. Ama toplumun vicdanındaki karşılığı değişmez. Yani Öcalan eşittir terörist başı ya da bebek katili sıfatını sen ben istesek de değiştiremeyiz toplumun vicdanında. Bunu ancak bir ölçüde, ne kadar beceri bilmiyorum, süreçte ne kadar daha açık rol oynayacağını göreceğimiz aktörün kendisi değiştirebilir. Bu artık senin benim ikna olacağım veya onun bunun söylemesiyle sıfatı değiştireceğimiz bir sürecin adı değil. Evet, kamu söyleminde bu mümkündür ve yaygın olarak da kullanılır. Ama önemli olan kamu vicdandaki karşılığı. O karşılığı üretecek olan da bu faturayı üretmiş olanın ta kendisidir. Ha, ne kadar başarır, ne kadar samimidir bilemem. Ama bu onun işidir yani bir defa. O yüzden hocanın benim vereceğim sıfat tamlamasını şu ya da bu şekilde etkilemez. O bir kenara not edilmeli. Ama biliyorsunuz DEM Parti sözcüleri ne demişti? Bunlardan çok rahatsızlık duyuyor diye hatırlarsınız.
4: Doğru.
6: Onu da kayda geçirelim. Şimdi burada kritik olan husus hocamın yine sürekli siyaset vurgusu yapmış olması. Şimdi siyaset kurumu diyeceğiz. Daha genel bir perspektife oturtmak zorundayız. İki, bunu bir devlet projesi olarak görmekten de vazgeçmeyeceğiz. Yani bu devletin ve milletin ortak projesi olarak sahiplenilmesi veya bu bakış açıyla ele alınması. Sahiplenmek zorunda olmayan da vardır. Ama hoca vatanseverler bakımından yine de böyle bir yola girildiyse bunun kırılıp dökülmemesi gerektiğine ilişkin güzel bir tespitte bulunmuştu programın ilk döneminde, ilk bölümünde. Dolayısıyla bu kanun teklifiyle ne murad ediliyor? Bu zihniyet ve dil değişimi nasıl olacak? Çünkü önümüzde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Hoca bunu söyledi, Barış Hoca çok daha güçlü vurguladı. Kamuoyunun doğru ve açık bilgilendirilmesi lazım. Tabii ki elbette meclisteki temsilcilerinin daha detaylı bilgilendirilmesi lazım. Niye? Çünkü bu sürecin içinde koordinasyon amaçlı Cumhurbaşkanlığında bir heyet, bu heyetin içinde Adalet İşleri Bakanlıkları, Dışişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı var da var yani. Ama asıl önemlisi toplumsal karşılık üretme kabiliyeti itibariyle mecliste oluşturulacak izleme kurulu ve buraya yapılacak bilgilendirmenin, yani hem bu örgüt mantığının tasfiyesi anlamında milli iradenin etki ve baskısının sonuna kadar hissedilmesi, hem de milletin temsilcilerinin bu süreçteki varlık ve ağırlığının bir komisyon raporu, bir de yasa teklifiyle sınırlandırılmaması. Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm taraflarıyla bu sürecin içinde olduğu müddetçe bu sürecin geleceğine ilişkin umutlanmak için her an her türlü iniş çıkışa rağmen bir güçlü nedenimiz var demektir. Ben bunu son derece önemsiyorum. Yani meclisi bir komisyon faaliyetine indirgemeyen, meclisi bir yasa teklifiyle sınırlamayan, bu sürecin yönetiminde belli aralıklarla ki en az 6 ayda bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, milli iradenin tecelligahını merkezine oturtmak son derece önemli. Bunu asla unutmamak lazım. Dolayısıyla ikinci husus da dezenformasyonun önlenmesi. Birlikte program yaptığımız, şu anda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olan Sayın Burhanettin Duran'ın elbette tek başına ya da kurumuyla birlikte yapacağı mutlak olarak ona ait bir iş değil ama onun orkestra şefliğinde bu sürecin yönetiminde gerek siyasi partilerin, yani parti sözcüleri anlamında, ama daha çok dilin yönetimi ve kamuoyu yönetimi bakımından zehirleyici dil, üslup, iddia, söylem ve benzerleriyle mücadele anlamında, ama kastettiğim husus dezenformasyon. Hı hı. Yani insanların eleştirel olması, karşıtlık beyan etmesi, kaygı beyan etmesinden bahsetmiyorum. Olmayanı varmış gibi toplumu manipüle edecek, infial uyandıracak tarzdaki faaliyetlerle mücadele anlamında, ki FETÖ'cüler bu konuda çok profesyoneldir biliyorsunuz. Daha önceki süreçte de böyle talihsizliklerle bağlantılı, evet, son derece çirkin rolleri de olmuştu. Ve son nokta elbette toplumsal desteğin, rızanın oluşturulması, arttırılması. Bir de şunu da unutmayalım. İmralı bakımından da ben süreci onun ağzından anlatmak ve onun bakış açısıyla değerlendirmek boyutunda değilim. Ama ne diyor? O zihni kodları nedir? Az önce Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli bir demokratikleşme.
7: En az onun kadar önemli. Evet, evet. Maalesef.
6: O, tabii onu söyleme o. Tamam, onu kafasını, zihniyetini ve alt ve üst metinlerini hep beraber okuruz. Ama bu bize şu avantajı sağlıyor. Ya artık sen, her kimsen, senin söyleminin açık ve örtülü her boyutunu anlayabilecek, yorumlayabilecek, buna göre de tavır geliştirebilecek bir bilinçte bir toplum var artık. Tamam, çünkü artık o örgüt söyleminin ve dilin nereye evrilebileceğini ve ona karşı ne oluşturulabileceğini bilen, akademisyeniyle, sivil toplumuyla, evet, medyasıyla, meclisiyle bir bütünlük var.
7: De, MIT'te onun tabii, her dediğinin noktasının virgülünün uzmanı olmuş çok tabii, yetkin, ama şunu çok tecrübeli kadrolar ama, var zaten.
6: Ama
7: yani,
6: şunu söyleyeyim, artık onlar yeterli değil. Şu anda sizin bunu çözümleme biçiminiz, benim ele alış biçimim bundan sonrası için çok daha önemli olacak. O nedenle sizin az önceki bakış açınıza göre itirazınızın ya da eleştirinizin son derece kıymetli olduğunun altını çizmek için söylüyorum. Bitirmek üzereyim. Son olarak hani bu notlarımı aldığım için burada bir hususun daha altını çizeyim. Bu menzile erer mi? Hayata nasıl geçer? Bunları konuşalım. Nasıl ermez? Yolda nasıl kazalar olur? İnşallah bir sonraki programda konuşabiliriz. Şu anda daha yasa teklifinin içeriğini konuşmadan nerede lastik patlar, nerede viraj, belki de halk tabiriyle S viraj denilen sağa ve sola kıvrımlı birkaç viraja birlikte gireceğiz belki de, öyle değil mi? Hı hı. Yani sadece bir virajı dönmekten bahsetmiyoruz. Ama şunu biliyoruz artık, şunu çok net biliyoruz. Yani 2024 yılının Ekim ayında başlayan süreçte... Peki. En önemli noktaya geldik. Bundan sonrasına bakacağız.
7: Peki, bu arada bir son dakika gelişmesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Milletvekili Veli Ağbaba hakkında fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermiş. Suçlama, zincirleme şekilde rüşvet almak, dokunulmazlığın kaldırılması talep ediliyor. Aynı suçlamayla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da bir fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş. Çerçeve yasayı, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi konuşuyorduk. Ekrandaki son dakika gelişmesi var. Veli Ağbaba ve Özgür Özel hakkında fezleke düzenlendi. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. Ağır suçlamalar var. Ayrıntı alacağız. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Programa terörsüz Türkiye sürecini çerçeve yasayı konuşarak başlamıştık. Son dakika gelişmesi önemli. Belki programın yayın akışını da biraz değiştirebilir. Veli Ağbaba ve Özgür Özel hakkında, yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında bir fezleke hazırlandı. Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Adalet Bakanlığı'na sunuldu. Peki neyle suçlanıyor Özgür Özel ve Veli Ağbaba? Özgür Akbaş'a soracağız. Özgür, nedir haberin ayrıntısı?
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı memur ve parlamenter suçlar soruşturma bürosu tarafından hazırlanan bir fezleke bu. 28. dönem Manisa milletvekili ve CHP genel başkanı olan diye ifade ediliyor bilgi notunda. Tabi CHP genel başkanı olduğu döneme ilişkin hazırlanan bir fezleke olduğunu vurgulayalım. Ve neyle suçlanıyor? CHP genel başkanı olduğu dönemde nüfus ve yetkiyi kötü kullanarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına aday gösterilebilmesini sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Muhittin Böcek ve oğlu olan Mustafa Gökhan Böcek'ten suç işleme icrası kapsamında değişik tarihlerde doğrudan veya 28. dönem milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddiası var bu fezlekede. Aynı şekilde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP kurultayı, ki bu konular çok konuşulmuştu, bu iddialar çokça gündeme getirilmişti, bunlarla ilgili fezlekenin hazırlandığı ortaya çıktı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Şimdiye kadar da Özgür Özel ile ilgili 60 fezlekenin meclis başkanlığına sunulduğunu da hatırlatalım. Bu fezlekeler de şimdi meclis başkanlığına sunulacak. Önce tabii Adalet Bakanlığı'na sunuluyor. Adalet Bakanlığı Cumhurbaşkanlığı'na gönderiyor. Cumhurbaşkanlığından da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bunu Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona iletiyor. Ama gelenek şu ki milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle gönderilen bu fezlekeler şimdiye kadar hep dönem sonuna bırakılıyor. Şimdi tabii bundan sonraki süreçte nasıl bir işlem yürütülecek, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma ki baktığımızda Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ki hakkında iddialar sonrası, yolsuzluk iddiaları sonrası gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. Sonrasında etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde Veli Ağbaba'ya belediye başkanlığı için bir para verdiğini iddia etmişti. Veli Ağbaba üzerinden Özgür Özel'e bir para trafiği iddia ediliyordu. Yine kurultay davası, ki mutlak mutlan kararına da konu olan kurultay. O kurultayda da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da benzer yönde bir etkin pişmanlık ifadesi verdiği bir ifade ve orada bulundurduğu, dile getirdiği iddialar vardı. Bu iki olayı göz önünde bulundurup zincirleme rüşvet almak suçlamasıyla hem Veli Ağbaba hem de Özgür Özel hakkında fezleke düzenlendi. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor ki yargılama sürecine geçilsin. Adalet Bakanlığı'na gönderildi bu fezlekeler. Süreci Özgür Akbaş aktardı. Cumhurbaşkanlığına, oradan meclise, meclis komisyon görüşecek. Tabii meclis gündemine gelir mi gelmez mi? Değerlendirme de almak isteriz. Okan Müderrisoğlu.
2: Öncelikle Özgür'ü tebrik ederim. Tabii kıdemli Ankara gazetecileri var ya. Şimdi o da artık kıdemli bir Ankara gazetecisi olarak milletvekili fezlekesi nedir ve süreç nasıl işleri kısa ve çok net olarak özetledi. Çünkü herkes bilemez, bilmek durumunda değil. Ama Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Büyük Millet Meclisi, Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, bir tür savcılık makamı gibi çalışır. Oradan da Meclis Genel Kurulu'na dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir çoğunluk görüşüyle giderse, mecliste de salt çoğunlukla işte kabul edilmesi halinde bu dokunulmazlığın kaldırılması ve buna ilişkin yargı sürecinin başlaması gibi örnekleri geçmişte farklı.
0: Dönem sonuna da bırakılır. Tabii. Mecliste şimdi gelenek budur şeklinde de bir.
2: Ben onu da söyleyecektim. Bir usulü yaklaşım hatırlattı. Ben de tekrar üzerinden geçmiş oldum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu dönemde de, önceki dönemde de prensip olarak bu konuların yargı boyutuyla ilgili hususlarının dönem sonuna bırakılması, yani milletvekili seçilemezse otomatik yargı süreci başlayacağı için parlamenter sıfatıyla bu yargılama konusuna, eğer parlamentoda farklı partiler konunun niteliğine göre aynı anda haydi demedikleri sürece, bunun farklı örneklerini yaşadık aslında. İstisnai olarak yaşadık aslında, ama sonra çok değişik ve hatta çok sarsıcı hukuki sonuçları da, tartışma boyutları da oldu. Ben bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin alacağı tutumun önümüzdeki dönem açısından çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan ve yeni partiyi kuran ekipte, şu anda kimseyi zan altında bırakmayalım, sadece fezleke yani iddialar bağlamında konuşalım. Özellikle ismi geçen bir milletvekili dahil olmak üzere, böyle bir yani sıradan, önemsenmeyen, vurdum duymaz, genel geçer, sadece siyasi, işte içeridekilerin tahliyesi şartıyla kendilerine vaatte bulunarak iftira gibi geçiştirilen, bir yokmuş gibi devam ettirilen bir siyasi tarz vardı. Yani bunu ciddiye alan, buna karşı duruş, hukuki argüman geliştiren, kamuoyuna ikna etmeye dönük bir tavır hiç olmadı. Yani CHP, Sayın Kılıçdaroğlu'nun arınma dediği sürecin burada, Sayın Özgür Özel'i de bir kenara not edeyim çünkü o biraz daha farklı bir boyutta, benzer bir suçlamaya şu anda hedef olduğu anlaşılıyor, ama bir işin organizatörleri var. Bir de genel başkan sıfatıyla bu sürecin içine dahil edilen, bulaştırılan ve süreçten haberdar olanlar var. Elbette bu benim takdir yetkimde değil. Eğer bu konu yargılamaya konu edilecekse, o konudaki yetkin hukukçuların, yargıçların işi, ama ben sadece fotoğrafı çekmek anlamında söylüyorum. Bunları görmezden gelerek, yok hükmünde sayarak bir tür yani siyasi butlan gibi buna yaklaşıp, böyle bir şey hiç olmamış gibi davranarak, aslında işte bugünkü tabloyla karşılaşılmaya adeta davetiye de çıkarıldığı gözüküyor.
0: Peki yani bir şey soracağım. Biraz önce dediniz ya hani mecliste genel yaklaşım, işte bu tür olaylarda dönem sonuna bırakıp milletvekilliği eğer seçilemezse zaten yargılanır şeklinde bir yaklaşım vardır. Ama şimdi baktığımızda sizden diyorsunuz ya, bir takım işte iddialar var, suçlamalar, ifadeler.
2: Hodri meydan çekilir bizim memlekette. Hodri meydan çekilirse dönem sonuna bırakılmayabilir demek.
0: Kim çekecek hodri meydanı?
2: Valla hedef olan muhatapları başta olmak üzere, veya eğer kendinize güveniyorsanız diye işte AK Parti ve MHP başta olmak üzere, veya bazı milletvekilleri veya sözcüleri, buyurun madem öyle haydi bakalım şeklinde, kendinize güveniyorsanız, madem bunlar siyasi içi boş vesaire diyorsanız, buyurun şeklinde bir çağrıda bulunabilir. Veya bunlarla bizi korkutamazsınız, hodri meydan, kaldırabiliyorsanız kaldırın dokunulmazlığımızı şeklinde bir söylem olabilir. Türkiye'de bu işler biraz açıkçası rasyonelite değil de daha çok siyasi pozisyonlara göre el arttırma ve tabanı konsolide etme üzerine kuruldu. Öyle bir durumda dönem sonuna kalmayabilir yani.
0: Anladım. Barış Öster, yorumunuz?
3: Elbette. Şimdi şuna bakmak lazım. Yani yargının gündemine gelen, daha güzel bir ifade kullanalım, fezlekenin konusu olan neler var? Şimdi geçmiş yıllarda, hatta 90'lı yıllarda hatırlayalım, o dönem yani demin öncülü olan partilerin, milletvekillerinin dokunulmazlıkları terörle irtibat, iltisaktan dolayı kaldırılmıştı. 90'lı yıllarda, hatta hafızam beni yanıltmıyorsa, değil mi? Hep milletvekilleri Hatip Dicle'nin, Orhan Doğan da aralarında bulunduğu 3-5 milletvekili TBMM kapısında alınmışlar ve bu çok tartışılmıştı. Doğru mu hatırlıyorum Okan Bey? Doğru.
2: Yine hep Türkiye'nin geçmişleriyle yüzleşti ve ders çıkarttı.
3: Şimdi o zaman terörle irtibat, iltisaktan, PKK terör örgütünün uzantısı olan siyasal partinin mensubu olmaktan dolayı bu meclisin dokunulmazlık kararı tartışılmıştı ve görüntüler hakikaten hala hafızalarda canlıdır. Ama bu sefer baktığımızda böyle bir durum yok. Ne var? Yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma vesaire vesaire. Şimdi bu sefer kaldırılabilir mi? O zaman kaldırılmıştı ve kaldırılmanın konusu, gerekçesi farklıydı.
2: Çok farklıydı.
3: Çok farklıydı. Bu sefer kaldırılabilir mi? Farklı bir konu, farklı bir dönem, farklı bir siyasal parti. Şimdi burada ne devreye girer? Şu devreye girer. Bir, yeni bir parti kurulmuş. Adı da yeni parti zaten.
0: Doğru.
3: Bunlar Halk Partisi'nden kopmuşlar. Ve şu anda en azından içinden çıktıkları CHP'den daha yüksek bir karşılık buluyorlar halkta. Akla hemen şu gelir. Ya hukuk gedesi yasallaştı. Bakın bu adamlar kuvvetli bir çıkış yaptılar. Arkalarına güçlü bir rüzgar aldılar. CHP'den kopan Özgür Özel ve arkadaşlar. Ha canım, hemen önüne bu geldi. Şimdi bu anlamda hukukun iletişiminin yönetimi önemli. Hı hı. Süreç yönetimi hem siyasal anlamda hem hukuksal anlamda önemli. Karşılıkta da çıkacak şu çıkar. Az evvel Okan Bey dedim. A. Cumhur İttifakı'ndaki bileşeni, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'yle Milliyetçi Hareket Partisi der ki arkadaş bak bu çok ciddi iddialar. Bu sadece sizi değil, sizin partinizi değil, siyaset kurumunu itibarsızlaştıran, siyasal müesseselerin itibarını, saygılığını aşağı çeken bir süreç. Hadi bunu kaldıralım diyebilir mi? İhtimal dahilinde diyebilirler. B. Özgür Özel ve arkadaşları, adı geçen milletvekilleri, Veli Ağbaba dahil. Derler ki arkadaş biz kendimize güveniyoruz. Genel kurula gelsin. Kendi dokunulmazlıklarımızın kaldırılması yönünde ilk eli biz kaldıracağız. Size ne gerek var? Önce biz kendimizin dokunulmazlığını kaldıracağız diye bilirler mi? Hani böyle bir yüksek iddia ortaya kayabilirler mi? Olabilir. C. içinden çıktıkları Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrı ne olacak? Biz zaten arınmayı bu amaçla yapmıştık. Zaten bu arkadaşlar ayrılınca of ne mutlu bize, arınıyoruz dedik. Gelsin Cumhur İttifakı ile beraber biz CHP'de kalanlar da sanırım 45 milletvekili el kaldıracağız diyebilirler mi? Diyebilirler. Yani hem hukukun iletişiminin üretimi, hukukun siyasallaştığı yönde bir fotoğraf, bir görüntü vermemek anlamında yargı kurumlarımıza, adalet mekanizmasında çok büyük iş düşüyor. Hani kılı kırk yararak, samanlıkta iğne arayarak ve bularak çok kuvvetli argümanlarla, delillerle, kanıtlarla bunu ortaya koymaları ve parlamento içinde Cumhur İttifakı'nın artı kurulan yeni partinin siyasal iddiasının artı Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut butla yönetiminin tavrı, işte o da siyasal anlamda belirleyici olacak.
0: Şimdi sizi dinlerken aklıma geldi. Şimdi
3: yani dönem sonuna bırakılmama ihtimali var mı? Evet, bu dediğim gerekçelerden dolayı var.
0: Yani şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi bu butlan kararı sürecinde sıklıkla işte iktidar partisini suçladığında iktidar partisi diyordu ki ya suçlamayı yapan Cumhuriyet Halk Partili, suçlanan Cumhuriyet Halk Partisi hukukta, adalette karar veriyor. Ama şimdi baktığınızda iş siyasetin elinde. Sonuçta tabii fezleke meclise
3: meclis
0: gelecek.
3: Kararı gerekiyor.
0: Meclis kararı gerekiyor. Burada tam da dediğiniz gibi yeni parti yeni bir çıkış yapmış. Tam çıkış yaptığı süreçte genel başkanı adına iktidar tarafından ya da Cumhur İttifakı'ndan böyle bir kaldırılması yönünde bir
3: orada tabii
0: karar
3: kamuoyunun
0: çıkarsa
3: tepkisi, algının nasıl yönetildiği çok önemli. Şimdi seçmen şöyle düşünebilir. Arkadaş ya bu adamlar CHP'den koptular. Adamlar ve kadınlar, kimse yanlış anlamasın. Yani eril birdir kullanmıyorum.
0: Tabii.
3: Hanımefendiler beni bağışlasınlar ya. Bu kadrolar CHP'den çıktılar. Beklenenin aksine yüksek bir çıkış elde ettiler. Hem halkta bir karşılıkları var. Hem tahminlerden daha yüksek milletvekili CHP'den istifa etti. Bu partiye katıldı. Ya şimdi önlerimi kesilmek isteniyor. Yani böyle bir kaygı, böyle bir endişe ya da böyle bir algı oluşabilir mi? Elbette olur.
2: Böyle bir söylem oluşacağına kuşku yok zaten.
3: Yani dolayısıyla hem hukuka burada çok iş düşüyor. Yargı müessesesine kanıt, delil, belge, bilgi, iddianamenin iddialı hazırlanması yönünde, hem de siyaset müessesesine vatandaşın böyle kaygısı, endişesi varsa onu yok arkadaş bak bu gerçekten hukuki şeklinde ikna etmek bağlamında çok ciddi tabii iş düşüyor. Şunu da zor bir süreç.
2: Acaba doğru. Ayrı ayrı fezlekeler mi, tek bir fezleke mi? Çünkü gerekirse genel başkan ayrıştırılıp iddiaya konu olan milletvekiliyle ilgili dokunulmazlığın kaldırılması yönünde bir irade de ortaya konulabilir mesela. Ama dediğim gibi tek bir dosya ise o dosyanın içinden bir ismi ayrıştırarak onun dokunulmazlığı ile ilgili spesifik bir karar alınabilir mi? Bunu ayrıca bir araştırmak lazım.
4: Yani şimdi baktığımızda yani Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada
5: dosyalar ayrıysa neden olmasın? Ama hukuk mantığı bakımından dosyalar ayrıysa neden olmasın?
2: Ayrı ayrı konular mı bilmiyorum şu anda. Tabii açıklamanın
4: yani nitelinden... açıklamada mesela
5: konular benim... aynı olsa da dosyalar ayrı olamaz mı?
4: Şöyle baktığımda yani Veli Ağbaba ve Özgür Özel hakkında değil, işte Özgür Özel hakkında bir fezleke hazırlanmıştır şeklinde bir açıklama var. Veli Ağbaba hakkında da anladığımız yani iki ayrı fezleke.
3: İki ayrı fezleke var
4: anladığım kadarıyla.
2: Genel başkan için dönem sonuna bekletilirken bir milletvekili için Anayasa Adalet Karma Komisyonu Meclis Genel Kurulu'nun takdirine dokunulmazlığını kaldırılarak yargılanması yönünde bir irade oluşturabilir mi? Bu sürecin içinde az önce Barış Hoca'nın söylediği seçenekler bakımından önümüzdeki dönemde, önümüzdeki günlerde bizi en azından meclis tatile girecek muhtemelen bu hafta sonu. Ama sonbaharda hareketli günlerin beklediğini
4: Ahmet Kasman sizin değerlendirmeniz nedir bu sıcak gelişmeye ilişkin?
5: Yani sanıyorum söylenilecek olan şeyler söylendi hem Okan Müdürüsoğlu hem Barış Soster tarafından. Burada yani teknik bir takım şeyler söylenilebilir. Bu dokunulmazlık nasıl oldu da kaldırılması yönünde komisyondan çıktı karar. O zaman süreç çok alengirli bir hal alıyor. Çünkü orada meclisin iç tüzüğü salt çoğunluk arıyor. 151 oydan az olmamak kaydıyla o gün oylamaya katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu dokunulmazlığın kaldırılmasına yetiyor. Yani burada mevcut meclis aritmetiğinde her halükarda eğer iktidar ittifakı bu noktada bir irade ortaya koyarsa rahatlıkla bu dokunulmazlık kaldırılabilir demek. Öte taraftan 61 tane dokunulmazlıkla ilgili Özgür Özel'le alakalı verilmiş şey var, fezleke var. Bunların 3 tanesi de daha yeni, 17 Temmuz tarihli. İçeriklerinin ne olduğunu ben bilemiyorum en azından. Bilgiye rastlamadım bu konuyla ilgili. Belki Okan Müdürüsoğlu biliyordur. Bunlar bekliyorlar. Yani dönemin sonuna kadar beklemesi durumunda da başka bir şey devreye giriyor. O zaman Özgür Özel tekrar milletvekili adayı olup seçilirse gene dokunulmazlığı devam edecek. Yani belki insanların kafasında şöyle bir soru işareti vardır. Yani bu meclisin dönemi bitti, seçime gidiliyor. Propaganda çalışmaları esnasında milletvekili dokunulmazlığı kalkar mı kalkmaz mı? Kalkmıyor. Tekrar seçilirse de o gün itibariyle başlıyor. Bu da Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla sabit bir hale gelmiş vaziyette. Dolayısıyla o seçimin sonrasında bugünkü ivmesiyle bir pozisyon elde ederse yeni parti, tabii o günkü matematiği de bilmiyoruz, bilemiyoruz bugünden ama öyle kolay olmayacak bu iş. Eşittir. Eğer Özgür Özel'in hal-i yönünde bir şey varsa, irade varsa bu önümüzdeki dönem içerisinde teknik olarak uygulanabilir. Yani siyasi sonuçlar açısından Barış Doster'in söyledikleri çok açık. Okan Müderrisoğlu'nun dediği de Türkiye'de bir gerçektir. Evet bizde bir hani ben de o tabiri kullanayım bir kostaklanma şeyi diye bir müesseses var
4: ne
5: yani.
4: Ne demek kostaklanma ne demek?
5: Ama yani böyle bir
3: kostaklanma
5: ayağa kalkıp
3: rest
5: çekme yani efelik evet efelenmek şeyi vardır bu olabilir bir şey Türkiye siyasetinde olmuş mudur olmuştur ama bugün muhalefetin temel iddiası Türkiye'de yargının siyasallaşmış olduğu, dolayısıyla tarafsız yargıya ilişkin özellikle siyasi davalarla, içinde siyasetçilerin bulunduğu davalarla alakalı olarak algı güven verici değil muhalefet açısından. Muhalefet ve kamuoyunun önemli bir bölümü açısından. Dolayısıyla burada hani tamam ben kendimi yargıya emanet ediyorum diye çıkıp Özgür Özel'in veya Veli Ağbaba'nın bütün diğer şartlar sabit olmak kaydıyla bir tavır içinde olacağını zannetmiyorum. Pek de akıllıca da olmaz herhalde onlar açısından.
2: Bu arada tabii eğer dokunulmazlık kaldırılıyorsa milletvekilleri bakımından suçun niteliğine göre Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama oluyor. Hmm. Hani milletvekilleri bakımından Anayasa Mahkemesi'nde Yüce Divan sıfatıyla yargılama yok. O işte bakanlarla ilgili işte yüksek
3: burada
2: yargı
3: suçun niteliğine göre
2: üyeleri ama milletvekilleri her hal ve karda Anayasa Mahkemesi ya da Yüce Divan'a gitmiyorlar. Yani onlar suçun niteliğine göre Ağır Ceza ya da Asliye Ceza Mahkemelerinde yargılanıyor. Yani merak edenler bakımından konunun Yüce Divanlık bir boyutu yok yani.
4: Peki belli ki bunu konuşacağız çünkü Ahmet Kasman da aslında hatırlattı. Yani muhalefet cenahında ya da muhalefet seçmeninde böyle bir yaklaşım vardı. Yani işte tırnak içerisinde işte Özgür Özel'i de alacaklar. İşte önünü kesecekler. Bu hamle, bu söylemleri ne yönde etkileyecektir?
2: Bu söyleme aslında
4: yeni partiye nasıl bir etkisi olacaktır, olmayacaktır? Nasıl
2: yorumlarsınız? Ben söyleyeyim, bu söylemi Özgür Özel'in kendisi geliştirdi. Hı hı. Ben de giderim tırnak içinde paşa paşa Ekrem Başkan'la yatarım mealinde farklı tarihlerde farklı açıklamalar oldu. Fezleke'ye konu iddiaların gündeme geldiği tarihte daha belirgin bu mealde ifadeleri de vardı. Hı hı. Burada bütün mesele Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma söylemiyle CHP'de siyaset şartları kalmamıştır biz yeni bir parti kurduk diye.

0: yani butlan kararı sonrası partinin başına gelmeyi ve partiyi de zamana yayılmış bir kurultaya götürmeyi hedefleyip 43'ten fazla il başkanlığı, ilçe başkanlığı görevden almış bir Kemal Kılıçdaroğlu portresinin Özgür Özel ya da diğer bir başka ismin gözünün yaşına bakacağını düşünmek çok hani iyimserlik olur.
1: Anladım.
0: O yüzden ya tutarlılık problemi ortaya çıkar ya da tahmin ettiğimiz gibi o başladığı arınma söylemini sonuna kadar sürdürmesi beklenir.
2: Barış Tosar, mutlaka dikkatle takip etmişsinizdir.
3: Ben Okan Müderrisoğlu'nun bu ifade biçimine duyduğum hayranlığı buradan ifade etmek isterim. Yani daha zarar söylenemez herhalde.
0: İyi bir şey mi söyledi?
3: Yok bunu not düşmem lazım. Bu çerçeve ancak bu kadar zarif çizilirdi yani. Daha başka türlü söylenemez yani. Ben daha iyisini yapamazdım kesinlikle.
0: %50-50 diye düşünüyordum ama bu kahkahanın üzerine %49-51. Olumsuz bir yaklaşım.
2: Yok yok, bence olumlu bir yaklaşım. Peki.
3: Yok canım, vallahi olumlu ya. Yeminle olumlu ya.
2: Barış Tosar, izlediniz mi grup toplantısını Sayın Kılıçdaroğlu'nun? Ciddi bir kalabalık vardı. Öncesinde işte meclis bahçesinde de ciddi bir kalabalık olduğunu gördük.
0: Yeni Parti'de de öyle, sırayla yaptılar aynı salonda. Yeni Parti'nin de öyle bir.
2: Biraz da anladığımız kadarıyla şimdi aynı salonda halef selef mi demek gerekir?
1: Bir rekabet oldu
2: artık. Bir rekabet oldu.
1: İşte toplama konusunda.
2: Nasıl buldunuz peki yansıyan görüntüyü?
0: Hısımların hasımlığı üzerine bir fotoğraf.
2: O da olur, doğru.
1: Elbette şimdi bunlar... Yani parlamenter hayatın cilveleri mi diyelim, hoş anlar mı diyelim. Ama belli ki Kemal Bey kabaca 3 yıl aradan sonra grup salonunda konuşmayı hayli özlemiş. Hayli özlemiş, öyle gördüm.
0: Ama toplayabildiği kadar da hani kalabalığı toplayarak halkın umudu Kılıçdaroğlu diye 2010
2: ne anlatıyordu o kalabalık?
1: Valla bana bir şey anlatmadı. Ha, belli ki geçtiğimiz hafta da programımızda konuştuk. Hani İstanbul'daki bu ajansların da devreye girdiği.
0: Ünlü bir Japon yönetmen Taşıma suyu hatırlatıyor.
2: Öyle mi diyorsunuz?
0: Taşıma suyu.
1: Hayli ders çıkarmışlar ve o ünlü hani bir Akira Kurosawa var, bir de Taşıma su var değil mi? O Taşıma sudan hayli feyiz alınmış. En hafifinden öyle diyelim.
0: Yani böyle tebessümle geçiştirelim.
2: Ama şimdi yani sonuçta zaten bir şekilde meclise de öyle bilmiyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Ben gelmek istiyorum deyip içeri girebiliyor musunuz? Belli bir organizasyon içerisinde herhalde gitmek.
1: Çok belli izinlere tabi.
0: Tabii meclis onu bir disipline etti. Özellikle bu CHP'nin içindeki rekabet neredeyse fiziki müdahaleye dönüşecek aşamaya gelip Kılıçdaroğlu son anda meclise gelmekten, grup toplantısı yapmaktan vazgeçtiğini beyan ettiği ana kadar salonların kapasitesi ve milletvekillerinin bildirecekleri isimler ve davetli sayısıyla ilgili üst limitler hatırlatıldı. O yönüyle bakıldığında elbette.
2: Yok şu yüzden itiraz ettim.
0: Yani toplanılabilir yani.
2: Taşınan işte taşıma su diyorsunuz. Yani öyle bir espri hani, yaptınız. Ama yani sonuçta zaten partiler... Ya şöyle oraya gelecek dinleyicileri sayın, zaten kendileri taşıyorlar. Yani o elbette, öyle müstakil yok, gitmiyor yok. Kimse. Yani ama toplayıp şöyle bir şey. Gidiyor. Yani şöyle, bir organizasyon olmuş, gidilmiş.
0: Yani bir yani akım vardır, su akar, yatağını bulur. Bir de siz hani drenaj yapar, suyun yönünü belirlersiniz. Bu ikisi arasında benzerlik vardır ama yapısal olarak farklıdır. Birisi doğaldır, diğeri suni müdahaleyi ifade eder. Şunun için söylüyorum. Aynı salonda yapma iddiası ve arka arkaya tabelaların sökülüp takılması, işte birisi 10.45'te başlıyor, diğer işte 13'te başlıyor filan, işte bahçede bekletilen misafirler aynı nitelikte kalabalık oluşturma çabası. Benim kastettiğim taşıma diye bahsettiğim husus birbirinin arkasında kalmamak. Yani altta kaldım diye yerinme, üste çıktım diye sevinme diye bir tür Kırkpınar el ensesi de vardı.
1: Bir de tabii siyasette. Şimdi bu neden önemliydi? Şundan önemliydi. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki hani esnaf ziyareti diyelim. Hı hı. İstanbul'da bir ajansında devreye girmesiyle ki orada genç bir gazeteci meslektaşımız Ebru Hanım'ın Bir Gün Gazetesi muhabiri, önemli bir gazetecilik başarısı var, onu anımsatalım. İşte İstanbul'da bir konvoy oluşturulmak istendi, son dakikada iptal edildi. Efendim bir dini etkinliğe katılmak istendi son dakikada. Hani nezaketen lisan-ı münasebe gelinmemesinin daha iyi olacağı hissettiniz. Şimdi belli ki Kemal Bey

0: geçtiğimiz haftalarda yaşananlardan hayli ders çıkarmış. Bu işleri kotaramayan A takımını da belli ki bayağı azarlamış. O yüzden hele bir de bu en son pazar günkü rozet takma üye katılım töreninde ortaya çıkan görüntülerden sonra bugün 3 yıl adaran sonra gelmiş olduğu grup salonunda ekstra fazladan ilave bir özen, önem, ehemmiyet, hazırlık aşamasından geçilmiş. O yüzden bu beni şaşırtmadı. Yani onca yol kazasından sonra bu kalabalık toplanmasaydı zaten ben şaşardım.
1: Peki 3 yıl sonra ilk grup toplantısındaki performansını, seçtiği konuları, yaklaşımını nasıl buldunuz?
0: Eski Kemal Bey, yeni bir şey göremedim.
1: Ahmet Kasman?
2: Yani iki tane insan isminden yola çıkalım. Bir tanesi şu meşhur Japon yönetmen Tashima Su. Yanıltıcı bilgi denip arkasından ebelenmek tabii bu Tashima Su lafını gündemde tutar. Buradaki mesele kim Tashima Su, kim Taşan Su. Bir de Türk yönetmen var. Yani birilerinin taşıyor olduğunu da herhalde düşünmek gerekir. Böyle bir durumda. Baktığımız zaman 135 milletvekilinin 44'ü kalmış. O 44 milletvekilinin içerisinde de bir anlamda Özgür Bey'in artçıları da var. Yeni parti artçıları da var. Dolayısıyla Kemal Bey'in üstünde oturduğu koltuk öyle çok sağlam bir koltuk değil. Ayrıca toplumsal meşruiyetini büyük ölçüde yitirdiği de çok açık şekilde anlaşılıyor. Yani Barış Doster anketçilerle arasının iyi olmadığının altını çizer sevgili dostum. Ama yani bu konuda anketçilere güvenelim güvenmeyelim tartışmasının ötesinde sokağın da bir şeyi var. Kemal Bey bir siyasi figür olarak kendi çevresindeki yani bu kalabalık hiçbir şey ifade etmiyor bana da. Çünkü o kadar kalabalığı toparlayamıyorsan zaten hani evden çıkma siyasi şeyde manada. Dolayısıyla da bunu tabii ki toparlar Cumhuriyet Halk Partisi. Ha, onu toparlamaya tasallut etmeyip gidip casting ajansıyla anlaşan birileriyle çalışan bir genel başkanın liderlik nitelikleriyle ilgili oturur bir babürname yazabilirsin. Pek de hoş olmaz. Bugün evet onu toparlamaya çalıştığı için muhtemelen kimlik kartı kontrolü yaparak getirmişlerdir oradaki arkadaşları. Ama bunun ötesinde Kemal Bey'in yani miminin, jestinin, söylediği lafın öyle çok uzun boylu kimse tarafından ciddiye alındığını düşünmüyorum. Ve ben bu ifadeyi geçen de Twitter'da önüme düştü. Çok uzun zaman önce kullanmışım. Bir daha kullanmakta bir sakınca maalesef ve maalesef üzülerek söylüyorum. Yok. Kemal Bey'inki siyasi bir vaka olmaktan bir insanlık trajedisine, bir insani trajediye doğru evriliyor. Ve herhalde bunun sonucu da tabii bugünden o güne kadarki siyasi gelişmelerin ne olup ne olmayacağını da oturup gözlemlemek lazım. Kendisi açısından pek hoş gelmeyecek. Yani itibarı ve siyasi mirası bakımından.
1: Peki saat...
3: Bu arada iki ayrı fezlekeymiş. Hı. Numaraları farklı, soruşturma numaraları.
1: Böylece birbirinden ayrılıp...
3: Birbirinden ayrı zaten.
1: O fırsat ayrı. Ayrı oylanır.
3: Değerli arkadaşımız Serhat Özkan'a da ayrıca teşekkür edelim. Bizim arkadaşlar da benim sorum üzerine bana bilgi notunu gönderdiler. İki ayrı soruşturma konusu yani iki ayrı fezleke suçun niteliği ve aktörleri arasında benzerlik ve suçlamaya ilişkin maddelerde benzerlik olmasına karşın iki ayrı soruşturmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla birisi dönem sonuna bekletilip diğeriyle ilgili işlem niye yapılmasın?
0: Şahsi ilişkisi ilkesi de var.
3: Gibi bir elbette. Durumla da karşı karşıyayız ama aktörlerden birisinin dosyasını ayırsanız bile örneğin Özgür Özel'in yürüttüğü iddia edilen faaliyet, suçlamaya esas faaliyet zaten hakkında ayrıca fezleke düzenlenen milletvekili aracılığıyla yürütülmüş bir faaliyet. Dolayısıyla bir organik bağ ve geçişkenlik de var. Ayırmak da çok da kolay değil. İki ayrı soruşturma dosyası var. Soruşturma dosyasında ismi geçen Malatya milletvekili aracılığıyla Özgür Özel'in bu suçları işlediği ifade edildiği için.
1: E peki o zaman kurduğunuz denklemde mesela Veli Ağbaba'nın fezlekesinin gündeme gelip Özgür Özel'in fezlekesinin ayrı tutulması mümkün mü?
3: Bu meclisin takdir yetkisinde olabilir. Olabilir. Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gelecektir. Karma Komisyon dosyalardan birisini dönem sonra bekletirken diğerini öne alarak görüşüp bir karar verebilir. Sonuçta Meclis Genel Kurulu'nun takdirini sunabilir.
1: O zaman birisi olmaz mı ya bunu sevk ediyorsunuz? Aynı suçlama birbiriyle bağlı, bunu niye sevk etmiyorsunuz?
3: Evet.
1: Ya da bunu sevk etmiyorsanız bunu niye sevk ediyorsunuz?
0: Siyaset buna yanıt verecektir işte.
3: Bu bir siyasi partinin genel başkanlığı konusunda gösterilen hassasiyetle açıklanabileceği gibi, madem onu istiyorsunuz ve peki siz bilirsiniz de denilebilir. Türkiye'de siyaset bazen de çok basit yürür yani.
1: Peki. Bir de yeni parti grubunu konuşalım.
2: Esas
1: buyurun.
2: Esas buradaki mesele ne biliyor musunuz?
3: Bilmiyoruz hocam. Katkı verin.
2: Hayır, estağfurullah. Ahmet Arpıt'a hitaben söylüyorum.
3: Zaten mesele 86 şu. 86 milyona hitap ediyoruz ama sana bir ayrıcalığı var.
2: İki tane siyasetçiyle ilgili bir iddia üzerine fezleke dosyası eğer İsviçre'de ya da İngiltere'de o ülkelerin parlamentolarına yollansa şu anda yaptığımız tartışmanın onda birini kimse yapmaz. Bazı şeylerin şuyu vukuundan beterdir. Türkiye o aşamada.
1: Peki yeni parti grubu Barış Dostler kalabalıktı. Özgür Özel kürsüye çıktı. Bir dil sürçmesi de yaşadı. Sonrasında verdiği tepki de sosyal medyada çok paylaşıldı. Ya gülmeyin, gülmeyin dedi.
3: Çünkü yeni parti olmaz dedi ama yeni çok
1: yeni parti yerine Cumhuriyet Halk dedi, yeni partiye çağırıyoruz, davet ediyoruz.
0: Geçtiğimiz hafta da aynı dil sürçmesi oldu.
1: Doğru. Gülmeyin, gülmeyin, ilk günün günahı olmaz.
3: Olmaz dedi ama ben hani yanlış anlamasın. Belki Ahmet Hoca biliyordu da kağıt oyunu bilmem ama pişti de ilk kağıdı atarken, yani bir pişti olacaksa ilkelin günah, ilkelin hatası olmaz gibi bir şey söyleniyor da enteresan pişti oldu yani bence.
1: Peki biraz önce CHP grubu ne söyledi size, o görüntü ne anlattı dedim. Yeni parti grubunu izlerken ne düşündünüz?
0: Şimdi yeni partinin genel başkanını her açıdan eleştirebilirsiniz. Ki ben eleştirenlerden bir tanesiyim. İdeolojik, müktesebat anlamında. Ama seçim kazandı mı kazandı. Bitti.
3: Yeni parti mi kazandı?
0: Özgür Özel CHP genel başkanken seçim kazanmıştı ya. Bir, iki.
1: Bugünkü grup toplantısında da biz
3: işte yani.
1: İki, hep kazanan ekip olarak buradayız.
0: İddialı bir çıkış yaptı mı? Yani unutmayın yani 100 küsür yıllık devlet kurmuş büyük kurtarıcı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın partisi olmakla sıkıştığında övüne gelen bir partiden ayrıldı. 90 küsür milletvekili ayrıldı ki yani bunun sadece tarihsel değil, duygu dünyasında da zor bir şeydir yani. Hani herhangi bir partiden ayrılmıyorsunuz, genel başkan olduğumuz partiden ayrılıyorsunuz. 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık partiden ayrılmıyorsunuz, 100 küsür yıllık partiden ayrılıyorsunuz. Yani onun sadece tarihsel, siyasal değil, kültürel, duygusal boyutlarda vardır. Ve toplumda da karşılık gören bir ivme yakaladı mı yakaladı. Hani hocam, başlangıçta
3: size,
0: ne deniyordu?
3: Size bir şey sorayım.
0: Tabii ki.
3: Yargıtay Butlan kararını onarsa, Özgür Özel 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda genel başkan seçilmemiş sayılacak ve sizce genel merkezden fotoğrafı indirilecek bir aktör müdür CHP genel merkezinden vallahi, bu durumda?
0: Onu şimdiki CHP'lere sormak lazım.
3: Her sizin siyasi tecrübeniz, hani ben kıdemli Ankara gazetesiyim. Siz de CHP'yi Ahmet Kasım'ın deyişiyle bu sol siyaseti bizden daha iyi bilen.
0: Estağfurullah, o sizin nezaketiniz, zarafiyetiniz, dostluğunuz. Valla ben seçim kazanmış bir genel başkanın portresinin, fotoğrafının, resminin bir genel merkezden çıkarılmasını doğru bulmam. Ama işin içerisinde hukuk olduğuna göre ve bütün hukuksal süreçler Kemal Bey'i memnun eden minvalde ilerleyeceğine göre evet, o yok sayılacaktır. Hukuken yok sayılacağından genel merkezde, hani kişilerin evinde o fotoğraf durur durmaz bilmem ama genel merkezden kaldırılması kaçınılmaz olacaktır. Sorunuza geleyim. Şimdi iddialı bir çıkış yaptı mı? Yaptı. Çünkü Özgür Özel bir seçim kazanmış. İki genç, üç çalışkan. Yani hayli miting yapmış. Zor bir süreçte partisini yönetiyor. Bir taraftan hukuki süreçler. Bir taraftan milletvekili, belediye başkanı transferleri. Bir taraftan CHP içindeki tartışma, ayrışma, arınma. Yani normal bir dönemin genel başkanlığını yapmıyor Özgür Özel. Zor koşulların siyasal anlamda da, hukuksal anlamda da, örgütsel anlamlarla zor koşulların genel başkanlığını yapıyor. Ve iddialı bir çıkış yaptığını yaptı. Yani ya 100 küsur yıllık parti, baraj altında kalmışlığı var. 18'den 99 genel ve yerel seçimleri. Darbelerde kapatılmışlığı var. 12 Eylül 1980 darbesi. Ya oradan kopulmaz diye pek çok kişinin saptama yaptığı bir ortamda arkadaşlarıyla beraber 90 küsur milletvekili ayrıldı mı ayrıldı. Yani CHP ikiye çatlar, efendim son seçimleri itibariyle 30 küsur oyun, 15'i burada kalır, 15'i de gider diyenler bile artık kendi tahminlerini, kendi oranlarını, rakamlarını güncelliyorlar. Şimdi bu da avantajları. Bu da avantajları. Dolayısıyla daha moralli olması, daha heyecanlı olması, hatta bu heyecandan dolayı iki haftadır dilinin de sızması anlaşılabilir bir iştir. Fakat beri yandan siyaset de uzun soluklu bir maratondur. Hem bu hukuksal süreçler var, fezleke var yani. Hem de önümüzdeki dönemde seçim performansı var. Ben bugünkü mevcut tabloda hani yeni partinin oy oranının her durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranından çok çok çok çok daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bugünkü tabloda. Ama elbette siyaset bir seçime değil pek çok seçime odaklanan bir uzun soluklu maraton olduğundan ve de hakkında önemli hukuksal iddialar bulunduğundan Özgür Özel'in bundan sonra işi şimdiye kadar olandan da daha zor bir iş.
1: Peki Ahmet Kasman, bugün grup toplantısına baktığımızda evet siyasi konulara da değindi, gündeme değindi ama biraz partiyi de anlattı Özgür Özel. Şimdi iki tane konu var bu noktada öne çıkan. Biri partinin, yeni partinin finansmanı, diğeri de yeni partinin örgütlenmesi. İki noktada da işte açıklamaları var sayın.
0: Siyasetin finansmanı, pardon sevgili Ahmet. Sen de elbette sevgili Ahmet. İki Ahmet'e birden bağışlayın beni. Siyasetin finansmanı dediğimiz mesele ki zaten Türkiye'de hani belediye rantı, şehir rantı, doğru, kent rantı bunu en fazla zehirliyor ve bunu A, B, C partisi öyle düşünen böyle düşünen yok. Siyasetin finansmanı dediğimiz mesele o kadar hayati, o kadar yaşamsal ki bu siyasetin finansmanında gerçekten kendi üyesine, kendi bilinçli, katılımcı üyesine güvenen bir siyasal parti. Hani o anlamda merde namerde avuç açmayan bir siyasal parti. Belediye rantına tamah etmeyen bir siyasal parti. En azından ahlaki düzlemde siyasetin finansmanını şeffaf, kendi gücüne, kendi üyesine güvenerek yapan bir siyasal parti en azından ahlaki düzlemde büyük bir artıyla, büyük bir ön kabulle sahaya çıkar diye düşünüyorum.
3: Bu arada, ayrı ayrı bu arada Ahmet D ile Ahmet T ile, o yüzden her iki Ahmet olmuyor. Ha,
0: doğru. İkinizden evet, de ayrı ayrı özür diliyorum. Ahmet ve Ahmet.
3: Evet, şimdi yani,
1: Ahmet Kasım ne diyorsunuz?
3: Fark ederim ha, yani.
1: Bağış meselesi ki bunu sürekli kamuoyuna duyuruyor Özgür Özel ya da yeni parti yapılan bağışı, kaç kişinin bağış yaptığını ve bunun da biz şeffaf bir şekilde nereye harcanacağını söyleyeceğiz diyorlar. Bunun kontrolü nasıl olacaktır? Ve örgütlenmeye gelirsek 700 bine yakın bir üye ifade ediliyor. Yeni partiye yazılan üye ifade ediliyor. Özgür Özel diyor ki biz artık seçim sürecini de değiştiriyoruz parti içerisinde. Delege ağları artık olmayacak. Delegeyle değil üyeyle yola çıkıyoruz. Üyeler artık belirleyecek hem ilçe yönetimlerini, il yönetimlerini hem de genel merkezi, genel başkanı. Bu yaklaşım nasıl yorumlarsınız?
2: Şimdi bu 19 Mart'ta başlayan siyasal sürecin arkasından ben Özgür Özel'in o miting siyaseti diyeyim ona açılımını yapmasının ardından bu kadar büyük bir enerjiyle bu işi sürdürebileceğini düşünmemiştim. Çok açıkça itiraf etmem lazım. Her ne kadar
3: neredeyse
2: temposu,
3: pişmanlıkta yararlanacak.
2: Yani her ne kadar temposu, kamuoyu ilgisi, başlıklardaki yeri gerilediyse de benim düşündüğüm kadar da öyle sönümlenmedi. Bunda da Özgür Bey'in ortaya koyduğu enerjinin çok büyük bir katkısı var. Özgür Bey bu süreç içerisinde çok zorlu bir sınamadan geçti ve bunun içinden siyasal bir aktör olarak güçlenerek bir lider kimliğiyle çıktı. Bunu teslim etmek lazım. Şimdi bu lider kimliğiyle belli bir süre yeni partiyi de aynı dinamizmle sürüklemesi hiç kuşku yok partiye bir enerji katar, bir kamuoyu zaten sempatisi var, onu kuvvetlendirir. Ancak bu yetmeyecek. Esas önemli olan iki tane şey var bence bu yeni partiyle ilgili. Bir tanesi örgütlenme modeli. Yani örgütlenme modelini, o söylediklerini ne kadar ve nasıl hayata geçireceğini görmek lazım. Türkiye'de bir siyaset kurumuna karşı bir apati iyice gelişmiş vaziyette. Özellikle de bu hukuki süreçlerin arkasından muhalefet seçmeninde bir umutsuzluk, ne olursa olsun bu iş değişmez türünde de bir algı ve yaklaşım baş göstermiş vaziyette. Ben bu algının ve yaklaşımın çok tehlikeli ve yanlış olduğunu düşünüyorum. Doğru da değil bu Türkiye koşullarında, onu da söyleyeyim. Yani ben öyle bir ülkede yaşadığımızı düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum falan da değil. Bir sosyal bilimler öğrencisi olarak, hadi Barış'tan şey yapayım, ödünç alayım bunu.
4: Ahmet, Türkiye bu siyasetine dair. Hocam bu programdan mezun edeceksiniz Ahmet.
2: Eyvallah. Bu işin bilimini yapmış, pratiğini yapmış.
4: Özür diliyorum. Söylediklerinize apati kalmadık. Apati dedi de kayıtsızlık, kayıtsız kalma anlamında.
1: Teşekkür ederiz.
4: Ben de öğrenmiş
2: oldum. Evet, teşekkür ediyorum.
4: Empatiyi şimdi yapıyorum. Sempatiyi de biliyorum, apatiyi de öğrendik.
2: Apati, evet. Şimdi bu
4: biliyor muydunuz hocam?
2: Literatür öyle. Türkçesi de bu yani. Türkçede
1: çok
2: kullanılan.
1: Güzel. Buyurun, buyurun.
2: Siyasal kayıtsızlık. Siyasal kayıtsızlık, siyasete kayıtsızlık diyelim. Bu yani işin pratiğini de yapmış, kendisini de bilimini de bir biçimde icra etmeye çalışan birisi olarak bu örgütlenme modeli meselesinin çok önemli olduğunu söylemek durumundayım. O biraz evvel bahsettiğim siyasal kayıtsızlığı ortadan kaldırmak için. Tam tersine bir propaganda dili de var ve bu kolaycı. Onu da söyleyeyim. Bak şimdi bu sefer bu yeni partiye fikir, nasılsa bu şeyden, programdan herkese bir fikir veriliyor ya eninde sonunda. Ben yeni partiye ilk fikir veren olma şeyini alayım üstüme.
1: Neymiş
2: şimdi o? Burada kolaycı bir propaganda yolu var. O da ne biliyor musunuz?
4: Bilmiyoruz.
2: Dönüp kamuoyu, estağfurullah, siz elbette biliyorsunuz Sayın Müdür Üsoğlu.
4: Yok, ben bilmiyorum.
2: Lafın gelişi. Anlamayız. Ya, lafın gelişiyle ilgili söyledim. Şimdi
4: tam yerine
2: bu şu
4: manzara
2: dönüp koyacak. Diyebilirsiniz ki, dönüp diyebilirsiniz ki, ya bak üzerimizde nasıl baskı var, bize nefes aldırmıyorlar, birbirinin ardına belediye başkanlarımız içeriye alınıyor, bunlar haksız siyasi davalar, öyle böyle. Şimdi bunu anlattığınız zaman bu biraz evvel bahsettiğim siyasal kayıtsızlığı beslemiş oluyorsunuz. Türkiye'nin sosyolojisi toplumsal öfkenin siyasette yapıcı bir biçimde kanalize edilmesine cevaz veren bir sosyoloji değil. Öyle bir siyasal kültürü yok ülkenin. Dolayısıyla umut vermek mecburiyetinde. Yani kolay olanı değil de zor olanı anlatması lazım. Bunu anlatırken de tabandaki siyaseti alışılmışın dışında örgütlemek mecburiyetinde ve bunu yaparken ki samimiyetini anlatmak zorunda yeni parti. Bunları yapabilirse o zaman bu rüzgar sonunda bir limana ulaştırır onları. O liman neresi olacak onu göreceğiz.
1: Okan Dürsoğlu, bu örgütlenme modeli hakkında sizin görüşünüz? Çünkü bir anlamda genel başkanın ya da parti yönetiminin de elini biraz bağlayan demeyelim de zorlaştıran bir konu olabilir.
3: Yok, bağlayan da oturuyor.
1: Yani partiye hakim olmanız ya da işte eski şeyle delegeye hakim olmanız size bir şey kazandırabilir ama üyeye baktığınızda üye seçim sonucuna bakar. Başka bir şeye de bakmaz.
3: Sonra da bir olağanüstü kurultayla bir tüzük değişikliğine bakar Ahmet bu işler. CHP geleneği bu yani.
1: Şey bulmuyor mu? Samimi bulmuyor musunuz?
3: Ya bunu zaman gösterecek. Daha önce söylemiştim ya hani bir kaymakamın ataması seslenmiş köylüye ilçeye ne kadar zamanda gidebilirim filan diye hiç tepki göstermemiş. Sonra yürüyünce bu yürüyüşte yarım saatte varırsın diye bir yürüyüşü görmek lazım ama konu şu.
1: Ama en başından beri bu iddiayı Sayın Özgür Özel ortaya koymuyor mu?
3: Evet evet.
1: Sayın Kılıçdaroğlu'na da söylemişti.
3: Tarladık adına yani, çok kıymetli. Bak, CHP geleneği bakımından ve Özgür Özel'in girdiği yol bakımından çok büyük. Türk siyaseti adına da umut verici küçük bir adım. Fakat konu şu. Beyni bütünüyle CHP'de, hatta dili de CHP'de. Bir genel başkanın bedeninin yeni partide olmasına dayalı bir senaryo karşısında yeni partiyle ilgili söylenecek sözlerin önemlice bir kısmı eksik kalıyor. Neden? Çünkü devşirme ya da yenilenmiş CHP mi olacaksın yoksa daha merkeze hitap edecek bir örgütlenme mi? Şu anda CHP'den transfer ve yeni parti umuduyla biraz da geleceğini de düşünen bazı aktörlerin de içinde olduğu bir topluluk. Aynı zamanda Sayın Özgür Özel'in sırtında yük olan ve hukuki problemleri ya da iddiaları veya fezlekeden hedefi olan isimler. Yani Özgür Bey aynı zamanda yeni partiye geçerken bagaj bırakabilseydi, ağırlık atabilseydi bu farklı bir arınma söylemini burada gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in arınma söylemi bile şu anda boşa düştü dedirtecek bir hamle yapabilir miydi? Bu beklenirdi ama çok düşük olasılıkta.
1: Bugün yaptığı konuşmada
2: bir şey söyleyeyim mi?
1: Türkçüleri ve
2: bir şey söyleyeyim mi? Bu benim verdiğim fikirlerin benim verdiğim fikirlerin topundan daha önemli bir fikir vermiş vaziyette şu anda Okan Müderris oldu.
3: Yok hayır yani ben olmayana ergi metoduyla gidiyorum da netice itibariyle daha merkeze hitap edecek. Az önce işte seçim kazanmış diyor. Ya Türkiye'de seçim kazanmak eşittir ülkeyi yönetebilecek seçimi kazanmakla ilgilidir. Yani bunu biliyoruz. Ama yine de bir referans noktasıdır. Saygıyla karşılamak lazım. Orada o sonuç duruyor yani. Biz de sandığa, demokrasinin sandıkla ilişkisine doğrudan hani gönül vermiş ve buna adeta kendimizi adamış insanlar olarak onu hiçbir zaman küçümseyemeyiz,
1: bir ama gün gelir bir merkeze, tüzük değişikliği olur kısmına evet. Da takıldım. Yani çok samimi bulmuyorsunuz o zaman.
3: Hayır bu gelenekte ben Özgür Bey'in samimiyetine inanmak istiyorum. Hı-hı. Ama bu gelenekte bu hiç de şaşırtıcı olmayacak, dönüşümleri beraberinde getirir. Çok seslilik evet ama kakafoni hayır. Bir süre sonra orkestrada yönetemeyeceğiniz ya da çatlak sesler çıkınca ister istemez bu siyasal genetik kodlara dönersiniz. Bu şaşırtıcı olmaz. Umarım ve dileyelim ki yani siyasi partiler yasasının değişikliğini de teşvik edecek yepyeni dönemin kapısını aralasın. Ben son derece bravo. Anlamlı ve değerli buluyorum. Bravo. Siyasi etik yasası ya da siyasetin finansmanıyla ilgili çağrısını ama sırtında o yük varken bana göre yanlış anlamasın o kamburlar varken siyasi etik diye çıkması tutarlılık teşkil etmiyor. Yani madem yeni bir parti kurdun, önceki partiyle ilgili aklının gelin kardeşim diyebilecek bir duruş sergiledin mi, sergileyemedin mi? Liderlik orada ortaya çıkıyor. Ama burada vefa duygusu, bağlılık, müşterek ve mütesel sorumluluk içinde bir takım faaliyetlerin yürütüldüğüne ilişkin iddialar, o bağı koparmayı zaten, o göbek bağını kesmeyi mümkün kılmadı. O yüzden de bütün bu hamlelerin merkez siyasette geniş bir yelpazeye oturabilmesi için sorunlu isimlerle sorumlu genel başkan arasındaki yeni hatların nasıl çizileceği ve biz buraya vefa duygusuyla geldik ama kazık yedik, bize ihanet edildi söylemine bir süre sonra tanık olabileceğimiz bir takım isimler bir kenara bırakılırken, özellikle seçimde ve listeler hazırlanırken daha merkez isimlere yer verilmeye başlanırsa biz yine sağdan transfer, soldan transfer, kendi geleneklerimize, kendi çocuklarımıza
4: hakaret ederek, dışlayarak, önemsizleştirerek veya onların emeğini yok sayarak yine aynı hikayeyi mi yazacağız diye patinaja dönüşür bu iş.
1: Barış dostlar, sizin defaatle bu programda dile getirdiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahalle delegesi olmak Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan olmaktan daha zordur. Önermesinden hareketle Sayın Özel diyor ki ben bu delege yapısını kaldırıyorum. Delege ağlarını da kaldırıyorum.
4: Artık ben bu cihana sığmazam, bende iki cihan var yani.
1: Bende ne dersiniz bu örgütlenme yapısına?
0: Bu elbette şimdi belli kayıtlarla söylüyor. Yani bir, siyaseti finansman, ki ben bu konuda çok hassasım. Yani,
1: İki dakikan var.
0: Siyaseti finansmanın çok berrak, çok şeffaf olması kaydıyla. İki, örgütün gerçekten katılımcı, bilinçli, sorumluluk sahibi, parti içi eğitim faaliyetleri başta olmak üzere partinin etkinliklerine katılması kaydıyla, bak bu ikisini hayata geçirsin. Bu sadece CHP geleninde de değil, Türk siyasal hayatında büyük bir çığır açar. Ama dediğim gibi iki şartı var. Bir, siyasetin finansmanı. İki, örgütün bilinçli üyeye dayanması şartı. Yoksa şimdi
1: her üye olana değil yani. Hayır, şimdi bilinçli üyeye.
0: Partinin CHP örneğinden gidelim. Cumhuriyet Halk Partisi 18 Nisan 99 seçimlerinde baraj altında kaldığında Okan Bey de Ahmet de çok yarım sayacaktır. Pek çok seçim çevresinde aldığı oy o seçim çevresindeki üye sayısından daha az idi. Yani niye? Yığma üye yapmışlar. Delegeler kendine yakın isimleri koymuş önüne, telefon firisini
1: gibi
0: üye yapmış.
1: Üye ağları çıkar.
0: Üye ağları çıkar. Evet. O yüzden siyasetin finansmanı ve örgütün bilinçli üyeye dayanması kaydıyla bu ikisi kotarılırsa eğer, bu hem CHP geleneği için hem de Türk siyasal hayatı için büyük bir ivmelenme
1: bilinçli
0: olur.
1: Bilinçli üyenin sağlaması nasıl yapılır?
0: Şöyle. Aidatını kendisi ödeyecek. Başkalarını ödetmeyecek. Zaten sembolik aidatlar söz konusu. Partinin eğitim faaliyetlerine katılacak. Partinin programına, tüzüğüne, ideolojisine, tarihine, kültürüne hakim olacak. Yani şimdi bakıyorsunuz falanca partiden 500 kişi istifa etti, filanca partiye geldi. Hatta milletvekili, hatta belediye başkanları. İddialı bir laf edeyim. O partiden seçildiği gün o partinin programını okumuş muydu? Bu partiye transfer ediliyor. Acaba bu partinin programını okumuş mu?
4: Şimdi CHP üyesi...
0: Yani gerçekçi olalım.
4: Şöyle söyleyeyim. CHP üyesi, CHP geleneği ve tandansı eğilimi itibariyle bilinçlidir yani o üye. Fakat üyeye başvurma ve üyenin siyasal katılımını teşvik etme noktasında, evet, şimdi Özgür Bey önemli bir hamle yapıyor. İşte o zaman siyasal bilinci yüksek üye ortaya çıkar. Yoksa hepsi CHP'yi, evet, tercih ederek bir, anladım, şekilde CHP'li kimliğiyle bilinçlidir de yüksek bilinç katılımla ilgili Özgür Bey bunu deneyecek.
0: Yoksa geçtiğimiz yıllarda da, yani benim gazetecilik yaptığım yıllarda, evet, da CHP içindeki pek çok böyle iddialı, sonradan hayli liberalize olmuş, sonradan hayli etnik ve mezhep siyasetine girmiş çok isim diyorlardı ki biz delege ağasına karşıyız. Hepsi ne oldu? Gene delege ağası oldu.
4: İzleyici, anladım, 12'ye tabii kadar programın, peki, uzatılmasını istese de biz artık bitirelim.
1: Aradan sonra buradayız.

Siyasi işlerde bu akşamlık sona geldik. Aslında bir süre içinde izin isteyeceğiz. Bu sezonun diyelim sezon finali yapıyoruz. Eylül ayına kadar. Eylül'ün başında tekrar bu ekip toplanacak. Elbette gündem yoğun. Zaman zaman Tekli'de Okan Müderrisoğlu'nu, Barış Dosteri, Ahmet Kasıman'ı biz bu ekranda görürüz ama bu birliktelik Eylül'e kadar tatile giriyor. Teşekkür ediyorum Okan Müderrisoğlu, Barış Doster, Ahmet Kasıman. Tekrar artık Eylül'de görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. İstanbul 32, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede İzmir 37 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
0: Hava durumu.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Önümüzdeki 3 saat boyunca gelin önce günün, gecenin öne çıkanlarını aktaralım. Gecenin manşetiyle de başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yarın mecliste olacak. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi imzaya açıldı. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve milletvekillerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da bu teklifi imzaladı. Düzenleme yarın saat 10.30'da, yani saatler sonra meclis başkanlığına sunulacak. Ayrıntıları ise bir basın toplantısıyla açıklayacaklar. Ayrıntılarına birazdan bakacağız ama öncesinde günün öne çıkan diğer başlıklarına gelin birlikte bir bakalım.

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma umutları güçlendi. Washington, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkesin sürdürülmesi konusunda kısa süre içinde uzlaşma sağlanabileceğini söylüyor. Diplomasi masasındaki son durumu birazdan aktaracağız. Canlı bağlantıyla öğreneceğiz ve biraz da üstüne konuşacağız efendim. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Komuta kademesindeki tek değişiklik hava kuvvetlerinde oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı Tuğgeneralliğe yükseltildi. Kara ve hava kuvvetlerinde ilk kez iki kadın general oldu. Şura kararlarının ayrıntıları da birazdan programımızda, bültenimizde olacak. Ve Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları aynı salonda 2 saat arayla yapıldı bugün. Özgür Özel ilk grup toplantısında, grup konuşmasında demokratlara yeni partiye katılma çağrısı yaptı. Yaklaşık 3 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi grup kürsüsüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu ise ahlaki zeminde siyaset, hesap verilebilirlik vurgusu yaptı. İki partiden karşılıklı açıklamalar, mesajlarda neler var bakacağız. Ve sporun gündeminden bir başlık aktaralım özetlerde. Trabzonspor dünya yıldızı Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Transferde yaşanan sıcak gelişmeleri ilerleyen dakikalarda ayrı bir parantez açacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için bugün yarına başladık.

0: gecenin sıcak gelişmesiyle hemen bir telefon bağlantısıyla başlayalım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Ayrıntıları şimdi bize Özden Erkuş aktaracak. Özden, seni dinleyelim. Nedir ayrıntılar? Gerekçesinde neler var?
1: Hemen Özgür Özel hakkında sıralanan gerekçeleri aktaralım. Öncelikle Özel'in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde nüfuz ve yetkisini kötüye kullanarak 31 Mart 2024'teki yerel seçimde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Böcek'ten değişik tarihlerde doğrudan ya da milletvekili Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddia ediliyor bu fezleke metninde. Ve ayrıca Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da 4-5 Kasım 2023'teki kurultayda kullanılmak üzere menfaat temin ettiği ve bu şekilde zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediği iddia ediliyor bu fezleke metninde. İşte bu gerekçelerle Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması için talepte bulunması amacıyla bir fezleke hazırlandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve bu fezleke de Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Milletvekili Veli Ağbaba hakkında da bir fezleke düzenledi. Yine açıklamada Ağbaba'nın Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak katı atık toplama ihalesinin kendisinin istediği şirkete verilmesi konusunda ısrarcı olarak menfaat temin ettiği belirtildi. Ağbaba'nın yerel seçimlerde kullanılmak üzere İzmir ve çevresindeki belediye ve meclis üyelerinden de maddi menfaat temin ettiği iddia edildi yine fezleke metninde. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek kısaca ondan bahsedelim. Önce bu fezlekeler Adalet Bakanlığı'na ulaşacak. Fezlekeler Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Oradan da dosyalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilecek. Mecliste ise dosyaların gideceği ilk adres karma komisyonu olacak. Ancak teamüllere göre genelde milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dönük işlemler dönem sonuna bırakılıyor. Bu fezlekeler içinde benzer bir süreç mi işletilecek, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.
0: Peki. Evet, Özden Erkuş'u dinledik ve süreç yasa teklifi yarın meclise sunulacak. Başta aktardığımız gibi terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarında imzalandı. Teklifin meclise sunulacağı 5 Ağustos tarihi de ayrıca önemli. Nedenine gelin birlikte bakalım.
2: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
3: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
2: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
4: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
5: İstişare ettik, bilgilendirdik.
6: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
2: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
7: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
2: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Yüksek Askeri Şura'nın 2026 olağan toplantısıyla komuta kademesinde tek değişiklik havada oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi ve yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kuvvet komutanlığına atandı. Ve Türkiye'nin ilk astronotu da generalliğe terfi etti. Ayrıca Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak.
2: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı. Ege Ordu Komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da Tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
8: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
2: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da derbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri bir yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı, yaş kararıyla Tuğgeneral oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ile Albay Özlem Karapınar, kara ve hava kuvvetlerinde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş adli ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, yeni parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların adresidir. Butlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek katılım çağrısı yaptı.
9: Artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Yeni parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların partisidir. Türkiye'nin tüm demokratlarını davet ediyorum dedi. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
9: Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
2: Özel yeni partide delegeliğin teknik bir görev olacağını, her üyenin il ilçe başkanlarını ve genel başkanı doğrudan seçeceğini, yöneticiler için 3 dönem sınırı olacağını da söyledi.
0: Yeni parti grup toplantısından 2 saat sonra mecliste aynı salonda Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi. Ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı. Bizim para pulla, villayla, arsayla işimiz yok dedi.
9: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılının ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu. Biz siyaseti ahlaki zeminde yapıyoruz. Hesap vermekten çekinmiyoruz dedi.
9: Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
2: Kılıçdaroğlu düşünce, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye konuştu.
9: CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak.
2: Grup toplantısına CHP'nin 45 milletvekilinden 28'inin katıldığı öğrenildi.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı suikast timinde yer alan bir FETÖ'cü geçen hafta Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalanmıştı. Burkay Karatepe isimli eski yüzbaşının kaçış rotası ortaya çıktı. Terör örgütü mensubunun Marmaris'ten İzmir'e, oradan da Eskişehir'e geçtiği belirlendi. En son yakalandığı Afyonkarahisar'da kağıt toplayıcılığı yapan ve eski deprem konutlarında yakalanan teröristin evinden de 6 milyon değerinde döviz ve altın çıktı.
2: On yıldır aranıyordu. Kağıt toplayıcılığı yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren FETÖ firaresi Burkay Karatepe'nin kaçış rotası ortaya çıktı. FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Eski yüzbaşının 10 yıllık kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Burkay Karatepe ilk olarak darbe girişiminden 2 gün sonra Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken görüntülendi. Tatilci gibi giyinerek kamufle olan Karatepe 17 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılarak İzmir'e gitti. Oradan da Eskişehir'e geçti. Burkay Karatepe'nin daha sonra Kütahya-Afyon istikametine gittiği tespit edildi. Polis ailesinin ikamet ettiği Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çalışmalarını arttırdı. 6 aylık takip sürecinin sonunda şüpheler kağıt toplayıcılığı yapan zanlı üzerinde yoğunlaştı. Firari FETÖ'cü eski deprem konutları içindeki evinde yakalandı. Yanında sahte kimlik, 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde vardı.
0: Gülistan Doku soruşturmasındaki son gelişme, genç kız kaybolmadan tam 41 gün önce hakkında polis bilişim anında sorgulama yapıldığının ortaya çıkması oldu. Tunceli polis evinden yapılan araştırmalar kimler tarafından yapılmış izleyelim.
2: Kaybolmadan 41 gün önce sorgulamalar başladı. Polis bilişim ağı üzerinden toplam 40 sayfalık sorgulama gerçekleştirildi. Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polnet sorgulamaları Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020'den 41 gün önce başladı. İddiaya göre ilk araştırma şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019'da yapıldı. Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulayanlar listesinde eski polis Gökhan Ertok da var. Ertok, Vadi Tuncay Soner'in Gülistan'ın sim kartını karartmak için Ankara'ya teslim ettiği eski polis memuru. Bilgi almak ve sızdırmak amaçlı sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da örtbas suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da vardı. Aslan, tutuklandığında Nevşehir İl Emniyet Müdürü Yardımcısıydı. Zanlıların 25 Kasım 2019, 4 Ocak ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan Doku'yu Polnet üzerinden birçok kez sorgulattığı belirlendi. 108 kişilik örtbas listesinden henüz 19 kişiye işlem yapıldı. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Olayın kilit isimlerinden valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu.
0: Değerli izleyenler, Türk futbolu adına önemli bir transfer sezonu geçiyor. Dört büyükler kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Gündemi uzun süredir meşgul eden Muhammed Salah'ın durumu netleşti. Salah yeni sezonda Trabzonspor'da olacak. Türk takımlarının transfer süreçlerini gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ile konuşacağız. Merhaba diyelim, telefon attığımızda kendisi şu anda.
10: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Trabzonspor önemli bir transfere imza attı dedik. Günlerdir konuşuyoruz. Dünya futbolunun sayılı isimlerinden biri Türkiye'ye gelecek. Salah'ın transfer süreciyle ilgili neler yaşandı, sizden dinleyelim.
10: Ya aslında öyle bir süreç ki ilk olarak Beşiktaş'ta adanılmıştı ve Beşiktaş da bu süreçte ciddi anlamda ilerleme kat etmişti ama daha sonra Önder Özen'in yaptığı bir toplantı vardı ki Beşiktaş'ta bütün taraftarlar hatırlayacaktır. Bizim şartlarımızı kabul ederse devam edelim.

0: bir talep değil demişti. Ama bugün gelinen noktada Trabzonspor oyuncuyla anlaşmaya vardı. %20 de Muhammed Salah'ın bütün satılacak ürünlerinden bir pay edinecekler. Bu noktada bir anlaşma sağlandı. Yani bakıldığı zaman belki de isim çok insanlar farkına varamıyor ama Muhammed Salah Premier Lig'in son dönemlerde belki de Premier Lig'e Basel'den, Roma'dan, o kariyerin ardından gittiği günden bu yana en önemli isimlerinden biriydi. Trabzonspor da bu transferi artık noktalamak üzere diyoruz. Çünkü yarın saat 12'de İstanbul'a gelecek. Ardından burada Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'daki ofisinde bir sözleşme imzalanacak ve ardından Trabzon'a gidecek ve Trabzon'da da Perşembe günü bir imza töreni düzenlemeyi düşünüyor Trabzonsporlu yetkililer.
1: Peki üç büyüklerde başka öne çıkan transferler kimler? Şu ana kadar elimize ulaşan yeni bilgiler, yeni isimler var mı?
0: Şöyle, Fenerbahçe'de son dönemlerde santrfor kim olacak aslında en çok sorulan sorulardan biri bu. Hatta Fenerbahçe'nin futbol şube sorumlusu Cihan Kaner de bu bilgiler doğrultusunda dün akşam üzeri Madrid'e ulaştı. Tabii ki Madrid'e gittiği noktada insanlar işte Real Madrid mi, Atletico Madrid mi, oradan bir oyuncu mu gelecek diye çok fazla papatya falı açtı diyebiliriz. Ama orada Arturo Canales, yani Pavlidis'in menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiler. Ama tabii ki burada kritik nokta Benfica'nın bu transfere izin verip vermeyeceği. Çünkü çok önemli bir isim Benfica'da Pavlidis ve geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaş'ın da bir ilgisi olmuştu oyuncuya ama o dönem çok ciddi, astronomik bir teklif gelmeyeceği noktada biz bu teklifi kabul etmiyoruz dedi. Hatta ben bu yayından önce de Benfica Futbol Direktörü Mario Branco ile de tekrar bir temasa geçtim ve hani bir değişiklik var mı diye sordum kendisine ama biz Pavlidis'i satmak istemiyoruz dediler. Fenerbahçe'nin de genele baktığınız zaman yaklaşık 40+5 milyon euroluk bir teklifi vardı ama o teklifi de reddettiler. Yani öyle bir süreç ki Türkiye futbol tarihinde son dönemlerde belki de alışık olmadığımız, görmediğimiz süreçlere doğru ilerliyoruz. Çünkü Muhammed Salah gibi bir oyuncu geliyor. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, 39 milyon euro karşılığında Mason Greenwood'u alıyor. Galatasaray'da son yılların en çok ödenen, bonservis ödenen isimlerinden biri var. O da Victor Osimhen.
1: Evet, enteresan bir sürece doğru ilerliyoruz. Bu da merak konusu. Özellikle bu konuda bazı iddialar var. Su konuşuluyor şu sıralarda. Ne dersiniz? Bu iddia gerçek olur mu?
0: Şöyle söyleyeyim. Tabii ki de Victor Osimhen dünyaya baktığınız zaman, dünya futboluna baktığınız zaman 4-5 tane üst düzey golcüden biri. Çok normal taliplerin olması. Ancak şu anda Galatasaray'ın kendisi için belirlediği bir rakam var ve bu da 120 milyon euro civarında. Şu ana kadar bu noktada Galatasaray'a gelmiş bir teklif yok ve Victor Osimhen de maaş anlamında Galatasaray'a geldiği dönemden bugüne Avrupa'nın 5 büyük liginden bu noktada bir maaş teklifi alabilecek pozisyonda değil. O yüzden an itibariyle Victor Osimhen'in de ayrılığı yakın mı derseniz böyle bir durum yok.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Yağız Sabuncuoğlu bizlerle birlikteydi efendim. Futbolun gündemini kendisinden dinledik. Teşekkür ediyoruz. Ve şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. Sınırlarımızın dışına çıkacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile ilgili son bilgileri alacağız. Begüm Dönmez Ersöz'den. Amerika arasındaki, İran-Amerika arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri bildiğimiz kadarıyla tabii ki Hürmüz Boğazı. Üstelik artık sadece açık kalıp kalmayacağı değil, statüsü de tartışma konusu. Müzakereler bir süredir devam ediyordu. Washington'dan bugün konuya dair açıklama geldi. Hemen ayrıntıları öğrenelim. Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamaları vardı. Neler söyledi? Önemli başlıklar neler?
2: Buse, Amerikalı yetkililerin açıklamalarından anladığımız kadarıyla İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmelerde ilerleme var ama hala nihai bir anlaşma haberini duymuş değiliz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da, Maliye Bakanı Scott Bessent da anlaşma için Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak yarını, yani çarşamba gününü işaret etti. İlerleme var, daha nihai anlaşma sağlanmadı.

0: ama yakın zamanda sağlanması olasılığının yüksek olduğuna işaret ediyor Amerikalı yetkililer. ABD Başkanı Donald Trump da arabulucu ülkelerden Katar'ın emiri Tamim Bin Hamad El Thani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Katar emirinin ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'la Amerika arasında gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar konusunda bilgilendirdiği ifade edildi. Bir yandan da tabii İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin nasıl görüşmeler yürütülüyor? Şu taraflar arasında bir anlaşma taslağının dolaşımda olduğunu biliyoruz. Amerikan basında bu konuyla ilgili yansıyan daha fazla ayrıntı var. Örneğin Wall Street Journal'ın haberine göre istişare edilmekte olan teklif şunları öngörüyor. Şu körfeze girecek olan gemiler İran sularından girecek. Çıkacak olanlarsa herhangi bir ücret ödemeden Umman sularından çıkacak. İranlı diplomatların bu teklife Tahran'ın tabii Hürmüz Boğazı üzerindeki bir miktar kontrolünü muhafaza edeceği için sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak yine de Umman'la da gelirleri paylaşılacak şekilde İran'ın ücret talep ettiği de ifade ediliyor haberde. Bunun dışında Tahran'ın aynı zamanda yeni bir saldırıyla karşı karşıya kalmayacağına ilişkin bir güvence beklentisi içinde olduğu, Amerikan donanmasının uygulamakta olduğu ablukanın kaldırılması ve petrol yaptırımlarının da gevşetilmesi talebinde bulunduğu da ifade ediliyor. ABD hükümetinin ve bölgedeki körfez ülkelerinin hükümetlerinin İran'ın ücret talebini reddettiğini biliyoruz. Bu ülkelerin aynı zamanda bölgede İran'ın destek verdiği vekil grupların, milis gruplarında yine kendi topraklarını tehdit etmeyeceği konusunda da bir güvence istediği de ifade ediliyor Buse.
1: Peki İran tarafı konuya nasıl yaklaşıyor? Burada son açıklamalar neler?
0: Buse, İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün Tahran'ın Hürmüz Boğazı konusunda yapılan görüşmelere dair pozisyonunu özetledi diyebiliriz. Hürmüz Boğazı'ndan güvenli giriş çıkış hatlarının belirlenmesine odaklanıldığını söyledi Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yapılan görüşmelerde. Umman'la görüşmelerin hem teknik hem de siyasi düzeyde pozitif geçtiğini, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Müzakere edilen rotanın amacının da İran'ın ve Umman'ın egemenlik haklarıyla ulusal güvenlik çıkarlarının bu görüşmelerde gözetildiğini ifade etti. Anladığımız kadarıyla İran'ın bu Umman'la yapılan görüşmelerde temel amacı Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden bir rota üzerinde o kontrolünü kaybetmeyeceği şekilde geçici bir düzenlemenin yapılması, ki bunun 3 aylık bir düzenlemeden de bahsediliyor bazı kaynaklara ve iddialara göre. Dediğimiz gibi İranlı yetkililere göre bir ücret talebinden kasıt şu da olabilir. İranlı yetkililer en azından bu şekilde söylüyorlar. Kargo, yük gemileri ve tankerlerin güvenliğinin sağlanması için bir servis, bir hizmet bedelinden de bahsediliyor. İşte bundan elde edilecek gelirlerin İran ve Umman arasında eşit bir şekilde paylaştırılması öngörülüyor bazı kaynaklara göre. Amerikalı bir yetkili ise İranlı yetkililerin bu açıklamalarının pek doğruyu yansıtmadığını söyledi. Dolayısıyla herhangi bir ücret talebi olmayacak diyor Amerikalı yetkililer. Bir yandan yine arabulucu ülke Katar'dan da yine uluslararası su yolunda, uluslararası hukuk gereğince seyri sefer özgürlüğünün muhafaza edilmesi, korunması gerektiğinin altını çiziyor Katarlı yetkililer de. Ve Hürmüz Boğazı'nın da uluslararası su yolunun da siyasi baskı aracı olarak ya da tek taraflı çıkar amaçlı olarak kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Katarlı yetkililer yapılabilecek tüm olası düzenlemelerin de yine bölge ülkeleri tarafından kabul edilebilir düzeyde olması gerektiğinin altını çiziyor. Geldiğimiz noktada gerilimin düşürülmesi için çabalar devam ediyor. Diplomatik çözüm için çabalar hala devam ediyor. Bakalım anlaşma haberi yarın gelebilecek mi?
1: Evet, Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Hem Amerika hem İran tarafında konuşulanları. Biz de konuya birazdan parantez açacağız efendim. Konuşacağız tüm boyutlarıyla ama şimdilik kısa bir ara.

0: NTV Radyo. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarla da arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı.
2: Aranın ardından bugün yarına devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni bir anlaşma yakın mı, bunu sorguluyoruz. Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkesin devamı konusunda kısa süre içinde uzlaşma sağlanabileceğini söylüyor. Peki taraflar gerçekten anlaşmaya mı yaklaşıyor, yoksa diplomasi masasındaki temel görüş ayrılıkları devam mı ediyor? İşte bunu konuşacağız. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Buse Hanım, iyi geceler.
2: Teşekkürler. Şimdi son açıklamalar üzerinden bakalım birlikte. Görüşmeler sürüyor. İran'ın talebi üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Katar'ın desteğiyle, ama diğer ülkelerin de desteğiyle gerçekleşiyor görüşmeler. Birçok ülke, birçok liderle görüştüm ama bu anlaşmayı imzalamak için son şansı dedi Amerikan Başkanı Donald Trump da. Son açıklamalarında bir yandan işte üstü kapalı bir tehdit var ama Washington'dan anlaşmanın çok yakın olduğuna yönelik bazı iyimser açıklamalar da geliyor. Yine bağlantılarımızdan da öğrenmiş olduk. Ne dersiniz, bir anlaşma söz konusu olur mu? Bu defa şartlar buna müsait mi?
3: Normalde her halükarda ABD ve İran ilişkileri söz konusu olduğunda bir anlaşmadan her halükarda bahsedebiliriz ve genelde savaşın en kızıştığı anlarda bile bu müzakere masasının hep bir şekilde, yani bir şekilde çalıştığını en azından kademeli bir şekilde gördük. Fakat ABD'nin İran'ı baskılayacak ben çok ciddi bir avantajın olduğunu düşünmüyorum. Hele hele anlaşma maddelerine baktığımızda İran'ın özellikle sahada direnişinin bir şekilde masaya da yansıttığını ve masada da istediği şartları bir şekilde ABD'ye dayattığını görüyoruz. Nedir bu şartlar? Mesela benim en çok bu anlaşma çerçevesinde benim en çok dikkatimi çeken madde 300 milyar dolarlık anlaşma maddesi, yeniden yapılandırma maddesiydi. Teknik anlamda bu savaş tazminatı. Normalde kimse kimseye 300 milyar doları vermezdi. Eğer ABD ve İsrail...
2: Zaten Körfez ülkelerine mi ödetecekti, değil mi?
3: Evet, evet.
2: Bu vesileyle,
3: evet, yani Körfez ülkelerine ödetecekti. Evet evet, Körfez ülkelerine ödetsin veya ödetmesin veya günün sonunda hiç de ödemesin fark etmez. Siz bir anlaşmaya, böyle bir maddeye atarsanız bu İran'ın savaşta teknik anlamdaki üstünlüğünü, en azından savaşta İran'ı yenemediğinizin açıkça kabulü gibi. Şimdi ben operasyonel anlamda ABD'nin savaş boyunca baktığımda 30 bine yakın bir vuruş şeyi var. Hani sortilerle birlikte hepsinde. Evet, hava sistemi delik teşik oldu. Üst düzey liderlerinin önemli bir kısmı öldürüldü. Fakat stratejik anlamda baktığımda ABD'nin neredeyse hiçbir hedefine varmadığını görüyoruz. Mesela ABD'nin, hatırlarsanız 28 Şubat'ta Trump'ın doğrudan açıklamaları vardı. Biz İran'ın nükleer etkinliğini yok edeceğiz. Edemedi. İran'ın balistik füze kapasitesini yok edeceğiz. Edemedi. İran'ın vekil güçlerle olan ilişkilerini yok edeceğiz. Yani onu kısıtlayacağız. Yapamadı. İran'da rejim değişikliğini gerçekleştireceğiz. Gerçekleştiremedi. Bunları şeye de baktığımızda, ön mutabakat zaptına da baktığımızda aslında bir şekilde bunu görüyoruz. Ve bu stratejik hedefler gerçekleşmediği gibi yanına İran'a Hürmüz kartını veriyorsunuz. Hürmüz'ü İran bu kadar etkili bir şekilde kullanıyor ki gördüğünüz üzere mesela Hürmüz'de tıkanmış durumda. Ben savaşın ilk günlerinde şey dağısında bulunmuştum. Hani 28 Şubat'ta artık Hürmüz Boğazı İran'ın milli boğazıdır şeklinde. Ben bu durumdan herhangi bir geri adım atacaklarını düşünmüyorum. İran Hürmüz'den nakit akışını da sağlayacak bir mekanizma kuracağını düşünüyorum. Çünkü bunu İranlıların gözlemlerinden, İran medyasından anladığım kadarıyla İran liderleri bunu bir savaş ganimeti olarak görüyorlar.
2: Ama bir yandan da Amerika ablukasını sürdürüyor ve işte tamamen hakim olduklarını iddia ediyorlar. En azından Trump'ın açıklamaları bu yönde. Görüşmelerin merkezinde sizin de bahsettiğiniz gibi şimdilik işte Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması bulunuyor. İran ve Umman'ın deniz trafiğinin denetimini paylaşmasına dayanan formül taraflar açısından sizce uygulanabilir mi?
3: Şöyle düşünün, Umman hiçbir şey yapmasa bile bu anlaşmadan kârlı çıkacak taraf. Yani dolayısıyla İran'ın kısmi direnişinin doğrudan faydası Umman'a olacak. Düşünsenize, İran diyelim ki oradan bir nakit akışı sağlayacak. İsterse bunu doğrudan kontrol noktası olarak, isterse bunu servis ücreti olarak da tanımlasın. Bir şekilde bir paylaşım olacaksa Umman'la paylaşmak zorunda. Ve Umman neredeyse hiçbir şey yapmadan bu ticari anlaşmaya ortak olacak. Bu normalde Umman'ın bu bağlamda çok da kaybedeceği bir şey yok. Ancak kaybedecek ülkelerin sayısı çok fazla. Mesela Suudi Arabistan bu süreçten çok etkilenecek. Katar çok etkilenecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, her birinin ayrı ayrı bir etkilenme oranı var. Dolayısıyla bu anlaşmayı bu anlamda zorlayabilecek unsurlar biraz da burada. Ben ABD'nin ablukasının İran üzerinde çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bu sanırım şey iddiasında değilim. Hani İran bu savaşı kazandı, ABD ve İsrail'i yendi açıkçası şeyinde değilim. Sadece ABD ve İsrail'in stratejik hedeflerinin vardığı sonuç üzerinden analiz yaptığımda şu anda İran'ın elinin güçlü olduğunu görüyorum ve İran yıkılmadığı sürece belli ki Hürmüz'deki avantajını korumak isteyecektir. Ki Örmüt Abakat zaptında zaten şöyle bir madde var. Geçici de olsa 60 günlük geçiş sürecindeki denetim yine İran İslam Cumhuriyeti'nin kontrolündedir diye bir ibare var. Dolayısıyla siz bunu verdiğinizde istediğiniz an oradan ayrı bir rota sunamazsınız. İran bunu güvenlik bahanesiyle, mayın bahanesiyle, işte bakım bahanesiyle bir şekilde kendi rotasına çeker. Ve orası çok, bak haritada gördüğümüz üzere çok dar bir alan. Zaten 31 kilometrelik bir alan. Bütün geçiş aşağı yukarı 10 kilometrelik bir alan. Ve bu 10 kilometrelik alanın da %90'ı bir şekilde İran karasularının içinde. Yani İran'ın burada çok ciddi bir etkinliği var. ABD bir şekilde İran'ın şartlarını sanki kabul etmek zorunda gibi.
2: Peki ama bu işte taviz olarak mı algılanacak? Tabii bu merak konusu. Hem kısaca bunu alayım hem de bir yandan da işte bu son şans tehditleri devam ederken diplomasiye de şans verilmeye çalışılıyor. Fakat bunlar yeniden mümkün olmazsa savaş ve çatışma haline geri dönülür mü? Ve bu tabii bu artık ne getirir?
3: Yani ben sonsuz bir savaş döngüsüne girdiğimizi zaten düşünüyorum. Yani sadece Kasım seçimlerinden önce açıkçası böyle bir saldırıyı beklemiyordum. Ama Kasım seçimlerinden sonra ABD ve İsrail'in buldukları her fırsatta İran'ı bir şekilde böyle bombalama faaliyetlerini yapacağını zaten düşünüyorum. Çünkü burada yenişme yok. Eğer bir yenişme olmadığı sürece belli ki bu savaş devam edecek. Yani ne ABD İsrail istediğini elde edebiliyor ne de İran tam rahatlıyor. Bunun bir çerçeve anlaşması var. Mesela 2015'te bir çerçeve anlaşması imzalandı. Mesele çok basitti. İran nükleer bomba yapmayacağına dair bir teminat veriyordu. Nükleer enerji hakkını elinde tutuyordu ve bunu Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açıyordu. Karşılığında ABD ambargoları kaldırıyordu ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakıyordu. Böyle bir anlaşma dışındaki herhangi bir anlaşmanın teknik anlamda uygulanma ihtimali yok. Şöyle düşünün, mesela Lübnan şu anda anlaşmaya dahil değil mi ateşkes maddesinde? İsrail Lübnan'daki emellerinden vazgeçecek mi? Asla vazgeçmeyecek. Yani İran Hizbullah üzerindeki kontrolünü kaybetmek isteyecek mi? Asla kaybetmeyecek. Dolayısıyla önümüzdeki süreç ben savaşa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat Trump'ın seçmen kaygısı, Hürmüz'ün kapalı olmasının doğrudan Amerikan orta sınıfı alt sınıfına etkisi, bunun da doğrudan Trump seçmenine yansıması, yani Amerikan seçmeninin oy davranışları üzerindeki etkisini baz alarak Trump'ın bir şekilde buradan bir anlaşma çıkarma arzusunun olduğunu görüyoruz. Umarım bir anlaşma çıkar, biz de bu sonsuz döngünün bir şekilde kırılacağını görürüz.
2: Evet, özellikle bu bahsettiğiniz Kasım seçimleri dolayısıyla en fazla Haziran ayına kadar Trump'ın bu savaş politikasını yürütebileceği, daha sonra artık buna bir son vermesi gerektiği, en azından siyasi olarak bu yaklaşımın çok daha akılcı olacağı yönünde değerlendirmeler hep okuduk. Ancak gördüğümüz gibi geçtiğimiz haftaya kadar işte bu çatışmaların devam ettiğine de şahit olduk. Nasıl devam edeceğini hep birlikte izleyeceğiz. Ama bir yandan da işte Amerikan ordusunun durumuna dair bazı analizler var. Son olarak Reuters'tan bir haber vardı. Sizinle de paylaşmak isteyelim, izleyicilerimizle de. İran'la 5 aydır süren savaşta yüksek hassasiyetli uzun menzilli füze stoklarının büyük bölümünü tükettiği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve işte konuya yakın 4 kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre özellikle kara konuşlu uzun menzilli füzelerde yaşanan azalma Washington'ın olası yeni krizlere hazırlığı konusunda endişe yaratıyor denildi. Özellikle işte bir kara harekatı söz konusu olursa yaklaşık 600 bin askerin yine bölgeye intikal etmesi gerektiği konusunda bazı gerçekten fazla verilen sayılar vardı. Bir yandan işte Amerikan ordusunun envanterine dair uzun süre bu savaşı yürütemeyeceğini ve çok masraflı, maliyetli olacağına dair yine yazılar, açıklamalar gördük. Tüm bunlar Amerika'yı daha büyük bir çatışmaya girmekten alıkoyan unsurlar mıdır?
3: Evet, öyledir. Ya bir de hatırlarsanız mesela bakın hiç konuşmadığımız bir gündem var. Savaşın ilk günlerinde öncesinde en çok konuştuğumuz şey ABD destroyerlarıydı. Savaş gemileriydi. Bakın o madde tamamen ortadan kalktı. O yapıların ne kadar hantal bir şey olduğu, nasıl tanklar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işlevini kaybettiyse, savaştan önce çok etkili olarak görülen uçak savalların, işte destroyerların, yani gemi destroyerlarının bir şekilde ne kadar hantal olduklarını gördük. İkincisi olarak yani İran Savaşı bir kere bunu bize gösterdi. İkincisi İran Savaşı'nda biz İran'dan şunu gördük. Ucuz, etkili ve teknolojiye dayanmayan ürünler. Yani çok ciddi teknoloji gerektirmeyen, neredeyse elle, basit imalatla yapılabilecek SİHA'ları ve balistik füze kapasitesini geliştirmişler. Ve bunu her gün yenileyebilecek bir kapasiteye sahipler. Ve bunları kamikaze dronları şeklinde de planladıkları için hani geri dönüşte ekstradan bir kayda da ihtiyaç duymuyorlar. 5000 dolara ürettiğiniz bir malın bir Patriot'u vurması veya bir şeyini vurması yaklaşık 1 milyon dolarla 8 milyon dolar arasında bir maliyet üretiyor. Yani Asam İran... Tabii. Yani İran şimdi ABD çok güçlü, ancak İran ucuz üretimiyle bir şekilde bunu dengeleyebilecek. Evet, evet. Bir de İran bu şey yapmış yani biz de buna hayret ettik. Rakamları hatta siz de zamanla konuştuk. Normalde biz İran şeyin farkında. ABD ve İsrail'le hava savunma sistemleri bağlamında yarışamayacağını zaten başından beri peşin kabul etmişler. Ancak ABD ve İsrail gibi unsurları balistik füze kapasitesiyle durdurabileceklerini düşünmüşler ve bütün yatırımlarını balistik füze kapasitesi üzerine yatırmışlar. Hatırlarsanız savaştan önce basitçe 2000'e yakın balistik füze meselesinden bahsediliyordu. Sadece İran savaşının ilk günlerinde yaklaşık 1500 tane neredeyse füze attı ve binlerce de SİHA attı ve İHA attı. Demek ki İran bir şekilde dersine çalışmış ve Trump'ın seçmen davranışları üzerindeki kıskacını da bir şekilde yakalamış. Yani Trump bu kadar analiz yapıyor, bu kadar hesap yapıyor. İranlılar da bunun farkında. Yani İran'ın seçmen bağlamında sıkıştığının farkında ve dolayısıyla masadan güçlü kalkmak istiyorlar. Ancak İran'ın maksimalist taleplerinin de bir sınırı olmalı. Yani İran bu maksimalist taleplerini sürdürürse evet Hürmüz üzerinde 3-4 yıl çok ciddi avantajlar elde edebilir. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Ancak 3-4 yıl sonra insanlar Hürmüz'ü güvensiz olarak kabul ettiklerinden sonra bir yeni rotalar bulurlar. Yeni petrol hatları bulurlar. Dolayısıyla İran Hürmüz'den edindiği avantajı kaybedebilir. Yani İran bu meseleyi biraz dengeli yürütmesi lazım. Öyle bir uzlaşı alanının çıkması lazım. Umarım çıkar.
2: İşte burada da Kasım ara seçimlerinden önce alabildiğince sizin de dediğiniz gibi almayı umuyor Amerika Birleşik Devletleri'nden o tavizleri. Bir de son olarak bir genel değerlendirme isterim. Bu küresel ekonomiye, piyasalara nasıl yansıdı? Bununla da ilgili yine açıklamalar var. İran Savaşı Hürmüz Boğazı'ndaki fiili abluka Avrupa'nın doğalgaz tedariğini zorlaştırıyor deniliyor. Gaz depolarındaki doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerinde kalırken uzmanlar kış aylarında yüksek enerji fiyatlarının hane halkı ve sanayi üzerinde baskı oluşturacağını belirtiyor denilmiş. Şimdi yaz aylarındayız ve işte bu petrol arzında yaşanan problem, fiyatlardaki yükseliş ve bu kriz hali önümüzdeki kışı zaten belli ki garanti bir şekilde etkileyecek. Bu enflasyon olarak belki sadece Avrupa'ya değil bizlere de yansıyacak. Neler söylemek isterseniz bu konuda daha somut örneklerle bu kriz bize yarın cebimize nasıl yansıyacak?
3: Şöyle düşünün, normalde mesela dünyadaki çip tedarikinin %85'i ile %90 arası Tayvan'da üretiliyor. Tayvan Covid döneminde şöyle bir hesaplama hatası yaptı. Normalde araçlara yönelik talebin azalacağı hesaplandı. Fakat insanların cep telefonudur, laptoptur ve gibi vesaire şeyler olan talepleri hesaplanmadığı için dünyada çok ciddi anlamda bir çip krizi oluştu ve bu çip krizi de bir şekilde her türlü maliyete yansıdı. Şimdi bu Hürmüz meselesi Ukrayna meselesi gibi bir mesele değil. Hürmüz dünya enerji hattının %20'sinin geçtiği, burada bir lojistik hatta yaşanacak herhangi bir tetiklenmenin en azından 6 aylık stoku etkileyebileceğini ve bu her etkilenmenin, her gecikmenin bir şekilde dünyadaki enflasyonist baskıya katkı sağlayacağını, bunun zaten Trump üzerinden etkilerini bahsediyoruz da bizim üzerimizde de enflasyonist baskısı var. Dünyanın tamamında da enflasyonist baskısı var. Allah'tan Türkiye olarak bizim Hürmüz'e çok ciddi bir bağımlılığımız yok. Yani Hürmüz üzerinden bir doğal gaz akışı şeyimiz yok. Beklentimiz yok. Ancak bu Avrupa için özellikle Rusya ile yaşadıkları krizden dolayı çok ciddi etkileri olacaktır ve bu etkileri Trump çok şu anda kısa vadeli hissediyor ama ABD'nin müttefikleri de çok ciddi anlamda hissetmeye başlayacak. Ki Trump müttefiklerine çok önem vermiyor ama müttefikleri her biri kademeli bir şekilde Amerika'dan ayrışmaya başlarsa doğru, bu Amerikan hegemonyası için ciddi bir soru işareti oluşturabilir.
2: Peki. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Çok sağ olun efendim. Muhammed Berdibek bizlerle birlikteydi. Sağ olun. Evet, yine sınırlarımızın dışından bir haber aktaracağız. Polonya'da bir yolcu treni hem zemin geçitten geçmeye çalışan traktöre çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bakalım birlikte görüntülere de. Kaza Polonya bölgesinde gerçekleşti. Saman balyaları taşıyan traktör hem zemin geçitten ilerlemeye çalıştı. O esnada geçit bariyerleri kapandı. Yolcu treni geçitte durmak zorunda kalan traktörün saman balyalarına çarptı. Ve görüntüler ekranlarınıza geliyor. Yaklaşık 500 kişiyi taşıdığı açıklanan trende yaralanan olmazken traktör sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

0: Ve İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı, Septe'deki göçmen krizi gündemdeki yerini koruyor. Elbette ki görüntüler çok etkileyiciydi. Bir günde yaklaşık 60 bin kişinin akın ettiği kriz, göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak değerlendiriliyor. Ve analistlere göre Septe ve Melilla üzerinde hak iddia eden Fas iddiasını hayata geçirmek için Trump'ı yanına çekmek istiyor. Bu konuyla ilgili hazırladığımız parantezi şimdi ekranlarınıza taşıyacağız efendim. Ama saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Gecenin gündemini aktaracağız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
1: İspanya'nın Kuzey Afrika'daki deniz aşırı toprağı Septe, geçen hafta eşi görülmemiş düzensiz göçmen akınına uğradı. Bir günde yaklaşık 60 bin kişi yüzerek ya da dikenli tellere tırmanarak Fas'tan Septe'ye geçti. Septe'de yaşayan her 4 kişiye karşılık 3 düzensiz göçmen düşüyordu. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez krizden insan kaçakçılarını ve sosyal medyadaki yanlış bilgileri sorumlu tuttu. Ancak uzmanlar Septe'ye göçmen akını göçün silah olarak kullanılmasının açık örneği olarak yorumluyor. İngiliz Financial Times gazetesinde bu konuda Pedro Sanchez'i alt eden kral başlıklı bir yazı yayımlandı. Financial Times, Fas Kralı Muhammed'in İspanya sınırını Madrid üzerinde koz olarak kullandığını yazdı. Fas topraklarında iki İspanyol yerleşim yeri bulunuyor. Septe ve Melilla 16. yüzyıldan bu yana İspanya krallarının parçası. Ancak Fas, İspanya'nın deniz kıyısındaki bu yerleşimler üzerindeki egemenliğini tanımıyor. Savunmasız yerleşim yerlerinin varlığı, Faslı gençlerin ülkelerini terk etme isteğiyle birleşince göçü Fas kralı için güçlü bir pazarlık kozu haline getiriyor. İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları, Avrupa'ya sığınmak isteyenler için Septe'den çok daha önemli bir giriş noktası. Madrid, düzensiz göçmen akınını sınırlandırmak için Rabat'ın desteğine ihtiyaç duyuyor. 2021'de Batı Sahra'nın Fas'tan bağımsızlığı için savaşan Polisario cephesi liderinin İspanya'da tedavi görmesi diplomatik krize yol açmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler 2021'deki diplomatik krizden itibaren Madrid açısından zorlaştı. Rabat'ın giderek daha cesur davrandığı, Madrid'in idare etmekte zorlandığı bir dönem başladı. Septe'ye göçmen akını bu dönemin doruk noktası olarak değerlendiriliyor. Sanchez, son 5 yılda sakin ve nazik davranarak Fas'ta ciddi bir kopuştan kaçınmaya çabaladı. Ancak analistlere göre Fas, Sanchez'in bu nezaketini zayıflık olarak algıladı. İspanya'nın Fas'a, Fas'ın İspanya'ya olduğundan daha çok ihtiyaç duyduğuna karar verdi. 2022'de İspanya'nın Batı Sahra politikasını değiştirmesiyle Rabat zafer elde etti. Madrid, Batı Sahra'ya daha fazla özellik karşılığında Fas'a bağlı kalmasına destek verdi. İlişkiler daha olumlu bir aşamaya girdi, ancak jeopolitik konularda anlaşmazlık sürüyor. Fas ekonomisi İspanya'nın onda biri olsa da iki ülke yoğun ticaret ağıyla birbirine bağlı. Ancak iki ülke büyük jeopolitik konularda farklı görüşlere sahipler. Özellikle Fas Kralı Muhammed Trump'la yakın ilişkiler kurarken Amerikan Başkanı'nın Sanchez'le anlaşamadığı biliniyor. Fas, Trump'ın ilk döneminde İbrahim Anlaşmaları'nı imzalayarak İsrail'le ilişkilerini normalleştirdi. Karşılığında Amerika Birleşik Devletleri Batı Sahra'yı Fas'ın parçası olarak tanıdı. Fas, Septe ve Melilla üzerinde uzun süredir hak iddia ediyor. Alaska Üniversitesi'nden akademisyen Michael Walsh'a göre Rabat iddialarını hayata geçirmek için az rastlanan küçük bir fırsat penceresi yakaladı. Fas kralı, Trump'ın Sanchez'le arasının bozuk olmasını Beyaz Saray'ı yanına çekmek için fırsat olarak görüyor. Septe'ye göçmen akınının uyarı işareti olabileceğine dikkat çekiliyor.

0: NTV Radyo. Hava durumu. Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda, sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağın nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Önce gelin öne çıkanları paylaşalım. Dünden bugüne yansıyanlar neler sizlerle paylaşalım. Evet, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa meclise sunulacak bugün. 12 maddelik teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarında imzalandı. Af niteliği taşımayacak düzenlemenin ayrıntıları birazdan. Ve Gülistan Doku'nun kaybolmasından 41 gün önce polis sisteminde sorgulandığı ortaya çıktı. Usulsüz sorgulamalarla ilgili 4 polis tutuklandı. Soruşturmadaki yeni ayrıntıları da aktaracağız. LGS yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak. Sonuçlarla birlikte birinci nakil süreci başlayacak. Tercih ve yerleştirme takvimini de ekranlarınıza getireceğiz. Ve futbolun gündeminden de haberlerimiz var. Süper Lig'de yeni sezon oyunu hızlandırmaya amaçlayan yeni kurallarla başlayacak. Sakatlanan futbolcular bir dakika kenarda bekleyecek. Oyunu geciktirenlere yeni yaptırımlar uygulanacak. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda konuğumuzla beraber bir parantez açacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için ikinci dilime başladık. Evet, gecenin öne çıkan sıcak haberlerini aktaralım öncelikli olarak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Fezleke'de Özgür Özel'in yerel seçimlerde Muhittin Böceğin Antalya Belediye Başkan adaylığı ve Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tutarlarda menfaat temin ettiği vurgulandı. Veli Ağbaba'nın ise hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı belirtildi. Bu çerçevede her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Fezleke Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanlığına buradan da onay alınırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Ve süreç yasa teklifi meclise sunulacak yarın. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarında imzalandı. Teklifin meclise sunulacağı 5 Ağustos tarihi, yani bugünün de ayrı bir önemi var.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif çarşamba günü meclis başkanlığına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclise kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
1: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
3: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
4: İstişare ettik, bilgilendirdik.
5: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
1: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
6: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
1: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Ve bir yandan belediyelere de operasyonlar devam ediyor. İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi bu kez. Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltında. Rüşvet ve irtikap iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında Çiçek'in yardımcıları ve imar müdürü de var. Bir şüpheli aranıyor. Zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Zanlıların 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia ediliyor.
7: Özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskınlar gerçekleştirildi. Aramalar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda mülk edilme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Masak ve tapu kayıtlarıyla bilirkişi raporlarına göre ortada çeşitli usulsüzlükler vardı. Mülk satışları gerçekleşiyor. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmıyordu. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da kullanılıyordu. 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadı. Bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi. Lüks bir villa ve yatta baskın yapılan noktalar arasındaydı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığının iptali için hukuki süreç başlatıldı. 1045 taşınmaz, Bodrum'daki bir otel, bir yat, 10 banka hesabı, 7 anonim şirkete el konuldu. İşletmelere kayyum atandı.
0: Şimdi sırada yurttan derlediğimiz bir haber turu var. Bartın'da uygulama noktasında polisi fark eden motosiklet sürücüsü kaçmaya çalıştı. Takip sırasında kaldırıma çıkan motosikletli burada yürüyen Bartın Vali Yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Kazaya neden olan zanlıya 5 ayrı suçtan toplam 289 bin idari para cezası kesildi. Kayseri'de bir yolcu otobüsü devrildi. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 22 kişi de yaralandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yüzme havuzuna giren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 13 yaşındaki öğrencinin bu yıl LGS'ye girdiği, çok istediği Kızıltepe Fen Lisesi'ne yerleşecek puanı elde ettiği öğrenildi. Ve Malatya'dan bir iş kazası haberi geldi. Organize sanayi bölgesindeki bir işletmede çalışan 46 yaşındaki Amanullah Serfer Bey pres makinesine sıkıştı. Müdahaleler işçiyi kurtarmaya yetmedi. Olayın ardından işletmenin faaliyeti durduruldu, soruşturma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde bulunan 300 kişilik antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Antik havuzun 2000 yıllık olduğu belirlendi. Değerli izleyenler, artan enerji maliyeti fiyatlara yansıyor. Enflasyon Temmuz ayında Haziran'a kıyasla yükseldi ve bu durum faiz beklentilerini de tabii etkiliyor.
1: Faizde ilk adımın Eylül ayında atılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da enflasyon aylık %1,78 oldu. Rakamın açıklanması sonrası yabancı kurumlar faizle ilgili rapor yayınladı. HSBC, Orta Doğu'daki gerilimlerin para politikasını rayından çıkarmadığını vurguladı. Sadece gecikme olduğu değerlendirmesini yaptı. Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlayabileceğini tahmin etti. BBVA Research, Eylül'de fonlama maliyetinin düşürüleceğini öngördü. Yıl sonu enflasyon beklentisini %30'da bırakırken, faiz tahminini 36 olarak duyurdu. Goldman Sachs ise faizin uzun süre yüksek alabileceğini dile getirdi. Yüksek enerji fiyatlarının belirsizlik yarattığını ifade etti. Enflasyonda yukarı yönlü riskler var diyen Goldman, Türk lirasında daha hızlı değer kaybı yaşandığını vurguladı.
0: İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığından yükseltilmesinden doğan farklarını Cuma günü alacak. En düşük emekli aylığı yasal düzenleme ile 20 bin liradan 23 bin liraya, 23.552 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayından itibaren geçerli olan rakam için 3.552 liralık fark ödemesi Cuma günü yapılacak. Ödemeler PTT şubelerinden ya da aylıkların alındığı bankalar üzerinden yapılacak. Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığında artış yapıldı. Şimdi sporun gündemine bakacağız birlikte. Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerlerinde tanıtılan yeni kuralları Elit Hakem Direktörlüğü görevine getirilen Anthony Taylor anlattı. İzleyelim, hemen ardından konuşacağız birazdan.
8: Türk Hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası ile tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını artıracağını söyledi.
9: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını artırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
8: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
10: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
8: MHK'da Elit Hakem Direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor, hakemlerden tutarlılık istedi. I believe that
11: elite refereeing, elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
8: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
12: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonunda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
8: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
0: Ve Merkez Hakem Kurulu'nun biraz önce haberde izlediğiniz yaz seminerlerinde tanıtılan yeni kuralları eski hakem ve futbol yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı ile konuşacağız efendim. Hemen merhaba diyelim kendisine.
13: İyi akşamlar Buse Hanım, merhabalar.
0: Çok teşekkürler, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Şimdi bugün yapılan seminerde Süper Lig'in yeni sezonunda kullanacağı yeni kurallar, açıklamalar oldu. Eski bir hakem olarak kurallar hakkındaki fikirlerinizi dinleyelim öncelikli olarak.
13: Yeni kurallar biraz basketbola öykünülüyor artık. Hepimizin derdi biliyorsunuz, özellikle Süper Lig'de oyundan çalınan zamanlar. Bu kimi zaman kornerde oluyor, kimi zaman out'ta oluyor, kimi zaman touch'ta oluyor. Oyuncu değişikliklerinde çok fazla oluyor. Hakemi yanıltarak yerde sakatlık numarası yapmak gibi riayet edebiliyor. Oyuncu değişikliklerinde çok yavaş çıkmak gibi oluyor. Dünya genelindeki bu sıkıntı üzerine IFAB'ın yeni aldığı bu kurallar bizim ligimizde biraz daha etkili olacak gibi. Çünkü biz son 5 seneye baktığımızda Avrupa ligleri arasında bu anlamda en sonlardayız. Hatta sonuncu bitirdiğimiz yıllar var. Yani oyunu yeniden başlatma konusunda 37 saniye gibi absürt ortalamalara sahip bir ligiz aslında. Bu anlamlarda iyi. Yani basketbola öykünülmesi, biraz daha süreti arttırması, oyunun içine topun çabuk girmesinin sağlanması önemli. Önemli bir kural değişikliği, radikal bir değişiklik. Burada önemli nokta şu: hakemlerimiz bunu nasıl uygulayacak? Ne kadar bir tolerans seviyesinde olacaklar? Ne kadar hassasiyet gösterecekler? Bu kısmı önemli. Çünkü şimdi biliyorsunuz, şimdi 5 saniye deniyor taç atışında. Bunu hakem ne zaman saymaya başlayacak? Veya kale vuruşunda bunu ne zaman saymaya başlayacak? Bunlar bu kuralın uygulanmasında önemli. Hatırlarsanız şimdi kalecilere bir 8 saniye kuralı var. Kaleci topu aldıktan sonra eğer 5 saniye kaladan itibaren hakem elini kaldırıyor ve saymaya başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde. Burada da artık hakemlerin biraz genel mantalitesine kalacak, onlara söylenen kurala kalacak ama ben açıkçası umutluyum. Bizim ligimizde biraz daha top oyunda kalacak. Oyun kalitesi artacak mı? Bu ayrı bir konu. Ama top içeride kalacak. İçeride kaldıktan sonraki meziyetler artık takımların kendine kalıyor. Ama bu süreyi arttırıcı bir etken oldu aşikar.
0: Peki, İngiliz futbolunun önemli hakemlerinden Anthony Taylor görevi bıraktığını açıklamıştı. Şimdi Merkez Hakem Kurulu'nda elit hakem direktörlüğü görevini üstlenecek. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
13: Evet, burası aslında Buse Hanım, iki açıdan değerlendirmek gerekiyor bu konuyu. Birinci açı şu: görev tanımı ne olacak Anthony Taylor? Bu kısmı önemli. Neden söylüyorum bunu? Biz biliyorsunuz, özellikle hakem camiasını yakından takip edenler veya futbol içinde olup yorumculuk yapıp hakem kanadıyla da ilgi gösteren yorumcular şunu bilecekler ki bizdeki yabancı danışman olayı Jaap Ulenberg ile başladı ve karşılığını mükemmel şekilde aldık. Lale devriydi. Hakemlerimiz Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde birden çok görev yapan hakemimiz gibi çok güzel dönemler geçirdik Jaap Ulenberg'in geldiği dönemden sonra. Lale devri bitti. Şu an Türk hakemliği yıkılma döneminde. Son 3-4 senelik icraatlarla ne yazık ki çok kötü şekilde yönetiliyor ve tepe taklak gidiyor. Daha sonra gelen isimler Roberto Rossetti mesela, örnek vereyim. Şu an UEFA Hakem Kurulu Başkanı. Yani ün ve nam olarak Anthony Taylor'ı çok güncel bir şekilde hakemliği bırakan birisi olduğu için şunu söylemem gerekir. Yani benim özellikle Premier Lig hayranı ve yakın takipçisi biri olarak İngiltere'de ilk sıraya koyduğum, Avrupa'daki son 5 yılda top 5 olan hakemden birisi Anthony Taylor. Mükemmel bir hakemlik yeteneği var. Mantalitesi, oyun okuması, futbolcu diyalogları, her şeyi mükemmeldi. Ama bu bir taraftan da mükemmel yönetici olacağı anlamına gelir mi? Burası soru işareti tabii ki. Burada görev tanımından kastım şu: biz daha önce David Ellery gibi ada futboluna damga vurmuş, üstüne futbol oyun kurallarının kitabını yazan IFAB gibi bir kurumda direktörlük yapmış bir danışmanı da getirdik. Roberto Rossetti gibi İtalya'nın efsane hakemi olup UEFA Hakem Komitesi Başkanlığı yükselmiş bir danışmanı da getirdik. Hugh Dallas gibi İskoçya'da nam salmış çok ünlü bir hakem olup UEFA'da uzun yıllar görev yapmış, eğitmen kategorisinde olmuş birini de göreve getirdik. Ve son olarak yine Collina dönemlerinin 20 sene öncesinin önemli hakemlerinden Portekizli Vitor Pereira'yı getirdik. Hangisinden aklınızda güzel bir sonuç kalıyor? veya şimdiye kadar neleriyle anıldılar? Yap Ulenberg dışındakileri söylüyorum. Şimdi o yüzden de görev tanımından kastım burada önemli. Eğer David Allaire'ye örnek veriyorum, bütün futbol paydaşlarıyla temasa geçti. Basınından tutun, bizler de tek tek görüşmeye çağrıldık, gittik o dönemde. Hakemliği Türkiye'de aynı eski seviyesine nasıl çıkartabiliriz diye. Acaba şu an uygulayacağı görev, Anthony Taylor'a verilecek olan görev ne pozisyonda olacak? Geçen seneki gibi, Vitor Pereira'ya yapılan gibi veya Hugh Dallas'a yapılan gibi ayda bir TRT'ye çıkacak, televizyon kanallarına çıkacak, pozisyon yorumlayıp aylık pozisyonlarını değerlendirecek. Yoksa bu merkez hakem kuruluyla yok olma aşamasına doğru giden Türk hakemliğinin yeniden şahlanışını

0: Yani pek çok açıdan sıkıntılı bir süreçteyiz. Bunları aşacak bir rol verilecek mi, yoksa yine önceki danışmanlar gibi, Yapılenberg'den sonra gelenler gibi sadece ya şaşalı bir isim getirdik. Bakın ya, Anthony Taylor gibi İngiltere'nin markası bir danışman getirdik. Süsüyle mi oturacağız? Bu kısmı bence kıymetli.
1: Peki. Bir de şimdi 2022 Katar Dünya Kupası'nda çipli top kullanılmaya başlanmıştı. Yeni sezonda da Türkiye'de bu topun kullanılacağı söyleniyor. Peki bu toplu çip nedir? Ne ifade ediyor? Artıları neler? Eksileri neler olur? Dinleyelim mi bunu da sizden?
0: Tabii ki. Şimdi Dünya Kupası da örneğini gördük. Hatta çok enteresan başka örnek de gördük olumsuz anlamda, ama önce olumlu taraftan başlayalım. Şimdi biliyorsunuz çok nadir de olsa çizgiyi geçti geçmedi pozisyonları oluyor veya bir oyuncunun ofsaytta kalıp kalmadığını tespit etmek için top arkadaşına temas etti mi etmedi mi gibi soru işaretleri barındırıyor. Belki senede bir defa oluyor ama geri geliyor, İngiltere'deki gibi şampiyonluğu belirleyecek bir 11 milimetrelik gol olup olmadığını belirleyecek enstantaneler yaşanabiliyor. Liverpool Manchester City maçında yıllar önce Stones'un çevirdiği top 11 milimetreyle tespit edilmişti. Bu açıdan gol çizgisi teknolojisi, çipli top, bu tip teknolojiler futbola girdikçe adalet seviyesini, özellikle böyle çarpıcı pozisyonlarda arttırıyor. Bizim açımızdan şöyle önemli Buse Hanım. Biz biliyorsunuz futbolu birinci sırada hakemlik olarak yaşayan bir ülkeyiz ne yazık ki. Bütün futbol iklimini hakem otoritesi üzerinden yorumluyoruz. Hakemlerin verdiği kurallardan değerlendiriyoruz. Bu da ne yazık ki hakemlerin çok tartışılmasına, hele mevcut Merkez Hakem Kurulu gibi kötü yönetimlerde bu tartışmaların daha da yukarıya çıkmasına sebep
1: Dünyada
0: veriyoruz.
1: nasıl peki bu?
0: Şu anda dünyada çipli top teknolojisini kullanan bir ülke yok. Biz bu anlamda 2018'de VAR teknolojisindeki gibi çıkar çıkmaz hemen uygulayanlardan biri olmuştuk. Burada da şimdi 5 büyük ligde sadece, örnek veriyorum, İngiltere'de sadece gol çizgisi teknolojisi kullanılıyor. Çipli topa henüz bu bahsettiğim bütün geniş detayıyla geçen bir ülke yok. Biz buna geçeceğiz şimdi. Dünya Kupası örneklerini uyguluyoruz. Şüphesiz faydası olur. Çok kritik pozisyonlarda, özellikle temas edip etmediğin anlaşılamadığı pozisyonlarda faydası olacak. Ama tabii bunun ekstra bir kamera görüntüleri, ölçeklenmesi vesaire, bu tarz bir maliyeti de var tabii ki, ama bunun karşılanacağı söylendi neticede. Teknolojinin bütün girdiği faydalar çok fazlasıyla artıyor. Ama bunlara bizim hakemlerimizin adaptasyonu, hakemlerimizin bunlara çabuk uyum sağlaması hangi periyotta olacak, onları göreceğiz. Bir de bu melekeler kullanıldıkça artan şeyler biliyorsunuz. Gerek işte saniye kuralları olsun, gerek çipli top teknolojisinin işte VAR odasıyla beraber iletişimi olsun, hepsi yavaş yavaş futbolumuza girecek.
1: Peki son soru. Trabzonspor dünyaca ünlü bir yıldızı yarın artık ağırlayacak. Muhammed
0: İnanılmaz.
1: Salan yarın saat 12'de İstanbul'da olması bekliyordum. Bununla da ilgili düşüncelerinizi alalım son olarak.
0: Ya açıkçası bu sefer inanılmaz bir noktadayız. Yani İngiltere'nin en iyisini getiriyoruz. Hakem olarak, hakem direktörü olarak gelecek. Dediğim gibi hani görev tanımı falan ayrı tartışmalar, ama Anthony Taylor gibi bir isim geliyor. Bir taraftan Muhammed Salah geliyor ve Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında gidip gelen bir transfer öyküsünün ardından Premier Lig'in, Liverpool'un yıllar sonra gelen şampiyonluğunun baş mimarı olan bir oyuncu geliyor ve muazzam bir transfer. Yani Trabzonspor yönetimini kutlarım buradan. Dünyaya inanılmaz bir transferle damga vurdular transfer sezonuna. Muhammed Salah'ın 34 yaşında olması veya kariyerinin bundan sonra nereye gidecek olması hiçbir önemi yok. Liverpool Manchester City rekabetinin son 7-8 yıldaki temel oyuncularından, özne oyuncularından birisi ve yeteneği, katkısı tartışılmaz. Muazzam bir transfer. Ligimize çok çok ayrı bir heyecan katacak. Özellikle de bu sezon 3 büyükler arasında hani Beşiktaş'ın biraz işte Trossard transferiyle dikkat çektiği ve bu sezon teknik direktörüyle, özellikle teknik direktörünün İtalya'da yaptığı, Fiorentina'da ve Bologna'da yaptıklarıyla sıra dışı bir teknik direktörü getirmelerinin üstüne Trabzonspor'un da bu yarışa biz de varız diyerek bir muazzam hamle yaptığını düşünüyorum. 14 Ağustos'tan sonra enteresan bir lig bizleri bekliyor.
1: Evet, merakla bekliyoruz neler yaşanacak. Çok teşekkür ediyoruz. Hakem ve
0: teşekkür
1: futbol
0: ederim.
1: Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı ile konuştuk. Çok teşekkürler değerlendirmeler için. Ve devam ediyoruz. Sınırlarımızın dışından haberleri aktaracağız şimdi bu blokta. Katar'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği ve yeni Air Force One olarak envantere katılan Boeing 740.

0: 47 güvenlik eksikleri nedeniyle yeniden hangara çekildi. Uçak Amerikan medyasında askeri güvenlik standartlığının gerisinde kalmasıyla tartışılıyor. Peki güvenlik güncellemesi için ne kadar süre gerekiyor? Hangi özellikler eklenecek? Ayrıntılar haberimizde.
1: Katar'ın hediye ettiği başkanlık uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden gündem oldu. Güvenlik güncellemeleri için hangara çekilen uçağı, sedefleriyle karşılaştıran Amerikan medyası, jetlerin farklı özelliklerini masaya yatırdı. Wall Street Journal'ın analizine göre, 90'lı yıllardan bu yana hizmet veren başkanlık uçakları, olası bir nükleer patlamanın yaratacağı elektromanyetik dalgalara karşı korumalı inşa edilmişti. Katar Kraliyet ailesince hediye edilen sivil menşeili yeni jette ise söz konusu koruma donanımı henüz istenilen seviyede değil. Yeni uçağın füze savunma sistemi olup olmadığı da bilinmiyor. Üstelik sedefleri havada yakıt ikmali yaparak günlerce gökyüzünde kalabilirken, Trump'ın talebiyle hızlıca filoya katılan bu modelde hava yakıt ikmal yeteneği de bulunmuyor. Trump bu eksikliği zaten benzili sonsuz sayıdır sözleriyle savunsa da uzmanlar askeri komuta merkezi standartlarına dikkat çekiyor. Yeni uçağın yolcu kapasitesi sedeflerine göre daha sınırlı. Ancak kabin konforu bakımından tam anlamıyla bir uçan saray niteliğinde. Basın heyeti ve konukların oturduğu bölüm dahil tümü geriye yatabilen ve masaj fonksiyonuna sahip lüks deri koltuklarla donatılmış. İç mekanda altın kaplama detaylar, kristal avizeler ve el yapımı özel hanılar göze çarpıyor. Başkan için tasarlanan yatak odasındaysa nadide ahşap kaplamalar ve eski uçaklarda yer almayan özel bir duş alanı bulunuyor. Trump'ın emektar uçaklara kıyasla neredeyse iki kat daha büyük olarak tanımladığı jet, Türkiye'deki NATO zirvesinde de kullanılmış, ancak güvenlik ekipmanı eksikliği nedeniyle Washington'a dönüş yolculuğunda yine eski uçak tercih edilmişti. Beyaz Saray, modifikasyon sürecinin bir ay süreceğini duyurdu. Ancak savunma uzmanları, uçağın tam donanımlı bir komuta merkezine dönüşülmesinin maliyetinin 1 milyar doları bulabileceğini ve sürenin 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor. Jet, Boeing'in 2028'de teslim edeceği iki yeni Air Force One uçağı hazır olana kadar geçici bir köprü model olarak görev yapacak.
0: Ve Amerika'da bir salgın var efendim. Can kayıplarını da beraberinde getirdi salgın. Ülke genelinde 18 binden fazla kişiye bulaşan ve şiddetli ishale yol açan salgın nedeniyle Michigan eyaletinde 2 kişi hayatını kaybetti. Peki bu salgın nasıl yayılıyor? Hangi önlemler alınıyor? Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm merhaba. Şimdi de olayın ciddiyetini tabii ki dinleyelim. Neden kaynaklandığını, belirtilerinin ne olduğunu ve işte ilerleyip ilerlemeyeceğine dair bazı riskler var mı? Neler konuşuluyor?
2: Buse, aslında Amerika Temmuz ayında peş peşe gelen vakalarla sarsıldı ve son günlerde de tablo biraz daha ağırlaşmış görünüyor. Binlerce kişi enfekte oldu bu virüsle ve 45 eyalete yayılmış durumda. En çok etkilenen eyaletler bu salgından Michigan, Ohio, Illinois, New York ve North Carolina eyaletleri. Hatta son günlerde de zaten can kaybı haberinin geldiği eyalet Michigan, 2 kişi hayatını kaybetti bu enfeksiyon sebebiyle ki bu 2 kişinin de ciddi düzeyde, önemli düzeyde kronik rahatsızlıklarının olduğu belirtiliyor. Şimdi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs 27 Temmuz tarihleri arasında 6700'den fazla vaka görüldü ve 423 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Şimdi bahsettiğimiz enfeksiyon, bahsettiğimiz rahatsızlık siklosporiyazis bağırsak hastalığı, mikroskobik bir parazit yol açıyor bu enfeksiyona ve bu paraziti içeren gıda ve sudan bulaşıyor. Yani kontamine gıda ve sudan bulaşıyor. Aslında genellikle CDC'den yapılan açıklamaya ve sağlık uzmanlarına göre genellikle hayatı tehdit eden bir rahatsızlık değil ama eğer kronik bir rahatsızlığınız varsa, bağışıklığınız düşükse daha çok etkilenebiliyorsunuz bu enfeksiyondan. Biraz önce sen atıfta bulunmuştun, şiddetli ishal en önemli belirtisi ki bazı kişilerde çok da semptom göstermediği de ifade ediliyor. Tedavi edilmediği takdirde de birkaç günden bir aya kadar sürebiliyor bu rahatsızlık. Özellikle bu parazite eğer maruz kaldıysanız bir kontamine gıda veya sudan bir hafta içerisinde de rahatsızlanıyorsunuz. Kişiden kişiye bir bulaşma riskinin olmadığını ifade ediyor uzmanlar. Peki ne yol açıyor bu enfeksiyona, bu parazite? Marul. 9 eyaletteki vakalara bakıldığında, küme vakalara bakıldığında bunun arkasında marulun olduğu ifade ediliyor. Taylor Farms adlı hatta bir markanın şirket bu marulları geri çağırdı, toplatıldı marketlerden. Bazı vakalara bakıldığında bu hazır salata malzemeleri, taze fesleğen zaman zaman maydanoz ya da yeşil soğandan bulaştığı da ifade ediliyor. Çözümü de şu, uzmanlar da uyarıyorlar hem halka hem de restoranlara uyarıda bulunuldu bu konuyla ilgili. Yeşillikler bolca, iyice, dikkatli bir şekilde yıkanacak. Örneğin yeşil soğan alınıyorsa bunun dış tabakası, o dış zarı ayıklanacak ve düzgün bir şekilde yıkanacak. Çaresi bu Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Devam edeceğiz yine sınırlarımızın dışından haberlerle. Gazze'de naaşları yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. Törenden dramatik görüntüler kameralara yansıdı. İsrail iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermediği için enkazlarda kalanlara güçlükle ulaşılabiliyor.
1: Gazze'de son yolculuğa ancak 3 yıl sonra uğurlanabildiler. Enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli için Gazze'de toplu cenaze töreni düzenlendi. 112 Filistinli İsrail ordusunun Gazze şeridinde Kasım 2023'te düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun 24 Kasım 2023'te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesine düzenlediği saldırıda Hasaniye ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesi hedef alındı. Saldırıda ölen ve enkaz altında kalanların naaşlarına ancak 3 yıl sonra ulaşılabildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 1 Ağustos'ta ekiplerin yaklaşık 2 hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Enkazda kaybolan 157 kişinin naaşına ise hala ulaşılamadı. 112 kişinin naaşı Filistin bayraklarına sarılarak Sabra mahallesinde omuzlarda taşındı. Filistinliler yıllardır ulaşmayı bekledikleri aile fertlerinin tabutlarının üstüne gül yaprakları bıraktı. Yakınlarını kaybeden çocuklar tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Toplu cenaze töreni yaklaşık 3 yıl önce mahallede yaşanan katliamı yeniden gözler önüne serdi. Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail, iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de temel ilaç stoklarının da tükendiği belirtiliyor. Tıbbi cihazların hizmet dışı kalma riski bulunduğu uyarısı da yapılıyor.
0: Orman yangını tehdidi yurt genelinde devam ediyor. Yangını başlatacak etkenlerin önüne geçilmesi, başladıktan sonraysa olay yerine hızlı müdahale hayati önem taşıyor. Ormanların yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle İstanbul'da yangın riski taşıyan iller arasında. Peki mega kent kritik durumlar için hazır mı? Nasıl tedbirler alınıyor? NTV'den Beyza Nur Özer, İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ile konuştu.
3: Yükselen sıcaklıklar, düşük nem oranı, sert esen rüzgarlar, hepsi orman yangını tehlikesini artıran etkenler arasında. İstanbul'da 28 arazöz ekibi ve 49 ilk müdahale aracı olası ihbarları için hazır bekliyor.
4: Rüzgar, sıcaklık, nem durumuna göre bir risk haritası oluşturuluyor. Bu her sabah güncelleniyor ve biz bunu an be an her kulemizde ve yangın koordinasyon merkezlerimizde görebiliyoruz. Buna göre de tedbir alıyoruz.
3: Peki hangi ilçelerde yangın riski daha yüksek?
4: Şile, Beykoz, Çekmeköy, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri geniş orman ve tarım alanlarıyla ön plana çıkıyor. Sarıyer, Eyüp Sultan, Sultan Gazi, Aydos çevresi ve adalar ise yerleşim yerlerinin ormanlara yakınlığı ve yoğun ziyaretçi baskısı ile sınırlı tahliye imkanlarıyla hassas.
5: Sarıyer'deki yangın gözetleme kulesinin yerden yüksekliği 38 metre ve burada 360 derecelik bir teras var. Dolayısıyla İstanbul'un pek çok noktasına hakim bir kule burası. Bir duman tüttüğünde ihbar gidiyor ekiplere ve ekipler hazırlıklara başlıyor. İstanbul'da 15'i sabit, 9'u mobil olmak üzere toplamda 24 yangın gözetleme kulesi bulunuyor.
4: En ufak bir kıvılcımın çok büyük yangınlara sebep olabileceğini bilerek hiçbir şekil ve surette ateşle oynamasınlar.
3: Orman yangınlarının %90 ila 96'sı insan kaynaklı. Ormanlara giriş yasağı 15 Ekim'e kadar sürecek.
0: LGS yerleştirme sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte birinci nakil dönemi başlayacak. Birinci nakil dönemi için tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta alınacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos arasında alınacak. Hiçbir okula yerleştirilemeyen öğrenciler için yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Değerli izleyenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun son toplantısını yaptı. Son toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri konuşma yaptı. Çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Doktor Fatma Benli Yalçın'ın çocuklarda dip dalga geliyor tespiti dikkat çekti.
6: Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı.
7: Şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor. Bu ifadeler çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Doktor Fatma Benli Yalçın'a ait. Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Yalçın, yaşanan sorunla mücadelenin mevcut mevzuat hükümleriyle gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Bu kapsamda kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye'de maalesef Amerika'daki benzer olaylar karşımıza gelecektir ifadesini kullandı. Yalçın, risk teşkil eden öğrencilerin rehberlik hizmeti almasının aileler tarafından engellendiğini de hatırlattı. Buna karşın okullarda öğretmen, sınıf öğretmeni ve bir yöneticiden oluşan bir komisyon oluşturulmasını teklif etti. Bu komisyonun önerisi doğrultusunda velinin rızası alınmadan öğrencinin rehberlik araştırma merkezlerine ya da uygun görülen sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
8: Değerli komisyon üyeleri, kıymetli
7: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 2. Başkanı Muhammed Ecevit Carti de çocukların bulunduğu merkezlerdeki uzman kapasitesinin güçlendirilmesini ve sosyal gelişimi güçlendiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesi önerisinde bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başkan Yardımcısı Doktor Cihan Kanlıgöz ise sosyal medya platformları tarafından suça teşvik, zorbalık, intihar ve şiddet içeren konularda çocuklar için özel koruma mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Bungalov ve bağ evlerine yeni düzenleme geldi. Tarım arazilerine yapılabilecek bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapılar için aranan asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi.
1: 2 hektar büyüklüğündeki arazilerin üzerine tarımsal amaçlı yapı yapılabilecek. Yıkımı gündeme gelen bungalov tarzı yapılar için önemli bir yönetmelik değişikliğine gidildi. Tarım arazilerinin korunması ve kullanılması yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Daha önce yalnızca en az 5 hektar büyüklüğündeki özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde izin verilen yapılar yeni düzenlemeyle 2 hektar büyüklüğündeki arazilerde de yapılabilecek. Önceki düzenlemede alanın en az 5 hektar olması ve yapının taban alanının 30 metrekareyi geçmemesi şartı vardı. Yeni yönetmelikte yalnızca arazi büyüklüğüne ilişkin kriter değiştirildi. Yapının şartlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Düzenleme 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 4 Nisan'dan önce bakanlık birimlerinde yapılan başvurular önceki yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.
0: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi önceki gün meclis başkanlığına sunuldu. Teklifin ayrıntılarını Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık anlattı.
9: İki bölüm halinde bu yasalar meclise geleceği söylendi. Görüştüğümüz komisyondaki üyelerle de önümüzdeki yasama döneminde geri kalan maddelerin geleceği söylenmektedir.
1: Şehit yakınlarının ve gazilerin mali ve sosyal haklarını iyileştirecek kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarı artırılacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağdurlara yapılan ek ödemenin miktarı da yükselecek. Türkiye Harp Mağdurlu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık teklifi değerlendirdi.
9: 15 Temmuz gazilerimizi terörle mücadelede yaralanıp da mağdur sayılmayan arkadaşlarımıza hiçbir ücret verilmezken bu bir yeni düzenleme. Kendilerine 28.076 lira gibi bir aylık bağlanacaktır. Bakıma muhtaç gazilerimizin evde bakım ücretleri 2,5 asgari ücrete yani 70.187 lira gibi bir rakama çıkarılacaktır.
1: Mustafa Işık, şehit ve gaziler için sosyal güvenlik mevzuatında bir tanım yapılması gerektiğini de belirtti.
9: Tabii burada en büyük sorunlardan birisi şehit yakınlarının ve gazilerin sosyal güvenlik mevzuatında şehit ve gazinin tanımı yoktur. Buradaki sorun aşıldığı zaman şehit ve şehit ailelerimiz, gazilerimiz daha iyi hayat şartlarına erişecektir.
0: Ve doğada kaybolması, yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın maalesef her yerinde. Ancak Türkiye son araştırmalara göre plastik kullanımında dünya ortalamasının da üzerinde.
3: Kullanımı gittikçe yayılıyor. Her yıl tonlarcası doğaya karışıyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Veriler Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporundan. Rapor İstanbul Üsküdar'da kamuoyuyla paylaşıldı.
10: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor.
3: Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi.
10: Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülebilirlik çağını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor.
3: Raporda tek kullanımlık plastik ürünlerin kademeli olarak azaltılması, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler yer alıyor.
0: Avrupa tarihinin en ağır iklim kriziyle karşı karşıya, kıtada hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken kontrol edilemeyen orman yangınları kendi mikro iklimini oluşturmaya başladı. Avrupa için bu artık geçici bir yaz dalgası değil. Kıtanın yeni normali. Gelin bu normale bir parantez açalım ve noktalayalım. Bugün yarını burada saat başına karşınızdayız. Birazdan görüşmek dileğiyle.
1: Görünmemiş geniş boyutta devasa yangınlar, yangın bulutları, kuruyan nehirler, soğutulamadığı için kapatılan nükleer santraller, aşırı sıcak sebebiyle gerçekleşen on binlerce ölüm. Uzmanlara göre artık bundan sonra normal yaz olmayacak. Avrupa'nın dört bir yanında 40 dereceyi aşan sıcak, aşırı kuraklığı sıradan hale getirdi. Temmuz ayında üst üste 4 sıcak dalgası yaşayan kıtada, İspanya ve Fransa başta olmak üzere yüz binlerce hektar orman alanı yandı. Yüzlerce bina küle döndü. Sert rüzgar ve hızla ilerleyen alevler çoğu noktada ekipleri çaresiz bıraktı. Yangın bilim uzmanları mücadelenin zorluğuna dikkat çekiyor.
11: Which is a very important step.
12: Bitki örtüsü çok kuru olduğunda, ki şu anda Avrupa'nın çok geniş bölgelerinde böyle bir durum söz konusu ve rüzgarlı hava koşulları varsa, bir yangın çıktığında ister kazara, ister doğal nedenlerle, ister kundaklama sonucu olsun, ancak genellikle kazara olur, yangın çok şiddetli ve çok hızlı yayılır. İtfaiye ekipleri bu kadar hızlı yayılan ve çok büyük yangınları söndüremez. Çoğu yangını sadece kontrol altına alabilir, yayılma alanını azaltabilirler.
1: Uzmanlar, Avrupa'daki yangınların kendi mikro iklimini oluşturduğunu söylüyor.
12: Yangın bulutları olarak adlandırılan bu bulutların bilimsel adı Pyrocumulus nimbus'tur. Bunlar yangının kendisi tarafından oluşan bulutlardır. Yangının oluşturduğu devasa duman sütunları buhar halinde çok miktarda su içerir ve aynı zamanda çok sıcaktır. Bu nedenle atmosfere yükselebilir, atmosferle etkileşime girerek kendi bulutlarını oluştururlar. Ve bu bulutlar statik elektrik depolayabilir ve yerleşim yerlerinin çevresinde gök gürültüsü ve yıldırım oluşturabilir. Böylece sadece kendine özgü hava koşullarını yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kendi tutuşma kaynaklarını da oluşturarak ileride yeni yangınlara yol açar. Yani bu daha fazla yangından oluşan mini bir ekosistem yaratmak gibidir.
13: Olay bir kez yangın bulutu haline geldiğinde artık yaşanacakları öngörmek imkansızlaşır ve bu muazzam bir ateş fırtınasıyla karşı karşıya kalan itfaiyeciler için çok tehlikelidir. Ne yapacağınızı bilmediğiniz için onunla mücadele edemezsiniz, söndüremezsiniz. Hatta güvenli bir şekilde yanına bile yaklaşamazsınız.
1: Bilim insanları yangınların etkisini iklim değişikliğinin getirdiği küresel ısınmaya bağlıyor. Aşırı sıcaklar Avrupa'da on binlerce kişinin ölümüne de yol açtı. Sağlık uzmanları, yüksek sıcaklıkların mevcut hastalıklarla, özellikle de kalp damar, akciğer ve böbrek rahatsızlıklarıyla birleşerek ölüm riskini arttırdığını belirtiyor. Ölüm belgelerinde doğrudan neden olarak belirtilmeyen aşırı sıcak resmi istatistiklerde de yer almıyor. Ancak etkisi her gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Avrupa dünyanın en hızlı ısınan kıtası. Bu bölgedeki sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı hızla artıyor. Klima ve ventilatör satışları rekor kırarken asıl sorun yapı stokunda yatıyor. Uzmanlar, Avrupa'daki yapıların aşırı sıcaklıklara uygun inşa edilmediğine dikkat çekiyor. Klima kullanımının küresel ısınmaya da katkı sağladığını söyleyen bilim insanları, kentlerdeki yeşil alanların artırılması gerektiğine vurgu yapıyor. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve uzun süredir devam eden kuraklık, kıtanın en önemli akarsularından Ren ve Tuna nehirlerindeki su seviyelerini rekor seviyede azalttı. Almanya'nın en önemli iç su taşımacılığı güzergahı olan Ren nehrinde su seviyesi 25 santimetreye kadar düştü. Uzmanlar su seviyesinin daha da azalabileceği uyarısında bulundu.
14: Rekor seviyede azalan su seviyelerinin ana sebebi sıcak hava dalgalarının yanı sıra yağış olmaması. Afrika'dan, Sahra Çölü'nden sıcak ve kuru havanın taşınması sıcak dalgalarının etkisini artırıyor.
1: Almanya'dan doğup 10 ülkeyi kat ederek Ukrayna'dan Karadeniz'e dökülen Tuna Nehri'ndeki su seviyesi de rekor seviyede azaldı. Sıcak dalgası bu yıl etkisini geçen yıldan çok daha erken gösterdi. Hem Romanya hem de Slovakya'da su seviyeleri tarihi dip noktaları gördü. Sırbistan'da ise suyun çekilmesiyle Nazi Almanyası'ndan kalma batık gemiler yeniden görünür hale geldi. Bölgede yaklaşık 200 savaş gemisi enkazı bulunduğu tahmin ediliyor. Bazı gemilerde hala patlamamış mühimmat bulunması batık kaldırma çalışmalarını hayli riskli hale getiriyor. Suyun çekilmesiyle ortaya çıkarılanların tarihi 2. Dünya Savaşı'ndan çok daha geriye uzanıyor. Romanya'da buzul çağından günümüze kaldığı düşünülen mamut kemikleri gün yüzüne çıktı. Uzmanlar şimdiye kadar çene kemiği, fil dişi parçaları, kürek kemiğinin bir bölümü ve uyluk kemiğini tespit etti. Kalıntıların aynı hayvana ait olduğu düşünülürken kemiklerin iyi korunmuş olması keşfi bilim dünyası açısından önemli kılıyor. Avrupa'da nehirlerde yaşanan su kaybı sanayi ve taşımacılığın yanı sıra enerji üretimini de etkiledi. Macaristan, ülkenin tek nükleer santrali Pax'ın iki reaktöründen birini kapatmıştı. Başbakan Peter Macar, diğer reaktöründe gerekli soğutma sağlanamadığı için kapatılacağını açıkladı. Macaristan'ın elektrik ihtiyacının üçte birini karşılayan tesiste 44 yıldır ilk kez üretimin durdurulması kararı alındı. Macaristan Çevre Bakanı Laszlo Gajdos, yakında çöl benzeri koşullarla karşı karşıya kalacağız ifadelerini kullandı. Acil durum ilan eden Macar hükümetinin eşi benzeri görülmemiş olarak nitelendirdiği durum aslında tüm Avrupa'da yaşanıyor. Nükleer santrallerin reaktörlerini soğutmak için büyük miktarda nehir suyuna ihtiyaç duyulması, düşük su seviyelerini kritik bir sorun haline getiriyor. Romanya'daki Cernavoda nükleer santralinde iki reaktörden biri, Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyesi nedeniyle devre dışı bırakıldı. Batı Avrupa'nın elektrik sisteminin bel kemiğini oluşturan Fransa'nın nükleer santrallerinde de üretim zorunlu olarak azaltıldı. Uzmanlar, kuraklığın sürmesi halinde Avrupa'da enerji üretiminde daha fazla aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
15: Özellikle 2020'den bu yana aşırı iklim koşulları normalleşti. Yaz aylarında yağışlar yetersiz kalıyor. Kış aylarında nehirler ve kar erimesi yoluyla toprağa akan su miktarı da azalıyor. Toprağın derinliklerinde bile ciddi su kıtlığı yaşanıyor. İstatistikler metrekare başına 140 ila 170 litre arasında bir su kıtlığı olduğunu gösteriyor. Bu durum bitki örtüsüyle mısır, tahıl, üzüm ve diğer meyveler gibi mahsuller üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Azalan ham madde üretimi de hayvancılığı, işleme ve gıda endüstrisini de temelden etkiliyor.
1: Kuraklık ve ekin kaybı kısa ve orta vadede yeni kıtlık olaylarını tetikleyebilir.
12: Avrupa'da iklim değişikliğinin etkisini çok güçlü olarak görüyoruz. Bunu göz ardı etmek ya da saklamak imkansız. Bu kadar büyük çapta iklim değişikliği, ardı arkası gelmeyen sıcak dalgaları, orman ve bitki örtüsünü görülmemiş oranda kurutuyor. Bilim insanları artık her geçen gün görülmemiş seviyede ifadelerini kullanıyor. Ancak bu durum yeni normal oldu.
1: Kıta genelinde kriz yönetimi için hükümetler seferber olurken uzmanlarsa şimdiden gözlerini gelecek yıla çevirdi.
12: Yapabileceğimiz ancak gelecek yaza hazır olmak. Umarız yetkililer gerekli dersleri çıkarır ve bunların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemler alınır. Orman yönetimi, toplum bilinci ve diğer tüm adımların yangınların engellenmesini sağlamak için doğru şekilde atılması gerekiyor.
1: Bilim insanlarına göre iklim krizinde artık geri sayım bitti. Uzmanlar Avrupa için aşırı sıcakların geçici bir felaket değil, hayatın tam merkezindeki yeni gerçeklik olduğunu söylüyor.
16: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
17: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul ve Bursa'da Poyraz sert. İstanbul 32, Bursa 35 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede İzmir 37 derece. Akdeniz'de sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Antalya'da hissedilen sıcaklık 40 derece. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğu'da koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42, Gaziantep 40 derece.
18: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 1.
1: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdürüyoruz efendim. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıları rafa kaldırdığını duyurmuştu. Taraflardan özellikle Hürmüz Boğazı'na yönelik önemli açıklamalar var. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. İran tarafından da benzer açıklamalar var.
2: Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz.
3: ABD ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair peş peşe açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak muhtemel bir anlaşmada ilerleme olduğunu ifade etti. Ancak henüz sürecin nihayete erdirilemediğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur dedi. İran'la iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişini sağlanması olduğunu duyurdu. Diplomasi çabaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan da diplomasi adına umut verici açıklamalar var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekai, görüşmelerin nihai sonuçlarının daha sonra açıklanacağını ifade etti. Bu sırada arabulucu ülkelerden Pakistan'da hükümet kaynakları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını iddia etti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin bu belgeyi nihai haline kavuşturmak için son aşamada olduğunu savundu. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmezken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Diplomasi çabalarına rağmen bölgede gerilim zaman zaman yükseliyor. Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle bir yük gemisi hedef alındı. Saldırıda geminin battığı, 14 kişiden oluşan mürettebatın ise kurtarıldığı açıklandı. Yük gemisinin Hindistan'a ait olduğu ifade edildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.
1: Deniz sınırımızın hemen ötesinde süregelen savaşa dair de yeni gelişmeler var. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Son olarak başkent Kiev'de patlama sesleri yükseldi. Yetkililer Moskova'nın balistik füzeyle Kiev'i hedef aldığını söylüyor. Şimdi hemen bölgeye gideceğiz ve Kiev'den Deniz Berktay'dan öğreneceğiz efendim. Telefon attığımızda Deniz, nedir son gelişmeler? Nasıl bir saldırı patlama söz konusu?
4: Evet, çok şiddetli patlamalar şu anda söz konusu. Ben de evin antre kısmına gelmiş durumdayım. En azından iki duvar arası olan kısma gireyim diye. Yani sığınağa falan gitmekte artık geç kaldım. Şöyle söyleyebilirim, dalga dalga füzeler geliyor. Rusya'nın farklı bölgelerinden, Bryansk tarafından, Kursk'tan füzeler ateşleniyor. Ve Kiev'in hemen her yerinden, her yönden patlama sesleri geliyor. Yoğun patlama sesleri. Ve Kiev Belediyesi'nden yapılan ilk açıklamalarda Kiev'de yani pek çok ilçede şu ana kadar çeşitli hasarların oluştuğu ifade edildi. Yani füzelerin bazı yerleri isabet ettiği ifade edildi. Bir taraftan Ukrayna, Rusya'da bulunan çeşitli depoları, çeşitli lojistik merkezlerine ve çeşitli enerji tesislerine hedef alıyor. Diğer taraftan Rusya'da Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde enerji tesislerini ve lojistik tesislerine hedef alıyor. Saldırının tabii kesin bilançosu yarın sabah saatlerinde, yani bu daha doğrusu artık önümüzdeki 5-6 saat içerisinde tablo biraz daha netleşmiş olacak. Can kaybı olup olmadığı. Fakat askeri uzmanlar da şunu söylüyor. Rusların şu anda elinde çok fazla füze var. Ruslar füze stoklarını epey arttırdı. Dolayısıyla Ruslar Ağustos ayında 3-4 gecede bir Kiev'e çok yoğun hava saldırısı düzenleyebilecek durumda diye daha bu geride bıraktığımız gün Ukraynalı askeri uzmanlar bu şekilde bir yorumda bulunmuştu. Dolayısıyla Rusya biraz kendi şartlarını kabul ettirmek için ve bir de tabii Ukrayna genelinde biraz da korku ortamı biraz yaratabilmek için bu tarz hava saldırılarını önümüzdeki günlerde de yoğunlaştıracaktır. Kesin bilgi de artık yarın sabahtan itibaren iletme imkanı bulmuş olacağız.
1: Peki. Deniz Berktay telefon attığımızdaydı. Bu patlamalara, saldırılara dair son bilgileri bizlerle paylaştı. Şimdi yurda dönecek olursak Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler saatler süren uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangın saat 19.19'da ilçedeki bir otluk alanda başladı ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler kısa süre içinde geniş bir alana yayılıp ormana sıçradı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye 38 araç ve 131 personel sevk edildi. Hava kararına kadar çalışmalara 2 uçak ve 2 helikopter de destek verdi. Hava müdahalesi karanlık çökmesiyle birlikte durdu. Kara ekiplerinin alevlerle mücadelesi saatlerce devam etti. Çanakkale Valiliği'nden gece yarısı yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı. Yüksek Askeri Şura'nın 2026 olağan toplantısıyla komuta kademesinde tek değişiklik havada oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi ve yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Stalkıran Kuvvet Komutanlığı'na atandı. Türkiye'nin ilk astronotu da generalliğe terfi etti. Ayrıca Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak.
5: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı. Ege Ordu Komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da Tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
6: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
5: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da derbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı, yaş kararıyla Tuğgeneral oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ile Albay Özlem Karapınar, Kara ve Hava Kuvvetleri'nde generalliğe yükselen ilk kadın subaylar oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş adli ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde F-16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, yeni parti Atatürkçülerin, sosyal demokratların adresidir. Butlancılardan kurtulun ve yeni partimize buyurun diyerek katılım çağrısı yaptı.
7: Artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Yeni Parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların partisidir. Türkiye'nin tüm demokratlarını davet ediyorum dedi. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
7: Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
5: Özel, yeni partide delegeliğin teknik bir görev olacağını, her üyenin il ilçe başkanlarını ve genel başkanı doğrudan seçeceğini, yöneticiler için 3 dönem sınırı olacağını da söyledi.
1: Yeni Parti grup toplantısından 2 saat sonra mecliste aynı salonda Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı vardı ve Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi. Ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı. Bizim para pulla, villayla, arsayla işimiz yok dedi.
8: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıllarının ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu. Biz siyaseti ahlaki zeminde yapıyoruz. Hesap vermekten çekinmiyoruz dedi.
8: Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
5: Kılıçdaroğlu düşünce, ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye konuştu.
8: CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak.
5: Grup toplantısına CHP'nin 45 milletvekilinden 28'inin katıldığı öğrenildi.
1: Gülistan 9 soruşturmasındaki son gelişme, genç kız kaybolmadan tam 41 gün önce hakkında polis bilişim ağından sorgulama yapıldığının ortaya çıkması oldu. Tunceli polis evinden yapılan araştırmalar kimler tarafından yapılmış, gelin bir izleyelim birlikte.
5: Kaybolmadan 41 gün önce sorgulamalar başladı. Polis bilişim ağı üzerinden toplam 40 sayfalık sorgulama gerçekleştirildi. Gülistan 9 soruşturmasında dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Polnet sorgulamaları Gülistan 9'un kaybolduğu 5 Ocak 2020'den 41 gün önce başladı. İddiaya göre ilk araştırma şu an tutuklu bulunan polis memuru Mustafa Kılıç tarafından 25 Kasım 2019'da yapıldı. Toplamda 40 sayfalık bir sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulayanlar listesinde eski polis Gökhan Ertok da var. Ertok, Vadi Tuncay Soner'in Gülistan'ın sim kartını karartmak için Ankara'ya teslim ettiği eski polis memuru. Bilgi almak ve sızdırmak amaçlı sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da örtbas suçlamasıyla yakalanan 8 polisten 4'ü tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında dönemin Tunceli Asayi Şube Müdürü Ertuğrul Aslan da vardı. Aslan, tutuklandığında Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısıydı. Zanlıların 25 Kasım 2019, 4 Ocak ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde Gülistan 9'u Polnet üzerinden birçok kez sorgulattığı belirlendi. 108 kişilik örtbas listesinden henüz 19 kişiye işlem yapıldı. Soruşturmada dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu ve eşinin de aralarında olduğu 28 kişi tutuklandı. Olayın kilit isimlerinden Vadi'nin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan bir FETÖ'cü geçen hafta Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalanmıştı. Burkay Karatepe isimli eski yüzbaşının kaçış rotası ortaya çıktı. Terör örgütü mensubunun Marmaris'ten İzmir'e, oradan da Eskişehir'e geçtiği belirlendi. En son yakalandığı Afyonkarahisar'da kağıt toplayıcılığı yapan ve eski deprem konutlarında yakalanan teröristin evinden de 6 milyon değerinde döviz ve altın çıktı.
5: On yıldır aranıyordu. Kağıt toplayıcılığı yapıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren FETÖ firaresi Burkay Karatepe'nin kaçış rotası ortaya çıktı. FETÖ'cü Burkay Karatepe 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin içinde yer alıyordu. Eski yüzbaşının 10 yıllık kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Burkay Karatepe ilk olarak darbe girişiminden 2 gün sonra Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken görüntülendi. Tatilci gibi giyinerek kamufle olan Karatepe 17 Temmuz'da Marmaris'ten ayrılarak İzmir'e gitti. Oradan da Eskişehir'e geçti. Burkay Karatepe'nin daha sonra Kütahya Afyon istikametine gittiği tespit edildi. Polis ailesinin ikamet ettiği Afyonkarahisar ve Eskişehir'de çalışmalarını arttırdı. 6 aylık takip sürecinin sonunda şüpheler kağıt toplayıcılığı yapan zanlı üzerinde yoğunlaştı. Firari FETÖ'cü eski deprem konutları içindeki evinde yakalandı. Yanında sahte kimlik, 98 ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33.700 dolar, 2.620 avro, 13.525 lira ve 1 gram uyuşturucu madde vardı.
1: Kasıldığı bir programda yaptığı açıklamaların ardından gözaltına alınan Bennu Gere de serbest bırakıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçlamasıyla hakkında resen soruşturma başlatılan Bennu Gere de emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gere de savunması alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yazın gelmesiyle evlerde kışlık konserve hazırlıkları başladı. Ancak uygun koşullarda yapılmamış konserveler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Bu örneklerden birini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Patlayan domates konservesi bir bebeğin vücudunun yanmasına neden oldu. NTV'den Tuana Çiftçi hem bebeğin annesiyle hem de gıda denetim uzmanıyla konuştu.
9: Konserve bomba gibi patladı. Bebeğin vücudu yandı. Aylar boyunca tedavi gördü, ardından sağlığına kavuştu. Olay 19 Eylül 2023'te Mersin'de yaşandı. Çakır ailesi misafirliğe gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı. O zaman 9 aylık olan kızları Eliz emeklediği sırada 2 saat önce hazırlanan domates konservesi patladı.
10: Yaklaşık bir 8-9 tane yapılan bir konserve mutfak masasının altına dizmişler. Bebeğim o sıralar emekliyor tabii. Evde bir de köpek var. Bebeğimin ağzında emzik varken emekliyor. Köpek emziği oyuncak sanıp alıp kaçıyor. Köpeğin peşinden gidiyor annem. Ne olduysa o anda bir anda 8-9 konserve bir anda patlıyor. Patlayınca direkt zaten kavanozlar kızımın yüzüne geliyor domates. Yüzüne geliyor, yüzü yandığı için ve zaten emeklediği için kayıyor. Elinin üstünden kayarak bu sefer göğsü de yanıyor. Eli, yüzü ve göğsü 3. derece ağır yanıklar. Kimi bölgeler 2. derece ağır yanıklar olarak oluşuyor. Tamam anneciğim.
9: Eliz bebek uzun süren bir tedavi süreci geçirdi. Sonunda da sağlığına kavuştu.
10: Yüzünde ya da vücudunda hiçbir leke iz yok. Çünkü biz özel bir suni deri tarzı bir şey getirdik. O takıldı. Deri soyma işlemi yapıldı. Yani bir yaklaşık 2 hafta kadar hastanede kaldık. Bunun tabii bir haftası yoğun bakımda geçti. Sonrasında ciğerlerinde nefesle alakalı problem olduğu tespit edildi.
9: Kışlık konserveler doğru hazırlanmadığında hem zehirlenmelere hem de bu tarz olaylara neden olabiliyor. Kullanılmış kapakların tercih edilmemesi gerekiyor.
11: Şu elimde gördüğünüz ürün gibi aslında üzerinde leke olmayan, bütünlüğünü korumuş, ezik, çürük veya küflü ürünlerin tercih edilmemesi lazım. Sürekli açılıp kapanan kapaklar dışarıdaki havayla teması kesmez. Dolayısıyla dışarıdan hava alan konserve, şurada bir kötü örnek göstererek devam edebilirim, küflenmesine sebebiyet verir.
1: Piyasada ödemelerin büyük çoğunluğu çekler üzerinden dönüyor. Ancak orada da karşılıksız çıkan çek sıkıntısı var. Karşılıksız çeklerin sayısı da tutarı da geçen yıla göre artışta.
5: YLSY defterleri son satırına kadar doldu. Borçlar çekler üzerinden tahsil edilmeye çalışılıyor. Ancak orada da sorun var. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre yılın ilk yarısında 162 milyar lira değerinde 156 bin çek karşılıksız çıktı.
12: İnsanlara telefon açıyorsunuz, diyorsunuz ki yani çekin karşılıksız çıktı, param yok, ödeyemiyorum diye. Zor durumdayız. Yani şu anda millet malı zarına satmaya başladı.
5: Piyasalarda nakit sıkıntısı var. Borç tahsili zor. Geçen yılın ilk yarısına göre karşılıksız çek tutarı %54 arttı.
13: 10 çekten minimum 3 tanesi, 4 tanesi ödenmiyor. Yani biz de buna göre yatırım yapıyoruz, mal alıyoruz, sağdan soldan üretim yapıyoruz. Tekrar ödemeye kalkıyoruz, bu sefer ödeyemiyoruz. 92 yılından beri imalat yapıyoruz kendi markamızda. Bu sene itibariyle artık imalatımızı bıraktık.
5: 2026'nın ilk 6 ayında karşılıksız çek tutarının en yüksek olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.
14: 26 milyona giden bir icra dosyası var. Ekonomideki daralma ve esnafın sıcak paraya ulaşamaması, yani kredi

0: Karahan ayrıca kira ve eğitim kalemlerinde azalan katılığın dezenflasyonu desteklediğini ifade etti. Merkez Bankası Başkanı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ekonomi istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Karahan, enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir dedi. Politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentileri göz önünde bulundurarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlendiğini de vurguladı. Merkez Bankası Başkanı, para politikası kararları enflasyon görünüm odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır ifadesini de kullandı. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaşacağı mesajını verdi.
1: Sosyal medyanın etkileri hayatın hemen hemen her alanında olduğu gibi kamera ve ekipman pazarında da görülüyor. Hatta belirgin değişiklikler var. İçerik üreticiliğinin yeni bir meslek grubu olarak karşımıza çıkmasıyla ve fotoğraf çekme alışkanlığının artmasıyla çekim ekipmanlarına ilgi büyüdü ve satışlar zirve yaptı.
2: Eskiden anıları ölümsüzleştirmek için kullanılırdı. Şimdi ise başka bir özelliği daha var. Özellikle içerik üreticilerin yaygınlaşmasıyla birlikte kamera ve çekim ekipmanlarına olan talep hızla arttı.
3: Bayağı bir talep var. Özellikle bu influencerların talep ettiği bir yükseliş var. Genellikle böyle aksiyon kameraları, vlog kameralar. Müşteri artışı her yıl üstüne koya koya gidiyor.
4: Sosyal medya influencerlığı son 2-3 yılda çok inanılmaz seviyede arttı. Bizim çektiğimiz gelin damatlarımız bile şu an bize soruyorlar. Acaba hangi ekipman alsak, sizin ekipmanlar ne kadar?
2: Bir e-ticaret platformunun verilerine göre fotoğraf ve kamera kategorisi geçen yıla göre %75 büyüdü. En dikkat çekici artış %1600'de aksiyon kamera ve aksesuarlarında görüldü. Vlog kamerası %300, halka ışık talebi ise %113 arttı.
5: Kamerası, videosu, drone'u, daha farklı kameralar da kullanılıyor.
2: Yalnızca içerik üreticileri değil, sosyal medyanın etkisiyle çek paylaş kültürü pek çok kişiye fotoğraf çekme alışkanlığı kazandırdı.
6: Profesyonel tarafta düşüş var ama amatör tarafta biraz daha yükseliş var. Masalara takılan tripodlar var. Bir tarafa fotoğraf makinesi kullanırken diğer tarafta ışık kullanarak videolarını çekebiliyorlar.
7: Eskiden bir makine almak istiyordun. Belli başlı ve belli bütçeye sahip olman gereken niş bir alanda aslında. Ama şimdi teknik açıdan fazlasıyla yeterli kameralar. İnsanların kullanımı içinde kolaylaştığı için herkes kamerasını alıp sahaya çıkıyor.
2: Bu hareketlerin ilerleyen zamanlarda da devam etmesi bekleniyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
9: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bir cinayet uzmanıyla birlikteyiz. Birlikteyiz derken kitabıyla anlamında söylüyorum. Çünkü yabancı bir usta bu. Camilla Läckberg, daha önce de iki kitabını takdim etmiştik size. Buz Prensesi, Vais, daha önceki kitaplar. Gene aynı kitapların dünyasında, onların geçtiği yerde geçen, karakterlerinin çoğu aşina karakterler olan bir üçüncü roman bu seriden, Läckberg'in serisinden. Bu seferkinin adı Taş Ustası, The Stonecutter, İsveççe adıyla Sten Huggare. 2005 tarihli bir roman, bir psikolojik gerilim Camilla Läckberg'den. Çok iyi tanıyoruz dediğim gibi. Çünkü biliyorsunuz orada bir küçük köy var. Bu aslında 17. yüzyılda bir balıkçı köyü olarak ortaya çıkmış. Yani o zamandan beri varlığını sürdüren bir yer. Fjällbacka diye okunduğunu umut ediyorum. Burası aynı zamanda Camilla Läckberg'in doğup büyüdüğü yer. Göteborg'un 140 kilometre kadar kuzeyinde, Kuzey Bohuslän'de Fjällbacka. Adını da köyün etrafını çevirdiği kayalık bir çıkıntıdan alıyor. Ve yaz ayında

Binlerce turist geliyor buraya. Yanın geri kalanında 1000 kadar devamlı sakini var. Fakat Camilla Läckberg bunların arasından epeycesini öldürdüğü için köyün ne kadar süreyle varlığını sürdüreceğini pek bilemiyoruz. Yani 1000 kişi takdir edersiniz ki zaten pek fazla bir kişi değil. Ama şaka bir yana, yani kitaplarda başkalarında pek bulamayacağınız bir tat var. Çünkü öne çıkan bir dedektif yok. Yani gerçi hep aynı polisler var. Hangilerini sevdiğimizi de biliyoruz o polislerin içinde. Ama çıkıp tek başına esrarı çözen bir dedektif yok. Buna karşılık dediğim gibi Patrick ve Martin gibi sevdiğimiz adamlar var. Muhlenberg gibi nefret ettiğimiz polisler var. Aile durumu aynı gene. İlk kitapta tanıdığımız Erika ile sonra birlikte olan Patrick, yani sevdiğimiz polislerden biri. Ve kitabın en sevimsiz karakteri belki de Melberg. Aynı zamanda Lackberg'in büyük bir ustalıkla meydana getirdiği, yarattığı bir karakter. Bu sefer gene aile boyu bir trajedi var. Çünkü kitap bir istakoz avcısının sepetini çekerken işte o sepete takılan bir el vasıtasıyla bir küçük kızın cesedini bulmasıyla başlıyor. Ve boğularak ölmüş olduğu anlaşılıyor. Patrick görür görmez kızı tanıyor. Çünkü karısının arkadaşı Charlotte'un kızı. İster istemez haber vermeye gidiyorlar. O evde Charlotte, huysuz annesi diyeceğim, hasta babası, doktor kocası, oğlu Albin ve kızı Sara yaşıyorlarmış. Sara artık yok. Ama her şey birbirine bağlı. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz nasıl bağlı olduğuna.

Efendim, anlatacağız demiştik nasıl birbirine bağlı olduğunu. Şöyle ki, bu olayla birlikte, bu cinayet olayı ve bu cinayetin araştırmasıyla birlikte onun arasında böyle birkaç sayfa her seferinde başka bir olay anlatılıyor. Zaten küçük tablolardan oluşur gibi Camille Rackberg'in kitabı. Olayla ilgili olan herkes, ki bazen ilk başlarda ne şekilde ilgili olduklarını bile anlayamıyorsun, herkesten böyle 2,5-3 sayfa, 3-4 sayfa bilemedin bahsediliyor. Bunların arasından bir tanesi de 1920'li yıllardaki bir aşk ya da birliktelik hikayesi diyeceğim. Çünkü karakterlerin, kahramanlarının birine göre bu aşk, diğerine göre sadece öylesine bir birlikte olma. Bu hikaye aslında öbür hikayeleri de etkiliyor. Çünkü aralarında bağlar var. Kahramanların, karakterlerin arasında bağlar var. Ama aynı zamanda bütün bu insanların hayatlarında sırlar var. Ve o sırlarda yavaş yavaş kitap ilerledikçe ortaya çıkıyor. Ama gerçekten ustalıklı bir şekilde, gerçekten son ana kadar kimin katil olduğunu anlamak zor, öyle söyleyeyim. Çünkü çiçek gibi açılırken olaylar ve insanlar, herkesten ara ara şüpheleniyoruz. Hepsinin saklanacak sırları olduğu ve bunun için gereksiz bir gizlilik içine girdiklerinden oluyor bu da. Evet, karışık bir olay örgüsü diyebiliriz. Bir ana olay, bir eski olay, aynı zamanda bir sürü yan hikaye. Ama sonuçta bunların hepsi çocuğunu büyütmek ve yetiştirmekle, bu büyütme ve yetiştirme şekilleriyle ilgili. Dikkatle bakarsanız en ilgili değilmiş gibi görünen yerde bile bunu bulacaksınız rahatlıkla. Fjellbacka dediğimiz gibi yeterince felaket görmüş bir yer. Ama bu sakozcunun sepetinde, ağında bulunan küçük 8 yaşındaki küçük kızın ölümü gerçekten herkesi çok sarsan bir olay olmuş. Ve işin daha da fenası, herkes bunu kaza sanırken adli tabip diyor ki hayır, bir kaza değil. Çünkü çocuğun ciğerlerinde banyo suyu var ve sabun var.

Evet, Sara'nın kurban gittiği cinayetin soruşturması başlangıçta çok daha başarılı olmayan bir şekilde ve endişe içinde aslında sürüyor. Çünkü elde ipucu yok ve gittikçe rahatsızlık doğuyor olay nedeniyle. Çocuğun annesi perişan olmuş vaziyette. Anneannesi dediğimiz gibi huysuz bir kadın. Ve onların hepsinin hikayelerini anlatırken tek tek onlar kendi bakışlarına göre olayları yorumluyorlar. Burada işte bize küçük ipuçlarını Camilla Läckberg tam da burada, bu noktada veriyor. Efendim şöyle bir şey var. Bu Ice Princess'ten hemen sonra yazılmış sanıyorum. Anlatıyor mesela, önce yazarı anlatıyor. Camilla Läckberg'i, mesleği yazar. 30 Ağustos 1974'te doğdu. Ailesi, çocukları Ville, Meyer, Charlie ve nişanlısı Martin. Rüyası hayatım boyunca yazar olmak. Başka bir hayatta şef olurdum. Gizli yeteneği, dünyanın en lezzetli risottosunu yapıyorum. Kendini nasıl kaybedebilir? Bir şişe kırmızı şarap ve bitter çikolata ile. Onu güldürenler de romantik komediler. Bir de çocukların söylediği saçma sapan şeylermiş. Ama her şeye ağlarım çünkü gerçekten gözü yaşlı biriyim diyor. Camilla'nın Buz Prensesi için ilk sinopsisinde dedektif müfettiş Melberg şöyle tarif edilmişti. Özellikle nahoş ve beceriksiz. Buna rağmen kendisine Tanrı'nın insanlığa, kadınlara ve polis kuvvetine verdiği bir hediye olarak görüyor. Göteborg'dan geliyor. Birkaç yıl orada çalışmış ama şikayetler üzerine kendisini, gerçi bu şikayetler de kanıtlanamamış ama Fjörbaka'ya yollamışlar. En büyük emeli kendini gösterip tekrar Göteborg'a gidebilmek ve hem tembel hem beceriksiz olduğu için Patrick'e güveniyor. Patrick'in sonuçlarına ulaştığı, katillerini bulduğu olayları kendine mal ederek Göteborg'a gitmeyi umuyor. Uzun bir saçı var. Yani bu en iğrenç ve akıldan çıkmayan özelliklerinden bir tanesi. Onu başının tepesinde böyle kuş yuvası gibi topluyor ve böylece saçının olmadığını ya da daha doğrusu ortasının döküldüğünü, kelleştiğini, gözden uzak tutabildiğini sanıyor. Buna rağmen Melberg kendini şöyle tarif eder demiş. Mesleği müfettiş, dedektif müfettiş. Doğum tarihi, yaş sadece bir sayıdır. Aile, oğlum Simon, en sevdiği yemek jambon ve püre, aşk, şarap, kadınlar ve şarkı. Yerini bilmeyen, haddini bilmeyen insanlardan nefret ediyor. İnsanların sonunda onun ne kadar iyi olduğunu anlayacakları rüyasında hayalini kuruyor. Başka bir hayatta milli emniyet müdürü olurdum diye düşünüyor. Çok iyi salsa yaptığını sanıyor. Emekliliği dört gözle bekliyor. Latino ritimleriyle dans etmeyi seviyor. Peki onu ne ağlatır sizce? Erkekler ağlamaz.

Taş ustası Stone Cutter, Camille Lackberg. Doğan kitaptan çıktı. Bunu her zaman en baştan söylerim, bu sefer ihmal etmişiz. Çevirenler Tercihsel Belge, Ayşen Anadol. Camille Lackberg kendisine bazen İsveç'in Agatha Christie'si de deniyormuş. Bunu da hatırlatalım. 2002'deki Buz Prensesi'nden beri, Buz Prenses'ten beri gerçekten çok tanınmış bir polisiye yazarı. 12 kitabı var. Bunların arasında bir çocuk kitabı ile yemek kitapları da var. 33 dile çevrildi kitapları. Hepsi Fjörbaka'da geçiyor, söylediğimiz gibi doğduğu yerde. Ana karakterlerde yazar Erika ile ilk kitapta tanışmıştık kendisiyle. Polis Patrick. Mutlu bir aileler aslında. Baskın olan Erika. Tabii Patrick çok sakin, uysal ve iyi bir insan. Ülkesinde başka yerlerden de daha fazla ilgi çekti yazdıkları ve 2011 Ağustos'unda bir TV dizisi yapıldı. Fjörbaka Murders, Canileri diye. Kitaplardaki karakterler üzerine kurulu ama yeni hikayelerle hazırlanmış bir dizi bu. Kendisinin ödülleri de var. Efendim şimdi cinayet sahnelerini isterseniz muhtelif kitaplardaki hatırlatalım size. Fjörbaka Kilisesi var. Bu kilise 1892'de tamamlanmış bir kilise ve bir cinayet mahalli olmuş kitaplarda. Ingrid Bergman Meydanı. Ingrid Bergman da Fjörbaka'yı çok severmiş ve benim dünyadaki özel yerim dermiş onun için. 1958'den itibaren hemen hemen her yazı Den Holmen'de, hemen Fjörbaka'nın karşısındaki bir adada geçiyormuş. 1982'deki ölümüne kadar külleri de oraya serpilmiş hatta. Kungsklift'ten. Vais burada küçük bir erkek çocuğun bir kadın cesedi bulması ile başlıyordu. Ve polisler araştırma yaptıkları zaman orada bir değil iki tane iskelet olduğunu fark etmişlerdi. Evet, süremiz her zaman olduğu gibi doluyor tabii. Camille Lackberg'le birlikte idik bugün. Taş ustası The Stone Cutter, Doğan kitaptan çıktı. Türkçe'ye çevirenler Tercihsel Belge, Ayşen Anadol. Başka bir esrarla karşınızda olmak umuduyla hepinize heyecanlı günler dileriz. Hoşça kalın.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: Mikrodalga fırının icadında patlamış mısırın rolü.
2: Patlamış mısır önemli tabii. Ama ondan önce çikolatalı gofret var. Mikrodalga fırının mucidi Amerikalı Spencer, cebindeki çikolatalı gofretin bir anda eridiğini fark edince, geçtiği yollardan tekrar geçti ve yemek pişirmede devrim yaratacak bir iz üstünde olduğunu anladı. Gofret, mikrodalga ışın yayan magnetron aygıtının önünden geçerken erimişti. Mikrodalga ışının ısıtma etkisini fark ederek araştırmasını derinleştiren Spencer, ilk olarak ışının önüne bir torba mısır koydu ve saniyeler sonra bir torba patlamış mısır elde etti. Spencer ikinci adımda çaydanlığın yanına delik açıp mikrodalga ışını o delikten içeri yönlendirdi ve ilk mikrodalga fırını yapmış oldu. Çaydanlığın içindeki yumurta öyle çabuk pişti ki ne olduğunu anlayamadan patladı. Yıl 1945'ti. Spencer, gıda maddelerini işleyen bir yöntem açıklamasıyla patent başvurusu yaptı. Patenti aldıktan hemen sonra da Boston'da bir restoran için ilk mikrodalga fırını yaptı. Bu ilk fırının ağırlığı 350 kilo, boyu 2 metreydi ve yaklaşık 5000 dolara mal olmuştu. Spencer, mikrodalga fırını icat ederken Amerikalıların çok sevdiği patlamış mısır içinde yeni bir dönem başlatmıştı. 1992 yılında ünlü yemek köşesi yazarı Betty Fassel'ın patlamış mısır üzerine yazdığı şu sözleri ekleyelim. Patlamış mısır, Amerikan yaşamının bitmek bilmez sirki içinde her yaştan, her yöreden, her ırktan ve sınıftan insanı birbirine bağlayan, rengin yalnızca derinin yüzeyinde kaldığına ve sınıf ayrımının gereksizliğine olan inancımıza tanıklık etmek üzere içini dışına çıkaran büyük eşitleyicidir.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: NTV Radyo.
4: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bal nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda. Sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağ nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece.
3: Hava durumu. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 gelişmelerle karşınızdayız. Süreç yasa teklifi bugün meclise sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. Teklifin meclise sunulacağı 5 Ağustos tarihi, yani bugünün de ayrı bir önemi var.
1: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasaya son şekli verildi. Teklif meclis başkanına sunulacak. 12 maddeden oluştuğu belirtilen kanun teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi başlığını taşıyacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında mecliste kurulan komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025'te yapmıştı. Çerçeve yasa meclise tam bir yıl sonra komisyonun ilk toplantısını yaptığı 5 Ağustos'ta sunulacak. Teklif AK Parti ve MHP grubunda imzalandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifi imzaladığı an MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da teklife imza attı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, teklifin imzayı açılmasını terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan tarihi bir adım olarak değerlendirdi.
2: Bu süreç herhangi bir pazarlığın değil, devletimizin kararlılığının, milletimizin iradesinin ve hukuk devleti ilkelerinin tezahürüdür. Öncelik terörün sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılmasıdır.
1: Çerçeve yasa için yoğun bir görüşme trafiği de yaşanıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Meclis Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP, Yeni Parti ve Yeni Yol grubuyla görüşüp teklif hakkında bilgi verdi.
3: Teklifin içeriğini paylaştınız sanırım.
4: İstişare ettik, bilgilendirdik.
5: Kabaca içeriğini ifade ettiler. PKK-KCK örgütü ve uzantılarına dönük ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü, belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz.
1: AK Parti teklifi görüşmek için meclise kapalı grup toplantısı da düzenleyecek. DEM Parti ise çerçeve yasa gündemli olağanüstü MYK toplantısı yaptı.
6: Meclisin bu hafta çok önemli, çok tarihi bir gündemi var. Bu önemli gündemi başarıyla inşallah amacına ulaştırabilirsek yeni bir kapı, yeni bir aralık açılacak.
1: Çerçeve yasa af niteliği taşımayacak ve geçici olacak. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri ya da cezaevinden çıkacaklar 3 veya 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandı. Fezleke'de Özgür Özel'in yerel seçimlerde Muhittin Böceğin Antalya Belediye Başkan adaylığı ve CHP kurultayında kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan farklı tutarlarda menfaat temin ettiği vurgulandı. Veli Ağbaba'nın ise hem Muhittin Böcek'ten maddi menfaat sağladığı hem de Çankaya Belediyesi'nde nüfuzunu kullanarak ihale şartnamesine aykırı şekilde ihalenin kendi istediği şirkete verilmesini sağladığı belirtildi. Bu çerçevede her iki ismin de zincirleme şekilde rüşvet almak suçunu işlediğinin altı çizildi. Fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından kabul edilirse Cumhurbaşkanlığına, buradan da onay alınırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, yeni parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların adresidir. Mutlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek katılım çağrısı yaptı.
7: Artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza yeni partiye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, yeni partimize buyurun.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez partisinin meclis grubu toplantısında kürsüdeydi. Yeni Parti, Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların partisidir. Türkiye'nin tüm demokratlarını davet ediyorum dedi. FETÖ desteği iddialarına sert tepki gösterdi.
7: Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Yeni parti askeri darbelere de, darbe girişimlerine de, postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylülcülere de, 15 Temmuzculara da, 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır.
1: Özel yeni partide delegeliğin teknik bir görev olacağını, her üyenin il ilçe başkanlarını ve genel başkanı doğrudan seçeceğini, yöneticiler için 3 dönem sınırı olacağını da söyledi.
0: Yeni parti grup toplantısından 2 saat sonra ise mecliste aynı salonda CHP grup toplantısı vardı. Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıl sonra grup kürsüsünden seslendi. Ahlaki zeminde siyaset vurgusu yaptı. Bizim para, pulla, villayla, arsayla işimiz yok diye seslendi.
7: Hesap sormaktan çekinmeyiz. Hesap vermekten de çekinmeyiz. Hesap vermek bir siyasetçi için onurlu bir görevdir.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 3 yıllarının ardından meclis grubu kürsüsünde konuştu. Biz siyaseti ahlaki zeminde yapıyoruz. Hesap vermekten çekinmiyoruz dedi.
7: Evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur. Bizim tek derdimiz halktır, halk.
1: Kılıçdaroğlu düşünce ifade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye konuştu.
7: CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalkacak.
1: Grup toplantısına CHP'nin 45 milletvekilinden 28'inin katıldığı öğrenildi.
0: Yüksek Askeri Şura'nın 2026 olağan toplantısıyla komuta kademesinde tek değişiklik havada oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliye sevk edildi. Yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran kuvvet komutanlığına atandı. Türkiye'nin ilk astronotu da generalliğe terfi etti. Ayrıca Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın Tuğgeneral rütbesiyle görev alacak.
1: Hava Kuvvetleri Komutanı değişti, Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresi uzatıldı. Ege Ordu Komutanı emekli edildi. Türkiye'nin ilk astronotu da Tuğgeneral oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da önemli kararlar alındı. Şura üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Anıtkabir özel defterini de imzaladı.
8: Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir.
1: Beştepe'de toplanan yaş 2 saat 20 dakika sürdü. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kez bir yıl daha uzatıldı. Korgenerallikten Orgeneral rütbesine terfi ettirilen Erdoğan Gür'ün Muharip Hava Kuvveti Komutanı olması bekleniyor. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'la 15 Temmuz'da darbecilerle giriştiği çatışmada 7 kurşunla yaralanan Tümgeneral Davut Alan'ın da görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Bu kararla halen 328 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos itibariyle 334 olacak. 24 generalin görev süreleri 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. Yaşta Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı da terfi aldı. 2024'te hava pilot albay olarak uzay komutanlığı emrine atanan Alper Gezer Avcı, yaş kararıyla Tuğ General oldu. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde ise ilk kez iki kadın albay generalliğe terfi ettirildi. Albay Armağan Özer ve Albay Özlem Karapınar, kara ve hava kuvvetlerinde generalliğe yükselen ilk kadın subayları oldu. Aralarında Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Öztert'in de bulunduğu 63 general ve amiral, yaş adli ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Konya Spor'a destek vermek için stadyum üzerinde ve 16 uçurduğu iddiasıyla görevden alınan tüm general Mete Kuş da emekli edilen isimler arasında.
0: Şantaj ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Tahir Sarıkaya tutuklandı.
9: Cem Küçük'le aralarında para alışverişi bulunduğunu söyledi. Tweet atılması ya da haber yapılması karşılığında para göndermedim dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Cem Küçük soruşturmasında Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Sarıkaya'nın hesaplarına kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Komutanlıktaki işlemlerin ardından Tahir Sarıkaya adliyede ifade verdi. Sarıkaya'ya neden kripto para hesabı kullandığı soruldu. Tahir Sarıkaya kripto hesabını faiz haram olduğu için kullandığını belirtti. Öte yandan Sarıkaya hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını, erkeklerle kadınları menfaat karşılığında tanıştırmadığını ve bu yolla kazanç sağlamadığını söyledi. Tahir Sarıkaya, Cem Küçük'ü 2015 yılından beri tanıdığını ve farklı dönemlerde birlikte program yaptıklarını ifade etti. Savcılık ifadesinde Haluk Levent'ten oğlunun okul masrafı için 100 bin lira burs aldığını belirtti. Sarıkaya'ya kripto hesabına 320 işlemle toplam 27 milyon 569 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi. Hesaba para yatırıp daha sonra çektiğini savundu. Tahir Sarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
0: Usulsüz işlemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı sağlayan bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 90 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Zanlıların 2,5 milyar liralık usulsüzlüğe karıştığı iddia ediliyor.
10: Özel harekat ekiplerinin desteğiyle baskınlar gerçekleştirildi. Aramalar yapıldı. Şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda mülk edilme yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen bazı yabancı uyruklu kişiler hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Masak ve tapu kayıtlarıyla bilirkişi raporlarına göre ortada çeşitli usulsüzlükler vardı. Mülk satışları gerçekleşiyor. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılması için gerekli döviz girişi sağlanmıyordu. Bazı paravan şirketler ve gerçeğe aykırı ekspertiz raporları da kullanılıyordu. 2,5 milyar liranın Türkiye'ye girişinin sağlanmadığı, bunun yerine sahte para hareketleri oluşturulduğu anlaşıldı. Bu tespitlerin ardından 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'la birlikte 16 ilde operasyon düzenlendi. Lüks bir villa ve yatta baskın yapılan noktalar arasındaydı. 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığının iptali için hukuki süreç başlatıldı. 1045 taşınmaz, Bodrum'daki bir otel, bir yat, 10 banka hesabı, 7 anonim şirkete el konuldu. İşletmelere kayyum atandı.
0: İstanbul'da durakta beklediği sırada yola düşen kadına metrobüs çarptı. Kadın hastaneye kaldırıldı. Şirin Evler metrobüs durağında bekleyen bir kadın henüz bilinmeyen nedenle metrobüs hattına düştü. O sırada seyir halindeki metrobüste kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadının bölgeden çıkarılması için itfaiye ekipleri demir bariyerleri kesti. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Dış politikadan gelişmelerle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları rafa kaldırdığını duyurmuştu. Taraflardan özellikle Hürmüz Boğazı'na yönelik önemli açıklamalar var. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. İran tarafından da benzer açıklamalar var. Ayrıntılar haberimizde.
11: Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz.
9: ABD ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair peş peşe açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak muhtemel bir anlaşmada ilerleme olduğunu ifade etti. Ancak henüz sürecin nihayete erdirilemediğini söyledim. Umarım en yakın zamanda olur dedim. İran'la iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişini sağlanması olduğunu duyurdu. Diplomasi çabaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan da diplomasi adına umut verici açıklamalar var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekai, görüşmelerin nihai sonuçlarının daha sonra açıklanacağını ifade etti. Bu sırada arabulucu ülkelerden Pakistan'da hükümet kaynakları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını iddia etti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin bu belgeyi nihai haline kavuşturmak için son aşamada olduğunu savundu. Kaynaklara göre belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmezken İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması, buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor. Diplomasi çabalarına rağmen bölgede gerilim zaman zaman yükseliyor. Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü tekneyle bir yük gemisi hedef alındı. Saldırıda geminin battığı, 14 kişiden oluşan mürettebatın ise kurtarıldığı açıklandı. Yük gemisinin Hindistan'a ait olduğu ifade edildi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınadı.
0: Gazze'de naaşları yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılan 112 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. Törenden dramatik görüntüler de kameralara yansıdı. İsrail iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermediği için enkazlarda kalanlara da güçlükle ulaşılabiliyor.
1: Gazze'de son yolculuğa ancak 3 yıl sonra uğurlanabildiler. Enkaz altından çıkarılan 112 Filistinli için Gazze'de toplu cenaze töreni düzenlendi. 112 Filistinli İsrail ordusunun Gazze şeridinde Kasım 2023'te düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti. İsrail ordusunun 24 Kasım 2023'te başlayan ateşkesten bir gün önce Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesine düzenlediği saldırıda Hasaniye ve Ebu Şeria ailelerine ait evlerin bulunduğu yerleşim bölgesi hedef alındı. Saldırıda ölen ve enkaz altında kalanların naaşlarına ancak 3 yıl sonra ulaşılabildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü 1 Ağustos'ta ekiplerin yaklaşık 2 hafta süren 136 saatlik zorlu arama çalışmaları sonucunda 40'ı çocuk, 38'i kadın ve 7'si engelli 112 Filistinli'nin naaşının çıkarıldığını açıkladı. Enkazda kaybolan 157 kişinin naaşına ise hala ulaşılamadı. 112 kişinin naaşı Filistin bayraklarına sarılarak Sabra mahallesinde omuzlarda taşındı. Filistinliler yıllardır ulaşmayı bekledikleri aile fertlerinin tabutlarının üstüne gül yaprakları bıraktı. Yakınlarını kaybeden çocuklar tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Toplu cenaze töreni yaklaşık 3 yıl önce mahallede yaşanan katliamı yeniden gözler önüne serdi. Gazze'de yeterli iş makinesi bulunamadığı için enkazda kalan yüzlerce kişinin naaşlarına yıllardır ulaşılamıyor. İsrail, iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin vermiyor. İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de temel ilaç stoklarının da tükendiği belirtiliyor. Tıbbi cihazların hizmet dışı kalma riski bulunduğu uyarısı da yapılıyor.
0: Katar'ın ABD Başkanı Donald Trump'a hediye ettiği ve yeni Air Force One olarak envantere katılan Boeing 747 güvenlik eksiklikleri nedeniyle yeniden hangara çekildi. Uçak Amerikan medyasında askeri güvenlik standartlarının da gerisinde kalmasıyla tartışılıyor. Peki güvenlik güncellemesi için ne kadar bir süre gerekiyor ve hangi özellikler eklenecek? Ayrıntılar haberimizde.
1: Katar'ın hediye ettiği başkanlık uçağı Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden gündem oldu. Güvenlik güncellemeleri için hangara çekilen uçağı, sedefleriyle karşılaştıran Amerikan medyası, jetlerin farklı özelliklerini masaya yatırdı. Wall Street Journal'ın analizine göre, 90'lı yıllardan bu yana hizmet veren başkanlık uçakları, olası bir nükleer patlamanın yaratacağı elektromanyetik dalgalara karşı korumalı inşa edilmişti. Katar Kraliyet ailesince hediye edilen sivil menşeili yeni jette ise söz konusu koruma donanımı henüz istenilen seviyede değil. Yeni uçağın füze savunma sistemi olup olmadığı da bilinmiyor. Üstelik sedefleri havada yakıt ikmali yaparak günlerce gökyüzünde kalabilirken, Trump'ın talebiyle hızlıca filoya katılan bu modelde hava yakıt ikmal yeteneği de bulunmuyor. Trump bu eksikliği zaten benzeri sonsuz sayıdır sözleriyle savunsa da uzmanlar askeri komuta merkezi standartlarına dikkat çekiyor. Yeni uçağın yolcu kapasitesi sedeflerine göre daha sınırlı. Ancak kabin konforu bakımından tam anlamıyla bir uçan saray niteliğinde. Basın heyeti ve konukların oturduğu bölüm dahil tümü geriye yatabilen ve masaj fonksiyonuna sahip lüks deri koltuklarla donatılmış. İç mekanda altın kaplama detaylar, kristal avizeler ve el yapımı özel hınlar göze çarpıyor. Başkan için tasarlanan yatak odasındaysa nadide ahşap kaplamalar ve eski uçaklarda yer almayan özel bir duş alanı bulunuyor. Trump'ın emektar uçaklara kıyasla neredeyse iki kat daha büyük olarak tanımladığı jet, Türkiye'deki NATO zirvesinde de kullanılmış, ancak güvenlik ekipmanı eksikliği nedeniyle Washington'a dönüş yolculuğunda yine eski uçak tercih edilmişti. Beyaz Saray, modifikasyon sürecinin bir ay süreceğini duyurdu. Ancak savunma uzmanları, uçağın tam donanımlı bir komuta merkezine dönüşülmesinin maliyetinin 1 milyar doları bulabileceğini ve sürenin 2 yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor. Jet, Boeing'in 2028'de

0: Ekonomiden bir haberimiz var sırada. Artan enerji maliyeti fiyatlara yansıyor. Enflasyon Temmuz ayında Haziran'a kıyasla yükseldi. Bu durum faiz beklentilerini de etkiliyor.
1: Faizde ilk adımın Eylül ayında atılması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Temmuz'da enflasyon aylık %1,78 oldu. Rakamın açıklanması sonrası yabancı kurumlar faizle ilgili rapor yayınladı. HSBC, Orta Doğu'daki gerilimlerin para politikasını rayından çıkarmadığını vurguladı. Sadece gecikme olduğu değerlendirmesini yaptı. Eylül ayında faiz indirim döngüsünün yeniden başlayabileceğini tahmin etti. BBVA Research, Eylül'de fonlama maliyetinin düşürüleceğini öngördü. Yıl sonu enflasyon beklentisini %30'da bırakırken faiz tahminini 36 olarak duyurdu. Goldman Sachs ise faizin uzun süre yüksek alabileceğini dile getirdi. Yüksek enerji fiyatlarının belirsizlik yarattığını ifade etti. Enflasyonda yukarı yönlü riskler var diyen Goldman, Türk lirasında daha hızlı değer kaybı yaşandığını vurguladı.
0: İşçi ve Bağkur emeklileri en düşük aylığın yükseltilmesinden doğan farklarını cuma günü alacak. En düşük emekli aylığı yasal düzenlemeyle 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayından itibaren geçerli olan rakam için 3 bin 552 liralık fark ödemesi de cuma günü yapılacak. Ödemeler PTT şubelerinden ya da aylıkların alındığı bankalar üzerinden gerçekleşecek. Düzenlemeyle yaklaşık 5 milyon emeklinin aylığında artış yapıldı. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla şehit yakınları ve gazilere yeni haklar öngören kanun teklifi önceki gün meclis başkanlığına sunuldu. Teklifin detaylarını Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık anlattı.
2: İki bölüm halinde bu yasalar meclise geleceği söylendi. Görüştüğümüz komisyondaki üyelerle de önümüzdeki yasama döneminde geri kalan maddelerin geleceği söylenmektedir.
1: Şehit yakınlarının ve gazilerin mali ve sosyal haklarını iyileştirecek kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifte şehitlerin anne ve babalarına bağlanan aylık tutarı artırılacak. Bakıma muhtaç gazi ve mağdurlara yapılan ek ödemenin miktarı da yükselecek. Türkiye Harp Mağdurlu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık teklifi değerlendirdi.
2: 15 Temmuz gazilerimizi terörle mücadelede yaralanıp da mağdur sayılmayan arkadaşlarımıza hiçbir ücret verilmezken bu bir yeni düzenleme, kendilerine 28.076 lira gibi bir aylık bağlanacaktır. Bakıma muhtaç gazilerimizin evde bakım ücretleri 2,5 asgari ücrete yani 70.187 lira gibi bir rakama çıkarılacaktır.
1: Mustafa Işık, şehit ve gaziler için sosyal güvenlik mevzuatında bir tanım yapılması gerektiğini de belirtti.
2: Tabii burada en büyük sorunlardan birisi şehit yakınlarının ve gazilerin sosyal güvenlik mevzuatında şehit ve gazinin tanımı yoktur. Buradaki sorun aşıldığı zaman şehit ve şehit ailelerimiz, gazilerimiz daha iyi hayat şartlarına erişecektir.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu son toplantısını yaptı. Son toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu temsilcileri konuşma yaptı. Çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın'ın çocuklarda dip dalga geliyor tespiti dikkat çekti.
3: Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı...
4: Şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor. Bu ifadeler çocuk haklarından sorumlu kamu denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın'a ait. Yalçın, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul saldırılarına yönelik kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Yalçın, yaşanan sorunla mücadelenin mevcut mevzuat hükümleriyle gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Bu kapsamda kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini söyledi. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye'de maalesef Amerika'daki benzer olaylar karşımıza gelecektir ifadesini kullandı. Yalçın, risk teşkil eden öğrencilerin rehberlik hizmeti almasının aileler tarafından

0: engellendiğini de hatırlattı. Buna karşın okullarda öğretmen, sınıf öğretmeni ve bir yöneticiden oluşan bir komisyon oluşturulmasını teklif etti. Bu komisyonun önerisi doğrultusunda velinin rızası alınmadan öğrencinin rehberlik araştırma merkezlerine ya da uygun görülen sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
1: Değerli komisyon üyeleri, kıymetli
0: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 2. Başkanı Muhammed Ecevit Carti de çocukların bulunduğu merkezlerdeki uzman kapasitesinin güçlendirilmesini ve sosyal gelişimi güçlendiren faaliyetlerin çeşitlendirilmesi önerisinde bulundu. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Başkan Yardımcısı Dr. Cihan Kanlıgöz ise sosyal medya platformları tarafından suça teşvik, zorbalık, intihar ve şiddet içeren konularda çocuklar için özel koruma mekanizmaları geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
2: İstanbul Esenyurt'ta bir iş yeri sahibi kaybolan köpeğinin izine barınakta rastladı. Teslim almaya gittiğinde ise öldüğünü öğrendi. Köpeğin sahibiyle görevliler arasında tartışma çıktı.
3: Çekin var, çekin var. Esenyurt hayvan barına. Köpeği aldılar, öldürdüler.
4: Soyundu, bize saldıracak.
0: Esenyurt'ta teslim almaya gittiği köpeğinin öldüğünü öğrendi. Ortalık bir anda karıştı.
5: 10 yılı aşkın süredir Alış isimli köpek dükkanımızda hem barınması hem yemeğini sağlamaktayız. 26 Temmuz sabahı saat 8.30'da dükkandan çıkıyor. Gelir diye düşündük. Gelmemesi üzerine arayışlarımız başladı.
6: Arama çalışmalarını devam ettiren iş yeri sahibi bir süre sonra köpeğinin barınakta olduğunu öğrendi. Hemen oraya gitti. Köpeği teslim almak için evrak bile düzenlendi. Ancak bir gün sonra köpeğinin öldüğü haberini aldı.
0: Haber alan köpeğin sahibi sinir krizi geçirdi. Aile köpeklerinin ölüsünü istedi ancak iddiaya göre istedikleri karşılık bulamadı.
7: 10 sene baktığımız bir canın ölüsünü istedik. Neden öldüğünü sormak istedik. Gülerek, tahrik edercesine bir muamele gördük.
5: Barınakta memur olan görevli ayağıma çelme taktı. Ve telefonum kırıldı. Ve bir şekilde annem, kız kardeşim ve ben oradan dışarı atıldık.
0: Barınaktan uzaklaşan adam darp raporu alarak şikayetçi oldu.
2: Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan görüşme dönemi başladı. Psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerine görüntülü görüşme yapılabilecek.
8: Uzaktan hasta değerlendirme sistemimiz vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimindeki zamansal ve fiziksel engelleri ortadan kaldırıyor.
9: Psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetleri. Sağlıklı hayat merkezlerinde uzaktan görüntülü görüşme dönemi başladı.
8: Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Sigara bırakmaya karar vermişsiniz.
10: Evet hocam.
8: Daha önce hiç bırakmayı denemiş miydiniz?
10: Birkaç denemelerim oldu ama hocam başarısız oldu.
8: Bu sistemin birçok avantajı var ama en önemli avantajları kesinlikle zaman yönetimi, süreklilik ve erişilebilirlik.
9: Yeni uygulamayla hazırlıklarını tamamlayan inlerde merkezi hekim randevu sistemi üzerinden aktif branşlara doğrudan randevu oluşturulabilecek.
8: Vatandaşlarımızda en önemli tavsiyem bu teknolojiyi aktif olarak kullanmaktan ve sağlık sorunlarını ertelememekten çekinmemeleri, randevularına sadık kalmaları, görüşme öncesinde varsa sorularını veya semptomlarını not etmeleri ve görüşmeyi sakin, sessiz bir ortamda gerçekleştirmeleri olacak.
9: Türkiye genelinde faaliyet gösteren 371 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde 17 farklı birimde ücretsiz hizmet sunuluyor. Bu merkezlerde psikososyal destek, beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite programları, bağımlılıkla mücadele gibi birçok alanda hizmet veriliyor.
2: Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Üniversitelerin ve akademi çevrelerinin sürece yapacakları katkı Ankara'da düzenlenen toplantıda ele alındı.
11: Önümüzde çok önemli bir dönüşüm var. Bu dönüşümü hocalarımızla, üniversitelerimizle, toplumun tüm kesimleriyle birlikte yakalamak mecburiyetindeyiz.
9: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi, akademi lansman töreninde konuştu. Bakan Kurum, Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek zirve için üniversitelere de sorumluluk düştüğünü söyledi.
11: Üniversitelerimizin bilgi birikimini proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz. Üniversitelerimiz COP31'e katkısını, Türkiye'nin uluslararası gücünü büyütecek bir istikbal yatırımı olarak biz de görüyoruz, değerlendiriyoruz.
9: Ankara'da gerçekleştirilen programda YÖK Başkanı Erol Özvar da kürsüdeydi. Özvar zirve öncesinde 208 üniversitede rektör yardımcılarının koordinatör olarak görevlendirildiğini söyledi. Her üniversitede devam eden ya da tamamlanan projelerin YÖK'e bindirileceğini ve böylece akademik faaliyetlerinde sürece dahil edileceğini belirtti.
12: Hedefimiz üniversitelerimizin geniş katılımını nitelikli çalışmalarla buluşturarak kalıcı bir bilimsel ve toplumsal etki üretmektir. Birbirini tamamlayan ekipleri bir araya getirmek ve bu birikimi uygulanabilir çıktılara dönüştürmek arzu ediyoruz.
2: Doğada kaybolması yüzyıllar süren plastik ürünler hayatımızın her yerinde. Ancak Türkiye plastik kullanımında dünya ortalamasının da üzerinde. İstanbul'da Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği toplantıda çarpıcı veriler paylaşıldı.
13: Kullanımı gittikçe yayılıyor. Her yıl tonlarcası doğaya karışıyor. Türkiye'de kişi başına düşen plastik atık üretimi yılda 48 kiloya ulaştı. Bu miktar dünya ortalamasının %44 üzerinde. Veriler Sıfır Atık Vakfı tarafından hazırlanan plastik atık raporundan. Rapor İstanbul Üsküdar'da kamuoyuyla paylaşıldı.
14: 2000 yılında 234 milyon ton olan plastik kullanımı bugün 460 milyon tona ulaştı. Plastik atık miktarı ise aynı dönemde 156 milyon tondan 356 milyon tona yükseldi. Buna rağmen üretilen plastiklerin yalnızca %9'u geri dönüştürülebiliyor. Bu çok vahim bir durum ve raporumuzun ortaya koyduğu veriler de bu gerçeği ortaya koyuyor.
13: Kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirten Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, bu çalışmayı Türkiye'nin 81 iline ve 193 ülkeye yaymayı hedeflediklerini söyledi.
14: Biz gelecek nesillere plastik değil, sürdürülebilirlik çağını bırakmak istiyoruz. Bir plastik şişeyi yalnızca birkaç dakika kullanıyoruz ama doğa onu yüzyıllar boyunca taşımak zorunda kalıyor. Biz plastiği attığımızı düşünüyoruz. Oysa plastik bizi hiç terk etmiyor.
13: Raporda tek kullanımlık plastik ürünlerin kademeli olarak azaltılması, yeniden kullanılabilir ürün tasarımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler yer alıyor.
2: Türk gayrimenkul pazarı Körfez ülkelerine tanıtılıyor. Türkiye'de gayrimenkul satışı amacıyla Körfez ülkelerinde etkinlikler düzenleniyor. Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu konuya ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı.
15: Türkiye'deki fırsat ürünleri, gayrimenkulleri yabancıya satış noktasında tanıtımlara başladık. Bu noktada da ilk rotamız Dubai oldu. 100'ün üzerinde yatırımcı talebi aldık, 80'in üzerinde misafiri birebir ağırladık.
9: Tanıtım etkinlikleri düzenleniyor, yatırımcılarla birebir temaslar kuruluyor. Türk gayrimenkul pazarı Körfez ülkelerine tanıtılıyor.
15: Bölgede gerçekten ülkemize ciddi bir talep ve ilgi var ve yatırım fırsatı olarak görüyorlar. Türkiye çok ciddi anlamda fırsatlar sunuyor yatırımcısına. O yüzden biz de Körfez'de bunu anlatmaya çalışıyoruz ve günün sonucunda ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz.
9: Etkinliklerin ilki geçtiğimiz ay Dubai'de düzenlendi. Bunun sonucunda sadece Ağustos ve Eylül ayında 20'den fazla yatırımcı Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Yıl içerisinde Kuveyt, Doğa ve Suudi Arabistan'da da tanıtım etkinlikleri düzenlenecek. Bu yılın son durağı ise Eylül ayında yine Dubai olacak. Tanıtım etkinlikleriyle Türkiye'nin gayrimenkul piyasasını tanıtmak ve satışı artırmak amaçlanıyor.
15: Biz özellikle İstanbul ve Bodrum üzerinde çalışıyoruz. İlk satışımızı da Bodrum'dan gerçekleştirdik. İkincisi de şu an İstanbul'dan olmak üzere. Öngörümüz bu talepler bu hızla devam ettiği noktada 2 ayda 3 ayda bir bu şehirlerde tekrar etkinlikler yapmak.
9: Gayrimenkul Yatırım ve Teknolojileri Derneği Başkanı Burak Ustaoğlu, yıl sonuna kadar yaklaşık 2000 yabancı yatırımcıyla temas kurarak Türkiye'de en az 300 misafir ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.
2: Ve spor, Trabzonspor'un Muhammed Salah bekleyişi sona erdi. Dünya ünlü yıldız futbolcunun saat 12'de İstanbul'da olması bekleniyor. İstanbul'da imza atacak olan Muhammed Salah özel uçakla Trabzon'a gidecek. Kariyerinde bir Şampiyonlar Ligi, 3 Premier Lig şampiyonluğu ve bir de UEFA Süper Kupası başta olmak üzere toplam 11 kupası bulunan yıldız oyuncu İngiltere Ligi'nde 4 kez de altın ayakkabı kazandı. 34 yaşındaki oyuncuya Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci engeli aşmanın peşinde. Sarı lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı saat 21'de konuk edecek.
16: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
17: Hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek üzere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
16: Gornik Zabrze'yi eleyen Sarı Lacivertliler 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la karşılaşacak. Sakatlığı nedeniyle önceki turda forma giyemeyen Vedat Muriç ve UEFA listesine eklenen N'Golo Kante kadroya döndü. Maç öncesindeki son antrenmanda Samandıra'ya giden taraftarlar takıma destek verdi. Çalışmayı Başkan Aziz Yıldırım da takip etti.
18: Hadi iyi günler, kolay gelsin.
16: Teknik direktör İsmail Kartal zorlu bir rakiple karşılaşacaklarını söyledi.
17: Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum.
16: Fenerbahçe'nin sahaya Mert, Semedo, Skriniar, Ake, Osterwolde, Guendouzi, Fred, Greenwood, Asensio, Kerem ve Talisca 11 ile çıkması bekleniyor. Önceki turda İskoç temsilcisi Hearts'ı 4-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle eleyen Sturm Graz'sa evindeki rövanşa umutlu dönmenin peşinde. Çobani Stadyumunda saat 21'de başlayacak maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Turu geçen taraf playoff'ta Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
2: Federasyon yeni sezonda Süper Lig'de futbolun daha akıcı oynanması için kural değişiklikleri yaptı. Bundan böyle sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun başladıktan sonra bir dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Merkez Hakem Kurulu'nun yaz seminerinde tanıtılan yeni kuralları elit hakem direktörlüğü görevine getirilen Anthony Taylor anlattı.
16: Türk hakemliği yeni sezona yeni kurallarla hazırlanıyor. Yaz semineri açılış töreninde konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu, futbol severlerin Dünya Kupası ile tanıdığı kuralların oyunun akıcılığını arttıracağını söyledi.
19: Dünya Kupası'nda uygulamaya başlanan yeni oyun kuralları ve teknolojik yeniliklerin ortak amacı oyunun akıcılığını arttırmak, adaleti güçlendirmek ve hakem kararlarının doğruluk oranını yükseltmektir.
16: Federasyon Başkan Vekili Fuat Göktaş, çipli top sisteminin kullanılacağını açıkladı.
20: Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilebilecektir.
16: MHK'da elit hakem direktörlüğü görevine getirilen İngiliz Anthony Taylor, hakemlerden tutarlılık istedi.
21: I believe that elite refereeing,
22: elit hakemlik her şeyden önce sıkı çalışma ve tutarlılıkla alakalıdır. Dolayısıyla hepimizin buna dönük bir ortamda hazırlanması çok önemli.
16: 7 gün sürecek seminerin açılış gününde hakemlere ilk eğitimini veren Taylor, Dünya Kupası'ndaki yeni uygulamaları anlattı. Yapılan sunumdaki kural değişiklikleri şu şekilde. Değişiklik işaretinden sonra futbolcu 10 saniyede sahayı terk etmezse diğer futbolcu 1 dakika bekleyip oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle oyunu durduran futbolcu oyun yeniden başladıktan sonra 1 dakika kenarda bekleyecek. Kale vuruşu 5 saniyede kullanılmazsa rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek. Taç atışı geciktirilirse atış rakip takıma geçecek. Açılış törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak hakemlere destek verdi.
23: Bir hakem abiniz olarak da hakem şansı diliyorum, başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. 2026-27 sezonda güzel maçlar, başarılı sonuçlar. Türk futbolu için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz.
16: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos Cuma günü başlayacak.
2: Süper Lig ekibi Kocaeli Spor yeni sezon öncesinde aşk krizi yaşıyor. Körfez ekibinin başkanı Recep Durul takımdan izinsiz ayrılan Habib Keita'nın aşık olduğu kadın nedeniyle şehri terk ettiğini açıkladı.
1: Keita'nın izinsiz gitmesi tabii ki hoş bir şey değil. Bu yani akı tutulması diyebiliriz buna. Anlatılanlara göre orada bir tane kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor. Yani orada Türkiye'de değil yurt dışında bir takımda oynamak istiyor. Ama menajerleri bazen telefonlara çıkıyor, bazen çıkmıyor. Biz Kocaeli Spor olarak gerekli hukuki işlemleri başlatacağız ama biraz süre verdik.
2: ABD Başkanı Donald Trump kendisini Elvis Presley olarak tasvir ettiği bir yapay zeka görseli paylaştı. Sosyal medyada gündem olan görsel müzikseverlerin de tepkisini çekti.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tartışma yaratan yapay zeka görsellerine bir yenisini ekledi. Sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da 40'a yakın paylaşım yapan Trump, bu kez kendini rock'n'roll'un kralı Elvis Presley olarak tasvir etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Elvis Presley'in taş işlemeli sahne kostümüyle tasvir edildiği yapay zeka görseli müzikseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı paylaşımın Elvis'i seven herkes için hakaret olduğunu savundu. Kullanıcılardan biri Trump'ın aksine Elvis ülkesine onurlu hizmet etti ve rock'n'roll mirasıyla büyük katkı sundu yorumunu yaptı. Bir başka paylaşımda ise sadece ilgi odağı olmak istemiyor. Kendini kariyerinin zirvesindeki Elvis sanıyor. Egosu kontrolden çıkmış durumda dendi. Yıllardır kendini Elvis Presley'e benzettiğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı seçimlerde onun şarkılarını kullanıyor. Hatta bir önceki döneminde Presley'i başkanlık özgürlük madalyasıyla onurlandırmıştı.

0: Bir roman edebiyat dünyası ve sosyal medyada konuşuluyor. Caro Claire Burke'ün ilk romanı Yesteryear, geleneksel kadın rollerini pazarlayan bir sosyal medya fenomenini 1855 yılına gönderiyor. Çok satanlar listesine giren kitap, Tradwife akımına bir hiciv anlamı da taşıyor. Peki bu akımın anlamı ne? Kitap neden tartışma konusu? Cevapları haberde. The
1: leading Stepford program. 2004 yapımı Stepford Kadınları filmini hatırlayın. Kadınların erkekler tarafından kusursuz birer ev hanımına dönüştürüldüğü kara komedi filmi bir kasabada geçiyordu. Hikaye şimdilerde bütün dünyada konuşuluyor. Homestead, crunchy. It's me. Sosyal medyada kadınların modern iş hayatını reddederek 1950'li yılların geleneksel ev hanımı rollerini benimsediği bir akım başladı. Geleneksel eş anlamına gelen traditional wife'ın kısaltması olan tradwife hareketi bir romana bile konu oldu. Caro Claire Burke'ün ilk romanı Yesteryear çok satanlar listelerinde boy gösteriyor. Idaho'da bir çiftlikte 5 çocuğuyla kusursuz bir hayat süren ve bunu takipçileriyle paylaşan baş kahraman Natalie bir gün kendini 1855 yılında buluyor. Natalie'nin milyonlarca takipçisiyle paylaştığı mükemmel hayatı, gelir getiren bir sosyal medya kurgusu olması, bu şekilde para kazanan fenomenleri kızdırırken, eleştirmenlerse karakterin derinlikten yoksun olduğu görüşünde. Öte yandan bu tartışmalar yazarın ve yayın evinin işine yaramış görünüyor. Amazon MGM Studios, roman henüz yayımlanmadan sinema haklarını satın aldı. Yazar Lee Stein, kitabın işlediği konuyla ilişkin belki de en dikkat çekici açıklamayı yaptı. Stein, Yesteryear'ın sosyal medya fenomenleriyle onlardan hoşlanmayan takipçiler arasındaki ilişkiyi başarılı biçimde yansıttığını düşünüyor. Fenomenleri eleştiren kullanıcılar içeriklerden uzak duramıyor. Yorumları ve paylaşımlarıyla görünürlüğü artırıyor. Fenomenler de markalarını büyütebilmek için bu etkileşime ihtiyaç duyuyor.
0: ...2002'de ilk büyük filmiyle sinema salonlarını selamladı Örümcek Adam. 24 yıl sonra serinin yeni filmi gişede rekora son hızla da koşuyor. Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün isimli film hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de ülkemizde zirvede.
1: I'm Spider-Man. Peter Parker eskisi gibi neşeli değil. Yapayalnız ve karamsar. Tom Holland'ı dördüncü kez Örümcek Adam karakteriyle gören seyirci bu yeni filmin etkisinden kurtulamamış görünüyor. Eleştirmenlerden tam not alan Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün, 1 milyar dolara yaklaşan hasılatıyla tüm zamanların en yüksek hasılata ulaşan filmleri listesinde ikinci sıraya yerleşti. Listenin zirvesinde ise yine bir Marvel filmi olan Avengers Endgame var. Film ülkemizde 800 bine yakın bilet satarak gişenin ilk sırasındaki yerini aldı. Go home. 225 milyon dolarlık bütçeyle çekilen 2 saat 25 dakikalık filmi diğer 3 filmden ayıran bazı özellikler var. Excuse me, Dr. Banner. I need your help. What did you say your name was? Peter Parker'ın yaşadığı yoğun yalnızlık ve psikolojik baskı, güçlerinde kontrolsüz ve tehlikeli bir fiziksel evrimi tetikliyor. Doktor Ahtapot ya da Thanos gibi fiziksel olarak dövüşebileceği düşmanlar yerine, bu kez insanların zihinlerine atlayabilen mistik bir düşmanla savaşıyor. It can leave the spider vulnerable to threats. We are faced with a danger that we can't control. Yapay zeka ile oluşturulan yüksek teknoloji ürünü kostüm yerine Peter, kendi elleriyle diktiği basit kumaştan kostümüyle sahaya çıkıyor. Peter'ın en yakın dostlarının beyni yıkandığı için varlığından habersizler. Peter, sevdiği kadının hayatına başka birinin girdiğine tanık oluyor. Even if it breaks Peter Parker's heart,
2: I'm just a neighbor from across the hall.
0: ABD ile İran arasında yeni bir anlaşma yakın mı? Washington yönetimi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkesin devamı konusunda kısa süre içinde uzlaşma sağlanabileceğini söylüyor. Peki taraflar gerçekten anlaşmaya mı yaklaşıyor yoksa diplomasi masasındaki temel görüş ayrılıkları devam ediyor? Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Muhammed Berdibek NTV yayınında gündemi değerlendirdi. Bu yorumlarla da veda ediyoruz.
3: Normalde her halükarda ABD ve İran ilişkileri söz konusu olduğunda bir anlaşmadan her halükarda bahsedebiliriz ve genelde savaşın en kızıştığı anlarda bile bu müzakere masasının hep bir şekilde yani bir şekilde çalıştığını en azından kademeli bir şekilde gördük. Fakat ABD'nin İran'ı baskılayacak ben çok ciddi bir avantajın olduğunu düşünmüyorum. Hele hele anlaşma maddelerine baktığımızda İran'ın özellikle sahada direnişinin bir şekilde masaya da yansıttığını ve masada da istediği şartları bir şekilde ABD'ye dayattığını görüyoruz. Nedir bu şartlar? Mesela benim en çok bu anlaşma çerçevesinde benim en çok dikkatimi çeken madde 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma maddesiydi. Teknik anlamda bu savaş tazminatı. Normalde kimse kimseye 300 milyar doları vermez. Körfez ülkelerine ödetsin veya ödetmesin veya günün sonunda hiç de ödemesin fark etmez. Siz bir anlaşmaya böyle bir maddeye atarsanız bu İran'ın savaşta teknik anlamdaki üstünlüğünü en azından savaşta İran'ı yenemediğinizin açıkça kabulü gibi. Şimdi ben operasyonel anlamda ABD'nin savaş boyunca baktığımda 30 bine yakın bir vuruş şeyi var. Hani sortilerle birlikte hepsinde. Evet, hava sistemi delik deşik oldu. Üst düzey liderlerinin önemli bir kısmı öldürüldü. Fakat stratejik anlamda baktığımda ABD'nin neredeyse hiçbir hedefine varmadığını görüyoruz. Mesela ABD'nin hatırlarsanız 28 Şubat'ta Trump'ın doğrudan açıklamaları vardı. Biz İran'ın nükleer etkinliğini yok edeceğiz. Edemedi. İran'ın balistik füze kapasitesini yok edeceğiz. Edemedi. İran'ın vekil güçlerle olan ilişkilerini yok edeceğiz. Yani onu kısıtlayacağız. Yapamadı. İran'da rejim değişikliğini gerçekleştireceğiz. Gerçekleştiremedi. Bunları şeye de baktığımızda, ön mutabakat zaptına da baktığımızda aslında bir şekilde bunu görüyoruz. Ve bu stratejik hedefler gerçekleşmediği gibi yanına İran'a Hürmüz kartını veriyorsunuz. Hürmüz'ü İran bu kadar etkili bir şekilde kullanıyor ki gördüğünüz üzere mesele Hürmüz'de tıkanmış durumda. Ben savaşın ilk günlerinde şey iddiasında bulunmuştum. Hani 28 Şubat'ta artık Hürmüz Boğazı İran'ın milli boğazıdır şeklinde. Ben bu durumdan herhangi bir geri adım atacaklarını düşünmüyorum. İran Hürmüz'den nakit akışını da sağlayacak bir mekanizma kuracağını düşünüyorum. Çünkü bunu İranlıların gözlemlerimden, İran medyasından anladığım kadarıyla İran liderleri bunu bir savaş ganimeti olarak görüyorlar. Düşünsenize İran diyelim ki oradan bir nakit akışı sağlayacak. İsterse bunu doğrudan kontrol noktası olarak, isterse bunu servis ücreti olarak da tanımlasın. Bir şekilde bir paylaşım olacaksa Umman'la paylaşmak zorunda. Ve Umman neredeyse hiçbir şey yapmadan bu ticari anlaşmaya ortak olacak. Bu normalde Umman'ın bu bağlamda çok da kaybedeceği bir şey yok. Ancak kaybedecek ülkelerin sayısı çok fazla. Mesela Suudi Arabistan bu süreçten çok etkilenecek. Katar çok etkilenecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt her birinin ayrı ayrı bir etkilenme oranı var. Dolayısıyla bu anlaşmayı bu anlamda zorlayabilecek unsurlar biraz da burada. Ben ABD'nin ablukasının İran üzerinde çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bu senin şey iddiasında değilim. Hani İran bu savaşı kazandı. ABD ve İsrail'i yendi açıkçası şeyinde değilim. Sadece ABD ve İsrail'in stratejik hedeflerinin vardığı sonuç üzerinden analiz yaptığımda şu anda İran'ın elinin güçlü olduğunu görüyorum ve İran yıkılmadığı sürece belli ki Hürmüz'deki avantajını korumak isteyecektir. Ki ön mütabakat zaptında zaten şöyle bir madde var. Geçici de olsa 60 günlük geçiş sürecindeki denetim yine İran İslam Cumhuriyeti'nin kontrolündedir diye bir ibare var. Dolayısıyla siz bunu verdiğinizde istediğiniz an oradan ayrı bir rota sunamazsınız. İran bunu güvenlik bahanesiyle, mayın bahanesiyle, işte bakım bahanesiyle bir şekilde kendi rotasına çeker. Ve orası çok haritada gördüğümüz üzere çok dar bir alan. Zaten 31 kilometrelik bir alan. Bütün geçiş aşağı yukarı 10 kilometrelik bir alan. Ve bu 10 kilometrelik alanın da %90'ı bir şekilde İran karasularının içinde. Yani İran'ın Burada çok ciddi bir etkinliği var. ABD bir şekilde İran'ın şartlarını sanki kabul etmek zorunda gibi. Ben sonsuz bir savaş döngüsüne girdiğimizi zaten düşünüyorum. Yani sadece Kasım seçimlerinden önce açıkçası böyle bir saldırıyı beklemiyordum. Ama Kasım seçimlerinden sonra ABD ve İsrail'in buldukları her fırsatta İran'ı bir şekilde böyle bombalama faaliyetlerini yapacağını zaten düşünüyorum. Çünkü burada yenişme yok. Eğer bir yenişme olmadığı sürece belli ki bu savaş devam edecek. Yani ne ABD İsrail istediğini elde edebiliyor ne de İran tam rahatlıyor. Bunun bir çerçeve anlaşması var. Mesela 2015'te bir çerçeve anlaşması imzalandı. Mesele çok basitti. İran nükleer bomba yapmayacağına dair bir teminat veriyordu. Nükleer enerji hakkını elinde tutuyordu ve bunu Uluslararası Atom Enerjisi'nin denetimine açıyordu. Karşılığında ABD ambargoları kaldırıyordu ve İran'ın dondurulmuş mallarını serbest bırakıyordu. Böyle bir anlaşma dışındaki herhangi bir anlaşmanın teknik anlamda uygulanma ihtimali yok. Şöyle düşünün, mesela Lübnan şu anda anlaşmaya dahil değil mi ateşkes maddesinde? İsrail Lübnan'daki emellerinden vazgeçecek mi? Asla vazgeçmeyecek. Yani İran Hizbullah üzerindeki kontrolünü kaybetmek isteyecek mi? Asla kaybetmeyecek. Dolayısıyla önümüzdeki süreç ben savaşa daha yakın olduğunu düşünüyorum. Fakat Trump'ın seçmen kaygısı, Hürmüz'ün kapalı olmasının doğrudan Amerikan orta sınıf ve alt sınıfına etkisi, bunun da doğrudan Trump seçmenine yansıması, yani Amerikan seçmeninin oy davranışları üzerindeki etkisini baz alarak Trump'ın bir şekilde buradan bir anlaşma çıkarma arzusunun olduğunu görüyoruz. Umarım bir anlaşma çıkar, biz de bu sonsuz döngünün bir şekilde kırılacağını görürüz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, Karadeniz kıyıları ve Boğaz hattı daha nemli. Sıcaklık 32 derece. Ankara 33, İzmir 37, Bursa 35 derece. Antalya'da 32 derece olan sıcaklık %70 bağın nemle birlikte gölgede 40 derece hissediliyor. Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hafta genelinde çok sert. Edirne 36, Çanakkale 34 derece. İç Anadolu'da Kayseri ve Nevşehir 35, Eskişehir 33 derece. Rüzgarlar çoğu yerde orta hızda. Ege'de karayel sert esiyor. Gölgede Manisa 38, Muğla 36 derece. Bodrum'da rüzgar orta hızda, sıcaklık 36 derece. Akdeniz'de %70'leri bulan bağlı nem nedeniyle sıcaklık termometre değerinin çok üzerinde. Adana'da 44, Mersin'de 39, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Sinop, Trabzon, Rize kesiminde bazı noktalara kısa süre yağmur yağacak. Sahiller 27-29, iç kesimler 32-35 derece. Doğuda koşullar değişmiyor. Lodos sert. Gölgede Erzurum 31, Malatya 38, Diyarbakır 42 derece. Hava durumu.
4: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Sağ

0: Yeniden merhaba, gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi. Beştepe'deki kabule ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş toplantısının ardından Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle görüştü. Görüşmeye Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Kabul sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanımızın ailelerimize gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyet, devletimizin bu büyük acının sahiplerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağının en güçlü ifadesidir, dedi. Evlatlarını kaybeden ailelerin acılarını paylaştıklarını da belirten Gürlek, benzer acıların bir daha yaşanmaması ve çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz, ifadesine de yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıları rafa kaldırdığını duyurmuştu. Taraflardan özellikle de Hürmüz Boğazı'na yönelik açıklamalar geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. İran tarafından da benzer açıklamalar var.
1: Görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söylemek yeterli olacaktır. Ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı. Bunun çok yakında gerçekleşmesini umuyoruz.
2: ABD ile İran bir kez daha diplomasi diyecek mi? Taraflardan görüşmelerde kilit konumda olan Hürmüz Boğazı'nın işleyişine dair peş peşe açıklamalar var. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı konusunda İran'la varılacak muhtemel bir anlaşmada ilerleme olduğunu ifade etti. Ancak henüz sürecin nihayete erdirilemediğini söyledi. Umarım en yakın zamanda olur, dedi. İran'la iki konuda anlaşmaya çalıştıklarını belirten Rubio, bunlardan birinin İran'ın nükleerden arındırılması, diğerinin ise Hürmüz'den daha fazla geminin geçişini sağlanması olduğunu duyurdu. Diplomasi çabaları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede başta ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik çabalar olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. İran'dan da diplomasi adına umut verici açıklamalar var. Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai, Hürmüz Boğazı'nda gemiler için güvenli geçiş yolları belirlenmesi amacıyla Umman'la yürütülen teknik ve siyasi görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Görüşmelerin şu ana kadar hem teknik hem siyasi düzeyde olumlu ilerlediğini belirten Bekai, görüşmelerin nihai sonuçlarının daha sonra açıklanacağını ifade etti. Bu sırada arabulucu ülkelerden Pakistan'da hükümet kaynakları Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırlandığını iddia etti. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin